Yahudi lobisinden farkı, Yahudi lobisini ayakta tutan ya da onları diğer lobilerden daha önde tutan şey ekonomik güçleri. Ekonomik güç tabii ki beraberinde dünyanın farklı ülkelerinde daha rahat hareket etme olanağı tanıyor. Ama Rum lobisinin ekonomik olarak Amerika'da da çok fazla bir gücü yok. Farklı ülkelerde de çok fazla bir gücü olmadığını herkes biliyor. Dolayısıyla Amerikan hükümeti nezdinde ya da Trump nezdinde ki Trump'a göre bence Yunanistan sadece gidilip tatil yapılabilecek, gayet ellenilebilecek bir ülke olarak görür. Ama tabii Yunanistan'ı son 10 yılda biraz ön plana çıkaran nokta Amerikalıların Dede Ağacı çok rahatlıkla kullanarak Bulgaristan'a ve Romanya'ya askeri transferlerini yapabiliyor olması. Yani boğazları kullanamayan Amerika askeri yığınağını genel itibariyle Dede Ağaç üzerinden kurduğu bir sevkiyat sistemi üzerinden bugüne kadar Romanya'ya ve Bulgaristan'a kaydırmayı sürdürdü. Sürdürmeye de devam ediyor. Ama bu şu demek değildir. Yani evet Dede Ağacı kullanıyor ama Dede Ağacı kullandığı için de Yunanistan'a her türlü konuda boyun eğebilecek noktada değil. Tabii Yunanistan ve Türkiye arasındaki rekabet koşulları da bunun tarihsel geçmişi de var. Yani bir Yunan milliyetçiliğinin kodlarına iyi bakmak lazım. Osmanlı'dan sonraki dönemde de gerek Yunanlar, ki mesela biz böyle tarihsel şeye baktığımız zaman Bulgar milliyetçiliği, Yunan milliyetçiliği, Ermeni milliyetçiliği gibi kavramları sosyolojik süreçler içerisinde çok okumadan direkt hani Yunanlar böyle diyor diyor. Ama şunu söyleyeyim, ben Rum gazeteci arkadaşlarımla konuştuğum zaman bile onlar dahi hani Türkiye'nin askeri gücüyle Yunanistan'ın askeri gücünün mukayese dahi edilmeyeceğini çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Yani bunu kendi çok iyi tanıdığım genel yayın yönetmeni pozisyonundaki arkadaşlarım söylüyor. Yani hayır diyor, mukayese bile edilemez ama Yunanistan'da öyle bir milliyetçilik akımı var ki o milliyetçilik kodları bunu tartışmaya, bunu hükümetleri sıkıştırmaya ya da hükümetler üzerinde baskı oluşturmaya sevk edebiliyor. Nitekim bu bakış açısı da Yunanistan'daki hükümetleri sert açıklamalar yapmaya ya da işte bu var biz niye yapmıyoruz ya da kendi tabanına işte bakın biz de şunları yapıyoruz noktasına getirebiliyor. Fakat tabii şunu da iyi görmek lazım. Amerika'nın Türkiye'ye bakış açısı da stabil bir bakış açısı değildi. Yani son yıllarda değişen, değişkenlik gösteren durumlar da yaşadık. Irak işgalinin başında Süleymaniye'de yaşanan bir tatsız olay. Ardından Suriye'deki süreç ve Amerika Rusya gerilimi, Suriye Lübnan gerilimi, Rusya Amerika gerilimi. Ya yani bölgede ne kadar gerilim varsa sonuç itibariyle biz her seferinde sabit bir devlet politikası belirledik. Amerika değişken bir durumda kalabildi ama örnek en son yaşadığımız hepimizin üzerinde çokça tartıştığı Suriye meselesi. Yani Trump kendisi dahi bir önceki dönemiyle son dönemi arasında çok değişken bir politika üretebildi. Tabii burada şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye artık içinde bulunduğu şartlar itibariyle NATO üyesi ülkelerde faaliyet gösteren savunma ekosistemi üzerinde faaliyet gösteren 3500 tane şirket var. Biz tabii burada Türkiye'nin hani milli gururu olarak gördüğümüz Aselsan'dan bahsediyoruz, Bayraktar'dan bahsediyoruz, birçok firmadan bahsediyoruz ama bu ekosistemin içerisinde 3500 tane şirketimiz var ve her alanda, her farklı noktada Türk şirketlerini görebiliyorsunuz. Bunu ben kendim şöyle söyleyeyim, yurt dışında birçok NATO üyesi ülkenin ya da NATO üslerine gittiğim zaman, hatta Amerikan gemilerine gittiğim zaman mutlaka Made in Türkiye ya da eski adıyla Made in Türkiye bir şey görebiliyorduk. Bunu Amerikan uçak gemisinde de gördüm. Bunu Irak'taki Amerikan üslerinde de gördüm. Bunu Amerika'nın ya da NATO üyesi ülkelerin üslerinin bulunduğu her noktada görebiliyorsunuz. Ufak, fazla, büyük ya da çok anlamlı ama bir şekilde Türkiye var. Ama tabii şunu unutmayalım. Bu ekosistemin içerisinde Türkiye'nin son 10 yılda ortaya koyduğu performans da çok önemli. Yani siz dronlarınızla, uçaklarınızla, farklı alanlardaki mühimmatınızla, bakın biz şimdi uçakları konuşuyoruz ama Türkiye bugün Amerika'daki bazı eyaletlerin polislerinin silahlarını da üreten bir ülke. Yani biz sadece bir noktada değiliz. Sadece bir noktada
ön plana çıkmış bir ülke değiliz. Bugün

0: Ukrayna Savaşı'nda kullanılan birçok mühimmat, buna işte zırhlı yelekler dahil olmak üzere, Türkiye'de üretiliyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin kullandığı zırhlı yeleklerin %40'ı Türkiye'de üretiliyor. Yani bu çok önemli bir nokta. Biz çok farklı versiyonlarla çok şey üreten
1: tabii,
0: bir ülke konumundayız.
1: Ama şimdi böyle tabii, hani bizi, savaşacağı diyorsan o bambaşka bir boyut.
0: Tabii, ama,
1: ya
0: tabii,
1: da onun motoru diyorsan o çok başka bir boyut.
0: Ben sadece ekosistemi biraz
1: genişliğini söylüyorsun.
0: Çünkü bu savunma ekosistemi farklı farklı noktalarda ve siz artık NATO üyesi ülkelerin her alanda ihtiyaç duyduğu bir ülke konumundasınız. Bakın biz Avrupa Birliği süreciyle ilgili yıllardır konuşuruz. Fasıllar açılır, fasıllar kapatılır. Bugün Avrupa Birliği üyesi ülkeler artık Türkiye'nin işte şu insan hakları meselesi, şu hukuk meselesi, işte şurada eksikleri vardı, burada eksikleri vardı tartışmalarında çok farklı bir noktadayız. Brüksel'de bugün artık Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye nasıl Avrupa Birliği'ne alınır, bunu biz nasıl yumuşatarak bu sürece dahil ederiz, bunu konuşuyor. Yani 10 yıl önceki, 5 yıl önceki tartışmaların çok farklı bir yerindeler. Neden? Çünkü artık Avrupa şunun farkında. İkinci bir Doğu Berlin sendromu yaşamak üzereler ve böyle bir şeyle karşılaşabilirler. Bir taraftan da tabii Türkiye'nin şartlarını zorlayan koşullar da var karşımızda. Yani bugün evet Trump şunu görüyor. Evet Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Lübnan'da, şimdi bu coğrafyada tarihsel geçmişinden bugüne istikrarlı bir politika izleyen Türkiye var ama Türkiye'nin en önemli noktalarından biri de Türkiye istikrarlı bir siyaseti de 25 yıldır inşa etti. Bakın bölgesinde kaç tane ülke var 25 yıldır istikrarlı hem demokratik hem bir hukuk devleti olarak kalmak ama aynı zamanda Batı'yla her anlamda büyük paylaşımları olan bir devlet olarak kalabilmek. Bu Türkiye açısından bu istikrarı sağlayabilmiş olmanın verdiği avantajlar var. Ama bunun bir cümleyle şöyle ifade edeyim. Ben F-35'ler meselesinin Kaan'a verilecek motordan daha farklı değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü bir kararı vermek siyaseten veya bir diplomatik alanı oluşturmak siyaseten çok kolaydır. Bu bir başkan için de kolaydır. Özellikle Trump gibi bir lider F-16 pardon Kaan'lar için verecek uçak motorlar için hızlı karar verip senatoyu, temsilciler meclisini çok hızlı bir şekilde domine edebilir. Ama öncesinde verilmiş bir kararı, bu da işte F-35 kararı, bunu yürürlükten kaldırmak, bunu hızlı bir şekilde yeniden Türkiye'yi domine edip sürecek katmak biraz daha zaman alacaktır. Bu karar birbirinden daha farklı süreçlerde ilerleyecektir. Öyle görünüyor çünkü. Amerika'dan bakıldığı zaman da Amerikalılar da hızlı bir şekilde Kaan sürecine dahil olmak istiyorlar. Böyle bir arzuların olduğunu zaten saklamıyorlar. Nitekim Türkiye'de hızlı bir şekilde kendi uçak motorlarını üretebilme kapasitesine gelebilmek için biraz zamana ihtiyacı var. O zaman da en az 2 yıl, 3 yıl. Bu da hani bir devlet için önemli kriter. Bunu yapmak da tek başına şu anda mümkün değil. Çünkü onun altyapısını oluşturabilmeniz için de bakın dünyada Çin bile kendi uçağını üretirken motorlarını daha çok kısa süre önce kendisi üretebilir konuma geldi. Hı hı. Ruslardan alıyorlardı. Şimdi bu konuda Ruslar ve Amerikalılar çok ön planda. Dolayısıyla bir süre destek alıp bu desteği daha sonra kendisi üretebilir konuma gelebilir. Ama şunu ayırt etmek lazım. F-35 süreci çok farklı ilerleyecek. Ama Kaan'a verilen motorlar meselesi çok daha hızlı ilerleyecek.
1: Şimdi F-35 ne zaman F-35 bir yasayla bizim alamayacağımız noktaya geldi? Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde oldu.
2: 2019.
1: 2019 yılı Aralık ayı. Eğer getiren de Amerikan Başkanı olacak, kaldıran da Amerikan Başkanı Trump olacak. Öyle değil mi Nevzat? Peki öyle olursa bu kadar zor mu? Getirmek bu kadar kolay da çıkarmak bu kadar zor mu?
3: Şimdi bence aslında fotoğrafın şeyini anlamak için bütün bu söylenenler üzerine bence bir fotoğrafa biraz farklı bakmak gerekiyor. Yani olaylardan ziyade ben 4 aşamada bakılması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi mevcut durum. Şu an neredeyiz? Yani Yunanistan, Türkiye durumunda neredeyiz? İkinci durum 2036 vizyonu. Yani Yunanistan'ın hedef koyduğu 2036 vizyonu, bizim hedef koyduğumuz savunma sanayi vizyonumuz. Üçüncüsü biz sadece Yunanistan'ı konuşuyoruz ama tabii bunda Yunanistan'ı konuştuğunuzda yanına İsrail'i koymanız gerekiyor.
2: Tabii.
3: Yanına Fransa'yı, bölge ülkelerinin durumuna bakmak gerekiyor. Dördüncüsü Amerika Birleşik Devletleri NATO bağlamında meseleye bakmak gerekiyor. Birinci meseleye bak.

0: baktığımızda, mevcut duruma baktığımızda Yunanistan'ın çok net bir tavrı var. O tavır da şu. Türkiye bütün bu atılımları yaptığında, hava savunma sisteminde güçlendiğinde, hava gücünde güçlendiğinde ben bunu kaybederim. Ve bunu engellemek için elimden geleni yapacağım. Mantık basit. Yani bu gücü kaybetmek istemiyorum. Dolayısıyla bu gücü kaybetmek istemiyorum yanında aslında Yunanistan'ın itirazlarının yanında biz İsrail'in itirazlarının aynı olduğunu görüyoruz. Ona Fransa'yı eklemleyebiliyoruz. Ona Güney Kıbrıs Rum kesimini eklemleyebiliyoruz. Bazen de Avrupa ülkelerinin farklı ülkelerindeki toptan olmasa bile eklemleyebiliyoruz. Ama mesela İtalya'yıdır, İspanya'yıdır, İngiltere'yidir bu şeyin karşısında tutuyoruz. Yani önce bu ayrımı bir görmek gerekiyor. İkinci mesele, şimdi Yunanistan diyor ki sen bu motorları verirsen Amerika Birleşik Devletleri'ne, Türkiye'nin elinde S-400 vardı. Bu senin koşulun vermemen gerekiyor. Bu motorları verdiğin takdirde bu şeyle birlikte F-35 projesine dahil etme olasılığın olur. Ben hava gücümü kaybederim. Dolayısıyla hava üstünlüğümü kaybetmek istemiyorum ve sen bunu verme. Fakat konuşmadığınız bir durum aslında değinildi ama şimdi Yunanistan'la Türkiye'nin savunma sanayinin öz yeterliliğine bakıldığında arada çok büyük bir fark var. Türkiye savunma sanayinde kendine yetme oranını %70'in üzerine aldı. %84 diyenler de var ama %70'i kaba olarak alabiliyoruz. Yunanistan'daki bağımlılık oranı 80 civarında. Yani bunu, bu ikisini çok net görmek gerekiyor. Esasında Yunanistan'ın burada itirazları şu değil. Belli proje üzerinden bir engelleme çabası ama o projelerin hayata geçtiği noktada nereye doğru geldiğini biliyor. Yani siz şimdi uçağın motorunu aldığınızda, uçağı ürettiğinizde teksin hava gücünüzde kullanmıyorsunuz. Biraz önce ifade edildi. Biz şu an belli uçakları yurt dışına satabiliyoruz. Eğitim uçaklarındır ve diğerlerini.
1: Bu anda satacağız işte Endonezya'ya.
0: Tabii bununla Endonezya'yla şimdi zaten en çok konuşulan meselelerden bir tanesi o. Yani bu motor meselesi, Endonezya'daki satış trafiği falan.
1: Nasıl etkiler diye.
0: Etkileme falan çok konuşuyor ama ben çok ciddi anlamda etkileyeceğini düşünmüyorum. Sebebi şu. Bize ilk etapta ABD'nin ürettiği şeyler lazım, motorlar. Uzun vade içerisinde zaten bunun geliştirilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu.
1: Bu kadar ya bu motor üretmek zor herhalde.
0: Ya şöyle, otomobilde de aynısı. Bak dikkat edersen ben geçen bir otomobil şey marka söylemeyeyim. Dediler ki ya işte falanın motorunu kullanıyor. Nasıl dedim ya, segment farklılığı var, olur mu öyle şey falan. Sonra bir baktım aynı motoru kullanıyor. Yani biz mesela segment olarak bazı otomobil firmalarını çok üst görüyoruz ama o altta gördüğün otomobillerin motorları kullanıyor. Çünkü geleneksel zaten 8-10 motor tipi var. Bunlar kullanılıyor. Ve dolayısıyla da bunların patentleri, yani bunların üretimleri vesaire belli yerlerde. Ve sizin onun üzerine çıkmanız gerekiyor.
2: Söylediğine ben de şaşırmıştım. Dünyanın en fazla satılan araba markalarından biri Alman markası ama bakıyorsunuz bir Fransız firmasının motorunu kullanıyor.
0: Şimdi o nedenle...
1: Ama mesela burada ama yine de bu bağımlılığı kesmek için kendi jet motorunu üretmen gerekiyor neticede.
0: Işte, mesela Türkiye mesela şimdi Yunanistan'da biz hep bu hava meselesini konuşuyoruz ama Yunanistan'ın en büyük itirazlardan bir tanesi de işte geçen basın Türkiye'nin ürettiği elektrikli otomotiv. Şimdi diyor ki ya bu eğer böyle devam ederse pazar payını Avrupa'da falan kapma şeyi var, biz bundan geride kalırız. Yani rekabet sadece bir yerde kalmıyor. İkinci mesele bu mevcut durum karşısında ülkelerin pozisyonu. Şimdi Fransa'yı çok konuşmuyoruz, bir konuşmak gerekiyor. Niye konuşmak gerekiyor? Suriye'de de karşımızda, burada da karşımızda. Bu savunma sanayi meselesinde de set vuruyor. Güney Kıbrıs'ı zaten konuşuyoruz ama Yunanistan'la İsrail'in aynı paralellerde, aynı itirazlarla, aynı Türkiye'nin karşısına durduğu gerçeğini de görmemiz gerekiyor. Yani Yunanistan'ı anlıyorsun. Ben hava gücünü kaybetmek istemiyorum diyor. Doğu Akdeniz'in vesaire meselelerini anlıyorsun. Fakat Yunanistan'la İsrail'in aynı paralele gelmesi bu son dönemde karşılaştığımız temel politik argümanlardan bir tanesi. Bir diğer mesele, şimdi ABD açısından en çok sorulan soru. Senin de sordun. Ya işte Trump bunu engelledi. Amerika Birleşik Devletleri şimdi niye vermek istiyor? Yaygın kanaat, İslam hocalarını düzeltsinler, yani benim görüşüm değil. Yaygın kanaat şöyle, NATO içerisinde yeni işbirlikleriyle birlikte aslında bu işbirliklerinin yapılması gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla da ilişkiyi koparmaktansa ilişkiyi elde tutacak şekilde geliştirmek istiyor. Fakat biz bütün bunları konuştuğumuzda Milli Savunma Bakanlığı işte Adana ile ilgili biliyorsun bir açıklama yaptı. Şimdi o Adana ile ilgili açıklamayı yaptığında Milli Savunma Bakanlığı, açıklamayı da okuyayım. O açıklamada özellikle Adana'nın bu Doğu Akdeniz'de biliyorsun şöyle söylüyor. İncilik Hava Üssü artık lojistik bir meslek yer haline geliyor. Çok uluslu kolordu karargahı. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? Bunu Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.

0: Şimdi Yunanistan'ın bütün bu itirazlarını al, bir yere bırakalım. Peki burada bir itiraz mekanizmasında herhangi bir şey yapma şansın var mı? Bunu niye ifade ediyorum? Biraz önce hocamın o açıkladığı bu kanat ülke ve merkez noktasından hareketle şimdi NATO mevcut tehditler karşısında Türkiye ile ilgili yeni bir pozisyon ortaya koyuyor. Bu pozisyonla ilgili işte kanat ülkesi midir, cephe ülkesi midir vesaire falan bunları tartışmasını göreceğiz. Ama gördüğümüz bir şey var. Adana'yı merkez yapan, lojistik olarak birçok merkeze yakın olduğu için Adana'yı yeniden ön plana çıkaran bir NATO var. Şimdi bu hareket kabiliyeti karşısında NATO unsurları burada konuşlandırılacak. Sonuç itibariyle bambaşka bir tablo karşımıza çıkacak. Yunanistan'ın burada hava gücü üzerinden engellemeye çalıştığı şey psikolojik olarak, stratejik olarak başka bir boyutuyla zaten karşısına çıkacak. Şuraya varmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de gördüğü mesele bu. Yani şu ana kadar şöyle bir tablo söz konusuydu. Yunan lobileri ve benzeri lobiler ya Türkiye'ye satmayın, ambargo uygulayın ki geçmişte Leopard tankı Almanya'da evet. biz bunu da Almanya'da da yaşamıştık. Evet. Ama şimdi o gerçekliğin yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz. O nedenle bence esas mesele bugün değil. Yunanistan'da meselenin bugün olmadığını biliyor. Bütün itirazları 2036 yılına kadar iki ülke arasında hava üstünlüğünün kimden yana olacağı, savunma sanayinin kimin daha bağımsız olacağı, kimlerin hangi şekilde daha etkin olacağı ve bu işbirlikleri neticesinde bir şekilde bunun engellenmesi çalışılıyor. Şimdi hata bakıyorsun. Sena çok ilginç değil mi? Mesela Hindistan'ı alıyorsun, İsrail'i alıyorsun, Yunanistan'ı alıyorsun. Aynı hatı konuşuyoruz. Aynı ittifakı konuşuyoruz. Çok ilginç değil, gelmiyor mu? Yani şimdi bakıyorsun Hindistan'daki devlet başkanı geliyor. Güney Kıbrıs'a gidiyor. Güney Kıbrıs üzerinden o değerlendirmelerini yapıyor. Sana oradan bir mesaj veriyor. Bakıyorsun işte koridor meselesinde Türkiye'nin bypass edilmesine yönelik olarak İsrail hamlesine, Yunanistan hamlesine bakıyorsun. Doğal olarak da esasında...
1: Bak bir şey soruyorum, bir de orada dur. Şimdi Yunanistan, Yunan lobileri harekete geçti, şikayet edeceğiz Türkiye'yi satılmasın deniyor diye konuşuyoruz. Bir de getirin arkadaşlar İsrail'den gelen açıklamayı. Şimdi Netanyahu bugün kabinede diyor ki, açabilir miyiz değerli arkadaşlar onu? Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet edeceğiz. Erdoğan'ın İsrail devletinin yok edilmesi yönünde çağrı yapmadığı neredeyse bir gün bile geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz. Halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa o da sizi yok etmek istediğini söyleyen birini ciddiye almanız gerektiğidir diyerek burada böyle bir tarihi referansı da kendince veriyor. Bu ifadeleri Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Bunları biz görmezden gelmiyoruz. Şimdi geçen hafta Amerikan başkanı dedi ki çok iyi arkadaşım ben çok seviyorum Erdoğan'ı. Bunu söylediğimde bana kızıyorlar işte belki Peter da kızıyor dedi orada Fox News'un muhabirini göstererek. Ama ben Erdoğan'la çok iyi anlaşıyorum, çok da seviyorum. İsrail'le bir sorunu olduğunu düşünmüyorum gibi açıklamalar yaptı üst üste. Şimdi Netanyahu diyor ki biz ABD kabinesinde söylemiş bunu. ABD'ye Türkiye'yi şikayet edeceğiz. Buyurun hocam.
2: Ya bunun Kozmik Ota hikayesinden bir farkı yok. Yani o dönemde FETÖ'cülerin yaptıkları operasyonla Türkiye'nin Yunanistan'ı işgal etmeye yönelik bir askeri planı olduğu iddiası üzerinden ne yapıldıysa Netanyahu artık elindeki kalabildiği son imkanlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İsrail'i yok etmesi üzerine bir iddiada bulunuyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında mevcut Siyonist rejimin, Siyonist hükümetin Orta Doğu'da sebep olmuş olduğu insanlık kıyımına ve soykırımına yönelik eleştirileri duyuyorum.
1: Evet Türkiye'nin ama bir hocam numaralı, burada bence yani bir Trump Erdoğan arasını bozmaya dönük eldeki tüm kartları kullanılacağına yani, dair evet, emareler de var.
3: Bu çok yani basit gerekli
2: bunlar,
3: hocam.
2: Bunlar Amerikan ya yani Amerikan yönetiminde yani bunu şöyle şuna güveniyorlar. Acaba Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk başkanlık döneminde var olup da sonradan bir şekilde yanından uzaklaştırdığı ölse geberse Türk düşmanı olan yani böyle artık gözü dönmüşçesine Türk düşmanı olan ekipten hala bir miktar nüve kaldıysa acaba ben bu açıklamalarla bu Türk düşmanı olan ekibe Trump'ı ikna etmek için malzeme çıkarabilir miyim? Buradan bir malzeme çıkarmaya çalışıyorlar.
4: Hocam Trump zaten bunu önlemini şöyle aldı. Tom Barak Ankara Büyükelçisi olarak geldi ve Tom Barak belki böyle hani çok dışarıdan belli etmiyor ama Tom Barak Orta Doğu politikası, Orta Doğu'da

0: ki Lübnan, İsrail, İran, Irak politikasında çok belirleyici bir isim.
1: Tabii tabii.
0: Amerika Dışişleri Bakanı Tom Barak'tan olağanüstü rahatsız. Çünkü doğrudan başkanla konuşan bir büyükelçi var. Ve Tom Barak Türkiye konusunda inanılmaz hassas. Ve hem
2: ama
0: Sayın Erdoğan konusunda...
2: Ama onu da İsrail lobileri hiç sevmiyor biliyorsun. İsrail, bu haberler de çıktı.
0: Zaten sıkıntı şimdi, orada başlıyor. Şimdi
2: yani
0: İsrail,
2: görevi hem Türkiye değişiyor, şikayet ediyor,
1: görevi değişiyor, görevi diye zil taktılar. Ondan sonra da şok oldular. Çünkü Suriye'deki özel temsilciliğin yanı sıra Irak özel temsilciliği verildiği de
2: evet,
1: ortaya çıktı.
2: Tenzil rütbe dediler, başka bir şey
0: Tom
2: çıktı.
0: Barak, Tom Barak da şey bir insan, yani böyle sert, o dış politikada sert bir üslubu var ve İsrail İsrailli gazeteciler mesela kendisinden olağanüstü nefret ediyorlar ve herkes şunun farkında. Trump bu konuda ne Dışişleri Bakanlığı'nın ya da düşünce kuruluşlarının etkisinde değil. Tamamen Tom Barak burada belirleyici bir pozisyonda.
3: Bir katkıda bulunabilir.
1: Yani Yunanistan'a dönüp şunu hemen sormak geliyorum lazım belki. Yani biraz ters manyel işler yapmak gerekiyor. Yunanistan'a diyeceksin ki kardeşim sen bana tehdit misin? Yani 11 milyon nüfusu olan, finansal açıdan da 2008 küresel finans krizinden beri hala tam anlamıyla belini doğrultamamış, gerçek manada bir sanayileşmesi olmayan, başarılı yürüttüğün bir hizmetler endüstrisiyle ülke ekonomisini ayakta tutan bir ülke olarak sen kendini NATO şemsiyesi altında Türkiye'ye karşı bir tehdit olarak ilan ediyor musun? Sen bana tehdit değilsen Türkiye olarak ben seni tehdit olarak algılamam. Ama sen açıkça bana tehdit olduğunu söylüyorsan ben o zaman seni tehdit olarak algılarım. Ortada biz saçmalıklar manzumesi var. Yani
4: biraz iç politikanın şeylerini
1: evet. Yani Yunanistan olarak...
2: Tabii, Yunanistan öyle. Peki İsrail niye böyle?
1: Türkiye'nin çok uzun zamandan beri Türkiye'nin bir dış politika ve güvenlik duruşu vardır. Eğer bir ülke kendisine doğrudan tehdit değilse Türkiye durup dururken kalkıp o ülkeye bir tehdit unsuru olmaz. Dolayısıyla burada bir absürtlük var. Yani enteresan bir absürtlük var. Yani Yunanistan o zaman diyecek kardeşim evet ben Türkiye'ye tehdidim. Ha Türkiye'ye tehdit olabilecek takati var mı yok mu? Onu zaten konuşmuyoruz bile. Ama eğer hani böyle bir halüsinasyonla ben Türkiye'ye tehdidim diyorsan ha o zaman deriz ki tamam o zaman biz senin NATO şemsiyesi altında sen gerçekten Yunanistan olarak yani hani bu arada hani sana belki bir ne diyelim bir akıl sağlığı ile ilgili bir kontrolden geçmeni de tavsiye edebiliriz tabii Yunanistan'a, Atina'ya. Ama deriz ki yani buna rağmen hani şu anda aklınla
2: hocam,
1: ilgili bir sorun...
2: Hocam siz şimdi böyle söyleyince sonra Yunan kanallarında böyle sayfa sayfa...
1: Ne yapalım yani?
3: Olsun yine ne? Hocamın dediği çok doğru. Yani Yunanistan tarihi...
1: Yok, ben mantıklı bir şey söylüyorum. Aklınla ilgili bir sorunun
2: Türkiye'de
1: olduğuna dair bir endişen
2: Yunanistan...
1: yoksa bunları gayet iyi niye... Yani bunları gayet kararlı bir şekilde yapıyorsan o zaman çık de ki kardeşim ben Türkiye olarak Türkiye'ye tehdidim. Yani eğer hani... Yani gülerek
2: diyebiliyorsan
1: de biz de diyelim ki o zaman Türkiye olarak ha tamam öyle. Yani
2: ben de bunu niye söylüyorum? Böyle bir obsesyon var. Türkiye'de ne konuşuluyor? Obsesyon olduğu için.
4: Yok manşete çekiyorlar sürekli olarak.
1: Ya bundan 15 sene
5: çok düştük zamanında.
1: Hocam bunları biraz böyle vulgarize olarak ederek anlatıyorum diye inşallah sizi kızdırmıyorumdur. Çünkü şöyle bir hikaye var. 15 yıl önce tesadüfen Atina'da ve sonrasında Türkiye'de görev yapan bir Amerikalı diplomatın anıları var. Adam önce Atina'ya atanıyor, 2 yıl sonra da Ankara'ya atanıyor. Atina'da her gün Yunan basınında Türk falan filan. Sonra diyor ki, ya geldim Türkiye'ye, beklentim şu, her gün Türk medyasında Yunanistan öyle, Yunanistan böyle falan baktım diyor. Ayda bir kere haber çıkıyor. O da Yunanlı bilmem ne sanatçısı geldi Türkiye'de bilmem ne konseri verdi.
2: Evet,
1: o zaman diyor sorunun kimde olduğunu gayet net anladım diyor. Yani ortada böyle bir realite var ama günün sonunda Yunanistan ve İsrail. Ben geriye sarıp hala şunu söylüyorum. Şimdi Ermeni lobisi aynı şey var. Paşinyan

0: bir tarihi süreci değiştirmeye çalışıyor ve yani neredeyse ellerinde olsa Ermeni lobisi belki Paşinyan'ı şimdi hemen yok edecek yani o kadar. Şimdi dolayısıyla burada şöyle
1: hocam,
0: bir
1: adam birçok şeyi değiştirdi yani.
0: Evet, 21. yüzyılda şöyle bir şöyle bir şey yaşıyoruz. Bu düşmanlıktan ülkenin kendisi mi, yani Yunanistan mı, İsrail mi, efendime söyleyeyim Ermenistan mı, yoksa bu düşmanlık üzerine son 100 küsur yılda bulundukları başka coğrafyalardaki başkentlerde kendileri için bir siyaset alanı, bir nüfuzlanma alanı, bir finansallaşma alanı oluşturmuş olan lobiler mi acaba neyin peşindeler? Yani dolayısıyla ortada 21. yüzyılda ürkütücü bir artık yok olması gereken bu tür lobi hikayesiyle bu lobilerin etkisinden kurtulamayan devletler hikayesi var. Karma karışık olmuş durumda bu şey.
2: Şimdi çok özür dilerim, geleceğim hemen. Bu açıklama kalsın, Türkiye'ye şikayet edeceğiz açıklaması. Haydar Oruç Orta Doğu uzmanı, buradan da selam var, programımızı izliyormuş. Bir kısa bir not atmış o da. Onun üzerinden ben de o konuyu açacaktım. Onunla girmiş olayım. Hatta konuklarıma da tam bunu soracaktım çünkü. Bir katkı yapabilir miyim demiş. Netanyahu ve diğer İsrailli siyasetçilerin Türkiye aleyhine yaptıkları açıklamaları hafife almayalım diyor. Bilinçli yapılan açıklamalar, amaç tıpkı İran'ın şeytanlaştırılması sürecinde olduğu gibi Yahudi düşmanlığı, bakın işte bizi yok edecekler, biz bunu ciddiye almalıyız gibi söylemlerle Türkiye'yi izole etmek, yaptırım uygulatmak, nihayetinde İran'da olduğu gibi hedef haline getirmektir demiş. Biz de buradan kendisine selam söyleyelim. Hakikaten böyle bir amaca doğru bir kapı mı açmaya çalışıyor İsrail? Buyurun.
3: Şimdi Haydar Bey'in şeyini iyi hatırlattınız. Şöyle, peki. Şimdi daha önceki suçlamalara bakıldığında bunu çok net görebiliyoruz. Yani Osmancılık suçlaması, Hamas'la eşdeğer tutma, işte kendi halkına şunu yapıyor vesaire suçlamaları falan. Yani Türkiye'yi apayrı bir kategori İsrail'in sokmak istediğini biliyoruz. Ama aradaki temel sorun, yani İsrail ve Yunanistan'ın biraz önce de ifade ettiğim aynı paralele gelmesindeki bence temel sorunlardan bir tanesi şu. Türkiye'nin etki gücü. İki, Türkiye'nin dengeli dış politikası. Üçüncüsü merkez ve menteşe ülke olma vasfı. Dördüncüsü de bence en önemli, yani Netanyahu'nun bence bu konuşmaları yapmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi İsrail'in kurmaya çalıştığı tırnak içindeki o sinsi oyunu Türkiye'nin bozması. Mesela hatırlatmak lazım. Birincisi Suriye. Suriye'de kim ne derse desin. Evet, bugün Suriye topraklarının bir kısmı İsrail işgali altında ama Türkiye'nin orada İsrail'in yukarıya taşımadığını hepimiz biliyoruz. Yani İsrail'in derdi yukarı çıkmaktı. YPG bölgesine doğru gelmekti. Ama Türkiye onu orada tutabildi. Bu İsrail açısından en büyük kırılmalardan bir tanesi. İkincisi, İsrail'in İran Savaşı ile birlikte bölgede oluşturmaya çalıştığı Arap-Fars-Sünni-Şii Savaşı. Bu da engellendi ki geçen hafta Cumhurbaşkanı'nı hatırlıyorsanız bir gün tarih yazacaktır nelerin oyunun bozulduğunu, kimlerin ne yaptığını vesaire söylemi. Üçüncüsü İran Savaşı ile birlikte Türkiye'nin de tırnak içinde söylüyorum İran'ın yanında saf tutarak aslında NATO ve Batı'ya karşı tırnak içinde yine kullanayım bunu fundamentalist ülke pozisyonuna sokmaya çalışması. Çünkü hatırlarsan 7 Ekim saldırılarından sonra Hamas ve IŞİD benzerliğini de o yüzden kurmuştu. Daha da en önemli meselelerden bir tanesi uzun vadede enerji koridorlarında Türkiye'yi rakip olarak görüp Türkiye'nin bu süreçte saf dışı edilmesine yönelik olarak hamlelerin ortaklaşma yapılması. Şimdi biz Yunanistan'la İsrail'in birlikteliğini nerede görüyoruz? Doğu Akdeniz'de görüyoruz. Biz Yunanistan'la İsrail'in birlikteliğini nerede görüyoruz? Lobide görüyoruz. Biz Yunanistan'la İsrail birlikteliğini nerede görüyoruz? Türkiye'nin, tırnak içinde söylüyorum, enerji yollarının ötelenmesi noktasında Hindistan'da
2: görüyoruz. Bunlar hep bildiğimiz şeyler, ne yazık. Evet. Ama bak, ben şimdi biraz bu açık, yani bu kabineden sızdırıldı söylenen metnin içine bir odaklanmak istiyorum. Burada çünkü sanki böyle bir kurnazlıkla bezenmiş bir şey var gibi geliyor. Eğer biri sizi yok edecek etmek isterse, bunu söylerse ciddiye almak lazım. Biz Amerika'ya şikayet edeceğiz. Bir günleri bile geçmiyor.
3: Şimdi buradaki metin şöyle sıkıntılı Sena. Şimdi İran, şey, İsrail'i yok etmeyi amaç olarak ifade eden devlet kim? İran. Amaç olarak
2: bir
3: ifade
2: İranlaştırma.
3: Eden... Tam oraya geleceğim. Şimdi İran, biraz önce ifade ettim onu. Yani aynı paralele sokmaya çalışma meselesi İran Savaşı'nda yapamadı. Şimdi Türkiye hiçbir zaman için, önce şunu çok net tavır olarak koymak gerekiyor. Türkiye Siyonizm'le

0: Museviliği karıştıran bir ülke değil. Türkiye'nin karşı çıktığı şey Siyonizm politikaları. Cumhurbaşkanlığının karşı çıktığı, Türkiye'de geleneksel olarak karşı çıkılan politikalar Siyonizm, İsrail'in kural tanımamazlığı, uyguladığı vahşet ve soykırım. Yoksa Türkiye'nin politik olarak İsrail'in haritadan silinmesi, Musevi vatandaşların ne bileyim işte onlarla ilgili tasarruf, böyle bir şeyin olmadığını zaten biliyoruz. Fakat İsrail ısrarla ve ısrarla, burada iç politikayı da unutmamak lazım. Yani bir seçim sürecine girmiş İsrail'i de unutmamak lazım. İsrail Türkiye'yi burada ısrarlı biçimde bir pakta doğru itmeye çalışıyor. İttiği pakt İran'ın olduğu, Sudan'ın olduğu, tırnak içinde söylüyorum böyle biraz daha batıdan kopmuş, tırnak içinde yine kullanayım onu, fundamentalist olarak ifade edilen, kendi halkınca barışık olmayan vesaire bir sistemin içine sokmaya çalışıyor. Şimdi Trump'la buradaki aradaki fark şu. İsrail, Trump'ın ikna edilme sürecini İran'a saldırıda sanki Türkiye için de ikna edebileceği varsayımla hareket ediyor. Ama bu olmuyor. İsrail'in bu öfkesini ben anlıyorum. Sebebi şu, İran'da Kürtleri kullandırtamadığı için, zaten Türkiye'nin buna engel olduğunu düşündüğü için bu öfkesini anlıyorum. Dolayısıyla o öfke üzerinden böyle bir hayali bir şey kuruyor, ama şunu söyleyeyim. Bunun uluslararası anlamda bir şey olmaz. Çok büyük bir sahipliği olmaz. Fakat İsrail içerisinde bunun hitap ettiği bir kesim olur. Oradan kendisine bir oy devşirebilir. Hani Türkiye şunu yapmıyor. Yani İsrail bu açıklamaları yaptı diye o denge politikasını, sağduyulu politikasını bırakıp da hani ona göre bir şey söylemiyor. Evet, Türkiye çok net bir tavır koyuyor. İsrail'i tanımış bir ülkedir. Ama Siyonizme karşı da devlet politikası olarak bunu çok net ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da hep sürekli bunu ifade ediyor. Ama İsrail devletinin yok edilmesi... Mesela bir gazeteci şunu sormuyor. İsrail devletinin yok edilmesiyle ilgili bir resmi açıklama gösterir misiniz demiyor. Bir açıklama gösterir misiniz demiyor. Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir resmi açıklaması, biz gazeteciyiz burada. Bir Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması, bir danışmanın, bakanın bir ama Siyonizmi ben devlet politikası haline getirmişsem diyorsa orada Netanyahu bunu almakta haklı. Alsın da. Eğer gerçekten Siyonizmi İsrail bir devlet politikası haline getirmişse, soykırımı, vahşeti, kural tanımamazlığı kabul ediyorsa orada da onun yok edilmesi gerektiğini kabul etmesi gerekiyor.
1: Buyurun burada, Çağlar Hocam. Geleceğim Çetiner. Çağlar Hocam'a, Deniz Hocam'a bir söz
2: şimdi
1: vereyim.
2: Şimdi her iki konuşmacıya da katkıda bulunacağım. Bir de ayrı düşündüm. Haydar bizi izliyor, Haydar Hoca'ya selam. Çünkü aynı semtte oturuyoruz. Evet, Türkiye, İsrail Türkiye'yi belli bir kanalize, belli bir böyle bir kötüleştirme diyelim hani çok genel hatlarıyla. Böyle bir deneyimli olabilir. Buraya dikkat çekebilir ama nafile. Böyle kendince bir şey yapabilir. Bakın niye nafile? Hepimizin bildiği bir şeyi söyleyeyim. Şu son 3 yılda yaşananlar Orta Doğu'da, Gazze ağırlıklı, Suriye'si dahil. İsrail'in dünyanın lanetlediği bir haydut ülke olduğu gerçeğini artık bu saatten sonra değiştirebilir mi? O Sumut gemilerinin gidişi, yapmış oldukları soykırımlar. İsrail Türkiye'yi nasıl bir pozisyona sürükleyebilecek? Yani Türkiye gibi özellikle son 10-15 yıldaki Akdisel'in dış politikalarıyla öyle ya da böyle. Bakınız, kaybedilen bir şey göremiyorum. Yani ben sağlıklı ve doğru gittiğini görüyorum. İsrail Türkiye'yi kötü göstermeye çalışacak. Ya ben onu çok nafile bir politik olduğunu derdim. Yunanistan
1: yani
2: üzerinde.
1: Siz İsrail lobisinin Amerika'daki etkilerini, senatörler üzerindeki etkilerini, bunların hiçbirinin ya da Netanyahu'nun bizzat Trump üzerinde İran savaşına Trump'ı ikna ederken o gösterdiği bir takım işte belgeler falan filan, konuşmalar, kapalı kapılar,
2: evet,
1: bunların
2: falan,
1: hepsi nafile. Hiç başaramaz Amerika'da Türkiye'yi düşmanlaştırmayı diyebiliyor musunuz?
2: Düşmanlaştırabildi mi Sena Hanım?
0: Yani
2: şu an için bakalım. Şu an için ABD'ye karşı, Türkiye'yi ABD'ye karşı düşmanlaştırabildi mi? Tam tersine, bakın devletler arası ilişkilerde aynı coğrafyada başka ülkelerle farklı coğrafyalarda zaman zaman rekabet ve içerisinde karşıt güç olabilirsiniz. Ama başka coğrafyalarda zaman zaman da işbirliği içerisinde olabilir.
0: Lobisini hafife almamak lazım.
2: Hayır, şu anlamda hafife almak ayrı bir kavram.
1: Bakın yani siz,
2: ben meseleye şöyle bakıyorum efendim. Elbette ki abi işte Yahudi lobisi şu bu hafife değil. Benim demek istediğim o. Başarılı olup olmadığına bakalım. Bakınız, ben size bir anketten bahsedeyim. İsrail'de geçen hafta hocalarım, ki kıymetli medya gazeteci kardeşlerim çok iyi bilirler, Kanal 12'nin yaptığı bir anket var. Trump'a güveniyor muyuz? İsrail halkı %71 Trump bizi satmıştır diyorlar. İsrail halkı. Dışarıda aşağı yukarı aynı şekilde görüş var. Ben izninizle Yunanistan'dan bu tarafa doğru geleceğim. İsrail'le ilgili de bazı şeyleri söyleyeceğim. Bakınız, Yunanistan dedi ya hocam, güzel bir şey koydu ortaya, bir tez koydu. Yani bu Yunanlılar niye takılıyor? Ya Yunanlılar 1453'ten beri, hani onlar bir maçta yanılmıyorsam açmışlardı, biz de onun karşını söyleyelim. Bu tarihi

0: takıntılarından çıkamıyorlar Sena Hanım. Bakınız. 49 NATO, 52 ortaklaşa girdik mi NATO'ya? Hmm. Aynı görev tanımı içerisindeyiz ve 5. maddeye birlikte tabiyiz. Yani bugün Yunanistan'a, bak daha anlaşılır şekilde söyleyeyim. Yunanistan'a NATO dışından bir ülke saldırdığı takdirde Türkiye Yunanistan'a karşı yardım etmek zorundadır. Aynısı. Peki Yunanistan bunu niye yapıyor? Hocam anlattı yanılmıyorsam, biraz önce bir cümle söyledi. Tamamen iç politik sahiplerle Yunan politikacıların uydurduğu
1: kaydı. Yunanistan'da biraz ben bu Netanyahu'dan
0: açtınız da hocam söyledi, o yüzden
1: devam edelim. Bir başka başlığa da geçeceğim.
0: Peki tamam. Bence. Oradan da devam edelim.
1: Yok yine tamamlayın siz ama hani yani oradan da buraya yavaş yavaş.
0: Hani hayır Yunanistan şeyi var ya konu işte neden oluyor diyor. O hocamın ortaya koyduğu tezeyle ilişkin bir şey söylemek istedim. Ya Yunanistan biz tehdit miyiz değil miyiz açık açık söylesin. Hocam Yunan milleti, devleti, politikacısı, bürokratları varlıklarını sürdürebilmek adına hayallerin peşinde koşarlar. Adalar yüksek taktik komutanlarına yığınla asker koyarlar. Efendim Lozan Anlaşması, Paris Barış Anlaşması, efendim NATO çerçevesinde der. Efendim karasuları kıta sağlığını önünüze sürer uluslararası hukuka aykırı olarak. Aynı maddeleri İyon Denizi'nde İtalya'ya ağzını açmaz. Tamam bu şekilde varlığını sürdürür sevgili hocam bilirsiniz. İsrail ile ilgili... Bakın Sayın Cumhurbaşkanı geçen ne dedi? İsrail'e rağmen bu barış olacak, İsrail'e rağmen. İsrail'in şu anda bir panik atak geçirdiğini ben görüyorum. Benim değerlendirmem. Neden? Bir kere hiçbir zaman için düşman hafif, ya daha doğrusu karşıt kuvvet hafif almayan bir kültürden geliyorum. Onun altını çizeyim. İsrail şu anda özellikle Gazze'den günümüze kadar. Geçmişi koymuyorum orada. Çünkü 1. Trump döneminde Kudüs'ü başkent ilan eden, onay veren kimdi? Trump'tı. Dolayısıyla şu Gazze katliamlarında, soykırımlardan sonra günümüze... Hele ki İran Savaşı'ndan sonra şeyin istihbarat direktörünün söylemiş olduğu, Kent'in söylemiş olduğu bu bizim savaşımız değil. Biz buna yanlışlıkla girdik veyahut da istemeyerek girdik algısından sonra gelinen noktada şunu ben şöyle değerlendiriyorum. Trump'ın ya da müesses nizamayı tutalım. Netanyahu'nun ve İsrail'in ABD'nin kendilerini terk edeceği korkusu tavan yapmıştır. Bakın bu önemli. İsrail'e gelelim şimdi. Bakın şimdi İran konusunda İsrail'in istediği İran şeyi resmi farklıdır. ABD'ninki farklı. Hı hı. İsrail Trump'ın yapmak istediği bu müzakere artı uzun süreli barış görüşmelerinde İsrail'in ona ayak bağı olmamasını isteyen bir ABD var. İşte küfürleşmeye falan durumlar var. Trump söylüyor küfürleri daha iyi izliyoruz şeylerde. Netanyahu'yu bu korku saldı. Yani İsrail de bu korku saldı. Aynı şekilde Gazze sürecinde de bakın bu Gazze barış planı olacak olan süreçte de acaba dışarıda mı kalacağım korkusu ile efendim şimdi şeyi taşıdı. Yanılmıyorsam yarın ya da öbür gün Gazze barış sürecinin ilk toplantısı Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yapılacak.
2: Evet.
0: Yani böyle minimal adımlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. İsrail'in tamam İsrail 10 milyonluk nüfusu olan işte vesaire askeri gücü üç cephede savaşıyor şu bu. Hı hı. Ama İsrail bugüne kadar bizim yanıldığımız daha doğrusu izleyicilerin ya da yanılanlar için bir şey söyleyeyim. Herkes de o kadar yanılmaz ama İsrail'in Gazze karşı karşıya geldiği unsur kim? Allah'ın gariban gazelleri. Klasik konvansiyonel silahı var mı bunların? Hava savunma silahı var mı? Deniz gücü var mı? Hava gücü var mı? Aynı şekilde dönelim Suriye'ye. Karşında güçlü bir ordu var mı? Yok işte daha yeni toparlanmaya çalışan bir ordu var. İşte İran'la girdi savaşa gördü. Vurulmaz denilmez kubbe mubbe çöktü o kubbeler mubbeler. Durum vahim. Şimdi korkusu şu. Trump, uzattıysam özür dilerim. Trump'ın önümüzdeki hafta izleyeceğimiz NATO zirvesine gelmeden önce geçen hafta Hegseth'in ortaya koyduğu bir anlayış var. Atlantik'e doğru kayan, yani daha doğuya kayan bir Avrupa, NATO çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Ama o farklı bir boyutu. Adam diyor ki Savaş Bakanı, kardeşim NATO artık kuruluş ayarlarına dönecek. Elinizi taşın altına koyacaksınız. Bedavacılık dönemi bitti. 6 ay izleyeceğiz. Gerekirse NATO içerisinde kuvvetlerin konuşlanmalarını değerlendireceğiz. Yani bunun üstü kapalı. Ben buradan gidebilirim de biraz. Aynı İsrail'de de bu korku var şimdi. Tam olay bu haddeye gelmişken, efendime söyleyeyim İran'la bir müzakere süreci ilerlerken, tam ABD tarafından terk edilen, ortada bırakılan bir Trump figürünü görmemesi adına bir panik içerisinde. Ben İsrail'i tabii ki hani öyle gariban ülkelere karşı katliam yaparken devasa boyuta getirmiyorum. Bir, son cümlem Sena Hanım, çok özür dilerim. Ben de hiç görmedim, hocama katılıyorum. Biz İsrail'i yok edeceğiz, yok edeceğiz. Bir cümle çıkmadı. Bugüne kadar İsrail yönelik eleştiriler Türkiye'nin Gazze sürecinde bir Dışişleri Bakanlığı'na bir komite kurulsun, bu akan kan durdurulsun diye. Hı hı. Türkiye bu konuda dünyanın kamuoyunun dikkatini buraya çekmeye çalıştı. İsrail'le olan harpte de, özür dilerim, İran-İsrail savaşında da 2020

0: 4, 12 günlük 25 savaşı günümüzde de dahil bu çatışmanın yayılmaması üzerine demeçler var. Öyle İsrail'i öldürelim kasalım şeklinde değil. Tam tersine İsrail'i takip edin, İsrail'i o manyak aşırı fanatiklerin koymuş olduğu cümleler, o Gidon Sar mı ne karın arası, işte o adamın cümleleri var. Bunlar manyak sapık adamların ortaya koyduğu cümlelere bakın. Hepsi Türk ve İslam dünyasına hakaret hamis konuşanlar da bunlardır. Bunu unutmamak lazım. Evet, Türkiye'nin yoksa, ben şöyle bir deyişle bitireyim. Yani Türk'ün üzerine kılıç çekilmedikçe Türk kime niye saldırsın? Aynı fobi Yunanistan'da da var. Ya yani Türk ordusu bize saldıracak. Hayır kardeşim, ben 35 sene gururla görev yaptım. Hala da gurur duyuyorum. Ölene kadar da gurur duyacağım. Hiçbir Türk ordusunun, hiçbir komutanının, hiçbirinin şeyi, ya sabah olsun da biz Yunanistan'a, öyle bir konsept yoktur bir kere yani. Bunlar tamamen hezeyanlardır, çılgınca, manyakça düşüncelerdir diye.
1: Teşekkür ederim. Değerlendiriyorum. Deniz
0: kıymetli hocam.
2: Bir şey ekleyeyim mi? Çok özür. Bir şey. Yani bu lobi meselesi tabii hepimiz konuşuyoruz. Mesela F-35 meselesinde İsrail'imiz Amerika'yı ikna ettiğini biliyoruz. Yani bu artık şey bilgi değil. Hani klasik bir bilgi değil. Yani bu
1: İsrail lobisinin.
2: Evet, İsrail, hayır sadece İsrail lobisi değil. Yani benim bildiğim İsrail, Netanyahu İsrail'li pilotlardan briefing alıyor. Hava kuvvetlerinin verdiği briefingde Türkiye'nin bu F-35'i alması durumunda hava dengesinin nasıl değişeceği kendisine ifade ediliyor. Daha sonra bizzat kendisi gidiyor ve sonra lobi üzerinden de çalışma yapılıyor ve sonuçta geldiğimiz yer ortada. O nedenle İsrail lobisi, Yunan lobisinin ortaklaşma meselesini bence konuşmak lazım. Yani esas tehlikeyi ben orada görüyorum. Şu ana kadar ayrı ayrı gitmişlerdi. Bir gitme olasılıklarını göz ardı etmemek lazım.
1: Zaman zaman çok da ayrı ayrı gitmedikleri de söylenmişti. Evet. Deniz Hocam.
3: Buyurun.
1: Tehlikeli bir söylem inşası var gibi duruyor o kabineden sızdı söylenen mesajlarda. Siz Türkiye, İsrail, Amerika üçgeni üzerine çalışan kitabı olan bir isimsiniz. Evet. Bize bir anlatır mısınız İsrail'in adına?
3: Şimdi Amerika tarafına bakacak olursak unutmamamız gereken konular var. Siz de daha önce ifade ettiniz. Aralık 2020'de yaşama geçen Katsa yaptırımlarına baktığınızda 231. maddedir biliyorsunuz. Orada çok ağır maddeler var. Türkiye ile ilgili ithalat ve ihracat lisanslarının iptalinden tutun. Hı hı. Bu anlamda savunma sanayisi, sanayi başkanlığı ile ilgili bir takım mal varlığı dondurma dahil konular. Şimdi uluslararası ilişkiler birinci sınıf öğrencisi bir ülkeye hem müttefik hem hasım dese dersten çakar. Amerika'ya göre biz öyleyiz. Hem hasım hem müttefik.
1: Kim için?
3: Amerika'ya göre biz hem müttefiyiz hem hasımız.
1: Amerika'nın Türkiye'ye.
3: Çünkü Akasya yaptırımları Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası.
1: Evet.
3: Siz bir ülkeye nasıl hem hasım hem müttefik diyebilirsiniz? Şimdi Amerikan diplomasisi böyledir. 64 Johnson mektubunda da böyledir. Yani İsmet Paşa özellikle duyurmuştur. Türkiye'nin yeterli bir gücü yok o zaman Kıbrıs'a çıkartma yapmak için. Sisko denen bir adam var. Johnson mektubunu o yazmıştır. NATO silahlarını kullanamazsınız. Eğer yani kullanırsanız 5. madde olursa Washington Antlaşması'nın, Sovyetler saldırırsa size yardım etmeyebiliriz. Bu tam bir cehalet. 10 yıl sonra Bülent Ecevit Başbakan harekattan önce saatine sürekli bakıyor. Sisko diyor ki herhalde aceleniz var diyor. Şey başladı. Çıkartma, yani devlet aklı dediğimiz kimin başbakan olduğundan ziyade Türk devlet aklının o Sisko yoluyla yürütülen filin züccaciye dükkanına girmesine verilen yanıt. Neden bunu ifade ettim? Şimdi buradaki temel mesele şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le olan ilişkisi bir stratejik ortaklık ilişkisi. Müttefiklik ilişkisinin ötesinde. Şimdi müttefikliğin belli bir noktası vardır. Stratejik ortaklık. Hani bu eskiden tek kanallı televizyon dönemlerinde bir dublaj vardı. Kilise nikahları çevirirken hastalıkta ve sağlıkta diye. Evet. Şimdi nerede ayrılırlar birbirinden sorusu çok uzun bir soru. Şimdi İsrail açısından bakıldığında İsrail'in devlet politikası İsrail'e herhangi bir ülke bir söz söylediğinde bir daha asla bu soykırım, soykırım söyleme diye sadece Türkiye ile ilgili değil. Yani İsrail kurulduğundan beri onun ontolojik bir çerçevesi var. Yani İsrail sanki bütün dünya Yahudilerini temsil ediyor gibi. Kaldı ki Nevzat Bey biraz önce söyledi, Yahudiler konusu ayrı. Siyonizm konusu ayrı. Yani Türkiye'nin bu konudaki politikası ta 1948'den beri aynıdır. Yani bu anlamda Türkiye'de ama o dengeyi ifade etmiştir. Ama gelinen noktada bence İsrail'in yapılanmasına çok dikkat etmek lazım. Tam sizin söylediğinizle bağlantılı. Bir, Güney Lübnan. Şu anda 2006 İkinci Lübnan Savaşı'ndan sonra BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı yok. Yok hükmünde. Litani Nehri, Mavi Hat yok. İki, Suriye'nin güneybatısı.

0: Bakın 2024'ten beri bu işgal genişledi. Sadece Hermon Dağı değil.
1: Evet.
0: Dürziler üzerinden olan konu Dera bölgesi.
2: Daha iki gün önce mesela.
0: Ve üç, Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs çok konuşmuyoruz. Güney Kıbrıs'taki Baf, Demir Kubbe orada. Dolayısıyla biz İsrail'i sadece Suriye sınırını aramayalım. Kıbrıs'ta. Ve 1959 ve 60 antlaşmaları şu anda yok hükmünde. Uygulanmıyor. Bir tek İngilizlere biliyorsunuz bir hak verilmişti. Akrotiri ve Dikelya. Başka hiçbir ülkenin üssü olamaz. Üst kullandırma adı altında Amerikalılara, Fransızlara, Hollandalılara ve İsrail'in tahkimatı çok geniş. Bu İsrail için bir kuzey kuşağıdır. Güney Kıbrıs, Güney Lübnan ve Güneybatı Suriye. Şimdi bu noktada bakıldığında ha bu bir çevreden politikası mı? Tabii ki İsrail'in gücü Türkiye bağlamında, Türkiye'ye karşı buna yetmez ama bu bölgede 3 garnizon devleti var. Yunanistan, İsrail ve Ermenistan. Ve bunların lobilerine baktığınızda Yunan lobisi ne ile ilgilenir? Yunanistan'da. Ermeni lobisi Ermenistan'da. İsrail ya da Yahudi lobisi bütün dünya ile ilgilenir. Aradaki fark o. Dolayısıyla bu aradaki çap farkına çok dikkat etmek lazım. Ve bu anlamda Türkiye'yi işte ötekileştirmek, dışlamak Türkiye aleyhine ama şimdi biraz önce deminden beri konuşuyoruz. Türkiye, şimdi bazı 101 dersini anlatmak lazım. 47'den beri ABD müttefiki Yunanistan'la beraber. 49'a kurulan NATO'ya da 52'den beri yok. Ve tekrar söyledim, onu özellikle söyledim, bilineni tekrarlıyorum. 52'den itibaren alınan bütün NATO kararlarına Türkiye'nin imzası var. Neden bunu söylüyorum? Kim iktidarda olursa olsun 52'den beri bütün bu kararlara baktığınızda demek ki bu anlamda Batı'ya karşı bir reaksiyoner, hani İranlaştırma diyorlar ya, böyle bir gerçeklik zaten yok. Bu soyut bir gerçeklik inşa etme. Yani olmayan bir gerçekliği siyasal anlamda pazarlamaya çalışma. Yani İsrail ile Türkiye savaşır mı sorusu çok konuşuluyor ya. Tabii ki absürt aslında ama İsrail, bakın İran'ın vekil güçleri vardı. İsrail'in vekil gücü Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan. Bunu unutmayalım.
2: Bir şey söyleyeyim, çok dikkat çekici evet. Ya.
0: Bunu özellikle altını evet. Çizmekte fayda var.
3: Onu bir daha yani söylemek
2: tekrar
3: lazım.
2: Tekrar söyleyeyim ve neden Kıbrıs, böyle söylediğinizi
0: Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan İsrail'in vekil gücü haline dönüştü. Yani eskiden Amerika'nın müttefiği olmakla övünürlerdi. Ve bakın NATO konusunda ben NATO'yu en çok eleştiren akademisyenlerden biriyim. Ama Türkiye'nin neden kalması gerektiğinin çok yanıtı var. Yanıtlarından bir tanesi biz bugün ayrılsak yarın öğlenleyin Güney Kıbrıs ve İsrail'i NATO'ya
4: girelim. Bravo.
0: Dolayısıyla yani dış politika duygularla ifade edebilecek bir konu değil. Dediğim gibi NATO'yu eleştirmeye sonuna kadar bir akademisyen olarak tabii ki devam ederim. Ama NATO'daki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu da özellikle ifade etmek lazım. Bakın ne diyorlar? Şu anda spekülasyon ama Ege adalarından birini İsrail'e verebilir miyiz sorusu konuşuluyor. Bu gerçekçi değil. Ama ne olabilir? İsrail'in, bakın Kıbrıs'tan çıktık Ege'ye geldik.
3: Kiralayabilirler hocam.
0: Mesela Hindistan'a diyorlar. Hindistan'la ilgili konu konuşuluyor. Bu Doğu Akdeniz'i bir Gaia kuyusuna çevirmektir. Doğu Akdeniz'in buradaki önemine defalarca ifade etmek lazım. Biliyorsunuz Levant'ın klasik tanımı bizim Hatay topraklarımızdan Sina Yarımadası'na kadar olan bir alan. Hatta bu terör örgütü hani IŞİD adını kullanan DAEŞ var ya ne diyor oradaki Şam? Suriye'nin başkenti Şam değil aslında Levant'ı ifade ediyor. Tam bu noktada Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasındaki bu ittifaka bence dikkat etmek lazım. Bu ittifak aslında NATO'yu da zorlayan bir ittifak. Batı'nın değerlerini de zorlayan bir ittifak. Ama ne oluyor? Biliyorsunuz kendisini Napolyon zanneden bir Macron var. İşte biz Güney Kıbrıs'ı savunacağız dedi. Hatta hatırlarsanız daha önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki bunalımda uçak gemisi gönderdi. Göndersen ne olacak? Türkiye'yi mi vuracaksın? Şimdi bu artık dış politikanın temeli rasyonalitedir. Eğer tutkularla, eğer duygularla, eğer işte ben Napolyon olacağım ya da buna benzer sözlerle siyasete yaklaşırsanız burada ciddi bir sıkıntı meydana gelebilir. O yüzden şu NATO zirvesi son derece önemli ama NATO'yu şu anda değer bağlamında zedeleyen en önemli konulardan biri bu üçlü ittifak konusu. Çünkü bu çok üçlü ittifakın çok farklı izdüşümleri var.
2: Siz bu ittifaktan bahsettiniz. Buyurun. Bu yani belki sen de hatırlarsın Ezal, sen de oradaydın. Hakan Fidan'ın bir Dışişleri Bakanı'nın üçünün bir araya geldiği ve askeri ittifak kurduğuna dönük bir açıklaması vardı. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail bir araya geldiler. Bir askeri ittifak diye nitelendirdi. Askeri ittifak kurdular dedi.
0: Sayın Bakan doğru söylüyor.
2: Biz İsrail gibi değiliz. Onlar Müslüman ülkelere karşı bu ittifakı kurdu. Dışarıdan kurtarıcı beklemeye devam ederlerse bu bölgede sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecekler ifadesini kullandı.
0: Şimdi bakın şöyle
1: yani
0: bir şey
1: Türkiye, diyeyim. Çok özür hocam. Sayın Hakan Fidan'ın bu konuşması, daha önceki değerlendirmeler esas Türkiye bu süreci gördü. Yani Hindistan meselesi üzerinden de
0: Güney Kıbrıs'a geldi ya bu, evet, Hindistan dediğiniz, devlet başkanı.
1: Dediğiniz çerçevede Türkiye
3: İsrail'e
1: uyarıyor
3: bile
1: ama
3: geldi.
1: Şöyle
3: yani, savaş ortasında İsrail'e geldi.
1: Yani uyarıyor fakat Türkiye'nin uyarısını şöyle algılıyorlar. Türkiye bu uyarıyı sadece kendisi için yapıyor zannediyorlar. Aslında Türkiye bahsettiğiniz çerçevede ittifakların dağılabileceğini, bölgesel gelişmelerin önünü tıkanabileceğini, yeni savaş konseptlerinin çıkabileceğini bahsettiğiniz, mesela ada meselesi çok konuşulmuyor ama kiralama usulüyle...
0: Bu çok önemli. Evet. Bakın biz bunu konuşmuyoruz ve şunu sormak lazım. NATO üyesi Yunanistan. NATO üyesi Türkiye'ye karşı. NATO üyesi olmayan Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve NATO üyesi olmayan İsrail'le nasıl bir askeri işbirliği içerisine girebilir? O zaman NATO ittifakının açıklanmaya ihtiyacı yok mu? Yani biz NATO'da ne diyoruz? Hani tam öyle değil ama birimiz hepimiz... Hepimiz birimiz için
1: işte
0: diyoruz.
1: Hocam, Trump da Kanada'dan toprak istediğinde işte zaten sorun oradan başlıyor.
0: İşte.
1: Yani emareler doğru emareler değil. Yani, kağıt üzerinde varlar ama pratikte yani
0: bir
1: NATO üyesi,
0: NATO
1: üyesine toprak istediğinde
0: yani
1: aynı mesele.
0: Güney Kıbrıs'ın terörle bağlantısı, PKK terörüyle bağlantısı, uyuşturucuyla bağlantısı, bunların hepsi ayrı bir konu. Ama Güney Kıbrıs koskoca bir İsrail üstüne dönüşmüştür. Bence bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Yani bakın Suriye'de İsrail'le neredeyse muhatabız. Kıbrıs'ta İsrail'le muhatap haline geldik. Irak'ta hani şu anda belki bir doğrudan vekil gücü olmayabilir. Ama hatırlarsanız Seymour Hersh'ın 2004'te New Yorker dergisinde Plan B diye bir makalesi vardı. Hatta işte bir Mistarevim grubunun burada olduğunu, işte peşmergelerin eğitilmesine ciddi anlamda destek verdiğini ifade ediyordu, iddia ediyordu. Bu iddialar yalanlanmadı ama bakıldığında... Yani bu yakın zamanda yaşadığımız İsrail, ABD, İran savaşı da
1: Somali'yi ekleyin mesela oraya.
0: Somali lenti kurdu.
1: Evet.
0: Ya o, şimdi o
2: yani
0: enteresan
2: o işte
0: bir şey.
2: Altıgen diye tabir ettiği,
1: evet,
2: şeyden bahsediyoruz.
0: Ya bu
2: ama
0: ciddi
2: bu Türkiye'yi direkt çevriliyor gibi sizin ifadeniz ki bu hatta yine,
1: evet,
2: yanlış hatırlamıyorsam Hakan Fidan ya da Savunma Bakanı'nın olabilir. Bir çevreleme politikası.
0: Bir boyutuyla izledi. Öyle tabii yani İsrail sadece... Yani Filistin'e yaptığı zulümle bir de düşünün. Onu da belki sonra konuşuruz ama.
1: Enerji meselesini de bunun içine koyduğunuz zaman başka bir tablo çıkıyor.
0: Şöyle bir şey, IMEC vardı tam enerji meselesiyle ilgili. Hindistan Orta Doğu Koridoru. Orta Doğu. Bunu haritasını Netanyahu BM Genel Kurulu'na göstermiş hatırlarsanız.
2: Evet.
1: Evet.
0: Yani bunu da unutmayalım. Bir de İsrail gibi Filistinleri yurtsuzlaştırarak 1897 Dünya Siyonizm Kongresi'nden beri soykırımla ülke kurmuş bir yapı Türkiye'yi soykırımla suçlaması kadar absürt, hayatta karşılığı olmayan bir çerçevesi söz konusu olamaz. Bunu da ayrıca altını çizmekte fayda var. Bizim ellerimiz temiz.
2: Şimdi bir askeri ittifak var. Bu Güney Kıbrıs kısmını hiç açıp da hakikaten böyle parçalara bölüp konuşmuyoruz ama bir parça yapalım seninle onu. Öte yandan Şer İttifakı ya da işte Müslüman karşıtı ittifak diye Hakan Fidan'ın tanımladığı bir ittifak bu. Ve bir çevreleme politikası içerisinde Türkiye'yi almaya çalışıyor. Türkiye ne yapıyor? Ne yapacak? Ne yapmalı?
3: Tabii önce şuradan başlamak gerekir. Ben İsrail, yani Türkiye'de şunu görmekte fayda var. Yani bu kadar Gazze olaylarından beri çok şey yaşandı ama çok şükür ülkemizde hiçbir Musevi vatandaşımıza, yurttaşımıza yönelik bir kötü davranış biçimi oluşmadı. Onlar
2: bir de onunla
3: ülkede...
2: ayıralım yani. Bu fundamentalist yani, Siyonist, ultra ortodoks Netanyahu yönetimiyle Yahudileri Türkiye'de hiç kimse de gelip aynı potaya koymaz.
3: Tam tersine Türkiye'deki Musevi cemaatleri, devletler her zaman ilişkileri iyi oldu. Piyasa her zaman ilişkileri iyi oldu. Yani o davranış biçiminin çok dışında kaldılar. Ama şunu kabul etmek lazım. Yani Türkiye'ye bir İran gömleği giydiremezsiniz. İran elbisesi giydiremezsiniz. Çünkü İran'ın İsrail'le bulunduğu şartlar İran'ı ayrıca İran'ın kendi bulunduğu konjonktür. İran dünyanın bütün ülkeleriyle problemliydi. Yani nükleerden tutun uyuşturucu trafiğine varıncaya kadar, kara para trafiğinden tutun birçok konuda, insan hakları meselesinde. Türkiye'nin de tasvip etmediği, Türkiye'nin de desteklemediği. Bakın mesela biz bir nükleer enerji meselesi ya da nükleer konusunu konuştuğumuz zaman, evet, İran'ın nükleer bir güç olmasını İsrail istemiyor ama İran'ın nükleer bir güç olmasını Türkiye de istemez. Yani nükleer bir güç olması İran'ın bölgedeki bütün ülkeler için bir tehditti, bir tehlikeydi. Ama Türkiye'nin bugün geldiği nokta itibariyle şunu görmekte fayda var.

de var. Biz artık İsrail'le komşuyuz. Yani net İsrail'le komşuyuz. Karadan da komşuyuz, havadan da komşuyuz. Çünkü yanı başımızda bir Suriye var ve bu Suriye'nin bir ordusu yok. Nitekim İsrail'e karşı karşı koyabilecek bir pozisyonu yok. Ve havadan da zaten İsrail'in...

0: Amerika'da bunun farkında ve bunun farkında olduğu için bu gerilimin azaltılması için belki çok böyle hani diplomasi sahasında haberlerde konuşulmuyor ama gerilimi azaltmak için ya da oluşabilecek herhangi bir risk durumunda Bakü'de bir mekanizma oluşturuldu. Yani olası bir durumda, olası bir sıkıntıda Bakü'deki bu mekanizma doğrudan devreye girebiliyor. Dolayısıyla şu anda biz resmi olarak komşu gözükmesek de fiili olarak komşu durumuna
1: Evet,
0: gelmiş
1: doğru.
0: durumdayız. Gerilim yükseltilir mi, yükselir mi? Evet, bu risk var. Suriye sahasında bu risk var. Suriye
1: Bu sadece
0: sahasında...
1: Suriye sahasında, mesela Güney Kıbrıs dedi
0: Evet,
1: hocam.
0: oraya da
1: Yani bu
0: geleceğim.
1: ihtimali de dışlamamak
0: Fiili
1: lazım.
0: olarak
1: Lübnan
0: bakın
1: bir...
0: Güney Kıbrıs'taki durum daha konjonktürel bir süreç ama Suriye'deki süreç fiili, yani karşı karşıyasınız, göğüs göğüsesiniz
1: Şöyle
0: ve
1: yapalım mı?
0: her an
1: Bir reklama gitmem
0: olur.
1: gerekiyor. Bu dönüşte hatta seninle az önce Deniz Hoca'na da bahsetti. Suriye'de en son İsrail'in yine yaptığı bir operasyon var. Onu da konuşuruz.
0: Olur.
1: Suriye sahasında o fiili karşılaşmadan neyi kastettiğini de sonra alırım. Bir kısa reklam sonra buradayız.

0: Pirantek'le devam edecek. Pirantek, benimle hep.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
3: Şimdi kısa bir aranın ardından açık ve net devam ediyor. Az önce bir parça giriş yapmıştık. İsrail ve İsrail'in bölge politikaları. Suriye başlığında dün akşam yaşanan olaylarla ilgili. Çetiner, bir ne oldu İsrail? Dün akşam Suriye'de ne yaptı? Seninle konuşalım mı şurada harita üzerinde? Türkiye'den de bir tepki geldi. Suriye'nin güneyine bir saldırı düzenledi İsrail. Neden, nereye saldırdı, ne yaptı?
4: Tabii şu anda hali hazırda İsrail yavaş yavaş da olsa, köy köy de olsa şu an kırmızı alanda gösterdiğimiz bölgelerde zaten bir kontrol alanı oluşturmuş durumda. Tabii bu kontrol alanı genel itibariyle şöyle söyleyeyim, Lübnan, Suriye, İsrail üçgeninde kalan bölgeler ama daha da önemlisi tabii burada Dürzi çoğunluğun yaşadığı bölgeler. Biraz da içeriden de sesin çıkmayacağı ya da kendisinin kontrol etme aşamasında içeriden destek alabileceği grupların yaşadığı bölgeler. Tabii İsrail bir yandan hem bu bölgelerde askeri üsler de kuruyor. Bu tehlikeli bir şey. Yani sadece içeri girip bir operasyon yapıp çekilmiyor. Hatırlarsanız daha önce Gazze'de sarı şeritler oluşmuştu. Yine evet, senin yayında söylemiştim. Bu şeritler beton bariyerler. Bunlar hareket edebilir. Yani ben bundan sonra burada duracağım mesajıdır. Hatta o zaman
3: %70'e dayanacağız dedi daha geçen, evet, evet, hatırlıyorsam.
4: Şimdi gelinen noktada aynı sistemi burada uyguluyor ve buradaki bariyerler de kırmızı bariyerler. O bariyerlere yaklaşan herhangi bir Suriyeli olduğu vakit hemen anonslar başlıyor. Yaklaşmayın bu bölgeye diye. Ama tabii burada görünen o ki yavaş yavaş köy köy ilerlemeye çalışacak. Ama tabii burada mesele şu, Ahmet el-Şara ya da Suriye ordusu buna mukavemet edebilecek mi ya da aşağıda, hı hı, bu işgali durdurabilecek bir mekanizma oluşturabilecek mi? Şunu unutmayalım. Demin konuşmamda da söyledim, yarım kesildiği için yine bu harita üzerinden konuşmaya devam etmekte fayda var. Eğer Türk ordusu Suriye'nin kuzeyinde olmasaydı son 2 yıl içerisinde İsrail PKK'ya destek için o bölgeye gelmeye çalışırdı. Hatta çaba da gösterirdi. Nitekim demin de söyledim, hava sahası açık bir ülke.

0: Suriye. Yani ne radar sistemi var, ne mukavemet edebilecek bir gücü var. Helikopterlerini de, indirme uçaklarını da çok rahatlıkla indirebilirdi, getirebilirdi bu bölgelere. Fakat Türk ordusunun orada olmasından dolayı bu hareketliliği sağlayamadı.
1: Dün akşam
0: daha da
1: ne
0: önemlisi
1: yaptı?
0: İran'la Bunu ilgili bir süreci size. Söyleyeyim. Ona da geleceğim. İran'la ilgili süreci söyleyeyim. Bu çok Türk kamuoyunda ya da dünya kamuoyunda konuşulmadı ama İran'a karşı harekete geçebilecek 6 tane Kürt örgütü vardı. Bunlardan biri zaten doğrudan PKK'nın İran kolu PAJAK'tı. PAJAK bu sürece dahil olmadı. Açıklamalar yapıldı, birçok konuşma yapıldı ama İmralı'dan giden mesajlar, Türkiye'den giden mesajlar doğru adreslere gitti ve bu sürece dahil olmadılar. Ama daha önemli bir şey var. 5 tane Kürt örgütü Amerika'ya gittiler. Amerika'da görüşmeler yaptılar. Nitekim Amerika'daki görüşmelerinde sürece destek vereceklerini, silahlanacaklarını ve sahaya ineceklerine dair taahhütlerde bulundular. Nitekim ortak bir koordinasyon merkezi kurdular Köy Sancak'ta. Fakat Türkiye'nin dolaylı yöntemlerle değil, doğrudan yöntemlerle ama resmi açıklamalarla değil, verdiği mesajlarla sadece 9100 tane M16 silah alındı. Ondan sonra Kürt gruplar ağır silahlar aşamasına girmediler ve o silahları almadılar. Dolayısıyla tabii İsrail'in İran meselesinde rejim devrilecek, rejim gidecek dediği noktada İranlı Kürt grupların silahları, ağır silahları almaması, sahaya inmemesi, o bölgede askeri hareketliğe karşı bir silahlı grupların hareketliliğinin olmaması İsrail'in beklentilerini karşılamadı ve dolayısıyla hem Suriye'de hem İran'da İsrail hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Bu da tabii İsrail'in bölge politikalarında etkisiz kalmasının bir başka fotoğrafı. Tabii dün akşam yine şu an kırmızı bölgelerle gösterdiğimiz bölgeler. Bakın Suriye'nin belli ki amaç tabii konuşulan, onu da söyleyelim. Şu ana kadar gelinen noktalar zaten kırmızı bölgeler, gösterilen bölgeler. Ama şu anda Suriye kulislerinde konuşulanlar Deraa'ya kadar İsrail'in gelmeye çalıştığı, Neva'ya kadar gelmeye çalıştığı ve Şam'a 70 kilometre kalan bir mesafeye kadar gelmeye çalışacağı yönünde. Ama tabii burada İsrail'i kim durdurabilir? Karşısında Şam yönetiminin gidip müdahale edebilecek bir durumu var mı? Belki de büyük ölçüde İsrail bu baskıyı arttırarak burada Dürzilere bir devlet kurdurabilir mi? Bütün bunlar artık masada. Evet, Şam yönetimi,
1: yani aşiretler gücünü... Bütün bunlar masadan kalktı demişken tekrar bunlar masaya mı gelmiş oldu yani?
0: Şimdi bir daha konuşulacak. Yani daha önce Şam yönetimi aslında biz o aşiret güçleri diye silahlı grupların sahaya indiği anı gördük. Ve o zaman şöyle bir yorum yapmıştım ben ekrandan. Bu görüntüler İsrail'i bölgede daha radikal eylemler ya da radikal hamleler yapmaya zorlayacak. Çünkü İsrail bugüne kadar sadece karşısında Ahmet el-Şahra'nın bu bölgeye gelip gelmeyeceğine odaklanmıştı. Ama o aşiret güçlerinin bu bölgeye inmesiyle beraber İsrail onu kendisi için bir gerekçe görüp bundan sonra buradaki bariyerini daha da güçlendirecektir. Yani buna yönelik Dürzilerle görüşmelerini zaten hızlı arttırmaya çalışıyor. Ve buradaki bazı Dürzi gruplar her ne kadar Şam'la görüşmüş olsalar da ve onlarla ittifak yapacaklarını duyurmuş olsalar da İsrail'in Dürziler üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Çünkü bunu Türkiye'deki televizyonlarda ilk ben söylemiştim. Her Şabat günü devleti Dürzilere emanet eden ve Dürzilerle bu kadar sıkı ilişkileri olan bir İsrail'den bahsediyoruz. Tabii Lübnan'da da bunu denediler ama Lübnan'daki Dürziler bu sürece dahil olmak istemediklerini resmi olarak açıkladılar. Bunun tarihsel geçmişi de var ama o konuda daha dikkatli davrandılar. Ama şu bir gerçek, yavaş yavaş ilerleyen bir İsrail var. Yavaş yavaş, hani Anadolu'da bir deyim vardır, gıdım gıdım gitmek. Köy köy genişleyen bir İsrail var.
1: Şimdi bak, burada bu haritada görüyoruz nasıl genişlediğini. Burada şöyle Lübnan'ın güneyine baktığında Litani Nehri ve ötesine giden bir İsrail var. Hemen şurada göremiyoruz şimdi ama Hayfa'ya kadar almış haritada. Biraz daha aşağı indiğinde Gazze'de %70'ine kadar gideceğim deyip kalan %30'a 2 milyon Gazze'liyi sıkıştırmaya çalışan bir İsrail var. O gıdım gıdımın haritadaki karşılığı bu oluyor o zaman.
0: Şimdi tabii İsrail dediğimiz zaman çok da artık herkesin alışa geldiği bir şey. Hani zamanla her şeye alışıyorsunuz. İsrail'in kuruluş aşamasına itibaren hep bu meşhur bir harita vardır.
2: Dört parça.
0: Nasıl kurulur?

0: kurdu, nasıl işgallere başladı, evet, nasıl genişledi ve geldiği nokta. Yani şu an bu görmüş olduğumuz tablo da bize o 1948'deki tablodan çok farklı bir şey anlatmıyor. Yavaş yavaş gıdım gıdım giden, hani Anadolu deyimiyle küçük küçük parçaları alarak onları birleştiren bir İsrail'in olduğunu görüyoruz. Ama tabii burada İsrail'in belki de toprak işgali yaptığı alanlardaki en büyük hikayesi şöyle başlıyor. Önce orayı istikrarsızlaştırıyor. Kabileleri, etnik grupları, mezhep gruplarını birbiriyle çatışır hale getiriyor. İçeriden bir destekçi grup bulduktan sonra ilerlemeyi tercih ediyor. Ama Filistin meselesi farklıydı. Şimdi Gazze'de doğrudan bir Gazze halkına karşı soykırım var. Ama kendi topraklarının dışında, yani Lübnan'da ya da Suriye'deki durum biraz daha farklı. Burada ise maalesef içeride bazı gruplarla diyalog kurarak, daha rahat istihbarat alanı oluşturarak hareket edebiliyor. Şimdi Gazze'deki durum zaten bütün dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bir durum. Buna devletler sessiz kalsa bile halklar sessiz kalmadı. Yani buna işte Amerikan hükümetleri engeller getirdi, üniversitelerde kamplar kuruldu, Avrupa Birliği ülkelerinde keza aynı şekilde herkes Gazze meselesinde ortak bir noktaya geldi.
1: Mesela bugün bir haber vardı, Aksiyos'un haberi. Trump ve ekibi Netanyahu'ya sırtını dönmeye başladı. Çünkü anketlerde İsrail'e destek çok ciddi ölçüde düştü ve bunun neticesi olarak sadece demokratlar için de değil, cumhuriyetçiler için de artık Netanyahu'ya destek azalıyor.
0: Şöyle, Amerika'da 6 tane çok büyük, hani Amerikan siyaseti içerisinde etkin, hem cumhuriyetçiler nezdinde hem demokratlar nezdinde etkin 6 tane Yahudi lobisi vardır ve bunlar ekonomik gücü itibariyle de etkindirler. Ama şunu unutmayalım, bu 6 tane Yahudi lobisinin 4'ü, evet, Netanyahu ile yakın ilişkileri vardır, İsrail'in toprak genişlemesine destek verir. Ama bu 6 lobi yapılanmasının 4'ü aslında Türkiye'de de görüşmeler yapabilen lobi grupları. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gittiği zaman onun toplantılarına katılan, görüşmelerine katılan, hatta 2 tanesinin yöneticisi doğrudan görüşebilen isimler. Dolayısıyla demin hani haberde de verdik, sen de ifade ettin. Netanyahu'nun Türkiye'yi şikayet edeceğiz dediği noktada bu 6 tane lobi yapılanmasının sadece 2 tanesi çok radikal bir şekilde ön plana çıkacaktır. Diğer 4 tanesinin doğrudan Türkiye'ye hedef alan ya da Türkiye ile ilgili sert çıkışlar yaparak mecliste, temsilciler meclisinde, senatoda baskın olacağını düşünmüyorum.
1: Pekala.
0: Bir başka yönüyle de şunu da söylemekte fayda var Sena. Yani biz mesela İran meselesinde, yani İran'ın mezhepsel yapılanması, İran'ın mezhepsel devlet kurgusu, İran'ın içinde bulunduğu şartlar, İran'ın dünyanın birçok ülkesindeki silahlı örgütleri destekleme, yani bunun adı vekil güç olur, bunun adı terör örgütleri olur. Yani mesela evet, Hizbullah bir mezhepsel yapı itibariyle İran'ı destekliyor olması doğru bir şeydir. Kendisi açısından, bunu bir Türkiye açısından söylemiyorum. Ama baktığınız zaman PKK'yı da destekleyen bir devletti İran. Şimdi bu da yanlış bir şeydi. Dolayısıyla İran'ın şöyle bir stratejisi vardı. Dünyanın neresinde olursa olsun her silahlı örgütü destekleyelim, bir gün bize lazım olur. Bu da İran'ı kendi komşularıyla da problemli hale getirmiştir. Nitekim bakın, Türkiye bütün bunlara rağmen yine de İran'a yönelik bir saldırı olduğu zaman ilkeli bir duruş sergiledi. Doğru bir şey olmadığını ifade etti. Ama aynı İran'la biz Suriye'de büyük problemler yaşadık. Tabii. Aynı İran'la biz Irak'ta büyük problemler yaşadık. Ve aynı İran'la biz 1984'ten beri PKK problemi yaşıyoruz. Fakat buna rağmen ilkeli davranmayı Türkiye tercih etti. Fakat şunu bir kez daha söyleyeyim. Bir İran elbisesini Netanyahu ne kadar zorlarsa zorlasın Türkiye'nin üstüne giydiremez. Türkiye çünkü Batı'yla entegre olmuş bir devlet. Sivit kodları bütün dünyaya açık. Bir kere ekonomik ilişkiler itibariyle dünya sisteminin bir parçası. Boğazlar, birazdan belki konuşacağız. İstanbul Boğazı dünya ticaretinin %3'ünü besleyen bir yapı. Peki. Dolayısıyla bu kadar hani evet, Netanyahu ben şikayet edeceğim dese bile o elbiseyi hiçbir medya kuruluşu Türkiye'nin üstüne giydiremez.
1: Yani uğraşsalar da olmaz diyorsun. Teşekkür ediyorum Çetiner. Bir başlık, yavaş yavaş İran'ı biraz konuşalım.
2: Buna çok ufak bir ek yapayım mı?
1: Tabii. Hatta gel, ondan sonra da bir Hürmüz Boğazı'nda yaşananları konuşalım seninle. Sonra şöyle, diğer konuklarımla devam edeyim. Bir yorumlayalım ne olduğunu.
2: Bu meselede, şimdi önce şeyi söyleyeyim. Yani bu İsrail, Suriye meselesinde, Hizbullah meselesi çok tartışılıyor ya. Suriye Dışişleri Bakanı 2 gün içerisinde Lübnan'a gidecek zaten. Yanında Suriye'nin Hizbullah'la çatışma

0: ya dair girmeyeceğine dair bir güvence mesajıyla gidecek. Ama bunun yanında sınır güvenliği ve diğer meselelerini görüşecek. Yani o nedenle bu son derece önemli. İkincisi, şimdi bu Dera bölgesi hatırlarsanız Suriye'de devrimin ilk saatlerinde Şam'ı alan ekip bu ekipti. Yani yukarıdan HTŞ ekibi gelip de Şam'ı almamıştı. Dera'daki gruplar gidip Şam'ı almışlardı. Burası İsrail açısından da Ürdün açısından da son derece kritik. Ve aşiretlerin çok yoğun olduğu bir yer. Şimdi tartışılan mesele şu. İsrail bu hamleyle Suriye'yi iç kamuoyunu aşiretler üzerinden harekete geçirmek istiyor ki Ahmet el-Şara'nın bugünkü açıklamasını okumak lazım. Yani biz buna gelmeyeceğiz, bu oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü İsrail kaos üretmek istiyor. Bizi bir yere çekmeye çalışıyor ama ikinci mesajı da Suriye bir laboratuvar değil. Yani dış ülkelerin laboratuvarı değil. Anlaşıldığı kadarıyla hala burada hesaplaşma bitmiş değil. O nedenle şimdi İsrail'in evet bir dürzü politikası var. O dürzü politikası İsrail bu bölgede başlamadan hemen 6 ay önce yazmıştım ama mesele o değil. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Suriye ile İsrail arasında bir anlaşma zemini oluşturduğunu da biliyoruz. Neydi bu anlaşma zemini? Mısır'ın örnek alındığı bir ekonomik bölgenin ve silahsızlandırmanın gerçekleştiği bir anlaşma zeminiydi. Şimdi Suriye bundan geri adım atmadı. Amerika Birleşik Devletleri atmadı. İsrail de attığını söylemedi. Hatta o şey içerisinde hatırlarsanız Ahmet el-Şara şu an Golan Tepelerinin statüsünü bile konuşmaya gerek yok. Zaten şu an işgal altında. Hani onu oraya boğmaya gerek yok. Peki ne oluyor da bunu bütün bunlara yapıyor. Rağmen İsrail bunu yapıyor sorusunun cevabını iki türlü okumak lazım. Birinci okuma biçimi İran Savaşı ile birlikte bölgede kaos üretme noktasında yeni bir alan üretiyor. Bu yeni alan içerisinde Ahmet el-Şara'nın, içerisinde Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Körfez ülkelerinde olduğu Suriye yönetimine yakın ülkelerin test edilme meselesi. İkincisi de aşiretler üzerinden bir test mekanizması. Şimdi gelinen görüntü, Erdem'de vardı o görüntü. Şimdi gördüğümüz görüntü Filistin'de taş atan çocukların görüntüsü gibi. Yani Yasser Arafat'ın küçük generalinim dediği çocukların o Filistin intifadasında attığı şey gibi. Köylüye geliyor asker, barikat kuruyorlar ve halk karşı çıkıyor. Sonrasında da kim gidiyor? Suriye İş Güvenlik Güçleri ile Birleşmiş Milletler Gücü giriyor. Dolayısıyla da bunun bir test mekanizması olduğunu okumak lazım. Ben bunu Suriyelilere iki defa sordum. Yani hakikaten nedir bu sorusunun cevabı? Dediler ki hani test ediyorlar ve bizi gerçekten karşılıklı olarak şöyle bir meşru oluşturmaya çalışıyor. Dikkat ederseniz İsrail'in bütün bu işgallerine rağmen Suriye'den şu an herhangi bir karşılık yok.
1: Bak getiriyor görüntüler.
0: Ve o karşılık içerisinde devlet dışı aktörlerin de şeyi yok.
1: Bu görüntüyü yani karşılığı. Mi diyorsun?
0: Evet. Devlet dışı aktörlerin de şeyi yok.
1: Ne oluyor burada karşılığı. Anlat bize.
0: Ya işte taş yani geliyorlar köye. Abidin köyüydü yanılmıyorsam. Dera'nın güneyinde Abidin köyüne geliyor İsrail askerleri. Köylüler önce taş şey yapıyorlar. Sonrasında da taşlamaya başlıyorlar. Silahlı çatışma çıkıyor. Ve bunun karşılığında bunu da servis ediyorlar. Görüntü tabii Suriye'de şöyle bir noktaya geliyor. Yani Çetin'in söylediği işin psikolojik kısmı şu. Ahmet el-Şara müdahale etmiyor. Suriye halkı bak müdahale ediyor tarzı. İşin bir psikolojik savaş boyutunu da İsrail şurada deniyor. Yani bu görüntü esasında hani klasik olarak şu var ya. İsrail işgal ediyor Suriye göz yumuyor, göz yumuyor, göz yumuyor hikayesi. Ahmet el-Şara da bugün açıklama yaptı. Yani dedi ki biz bu savaş kısmına çekilmek istemiyoruz. Birinci önceliğimiz bu değil. Zaten hatırlarsanız...
1: Burada niye taş atıyorlar? Çünkü İsrail askeri topraklarını geldiği için taş atıyorlar.
0: Tabii işgal ediyor. Yani, köylerini işgal ediyor.
1: Şaran'ın yaptığı açıklamanın da ötesinde bir anlam var zaten burada. Şaran'ın açıkladığından da farklı. Nevzat.
2: Yani işgal böyle küçük küçük başlıyor. Birinci önceliğin eğer senin topraklarını korumak olmazsa ve bunu düzenli bir orduyla ya da aşiret gücüyle... Mesela hatırlarsan devrimin ilk olduğu dönemde aşiret güçleri sahaya indiler.
0: Tamam da o zaman bir haritayı versin. Haritayı ve haritanın öncesi işgal mi? Yani tamam Suriye'de işgal ediyor İsrail. Şu Dera'nın öncesinde, köylerin öncesinde İsrail işgal etmiş mi? Yani şu haritanın, şu Dera'nın şeyine kadar geldiğinde köye geliyorsun. Ara bölge İsrail işgal etmiş mi?
1: Hayır. Ama,
0: hayır, tamam ben de onu söylüyorum. Tamam da,
1: o yüzden işgal... test diyorsun.
0: Tabii sen buradan atlayıp, ta bu tarafa geliyorsan, yani sonuçta sen işgal ediyorsan Ürdün sınırını komple sen işgal etmen lazım ki anlaşılsın.
2: Şöyle... Nevzat,
1: yani ittire ittire ilerlemek dışında bir öteki adımı deniyor. Oraya kadar nasıl yaklaşacak?
0: Hayır, işgal ediyor. Adım adım da işgal ediyor da buradaki işgal yeni bir
1: sınırını görmeye çalışıyor. Ne kadar esneyebileceğini
2: Nevzat, demin cümleye başlarken Anadolu'nun bir deyimi vardı. Gıdım gıdım. Yani o ara boşluğu etmiyor ama o ara bölgeyi etmeyeceğinin bir garantisi var mı?
0: Ben katılıyorum ona. Bak İsrail işgal ediyor. Şimdi İsrail...

0: Hristiyan işgal ettiği yer Golan Tepesi, Hermon Dağı, Süveyda bölgesi, Dera'nın bazı bölgeleri. Ben buna itiraz etmiyorum. Fakat o işgal sistematik olarak bahsettiğimiz genişlemenin çok ötesinde şu an biraz daha tırnak içinde söyleyeyim bunu, fay hatlarına dokunucu şekilde gidiyor. Yani işgal ediyor. Köy köy işgal etmedi değil. Şu an Suriye'de işgal etti. Başkente ne kadar yaklaştığını görüyoruz. Ama bu bölgeyi İsrail'de Suriyeliler ve Ürdünler ısrarla ve ısrarla altını çiziyorlar. Diyorlar ki bu bölge sadece İsrail açısından stratejik değil, Dera bölgesi. Dera bölgesi aynı zamanda Ürdün açısından en büyük stratejik bölgelerden bir tanesi.
1: Peki soruyu o zaman şöyle sorayım. İsrail yarın Dera bölgesini işgal ettiği zaman neyle karşılaşır?
0: Şimdi şöyle. Neyle karşılaşacağını, yani Suriye hükümetinin... Nasıl?
2: Zor bir soru.
0: Hayır, zor değil hocam. Suriye hükümetinin şu an... Suriye hükümetinin şu an karşılık vermek istemediğini biliyoruz.
1: Niye? İzleyici de bunu merak ediyor şimdi. Tamam. Niye
3: orası
1: yani bir şey söyleyeyim. Bu toprak işgaline karşı Ahmet Erşar'a niye sessiz kalıyor?
0: Bir şey söyleyeyim. Suriye'nin hava savunma gücü yok.
1: Evet.
0: Bütün gücü vurulmuş.
1: Evet.
0: Kendi içerisinde birliği sağlamamış. Suriye'nin İsrail'le bir savaşa girmesi ve bu savaş kara operasyonu olmayacaksa Suriye'nin buradan başarı çıkma şansı var mı? Paşam orada var mı?
1: Yok.
0: Peki böyle bir savaşa girmek...
1: O zaman tablo şuna geliyor. Yani ben aslında sen istediğim cevapları veriyorsun. O zaman şuna geliyor. Yavaş yavaş. Çünkü şöyle bir durum var. İsrail ordusu çok askeri güç olarak bak. Güç itibariyle ateş gücü olarak çok sert. Ben uzun yıllar orada gazetecilik de yaptığım için söylüyorum. Sert bir ateş gücü vardır. Fakat o sert gücünü şu anda Lübnan'da, Gazze'de sivil insanlar üzerinde bir soykırımla sürdürüyor. Fakat şu anda Suriye'de de şunun mesajını bize veriyor. Bütün dünya kamuoyuna, hepimize. Ya burada da acelem yok. Acelem yok. Ben burada da yavaş yavaş buraya birkaç askeri birlik indirdim. Bunlar zaten yavaş yavaş bu işi yapıyor ama Lübnan'da işim bitsin. Ya da işte Gazze'de peki, ya da diğer soykırım yapacağım yerlerde
0: İsrail'in böyle bir niyeti varsa Amerika Birleşik Devletleri kısa yoldan işi niye halletmedi? Yani Ahmet Erşar'a burada devleti vereceğini... Zaten İsrail'in böyle politikası varsa uzun vade içerisinde, zaten eğer Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Ahmet Erşar'ın arkasındaysa ki arkasında, dolayısıyla da verirdi geçerdi. Peki niye?
1: Ahmet Erşar'ın arkasında olduğuna dair en somut verimiz ne?
0: En somut verimiz şu Trump'ın açıklamaları. Uluslararası tamam da, meşruiyeti sağlaması.
1: Tamam da uluslararası meşruiyeti sağladığı adama halen SWIFT kodlarını aşmadı.
0: Ya SWIFT kodunu, bir dakika, SWIFT kodu ile ilgili bankacılıkla ilgili düzenleme yaptılar ama kredi kartı sistemini açtılar.
4: Tabii siz şu an neyi tartışıyorsunuz? Değil. Bak,
0: ben de şu anda şunu anlatıyorum. Yani
1: dünyanın herhangi bir ülkesinden...
0: Bu şu demek, yani ben şuna itiraz ediyorum. İsrail bu bölgeyi nasıl da işgal edecek, hiç kimse durduramaz.
1: SWIFT kodunu
0: dolayısıyla
1: açmadı.
0: Da biz buna hazır olalım.
1: Şunu söyleyeyim. Uluslararası SWIFT
4: sen buna itiraz ediyorsun.
1: Herhangi bir dünya ülkesinden siz Suriye para transferi yapamıyorsunuz. Suriye'den de oraya yapamıyorsunuz. Çetin yani Suriye'nin kendi içinde İran'daki gibi bankamatiklerin çalışıyor olması bankacılık sisteminin başladığı anlamına gelmez. Çetin, ama şunu soralım.
0: HTŞ'den devletleşme sürecine girmiş. Ahmet Elçara'ya başına ödül koymuş. Ödülden devlet başkanı olarak kabul etmiş. Onu uluslararası meşruiyete taşımış bir Amerika'dan söz ediyoruz.
1: Taliban'a elbette da aynısını SWIFT yaptı. Yani Taliban'ı tamam da tanıdı. 20 yıl savaştı. Bir saat hayır, içinde anlaşma imzaladı.
0: Nereye varacağız?
1: Ülkeyi Taliban'a teslim etti. Yani Amerika böyle
0: varacağız?
1: Bir ülke.
0: Hayır, buradan nereye varıyoruz? Yani şunu mu? İsrail'in işgaline Amerika Birleşik Devletleri de ses çıkarmayacağımı mı geliyoruz? Yani nereye varacağız?
1: Çıkarmıyor.
0: Şu an çıkarmıyor.
4: Siz de mi çıkarmadığını düşünüyorsunuz?
3: Ben katkıda bulunabilir miyim orada?
1: İleride çıkaracağını düşünüyor musun?
0: İsrail'in bu bölgeye yani üst tarafa YPG bölgesine niye gelmediğiyle ilgili ben o soruyu sorayım o zaman. Madem çıkarmıyor, madem Amerika Birleşik Devletleri her şey oluveriyorsa oraya niye vermedi?
1: O sorunun cevabını verdim. Türk ordusu orada olmasaydı gelirdi İsrail.
0: Demek ki bölgesel denklem, yani şu an biz bölge ülkelerinin belki de İsrail'in...
4: Ama bir şey söyleyeceğim. Sen kuzeyini söylüyorsun. Hayır, güneyi, burada güneyini konuşuyoruz. Kuzeyinde ne işi var İsrail'in yutamayacağı büyük?
0: Ama neyi test ediyor diyorum. Diyorum ki İsrail burada bir teste tabi tutuyor. Bu test içerisinde Suriye hükümetinin kendisi var. Bir an önce söyledim.
4: Yani bugün bak çok özür dilerim. Şu açıdan mesela bence önemli var. Bir soru. Bugün değil, bugün Tom Barak burada Suriye özel temsilcisi olarak Amerika'nın politikalarını yapıyor. Yarın Amerikan yönetimi değişse, Amerika'nın politikaları değişse, İsrail'in burada ilerlemesine, işgal etmesine göz yummayacak bir Amerika Birleşik Devletleri de bir anda yönetim olarak oluşabilir.
0: Tamam oldu. Diyelim
1: ki nitekim
0: oldu.
1: Şu ana kadar da buradaki işgalle ilgili Trump'tan bir açıklama duydunuz mu? Yani şöyle söyleyeyim. Yani mesela
4: olan
1: şu bölgeyle ilgili.
4: Zaten İsrail olarak tanımış bir Amerika.
1: Gelebilir miyim buraya?
4: Gel sen de gel.
1: Şöyle, Nezat, şu ana kadar şu bölgeyle ilgili Trump'tan bir açıklama geldi mi? Niye işgal ediyorsun?
0: Arkadaşlar.
1: Mesela Gazze ile ilgili açıklama var, diğer bölgelerle ilgili diplomasi açıklamaları var ama burayla ilgili
3: varmış,

0: Şimdi
1: bak
0: ben araya girebilir miyim?
2: Buyurun.
1: Özür olsun, varmış gibi de olsa bir açıklama var. Burayla ilgili o da yok.
0: Şimdi bakın burada temel sorun ne biliyor musunuz? İsrail'in ilerleme sınırı neresi? Nerede duracak?
1: Önemli bir soru. Sınırı çizdim. Dera, Neva ve Şam'a 70 kilometreye kadar gidecek.
0: Hem soruyu sordum, oradan da analizimi yapayım. Biz var mı acaba şu Lübnan'daki işgal edilen bölgelerle ilgili bir haritamız var mı elimizde?
2: Vardır hocam.
0: Bakın.
2: Getirir arkadaşlar bulurlar. Ama siz buradan da gösterebilirsiniz.
0: Tabii göster. Bakın şimdi İsrail şunu yaptı. Önce ne yaptığına karar verelim ve kimin desteğinde yaptığını. Hocalarımın çok kıymetli bilgilerine katkıda bulunacağım. Şimdi bakın İsrail bu 8 Aralık devriminde Suriye ordusu yokken, işte aşiretlere kalmış iken, yıllardan beri aşağı yukarı 50 yıldır gözünü dikti. Şu Taberiye Gölü vardı hocam, su kaynağı.
3: Aynen doğru.
0: İsrail'in suyunun 1/3'üne karşılayan bir göl burası. İsrail dediğiniz alanın su sıkıntısı çok fazlaydı. Hocam sen dedin ya biraz önce 4 parçalı bir haritadan bahsettin. O meşhur böyle metastaz yapan bir şey gibi, üzücü bir haritadır aslında. Şimdi şu bölgeleri el attı ne zaman? Suriye devrimi. Golan Tepelerinde, Taberiye Gölü. Buralar Golan Tepeleri de su kaynakları olan bir yerdir. Adamlar açıkçası buraya da bir tümen kadar unsuru yerleştirip su kaynaklarını cebine koydular. Şimdi Suriye'ye şunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bakınız. Dera ve Süveyda bölgesi ne ağırlıklı demiştik? Dürzi ağırlıklı değil mi Nezat Hocam? Dürzilerin de İsrail'e ne kadar yakın olduğunu sizler biliyorsunuz coğrafyaya gidip. Orada da bir yutma yapacak. Yani şimdilik orada bir otonomi ilan ettirdikten sonra benim düşüncem.
1: Aynen.
0: Bir otonomiden sonra bir ilhak olayını, yani egemenliği belirlenmiş bir Suriye coğrafyasına girip hiçbir kural vesaire dinlemeden buradan Dera ve Süveyda bölgesini aldıktan sonra gelelim bu doğu tarafı. Şimdi şu bakınız şunlar ne? İsrail askeri üsleri Suriye'nin dibine kadar geldiler. Başkente 70 kilometre mesafede efendim 2185 rakımlı Hermon'da o bu coğrafyanın en kritik arazisidir. Buralara kadar planını yaptı. Üzülerek söylüyorum bunu. Başarı olarak yanlış anlaşılmasın. Bu planını sizin tabirle, Anadolu tabirle gıdım gıdım gıdım gıdım geldi yerleşti. Aynı harekatı, aynı şeyi, saldırgan ve kural tanımayan tavrını bu sefer ABD, İsrail ve İran'la olan çatışma sürecinde, yani 28 Şubat'tan günümüze kadar olan bölgede de birdenbire Lübnan'a saldırmaya başladı. Bakın İsrail sınırı burasıdır. Hemen şu yukarıda Litani Nehri vardır, 30 kilometre mesafede. Yani şu su kaynaklarını doğudan olduğu kadar kuzeye doğru da genişleten İsrail'in bildiğimiz hedefidir. Litani'ye kadar harekata geçen sene başladı ama Hizbullah'ın sıkı direnişiyle karşılaşmıştı. Şimdi şu, bakın şu hatta kadar, yani şu İsrail sınırıyla Litani Nehri arası 30 kilometredir. Şu an itibariyle 6-7 kilometre içeri girmiştir. Hem güneyden, hı-hı, Seda Hanım. Şurada bakın eğer harita olsaydı çok daha şey yapabilir. Vardı kıymetli arkadaşlarımızla. Şurada Zehravi Nehri var. Zehravi. Tamam mı? Orayı, adam çıktı dedi ki Savunma Bakanı. Yeni hedefimiz bu nehirdir dedi. Evet. Amaçları, hocam şöyle haritayı koyu renk olarak hayal edelim lütfen. Şu Lübnan'ın güneyi dahil. Şu bölgeyi İsrail topraklarını genişletebilme şeyine başladı. Bunun arkasında unutmayalım. Bu topraklar genişleyince size bir de kıyıda kullanma hakkı ve deniz yetki alanı sağlar. Şuraların İsrail toprağı olduğunu hani kötü olarak düşünüyorum ama farz ve kabul edelim. Şuradaki doğal gaz alanları denizdeki bildiğimiz, oraya da el atmak istiyor adamlar. Kafalarında çok enteresan şeytani planlar var. Bunu da devam ediyorlar. Şimdi gelelim el cümle ne dedi? Geçen İran anlaşmanın birinci maddesine dedi arkadaşlar. Lübnan dahil bütün cephelerde silahlar susacak. Çatışmalar, hı-hı, durdurulursa biz müzakereye devam. Ama geri çekilecek denmedi. İşte bütün hocalarımın dediği konu bu. Ben öyle anlıyorum. Yani adamlar buraya kadar geliyor. ABD tamam durdurun. Durun da çık oradan kardeşim.
2: Geri çekilecek, çekilecek mi? Lübnan toprakları dışında yeniden konuşlanacak diyor.
0: Hocam
2: madde
0: bugün
2: Sena Hanım bu adamlar, orada da geri çekilme yok diye eleştiriliyor.
0: Bu haydut devlet geldiği yerden çıkmadı, çıkmayacak da bakın genişletiyor.
2: Lübnan'a girdi, çıktı hocam 20 yıl sonra.
0: O ama o zamandı. Şimdi bu şekilde işte buyurun bakın evet. Bakın şimdi
2: duramadı yani kalamadı bu kadar 9 milyonluk
0: şuraya
2: bir
0: kadar
2: ülke.
0: Gelmek istiyor.
2: Çok özür dilerim ben affedin bunu anlayamadım için tartışalım. 9 milyonluk bir ülke bu kadar agresif, bu kadar hızlı metastaz yapacak şekilde az önceki tabirle yayılıyorsa bunu bir yerden sonra bunu ne mobilize edebilir, ne finanse edebilir, ne de hadi
0: ne
2: diyelim
0: lojistiğini
2: ki ne de lojistiğini
0: kolay
2: sağlayabilir.
0: Değildir. Ama adamlar bakın bir tümenini buraya, iki tümenini de buraya ayırmış ve bir şekilde asker harekatını yapıyor ve durdun.
3: Çağlar hocam, Lübnan'da kim karşı çıkıyor buna? bu plana kim karşı çıkıyor?
0: Şu anda pek kimseye görmedik Hizbullah'tan.
2: Nasıl? Tamam,
0: Hizbullah
2: mesela, var. Bir dakika. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben diyor Şara'yı, Suriye'yi Lübnan'a sokacağım. Onlar Hizbullah'ı silahsızlandırsın, İsrail de çekilsin. İşaret. Stratejik ortak dediği İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri o zaman bu bölgede Lübnan'da böylesi büyük bir ayrılık mı yaşıyor da kendi eliyle yükseltmeye, iyileştirmeye çalıştığı Suriye'yi ateşin içine atıyor Amerika Birleşik Devletleri.
1: Sena Hanım öyle güzel sordunuz ki burada bir çatışma mı, ayrışma mı var yoksa gözümü kapattım git mi var? Bak bu da çok önemli. ABD şimdi gözünü kapatmış vaziyette burada. Görmüyor mu burada ilerlemeleri? Bunun
2: tamam,
1: ne kadar
2: Amerika
1: bunun
2: gözünü,
1: ne kadar zarar
2: şöyle, Amerika gözünü kapattı. İsrail'e anlaştık. Varsayımımızı kabul edin. Lübnan'da Hizbullah buna karşı çıkıyor mu?
1: Yani, çıkıyor. Gücü oranında.
2: Dera bölgesinde mesela İsrail'in bu yayılmasına Ürdün ne diyor? Ürdün ben kabul edelim diyor mu?
1: Ürdün şu anda hiçbir şey sesini tamam, çıkarmıyor.
2: Ama biz şöyle yapıyoruz. Yani benim karşı çıktığım mesele o. İsrail'in bu planı durum tespitine ben katılıyorum. Bunu zaten inkar etme şansımız yok. Ama bu plan hiç kimse karşı çıkmıyor dediğiniz andan itibaren İsrail bu iki bölgedeki genişlemeyi bitirdikten sonra nereye doğru gelecek? Tamam. Şimdi bu yani bu
1: işte o yüzden sordum ilerleme sınırı neresi?
2: Ama işte bu şöyle yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sadece bağlamında bu meseleyi ele aldığımızda ya burada Suriye meselesinde Türkiye yok mu? Suudi Arabistan yok mu? Katar yok mu? Yani bunlar sadece tek başına mı? Lübnan'da sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin...
3: işte oraya bir ekleme yapayım.
0: Buyurun
3: bir
0: sonra da deneyelim.
2: Siz de gelin hocam.
0: Bir önceki harita.
2: Siz de gelin hocam lütfen. Siz de gelin sağlam olsun.
0: Kerem hocam gelir içlerde
2: evet, evet, gelir.
0: Şey
2: Kerem
0: hocam. Bir şey varsa
1: araya bir cümle Kerem hocam çok özür dilerim. Araya bir cümle. İşte Suriye'nin çekilmeye çalışıldığı tuzak buydu. ABD diyor ki Hizbullah'ı sen destekler gir bir cephe aç. Suriye burada bir cephe açarsa sizin dediğiniz biraz önce söylediğiniz. Hı-hı. Onu yapabilecek.
4: Sena Hanım programına dile getirdim. O zaman tabii bu hiç gündemde değildi. Yine Serap Belet'in programında da not düştüm. Hatta
3: ama
4: kartta
3: Suriye
4: kendisine
3: niye
4: duruyor.
3: Cephasını hocam
1: Amerika. Orada? Açam, açmaz
3: Amerika. Hayır bir saniye şimdi.
1: Amerika.
0: Ya
1: Amerika
0: bak bugün gelen yani. Haberi söyleyeyim mi sana evet. BBC kaynaklı? Bak okuyorum haberi sonra Kerem hocam hemen hızlıca size geçeceğim.
1: Zaten.
0: Suriye'de açarsa... Şam yönetiminin Lübnan sınırına askeri yığınak yaptığına dair haberlerle birlikte Hizbullah'la çatışma söylemleri son dönemde yükselişe geçti. BBC'nin haberi olarak aktarıyorum.
2: Bir şey söyleyeyim bir ek hocama geçsin.
0: Lübnan'da, hocam, Lübnan'da devam edeceğim hemen.
2: Suriye devriminden sonra Lübnan'da Suriye ordusu Lübnan'da aşiretler üzerinden sınır hattını kontrol altına almaya çalıştı mı? Çalıştı. Niçin çalıştı? Gerekçe olarak ne sundu? Ben burada uyuşturucu meselesiyle ilgili dedi. Sınır hattı meselesi ve kaçakçılığı önlemeye çalışıyorum dedi. Aynı Ürdün aynı yerleri bombaladı mı? Ne olarak bombaladı? Dedik ya burada uyuşturucu üretimi var ben bunu yapıyorum. Şimdi temel sorun şu. Bizim göz ardı ettiğimiz, itiraz ettiğimiz şu. Velev ki Suriye Hizbullah'la bu alanı açtı, bu cepheyi açtı. Arkadaşlar dönüp de Suriye'nin arkasının Irak olduğunu biliyoruz değil mi? Yani biliyoruz değil mi orayı? Irak'ta sen böyle bir cephe açtığında Hizbullah'a Haçlı Şabi'nin duracağını mı varsayıyorsun?
4: Duracak tabii ki. Şundan dolayı duracak. Şey? Aynı şey, bak bu söylediğin senaryo. Ahmet el-Şara Şam'a gittiği zaman Irak'taki Şii paramiliter güçler sınıra geldiler. Ne oldu? Amerika uçakları kaldırdı. Uçaklarla iki tane paramiliter gücün hareket ettiği konvoy vurunca orada durdular. Sence Suriye'de bakın Suriye
2: bir dakika meselesi, o zaman bir saniye.
4: Suriye meselesi ne zaman başladı?
2: Ya Amerika Birleşik Devletleri bak. Çok özür. Hayır anlaşılsın. Ya Amerika Birleşik Devletleri.
4: Sen demedin mi Trump Şara'yı destekliyor?
2: Tamam ama sen
4: destek
2: diyorsun
4: verecek,
2: ki.
4: Destekliyorsa o zaman tamam, Ahmet el-Şara Lübnan'a girdiği zaman da o zaman Irak'tan Haçlı Şabi grupları harekete geçtiği andan itibaren Amerika için en maliyetsiz şey nedir? Askerlerini sahaya indirmeden uçaklarıyla havadan engellemektir.
2: Arkadaşlar ya bir sosyolojik bak. Şimdi aynı şey İsrail için çok güzel sordu. Yani biz hava Devzat, gücüyle her şeyle hayır bir şey
4: Irak'taki bitireyim. Irak'taki Şii paramiliter Irak'taki... güçler eğer çok güçlü olup Suriye'ye girebilecek konumda olsalardı Esad'ın devrilmemesi için ve orada Hizbullah'ın büyük bir yenilgi
2: ya
4: almaması
2: orada
4: için
2: Türkiye'nin ne yaptığını,
4: Suriye'ye girerlerdi.
2: Bölge ülkelerine ne yaptığını
0: bu arada çok özür dilerim. Tom Barak'ın yani, son ha. Irak ziyaretinde Irak Başbakanı'na ne dediği ve bugün itibariyle Şii paramiliter güçlerin Irak ordusunda bir şekilde entegre edilmesi için yoğun baskı altında olduğunu bazılarını da kabul ettiğini hatırlayalım. Bugün,
2: tek
0: dün bugün geçen haberler bitireyim. Bunlar.
2: Tek bir soru. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı devlet modeli nedir? Bir devlet modeli oluşturmaya çalışıyor mu çalışmıyor mu? Eğer çalışıyorsa bu nedir?
0: Yani söyleme göre evet.
2: Evet. Peki nedir bu? Bu federatif yapı mıdır? Bu kota mıdır? Nedir bu yapı? Aslında niye oluşturmaya çalışıyor? Madem bu senaryo varsa, madem bu bahsettiğimiz senaryoların hepsi varsa Amerika Birleşik Devletleri burada nefesini niye harcıyor?
0: İşte ben de tam olarak bunu
2: soruyorum. Ben de onu soruyorum.
0: Buyurun hocam. Biz üçümüz güç gazeteci çıkamadık işin içinde.
2: Şimdi yani mesele oysa değil mi?
5: Resmi gazetede geçenlerde ne kadar önemli bir yatırım kararı açıklandı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yapacağı

0: 2 milyar dolarlık güneş enerjisi santral yatırımı. Hı hı. Şimdi şuradan Halep'ten Hama'ya, oradan Dera'ya, Dera'dan da Umman'a ya da Amman'a, özür dilerim, Amman'a geçiyor Yeni Hicaz yolu projesi. Evet. Şimdi o yönüyle bakıldığında eğer İsrail Yeni Hicaz yolu, demir yolu projesinin gerçekleşmesiyle bu coğrafyada Suudi Arabistan ve Türkiye'nin öncülüğünde onların aldığı o pozisyonla burada bir başka işbirliğinin oluşmasından haz etmiyorsa ve bunu istemiyorsa, o zaman muhtemelen Yeni Hicaz demir yolunun geçme ihtimali olan ve buradan da Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaşacak olan demir yolunun geçmemesi için burayı komple kullanılmaz hale getirmeyi test edebilir. Şimdi tabii bu durumda Suudi Arabistan ve Türkiye, İsrail'in Yeni Hicaz demiryolu projesini baltalama operasyonuna sessiz kalabilirler mi? Ürdün nereye kadar sessiz kalabilir vesaire? Evet.
1: Şöyle, orada ben hemen sorunuza şöyle cevap vereyim.
2: Bir cümle olsun, Deniz Hocam'dan da bir değerlendirelim. Hürmüz'ü konuşalım sonra.
1: Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz artık sonsuz ve sınırsız bir şekilde İsrail'e kredi açmış durumda. B, Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan Sudan projesinde İsrail'i kapıyı açan ülke konumuna geldi. Ve paraya, finansayı da sağlayan ülke konumuna geldi ve İsrail'i oraya taşıdı. Fakat Suudi Arabistan...
3: Sudan mı, Somali mi?
1: Somali, pardon, özür diliyorum.
0: Somaliler.
1: Fakat şu an tablo şu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu geldiği noktadan olağanüstü rahatsız. Ve Suudi Arabistan şu anda Suriye'de. Bakın, Suriye'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık adı yok. Tamamen Ahmet El-Şar'a, Riyad'dan gelen her talimata, çünkü dünyanın vaat ettiği paralar da gelmedi. Yani o Amerika'nın, Avrupa'nın, Arap ülkelerinin işte biz finanse edeceğiz dedikleri, hı hı, o paralar da Şam'a gelmedi. Şu anda maaş, devlet memurları maaşta dahil olmak üzere her şey tamamen Suudi Arabistan'dan geliyor. Ve Suudi Arabistan İsrail'in Suriye'deki büyümesinden olağanüstü rahatsız. Yani kaptırmak istemiyor. Aynı Suudi Arabistan Yemen'le ilişkilere başladı. Çünkü açık bir alan açması gerekiyor. Ve burada da Türkiye ile ilişkileri, bakın bizim Suudi Arabistan'la da ilişkilerimiz çok
0: bir
1: kötü.
0: Bir detayda Birleşik Arap Emirlikleri'ni tamamıyla devre dışı bırakacak şekilde Yeni Hicaz Demiryolu projesi Suudi Arabistan'a ulaştıktan sonra güneye kadar devam edip Suudi Arabistan'ın güneyinden Umman'ın deniz kentine ulaşacak. Böylece hiç Hürmüz Boğazı ve oradaki o sivri burunla muhatap olmadan
2: bypass edecek.
0: Dolayısıyla da bu Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, IMEC projesinin de bir şekilde alternatifi. Dolayısıyla burada sadece hani İsrail açısından su yollarının ya da su imkanlarının kontrol altına alınması hikayesi yok. Aynı zamanda İsrail'in Hindistan'la birlikte bunun içerisine Güney Kıbrıs'la Yunanistan'ı da ekle. Burada IMEC'i tamamıyla devre dışı bırakmak isteyen Türkiye'nin kendi inisiyatifleri nedir? Bir, Irak'taki kalkınma yolu projesi, Fav limanından yukarıya. Bir de Suudi Arabistan'la birlikte yapmak istediğimiz bu Hicaz demiryolu projesi. Yani dolayısıyla bu işin içerisinde geleceğin yeni lojistik ve ulaştırma
2: hatları,
0: ticaret koridorları ile ilgili savaş da var.
4: Deniz Hocam gelirken, ben de sorumu sorayım. Hocam sizi de buraya alalım. Orası olmaz çünkü. Peki bu devlet dışı aktörleri, Amerika Birleşik Devletleri niye eklemlemeye çalışıyor devletlere? Hizbullah'dır, YPG'sinidir, Haçlı Şabisi'nidir. Niye eklemlemeye çalışıyor değil mi? Mesela esas mesele bu değil mi? Şimdi, yani bunu İsrail için mi yapmaya çalışıyor?
5: Ben mesela
4: kendi güvenliği açısından mı?
5: ABD'nin aslında, hani Türkiye ve İran'ın konum farklı tabii. Ama onun dışında bir devletsiz Orta Doğu tasarladığını düşünüyorum. Globaliter yapılar, yani klan, kabile, aşiret yapılarının ön planda olduğu böyle bir çerçevesi var. Şimdi burada İsrail'le ilgili deminden beri konuşurken notlarım vardı. Şimdi İsrail, Golan Tepeleri, Güney Lübnan, Hermon ve Dera bölgesi olarak bakıldığında burada bir bütünlük arz ediyor. Bu bütünlük ne demek? İsrail girdiği yerden kolay kolay çıkmayan bir
3: yer.
5: Ama şimdi Nevzat Bey'in biraz önce söylediği bir söz vardı. Suriye. Şimdi 2024 aralığında Suriye'de yönetim değişti. Ama şu soru bence çok kritik. Esad sonrası mı,

0: diye sonrası mı?
1: Ne demek bu?
0: Yani Esad sonrası demek, Esad sonrası orada yeniden bir rejim kurulacak demek. Hı-hı.
1: Suriye sonrası,
0: ama Suriye sonrası demek, ne? İşte bu İsrail işgaliyle bağlantılı. Yani bakıldığında hani Dera bölgesinden bahsediyoruz ama hı-hı, bir de daha güneydoğusunda bu Suriye Milli Ordusu olmayan, özgür Suriye Ordusu olan, Amerikalılarla çok yakın etkileşim olan bir yapılanma var. Bunun son nereye varı bilmiyorum.
2: O nerede hocam? Dera'da.
1: Dera'da işte. Evet, o zaten gitti dediğimiz onlardır.
0: Bunların hepsi kesişiyor işte. Yukarıda YPG tamam, son zamanda mevzi kaybetti diyelim. Ama şey, Nusayrilerin Doğu Akdeniz'deki konumu ne olacak denildiğinde, bu acaba Irak olduğu gibi bir oryantalist federasyona mı dönüşecek? Şimdi batıdaki federasyon ayrıdır, batı ülkelerindeki. Bu bölgedeki federasyon aynı anlamı taşımıyor. Evrensel değil. Burada federasyon, çünkü siz eğer etnik kökenlere, mezheplere, hatta örgütlere göre bir federasyon yaparsanız, bu bizim okulda okuttuğumuz, üniversitede anlattığımız federasyon olmaz. Gevşek bir federasyon.
2: Biraz bu, açarsanız hocam biz de
0: şöyle anlayalım. Yani mesela Irak örneğini verelim. Gevşek bir federasyon. Cumhurbaşkanının sembolik etkileri var. Hı-hı. Bir tek Irak üzerinde söylüyorum tabii. Barzani bölgesini. Kürt bölgesi demiyorum. Çünkü Barzani bölgesi demek daha doğru. Kürt bölgesi olarak adı geçiyor ama işte o zaman Talabani'yi nereye koyacağız? Çünkü her ne kadar haritada beraber gözükseler de fiilen iki ayrı otonomi var. Bu anlamda söylüyorum. Şimdi Suriye'de de buna benzer bir konu olursa...
1: Bunu isteyen Amerika Birleşik Devletleri niye SDG'ye entegre etmeye çalıştı o kadar?
0: Şöyle, bakın. Şara'nın konumu şöyle.
1: Ya da neden önemli. Tek millet, tek devlet, tek bayrak
0: öyle
1: diye böyle
0: tabii ama, söylemlerde bakın, direkti. Bir çerçeve anlaşma imzalandı. Bence o çok soru işareti olan bir çerçeve anlaşma. Ne dedi Lübnan hükümetiyle İsrail? Hizbullah silahsızlandıracağız. Hı-hı. Pardon? Kim silahsızlandıracak Hizbullah?
3: İşte soru da bu. Cevabı bu.
0: Ve hatta Amerikalılar
3: biri,
0: dedi ki...
3: Dışarıdan biri gelmeden... Ya da birini davet etmeden...
4: Arkada düşünülen ülke hangisi?
0: Şimdi Amerikalılar ne dedi biliyor
1: musunuz? Mesela açık çerçeve...
0: Şara dedi yardımcı olsun dedi ki Şara böyle bir şeye girişmez zannetmiyorum ama... Şara'dan yardım istiyoruz gibi bir beklentiyi ortaya koydu. Yani bakın Dürziler diyoruz. Dürziler sadece Suriye'de yok ki. Lübnan'da da var. Evet. Belki hepsi birleşik hareket etmiyor ama... Burada baktığımızda...
2: Suriye bakışı da aynı değil. Yönetime bakışları da aynı değil.
0: Mevcut devlet yapılanmaları o kadar gevşek hale geldi ki... Yani biz devletten söz ediyoruz ama aslında nasıl diyelim bunlar? İşte globaliter yapılar dememin sebebi o. Küçük küçük yapılar.
1: Mesela şimdi İsrail diyormuş ki Lübnan'a, Lübnan ordusuna ya zaten çok zayıflattık biz Hizbullah'ı. Siz bunları silahsızlandırabilirsiniz.
0: Çok büyük tuzak. Çok büyük tuzak. Hizbullah doğrudur. Bir vekil güç kabul ediyorum. Ama bu bir iç savaş demektir.
1: Evet. Tabii, tabii.
0: Bir İsrail işine yarar. Bakın o biraz önce anlattığım küçük yapılar Doğu Akdeniz'den başlıyor. Irak'ta Basra Körfezi'ne kadar ilerliyor.
1: Peki hocam.
0: Böyle bir alan devleti.
1: Size bir şey soracağım.
3: Lübnan, Hizbullah'ın elindeki silah gücü Lübnan askerinin elinde yok.
1: Yok. İşte. Evet doğru.
2: Çok Sena
1: doğru.
2: Bir şey söyleyeyim. Lübnan'la ilgili bir şey söyledim. Bugün en çok tartışılan mesele bir gizli belge sızdırıldı. Bilmem görme şansınız oldu mu bu Lübnan'daki anlaşma ile ilgili. Hı-hı. En büyük eleştiri Lübnan ordusunun Amerika ve İsrail finansmanına terk edildiği. Yani meseleyi Hizbullah gibi sunup esasında Lübnan ordusunu tamamıyla kontrol altına almaya başladık.
0: Bir klasik bir ordu gibi de değil aslında.
1: Deniz hocam değil. Size bir soru soracağım. Sonra Hürmüz Boğazı'nı seninle konuşmaya devam ederiz. İsrail'in, şimdi Lübnan işte Zahra'nın nehri dedik. Buradan Şam'a dedik. Hatta oradan işte Dera'yı yokladı. Gitti Gazze, Batı Şeria'da yaptıkları. Hepsini böyle bir bütünlükle baktığınızda
0: yutuyor.
1: 9 milyon nüfuslu bir İsrail'sin. Bölgede her şeyi önüne gelen, her sorunun önüne geleni öldürerek çözemezsin. J.D. Vance'in açıklaması, Amerika Başkan Yardımcısı. Doğru. Ama aynı 9 milyonluk İsrail bu kadar büyük bir coğrafyada böylesine yayılmacı bir politika izlerse barınabilir, tutunabilir mi?
0: Yani şimdi oradaki halklara rağmen tutunması elbette ki mümkün değil. Yani sadece orantısız güç dengesiyle bunu yapması mümkün değil. Ama mesela ne yapıyor Lübnan'da şu anda? İnsansızlaştırıyor. Ve aynı Batı Şeria'daki gibi yerleşimciler diyor, ben yerleşimci demiyorum, sivil
2: işgalciler onlar.
0: Şimdi Lübnan'da da bunun aynısını yapmaya başladı. Ya tamam oradaki halka rağmen, halklara rağmen yapamaz diyoruz ama şimdi Dera'da karşımızda belki doğrudan bir Yahudi yerleşimi olmayacak ama Dürzilerle yaptığı bir işbirliği olacak. Bu anlamda bakıldığında İsrail şu anda aslında kin tohumlarını ekiyor. Yani bugün işi çok kolay gibi gözükebilir ki bence değil. Ama orta vadede bunun çok daha şiddetli karşılığına bakın.
2: Şöyle bir
0: Gazze'de
2: şey yapabilirim
0: işte
2: hocam. Deniz işte, hocam şöyle bir senaryo var. Batı Şeria'dan eğer Filistinlileri çıkarırsa bunları Fransa götürme noktasında Dera'yı kullanabilir mi? Çünkü bu çok özür. Bu senaryo

0: Suriye'nin ilk işgali döneminde, ya daha doğrusu Suriye'deki Esad sonrasında ilk gündeme gelen işlerden biriydi. Ben o zaman çok ciddi almamıştım. Fakat şimdi Çetin elinde benim itiraz ettiğim kısım, burada kademe kademe aldığı yerler o planı sanki harekete geçirecek gibi duruyor. Yani Batı Şeria ile ilgili biliyorsun yönetimi değiştirdi, statüyü değiştirdi, işgali daha da genişletti.
1: Kendine göre meşrulaştırdı.
0: Evet ve şu konuşuluyordu, Batı Şeria'dan çıkarılacakların Ürdün'e ya da başka bir yere nakli. Bununla ilgili çok şey konuşuldu. Bu Dera bölgesinin ona hazırlandığı ile ilgili de bir varsayımı unutmamak
1: şeyi
0: lazım.
1: Şeyi örnek vermek lazım. Ya Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi miydi? Orayı adım adım gıdım gıdım diyorsunuz ya. Orayı hani neredeyse Filistin'i kalmadı. Ya Halil İbrahim Camii sinagoga dönüştü. Yani bunları dünyanın gözü önünde yaptı. Yani İsrail bunu zaman zaman gıdım gıdım yapıyor. Zaman zaman orantısız güç kullanarak yapıyor. Ama bu sivil işgalciler yoluyla.
2: Özellikle Batı Şeria'da son yıllarda çok büyük yapıyor. Hocam büyük büyük parçaları bir anda yerleşime açıyor.
1: Ses çıkmıyor. Yani böyle küçük küçük enklavler var. Yani bir şey kalmadı. Ben yıllar önce gitmiştim ama karşıdan checkpoint var. Ve hatta biraz önce Tabiri Gölü diyorsunuz. Oraya gittik. Golan Tepelerine çıktık. Bir akademik heyet olarak gitmiştik. Yani dedim Kayışlağı kadar bir yer Golan Tepeleri ama o kadar önemli ki çok kritik. Tabiri Gölü dediğiniz yer orada tatil köyleri yapmışlar ama hep şey su kaynaklarını nasıl kullandıkları anlamında önemli.
2: Ben de gittim hocam. Olur aynen de, sizin dediğiniz yani, gibiydi. Hatta tatil köyleri vardı, yaşıyorlardı. Evet, işte, çeşitli hani, bitimler
0: sigorta
2: yapıyorlar.
0: Var, o sigortayı da hatırlatmak lazım. Şimdi bu iki devletli çözümü Türkiye, Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkenin savunmasının temel doktrini de bu doktrin.
1: Hep ilk baştan beri.
0: Evet yani bu doktrin. İlerleme, çünkü İsrail'in ne yapacağı görülüyor ve şu söyleniyor. Senin bu iki devletli çözümü kabul etmediğin sürece sen burada işgalcisin.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla da uluslararası meşruiyeti şimdi şunu konuşuyoruz. Evet Amerika bu şu an verdi. Ama Lübnan'da gitti. Sabra Şatila da katliam üzerine katliam yaptı. Ha. Ama geri çekilmek zorunda kaldı mı? Kaldı. Peki. Gazze'de çekilmek zorunda kaldı mı? Kaldı. Uzun süre dayanamayacağını bile bilmiyoruz. Yani
1: ne bu kadar tutunabilir tabii.
0: Ama şu bu yeni yani yeni bir bölgesel gücü beraberinde getiriyor. Biz Somali'yi konuştuk. Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşuyoruz ya. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın ayrışmasının en temel göstergesi nedir?
1: Birleşik Arap Emirlikleri neredeyse İsrail'in bir ileri karakolu gibi davranıyor.
0: Peki şu eleştiri yapılmıyor muydu? Bütün Arap ülkeleri normalde İsrail politikaları aynı gidiyor diye. Demek ki ulusal çıkarlara geldiğinde bir şekilde ayrışabiliyor. Bu beraberinde bu konuşulan Hakan Bey'in de Hakan Fidan'ın da söylediği bu yeni arayış var ya Türkiye, Pakistan, Mısır içerisinde belki İran'ın katılacağı bu yeni güvenlik doktrinini belki burada hayata geçirebilir. Yani biz İsrail'i söyledik. Bir yanda Güney Kıbrıs, Fransa, Hindistan'ın olduğu bir güvenlik doktrini inşa ediyor ama bölge durmuyor ki. Yani benim itirazım o. Evet İsrail'in niyeti bu. Yapacağı bu. Gıdım gıdım gidiyor. Bunda hiçbir itiraz yok. Fakat bu sürdürülebilir bir şey değil. Onu görmek gerekiyor. Mesela Türkiye niye itiraz ediyor buna? Çok net söylüyor. Yani sen işgalcisin. Bunu yapmaman gerekiyor.
1: Yani Türkiye yani haklı gerekçelerle zaten
0: mesela,
1: onu ortaya koyuyor.
0: Bunu kendi güvenlik şeyi olarak görmüyor mu? Mesela Mısır. Ha diyeceksiniz ki şu an bir şey yapamıyor. Amerika'ya rağmen evet. Şu an belli ülkeler bir şey yapamıyor ama bu uzun vade içerisinde onların uluslararası meşruiyet hakkını bertaraf
1: etmiyor. Söylediğim gibi bu orta vadede etkileri olacak ama o şiddet yoluyla. Siz bunu yaptığınız müddetçe şiddeti engelleyemezsiniz.
2: Şimdi Amerikan Başkanı'ndan bir açıklama var bu yarın Doha'daki toplantıyla ilgili.
1: Yine sondaki.
0: Geç kalmış.
2: Evet, yani önemli bir toplantı olacak ifadelerini kullanmış. Bu arada işte İran gidecekti, gitmeyecekti, gidecekti, gitmeyecekti derken önümüzdeki günlerde biz bu konuları konuşacağız demiş Gari Baba diye bir açıklama yapıp konuşmayacağız, gitmeyeceğiz diyorlardı.
0: Sen bu kadar dış politika takip ediyorsun. Bir şey soracağım. Beşimiz buradayız.
2: Estağfurullah.
0: Ya bunlar madde olarak açıklamadılar mı? Uzlaştıkları maddeleri.
2: Evet.
0: Tamam.
2: Bir açsanız öhürünüzü.
0: Sonra ne oldu da bunlar yine neyi konuşuyorlar? Ya neyi konuşuyorlar? Şimdi madde olarak açıkladılar. Şimdi bunun üzerine ne konuşuyorlar?
2: Bir haritayı getirse. Bunu değil arkadaşlar şeyi.
0: Değil
2: haritayı,
0: yani?
2: Hürmüz'ün haritasını
0: konuşacak? Çünkü şöyle Amerika Birleşik Devletleri bu uyanıklık yaptı orada.
2: Gel. Bize o uyanıklığı
0: gitti,
2: anlat. Ya bir de bir şey soracağım. Neden bu uyanıklık sence? Yani burada burası uluslararası sular değil mi? Yani ister neticede burası bir kanal değil. Burası
1: transit su yolu.
2: Transit su yolu. İster Umman yakınından geçer, ister İran yakınından geçer. Neden uyanıklık yaptı?
0: Şimdi
2: anlat bize.
0: İran resmi olarak bu savaşta körfezi kapattı mı? Hayır.
2: Hayır. Mayın döşedi ve kapattı.
0: Mayın döşedi ve rotayı kendisine göre dizayn etti.
2: Dedi ki şu ortada gördüğünüz kare artık tehlikeli.
0: Evet.
2: Doğru yerden geçecekseniz benim işte Larak adamın güneyinden geçeceksiniz şu pembe hattan
0: tamam,
2: dedi.
0: Tamam buradan geçin dedi. Resmi olarak kapatmadı.
2: Evet.
0: Niye kapatmadı? Uluslararası hukuka göre kapatamaz.
1: Kapatamaz.
0: Kapatamaz. Peki ne yaptı? Fiili bir durum oluşturdu. O fiili durum karşısında dedi ki bir tehlike var burada. Gelin buradan geçin dedi. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri masaya oturduğunda İran'la ne dedi? Tamam buradan geçiyor.

0: ama sen hiçbir ücret almayacaksın, hiçbir şey yapmayacaksın vesaire falan. Hürmüz açıkken kapalı pozisyon üzerinden tartışıldı. Sonra biz mutabakat metni çıktı. 60 günü beklerken önce Kalibaf Umman'a gitti. Umman'lı yetkililerle bir görüşme yaptı. Niye Umman? İran'la Umman Fars Körfezi'nde iki devlet, egemenlik hakkı olan iki devlet. Ve Umman bu savaş başladığında ortalarında çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu körf burası doğal su yoludur. Sonradan oluşturulmuş değildir. Bizim para alma şansımız yok. Doğru. Biz para alamayız. Evet, doğru. Dolayısıyla da bu meseleyi çözmemiz lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve İran Uluslararası Denizcilik Anlaşması'na tabi olmadıkları için burada bir muğlaklık var. Bunu çözmemiz lazım. Kalibaf anlaşmadan sonra Umman'a gitti. Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Resmi açıklama şu. Ya işbirliği, işte Hürmüz'ün meselesi. Sonra ABD Dışişleri Bakanı 3 ülkeyi kapsayan geziye gitti. O geziye gittikten bir gün sonra Umman bu yeni rotayı açıkladı. Umman dedi ki bu yeni rota ile birlikte Umman şunu söylüyor.
1: Ama Umman'a gitmedi.
0: Nasıl?
1: Umman'a gitmedi Rubio.
0: Gerek, yani şey gerek
1: Kuveyt'e gitti, Bahreyn'e gitti.
0: Yani gerek var mı?
1: Katar'a gitti.
0: Gerek var mı?
1: Umman'a ne söylemiş olabilir
0: Hayır,
1: o ülkelerden?
0: Umman'a şu işte bu rota. Yani o seyahatlerden sonra bu rota.
1: Bu hiç olmayan bir rota mıydı?
0: Evet şöyle. Hiç olmayan bir rota değil.
1: Bu rota vardı. Vardı. Öncesinde.
0: Bu rota vardı. Şimdi
2: fiili
0: bu rotayı,
2: durum yani. Fiili
0: evet,
2: durum
0: bu rotayı açıklayınca ne diyoruz? Diyoruz ki Umman'ın da İran kadar bu körfezde hakkı var. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sen bu rotayı açıkladığında İran Singapur gemisi buraya girdiğinde Amerikalılar Singapur gemisine bu rotayı takip ettiler. İran saldırdı. Dedi ki ben bu rota dışında kullandırtmıyorum. Şimdi doğal olarak
1: böyle bir hakkı var mı İran'ın?
0: Ona geleceğim. Doğal olarak zaten doğal olarak tuzak orası. Doğal olarak da İran'a şu soruldu. Sen şu ana kadar burayı kapattın, mayınladın. Uluslararası hukuk falan bir şey demedik sana ama
3: nereye mayınladı pardon?
0: Yani buraya mayınladı iddia ediyor.
1: Kare bölge işte şu kare.
0: Keşmin öz
1: yani
0: kare
1: normal yer, savaş öncesi güzergahın geçtiği bölgeyi yani.
0: Ama Umman'ın kara sularının kısmını orası kapsamadığını söyledi. Sonra dediler ki sen burada bu hak sende varsa Umman'da da var. Sen uluslararası hukuka göre şu an haksız duruma düşüyorsun. Ve şu an İran'ın tartışılan kısmı orası. İran'a diyorlar ki sen şu ana kadar savaş diyordun. Bu devletin burada bir egemenlik hakkı var. Ve dolayısıyla sende nasıl bir egemenlik hakkın varsa bu da geçiyor ama Umman ne yaptı? Umman dedi ki biz hiçbir zaman için para almayacağız. Burası eskisi gibi olacak. Uluslararası denizcilik kuralları burada geçerli olacak. Ve şimdi İran çok açık söyleyeyim çok akıllıca bir hamleyle sıkıştırıldı. Uluslararası anlamda şu an İran tuzağa çekildi. Şimdi İran bu rotaya saldırdığı andan itibaren uluslararası anlamda tazminat dahil birçok yükümlülüğü beraberinde
1: getirdi. Korsanlık olarak görülebilir Umman tarafından
0: yaptı. Bak burada yani Umman'la yani klasik sen de sordun işte. İran'a hak olan Umman'a niye hak olmuyor sorusunu sordun cevabı yok.
3: Şimdi ben sana o soruna hemen cevap vereyim. Öyle değil. Öyle değil Nezat'cığım öyle değil.
1: Nasıl öyle değil ya? Bak, nasıl öyle?
0: Bir anlasın.
3: Bu bölgenin tamamını iyi gezmiş. Yakınlarım da orada ticaret yaptığı için biliyorum. Madde 1, yarın masada konuşulacak şey Türkiye modeli. Yani yarın masada Doha'da konuşulacak şey,
0: hemen
3: ona da geleceğim. Yarın masada konuşulacak şey Türkiye modeli. Uluslararası Birleşmiş Milletler genel çerçevesi, uluslararası sulardan herhangi bir şekilde para alınamaz.
2: Yani tamam. Montro modelini diyorsun zaten.
3: Evet. Montro modeline geçeceğim.
4: Boğazları modelini söylüyorsun ama o farklı bir yapı hocam.
3: Ona geleceğim komutanım. Hemen siz yorum yaparsınız.
1: Sen önce burada neye itiraz ettin? Ben onu anlamadım.
3: Hemen ona
1: ben
3: geleceğim. Evet, şu an burada görmüş olduğunuz yani Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler. Buna Bahreyn, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkelerin 40 bin tondan büyük gemileri. Bakın çok önemli bir ayrıntıdır bu. Demin sen Singapur gemisinde söyledin oradan geleceğim. 40 bin tondan büyük gemilerin hiçbiri şu kavisle buradan dönmez. Çünkü Körfez'in en büyük özelliği şudur. Irak'tan başlar bu görmüş olduğun alanda yani Arapların olduğu bölgelerde toprak çok sığdır. Deniz sığdır. Deniz sığ olduğu için gemiler genel itibariyle petrol dolumlarını 3 kilometrelik boru hatlarıyla yaparlar. Yani bu Kuveyt için de geçerlidir.
2: Açıkta.
3: Açıkta yaparlar. Evet. İran için bu böyle değildir. Bender Abbas'tan başlar, Bender İmam'a kadar. Hani diyor ya coğrafya bazen karar verir. Hı hı. Hani bu hep anlatılır. Almanlar gittiler Rusya ama kış şartlarını dikkate almadılar. General kış ortaya çıktı.
2: Tabii Napolyon okumuş olsalar da evet, olmazdı.
3: Burada da general coğrafya. burada da general coğrafya ortaya çıktı. Çünkü İran'ın bütün bu alandaki sahası deniz sığ değildir. 40 bin tondan yüksek gemilerin hepsi de burada çok rahat hareket eder.
0: Anlayayım diye söyleyeyim. 40

0: bin tondan büyük gemi şuradan geçemiyor mu?
1: Geçemiyor. 40 bin tondan tamam. yüksek İkincisi... gemi hemen geliyorum. Tamam. 40 bin tondan yüksek bir gemi geldiği zaman mecburen rotayı şu şekilde almak zorunda. Çünkü Çetiner. Burası sığ olduğu için buradan dönüş yapamaz.
2: Çetiner, evet. iki dakikam var. Hemen, iki dakikada bize
1: hemen anlatıyorum. 40 bin tondan yüksek gemi sığ olduğu için buradan dönüş yapamayacağı için saplanma ve hareket edememe ihtimali çok yüksek olduğu için genel itibariyle bütün bu bölgeden dolum yapan gemiler bugüne kadar hep olduğu gibi bu an çizilmiş olan bu pembe çizgiyi dikkate alarak geçiş yapıyorlardı.
3: Çetiner bir soru. Yarın Türk modeli dedin, özür dilerim. Evet. Bu bir konsorsiyuma doğru gidiyor. Bir çok taraflı bir 3-5 evet. ülkenin bir araya geldiği bir yapısal bir durum ortaya çıkıyor. Evet. ABD oraya dahil olmak istiyor mu?
1: İstiyor. Hemen ona geleceğim komutanım. Burada Umman'ın korktuğu şey şu. Umman 3 parçalı bir ülke burada. Umman'ın ana karayla yani şu anda bu körfezde görmüş olduğunuz bölgeyle ana kara arasında Birleşik Arap Emirlikleri var. Hatta küçük bir toprak parçası daha var Umman'ın. Ona nasıl bir şey? Hani Umman'ın içinde bir devlet, şey, Birleşik Arap Emirlikleri'nin içerisinde bir devlet var. Onun içinde yine bir Birleşik Arap Emirlikleri var.
2: Peki bir şey soracağım.
1: Dolayısıyla Umman, İran'la şu anda savaşmayı göze alacak durumda değil.
0: Ben de bir şey soracağım. Bu şeyden buradan, 40 bin tonluk gemiler, evet. bu savaştan önce nereden geçiyordu?
1: Aynen buradan geçiyor.
3: O karenin olduğu yer.
2: Hayır, aynen griden geçiyor. Rota zaten grilerin olduğu
0: evet,
2: yer.
0: Evet, grilerin olduğu yer rota.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Mevcut rota.
3: Hocam o anlaşmada madde madde ortaya koydur. Şu kadar tona şuradan
0: hayır,
3: bu kadar
0: hayır,
3: tona
0: hayır, ama. Hayır, bir şey söyleyeyim.
3: Griden diyorsunuz.
0: Griden geçiyor. Aynen. Şey evet, gridendi.
1: Bakın dünyada.
3: Savaş öncesi güzergah.
1: Bakın daha.
0: Onu söyleyeyim, savaş öncesi güzergah burası işte.
1: Normal standart geçişler şuradan sağlanıyor. Ama 40 bin tondan yüksek olduğu zaman bir gemi...
0: Onu itiraz ediyorum. Oradan geçiyor.
1: Bak Nevzat'cığım.
0: Ya siz bak arkadaşım.
1: Bakın ben tamam. sana söylüyorum. Rusya'dan bak daha 2 gün önce bir arkadaşım Rusya'dan buğday aldı, arpa aldı, getirdi. Şuradan geçirdi. Sorun yok. Eğer bir gemi buğday tamam. taşıyorsa, buğday taşıyorsa ya da herhangi bir madde taşıyorsa konteyner gemileri ve petrol gemileri. Bakın bu bölgeden çıkan yani dünyanın... dünyanın petrol ve enerji LNG taşıyan gemileri 40 bin tondan fazladır. 100 bin, ya, 80 bin ton.
3: Dolayısıyla bir cümle katkı.
1: Şuradan
2: bir cümle olsun hocam hiç vaktim kalmadı.
1: Çetin ben Montreux'daki gibi uluslararası sulardan para alamam. Ama bunun adını şuna çevirelim.
0: İran'ın orayı mayınlaması lazımdı. Niye o gri bölgeyi mayınladı 40 bin? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani normal İran'ın orayı mayınlaması lazımdı.
1: Hiçbir geminin geçmesi.
0: Tamam o.
1: Hiçbir gemi geçmesi.
2: Bir şey diyeceğim hocam bir gün olsun. Gerçekten kapatacağım.
3: Bu müzakere. Şimdi bakın hep ticaret gemilerine endekslendik. Ticaret gemileri var, savaş gemileri var. Bunların hepsi gece geçişini, gündüz, efendim denizaltılar nasıl geçecek? Bunların hepsini o herhalde önümüzdeki evet. dönemde böyle bir Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne esas alarak bir çalışma yapacaklar.
2: Bir cümle.
3: Hemen.
1: Singapur gemisi önemli çünkü dünyada petrol transit geçişlerini sağlayan gemilerin %90'ı Singapur bayraklıdır. Singapur'un dışındaki diğer gemiler yük gemileridir. Birçok ülkenin vardır ama LNG taşıyan ve petrol taşıyan gemilerin %80'i Singapur bayraklıdır.
2: O yüzden bu kadar büyük olay oldu diyorsun. Çok teşekkür ediyorum.
3: Neden olmaz biliyor musun?
2: Burada Montreux.
3: Montreux'un temel taşı Türk Boğazları tek devletindir.
1: Nedeni şu.
3: Burada iki
2: devlet. Burada iki devlet.
1: Buradan sizden geçişleri sağlayacağım, trafiği sağlayacağım, sigortayı sağlayacağım.
2: Siz burada ancak şurada çok özür dilerim. Burası için konuşulan ancak belki Malakka Boğazı'nda hizmetlerin karşılığında aldığın bedeli alabilir. O da Montreux gibi olmaz. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma.
0: Bu arada ilk defa bütün
2: konuklar. Aynen. Çetin.
4: Sena, açık ve net. Bu bir karayolu ve deniz yolu ticaret savaşı.
2: Evet, siz de son manşeti atmış hocam, oldunuz. Profesör Doktor Kerem Aydın, Doktor Çağlar Özer. Çok teşekkür ediyorum. Hadi buradan hep beraber reklama gidelim.
5: Pirantek'le devam edecek. Pirantek benimle hep.
6: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın.

0: Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.
1: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
2: Açık ve Net'in sonuna geldik. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhabalar değerli izleyiciler. 30 Haziran Salı sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi. İran, ABD ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı. Ancak ABD basını tarafların bugün Katar'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. İran'dan bu hafta için görüşme planlanmıyor açıklaması gelirken ABD Başkanı Trump Doha'da görüşme olacak dedi.
1: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Katar'da görüşmenin olacağını iddia etti. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazlı, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Axios haber sitesi tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. Washington'dan iddiayı doğrulayacak açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek açıklaması yaptı. Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın barış istediğini belirterek, Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın Doha'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme olmayacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı teknik heyetin Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi. Amerikalı yetkililerin Katar gezisinin İran heyetinin ziyaretiyle ilgisi yok dedi. İlerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir görüşme olmayacağını kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Toplantının ardından konuşan Garib Abadi, Umman Hürmüz'ü yönetme mekanizması konusunda işbirliğine istekli değilse İran bu çalışmayı ilerletecek dedi. Tahran yönetimi ayrıca Boğaz'da mayın temizleme konusunda işbirliği yapacak ülkelere kapıyı kapattı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
0: Ankara'daki tarihi NATO zirvesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem zirve hazırlıklarındaki son durum olacak. Ayrıca küresel ve bölgesel gelişmelerle teröristi Türkiye süreci de kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

0: NATO zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatının yansımaları, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı dünyanın gözünün çevrileceği 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Ankara'daki güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar konusu AK Parti kampının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunun düzenleme çalışmaları da ele alınacak.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün İzmir'de ilçeleri dolaştı. Esnafı ziyaret eden Özel, yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu. Yeni bir siyasetin içindeyiz dedi.
2: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
3: Yeni parti iddialarına bu sözlerle yanıt verdi. Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz dedi.
2: Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz bizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'ın da olduğu bazı ilçeleri ziyaret etti. Esnaf ve halkla buluşan Özel, kişisel hırsları, inatları arkamızda bıraktık dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölünme planı yapanlara ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.
1: Türkiye NATO zirvesine hazırlanırken zirve öncesinde İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi.
4: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir.
0: NATO üyesi ülkelerin parlamenterlerine seslendi, dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi.
4: Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasını hatırlattı.
4: Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz.
0: Numan Kurtulmuş sözü İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına getirdi. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi, NATO'dan destek istedi.
4: İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir.
0: Türkiye'ye uygulanan ambargoları da eleştirdi.
4: İttifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı bu davranışların, bu yaklaşımın sergilenmesini ümit ederiz.
1: NATO'nun kalbi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da atacak. İttifakın tüm dünyaya mesaj vereceği lokasyon Türkiye'nin kalbi olarak tarihteki yerini alacak. Peki zirve neden Ankara'da yapılıyor? Müttefiklerin bir araya gelmesinde Ankara nasıl belirlendi? Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'in haberi.
5: NATO'da eskiden yardım alan ülke pozisyonundan yardım veren ülke pozisyonuna yükseldik.
6: 22 yıl aradan sonra NATO yeniden Türkiye'de toplanacak. Liderler Türkiye'de bir araya gelecek. Kritik mesajlar verilecek. Peki NATO zirvesi için neden Ankara tercih edildi?
5: Türkiye'nin merkezinde yer aldığı, NATO ile beraber hareket ettiği sayısız oluşumlar var ve Türkiye bu konuda oldukça aktif rol alıyor.
6: NATO'nun her yıl düzenlediği zirvelerin konumu için otomatik olarak uygulanan bir prosedür bulunmuyor. Üye ülkelerin isteğine göre bir değerlendirme yapılarak zirvelerin düzenleneceği ülkelere karar veriliyor.
5: NATO 1949 yılında Washington'da kurulduğu için her 25 yılda bir Washington'da bir büyük zirve yapılması geleneksel hale gelmiştir. İlla ki şu tarihte bu ülkede yapılacak diye bir kural yok. İsteklilik esas.
7: Bu yıl zirvenin Ankara'da düzenlenmesinde Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün etkili olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca stratejik konumu da büyük önem taşıyor. Ankara, bölgesel tansiyonun yüksek olduğu günlerde diplomasinin merkezi olarak ön plana çıkıyor.
5: NATO'nun biraz gelişmelere bağlı olarak bir takım mesajlar verdiği lokasyonlar önemli. Bir, Türkiye istekli oldu. İkincisi olarak şimdi bölgemizdeki gelişmelere baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı var. Geçen 12 gün savaşı vardı İran'la İsrail arasında. Şimdi devam eden ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor. Bölgemiz biraz krizlerle çok teşne olmuş durumda.
7: Türk ordusu ittifaka ve müttefiklerine destek olmak amacıyla dünyanın dört bir tarafında çeşitli görevler üstleniyor. Buna karşılık olarak NATO ise Türkiye'deki yapılanmasını genişletiyor. Bu durum NATO'nun doğu kanadındaki güvenliğinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.
5: Türkiye aynı zamanda bölgesindeki bu krizlere yönelik NATO'nun ileri ucu olması noktasından da güçlü bir yapıya kavuşması gerekiyor. Örneğin Adana'da NATO'nun bir çok uluslu sabit bir kol ordu karargahının kurulmasına karar verildi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşından bahsediyoruz. Türkiye'nin içerisinde yer aldığı çok uluslu bir deniz karargahı da kuruldu. Şu anda o da aktif hale gelmek üzere.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 1915 olaylarına ilişkin karar alan İsrail hükümetine tepki gösterdi. Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası dedi. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir ve Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir ifadelerini kullandı. Çelik, Netanyahu hükümetinin 1915 olayları ile ilgili kabul ettiği sözde kararın Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğuna dikkat çekti. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır dedi. İsrail ile Lübnan arasında çerçeve anlaşma imzalandı ancak sular durulmadı. İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği iki pilot bölgeden çekilmedi. Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yeraltı tünel altyapısı hedef alındı. Hizbullah ise saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
0: Lübnan'da tansiyon düşmedi. İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmedi. İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlanmış. Taraflar çerçeve anlaşmayı imzalamıştı. Hizbullah lideri anlaşmanın hükümsüz olduğunu söylerken İsrail ordusunun güneydeki iki pilot bölgeden çekilmediği belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberinde ordunun gerekli hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle planlanan tarihte çekilmediği aktarıldı. Haberde İsrail tarafının sürecin ne zaman başlayacağına dair yeni bir tarih belirtmediği de vurgulandı. Çerçeve anlaşmada geri çekilme ilişkin net bir takvimin yer almadığı, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerde hareket özgürlüğüne sahip olduğu iddia edildi. Anlaşma kapsamında iki pilot bölgenin tek uygulama alanı olarak kalacağı ve sayısının şu aşamada artırılamayacağı öne sürüldü. Anlaşmaya ilişkin detaylar şekillenirken İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yeraltı tünel altyapısının vurulduğunu duyurdu. 200 metreden uzun ve 25 metreden daha derin olduğu belirtilen tünelde yüzlerce silah ve çok sayıda füze fırlatma rampasının bulunduğu iddia edildi. Hizbullah ise İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü belirterek bu saldırılara karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze saldırıları sırasında ABD'yi harekete geçirmeye çalıştıklarını savundu. Amaçlarının diplomatik baskı olduğunu öne sürdü. Netanyahu, İsrail ordu komutanları ile yaptığı durum değerlendirmesindeki konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Gazze şeridinde aldığı kararlarla zafere ulaşıldığını iddia etti. Bunu hem askeri saldırılarla hem diplomatik baskı için ABD'yi harekete geçirmeye çalışarak yaptıklarını savundu. Bu her zaman kolay olmadı ifadesini kullandı. İsrail basınında çıkan haberlerde ise ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya baskı yaptığı ve Gazze'de ateşkesin ilerletilmesini istediği öne sürülmüştü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'deki desteği giderek azalıyor. ABD basını Netanyahu'nun Cumhuriyetçi Parti'deki desteğini de kaybettiğini yazdı. Habere göre bunun sebebi İsrail ordusunun Gazze'yi yerle bir etmesi.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'deki desteği her geçen gün azalıyor. ABD basınına göre Netanyahu, Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini de kaybediyor. ABD merkezli haber kuruluşu Axios, Washington-Tel Aviv ilişkilerinin yıprandığını yazdı. Gelişmenin İsrail ordusunun Gazze'yi yerle bir etmesi nedeniyle yaşandığı kaydedildi. Haberde genç Cumhuriyetçi Partililerin çoğu İsrail'e sırt çevirdiği değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca Netanyahu'nun İran savaşını sona erdirmeye çalışan ABD Başkanı Trump'ı karşısına aldığı ifade edildi. Haberde Netanyahu'nun daha önce aynı sebeple ABD'deki demokratların desteğini kaybettiği hatırlatıldı. Şimdi ise giderek artan sayıda cumhuriyetçi Netanyahu'ya ve İsrail'e karşı olumsuz bir tutum sergiliyor ifadeleri kullanıldı. Axios'un değerlendirmesinde Netanyahu'nun ABD'deki stratejisi de ele alındı. Netanyahu'nun Demokrat Parti taraftarları arasında 15 yıldır azalan desteğini Cumhuriyetçi Parti ile yakınlaşarak telafi ettiği belirtildi. Ancak buradaki desteğin de azalmasıyla Netanyahu'nun ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağı değerlendirildi. Haber, Trump'ın Netanyahu'nun eylemlerinin İsrail'i izole etme riski taşıdığı sözlerine sarf ettiği hatırlatıldı. Trump'ın haleflerinden biri olarak görülen başkan yardımcısı Vance'in İran anlaşmasını eleştiren Netanyahu'nun bakanlarına sert tepki gösterdiğine dikkat çekildi. Nisan'da yapılan bir ankete göre 50 yaş üstü Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin %40'ı İsrail'e olumsuz bakıyor. Bu sayı 18 ila 49 yaş seçmenlerde ise %57'ye yükseliyor. Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı bir ankete göre ise Cumhuriyetçilerin %20'si ABD'nin İsrail'e çok fazla destek verdiğini savunuyor.
1: Ve yurda döndüğümüzde havaların ısınmasıyla maalesef orman yangınları da artmaya başladı. İzmir'de ziraat alanında başlayan yangın makilik alana sıçradı. Yangın 4 koldan müdahale ile söndürüldü. Dikili ilçesine bağlı Çandarlı mahallesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yakınlardaki makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakınlardaki yerleşim alanlarını da tehdit eden yangına 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarlalarda hasat başladı. Hasat haberiyle birlikte peş peşe yangın haberleri de geliyor. Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın Osman Gazi ilçesine bağlı Gökçeören mahallesinde tarım arazisinde başladı. Alevler kontrolden çıktı. Ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine mahalleye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Son birkaç yılda tarımda kuraklık çok konuşulan konuların başındaydı. Bu yıl bol yağış vardı ve bu da tarımsal üretime yansıdı. Bu dönem rekolte artışı beklenen ürünlerden biri de buğday. Trakya'da ise hasat zamanı. Buğdaydaki verimden çiftçi mutlu.
8: Geçen yıl kuraktı çok. Kurak bir yıldı. Fakat bu yıl biraz daha iyi.
0: Kuraklıktan sonra bol yağışlı mevsim tarıma ilaç gibi geldi.
9: 2 yıl kurağın ardından bu yıl yağışların olması ve verimin biraz daha iyi olması üreticiyi bu anlamda sevindirdi.
0: Hububat üretiminde önemli bölgelerden biri olan Trakya'da hasat sürüyor.
10: Kurak geçen yılların ardından nihayet bu yıl beklenilen yağış Trakya topraklarına düştü. Özellikle tarım kenti Edirne'de de çiftçinin yüzü gülüyor. Buğday boy verdi, başak verdi ve üretici de şu anda tarlasında buğdayı yüksek verimle hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.
11: Geçen yıla göre verim %40 artış var. Geçen yıl zaten son 40 yılın en kurak senesiydi ülkemiz olarak. Bu yılda son 60 yılın en yağışlı senesi. Yani müthiş bir fark var arada.
9: Geçtiğimiz son 2 yıl özellikle bölgesel çok kötü yerlerimiz vardı. 150 kilogram, en fazla 350 kilogram biçtiğimiz yerler vardı. Bu yıl çok şükür bakın 500-600 kilogramlardan bahsedebiliyoruz.
0: Ama dekar başına elde edilen verim artsa da sektör temsilcilerine göre açıklanan buğday fiyatları yetersiz.
9: Açıklanan fiyat para kazandıracak bir fiyat değil. Tarımda sürdürülebilirliği yapacak bir fiyat değil. O yüzden bakanlığımızdan ekstra bir destek yine talep ediyoruz. Çünkü bu şartlarda üreticilerimiz verim iyi olduğu halde bile arazisinden para kazanamaz halde.
1: İstanbul'da yaşayan 4 kişilik aile Karadeniz turu hayaliyle karavan aldı ama o karavanda meydana gelen patlama ailenin hayatını kabusa çevirdi.
12: İnternette videolarına bakıyordum gezmeye gidenlerin. Hep bir böyle merakımız vardı. Yazın Karadeniz turu yapacaktık sözde. Onun için almıştık.
0: Tura çıkma hevesiyle karavan aldılar. Ama daha tura çıkamadan karavanda meydana gelen patlamada kabusu yaşadılar.
12: Kalktım böyle. Çay koyayım dedim. Birden ocağı açtığım gibi kıvılcım birden alev topuna döndüm.
0: Olay İstanbul Küçükçekmece'de 28 Nisan'da meydana geldi. İki çocuk sahibi kocaman ailesinin kaldığı karavanda iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. 4 kişi alevlerin arasında kaldı.
12: Çocuklar da bir an başladı ağlamaya. Biri anne yandım diyor, ona da gelmiş. Çocuklar yanıyoruz diye ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yalın ayak koşuyorum arkalarından.
0: İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
12: Ameliyata girdikten sonrası bende yok artık. Uyutulmuşum ben 16 gün.
13: %70 civarında yanıkları vardı. Ayrıca akciğer hasarı da vardı. Uzun süre makineye bağlı entübe vaziyette kaldı. Kendisine yaklaşık 20 civarı ameliyat gerçekleştirdik. Eşi de yaralıydı. Onun da %40 civarında yanıkları vardı.
0: Çocukları ve eşinin ardından taburcu edilen Şehri Kocaman karavan alacakları uyardı.
12: Gaz kaçımında düdük ötüyormuş. Öyle şeyler hiç yokmuş yani karavanın. Bunlara dikkat etsinler isterim. Sadece hani masasına şeyine... Televizyonu kanmasınlar yani. Bak canımızdan olacaktık dördümüz birden.
13: Günler geçti artık.
1: Antalya'da ev eşyası taşımak için kurulan asansör elektrik hattının üzerine düşünce iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi evine eşya taşımak için nakliye firmasıyla anlaştı. Firma çalışanı iki kişiyi yukarı ulaştırmak için asansör sistemi kurdu. O asansör dengesi bozulunca elektrik hattının üstüne düştü. İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş isimli iki çalışan akıma kapılıp ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kişi kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gel.

0: Venezuela'yı vuran şiddetli depremlerin üzerinden 5 gün geçti. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a ulaşırken yaklaşık 50 bin kişiden hala haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
1: Venezuela'da zamana karşı yarış sürüyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Venezuela 24 Haziran'da peş peşe iki büyük depremle sarsılmıştı. Aramaların merkezinde depremlerden en çok etkilenen La Guaira bölgesi bulunuyor. Ekipler hafta sonunda 33 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı. Depremden sonra haber alınamayanların sayısı ise yaklaşık 50 bin. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılarsa hükümete tepkili. La Guaira'da bir yolu kesen depremzedeler kendilerine ekipman verilmediğini savunuyor.
2: Bize yardım etmiyorlar. Bölgeye girmemize izin vermiyorlar. Sadece fotoğraf çekmeye geliyorlar. Bize ekipman vermiyorlar. Yakınlarımız burada.
1: Arama kurtarma çalışmalarına dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 2600 kurtarma ekibi de katılıyor. Köpekler ve hassas cihazlarla enkaz altında yaşam belirtisi aranıyor. Depremzedelere yardım ulaştırma çabaları da sürüyor. Peru'da yaşayan Venezuelalılar ülkelerine yardım göndermek için çalışma başlattı. İçme suyundan ilaca kadar birçok yardım malzemesi toplandı. Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Enkaz altında kalanların sayısı bilinmezken hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dışa bağımlılığı bitirecek üreten sağlık vizyonunu tanıttı. Stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli yerli endoskopik kapsül görüntüleme cihazını müjdeledi.
3: Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden biridir.
1: Sağlık sektöründe gelinen aşamayı işaret etti. Hastanın ilaç gibi yuttuğu küçük bir cihazla mide ve bağırsaklarının görüntülenmesini sağlayan teknolojiye vurgu yaptı.
3: Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliği ve yerli ürün tanıtım günleri programında konuştu. Yerli üretimle geliştirilen cihazlarda gelinen aşamayı paylaştı.
3: Bugün stratejik öneme sahip 41 cihaz yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk. Yerli hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Yerli renkli Doppler ultrason cihazımız için, ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim sözleşmesini imzaladık. İlk etapta yıllık 700 cihaz ve 3 farklı özellikte ilk 2500 ultrason probu üreteceğiz.
0: Zorunlu trafik sigortalarında 1 Temmuz'dan itibaren yeni dönem başlıyor. Yönetmelik değişikliğiyle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişimde orijinal parça kullanımı zorunlu tutulacak.
1: Hasar durumunda orijinal parça kullanımı esas olacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse eşdeğer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinin

0: de olacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Sosyal medya kullanımı ile ilgili uyarılarda bulundu. Kişisel reklama yönelik şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım dedi.
2: Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım.
3: Sosyal medya kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Şov amaçlı kullanmayın dedi.
2: Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Artık bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Vatandaşla iç içe olun mesajı da verdi.
2: Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gücü, yetkisi belli. Kaymakamın yetkisi belli, valinin yetkisi belli, bakanın yetkisi belli. Gittiğimiz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğimiz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığımız zaman, esnaf ziyareti yaptığımız zaman, yarım gün hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğim, belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz.
1: Bu yıl yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ikna çalışmaları yürütüldü. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride olmak üzere toplam 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terör örgütü mensuplarının 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubu hakkındaki adli işlemler ise devam ediyor. Açıklamada terörist Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürmeye devam ediyoruz denildi. Mersin'de bir tatil sitesinin müdürü darp edildi. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.
0: İddiaya göre yardım için gitti. Saldırıya uğrayıp darp edildi. Görüntüler Mersin'den. Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinde iddiaya göre bir kadın rahatsız edildiğini öne sürerek site müdürü Murat Özbolat'tan yardım istedi. Önce kadına evine gitmesini söyleyen Özbolat, ısrarlı aramalar üzerine çağrıldığı yere gitti. Ama buradaki bazı kişilerin saldırısına uğradı. Yumruk ve tekmelerle darp edilip başına sert bir cisimle vurulan site müdürü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüz kemiklerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Saldırganlardan birini yakalayan polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
1: 69 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son bir haftada yapılan operasyonlarda 708 kilogram uyuşturucuyla 2 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde 69 ilde yapıldı. Operasyonlara 1500 ekip, 3815 personel katıldı. 23 hava aracı ve 49 narkotik köpekleri de operasyonlara destek verdi. Yakalanan 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. 138 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu. BTK'nın 2026 yılının ilk çeyreğine ait raporuna göre mobil ve sabit hatlarda toplam 73.1 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirildi.
0: İnternet abone sayısı 99,5 milyon oldu. Mobil numara sayısı 211,3 milyonu aştı. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 aylık pazar verileri raporunu değerlendirdi. 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G teknolojisinde 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşıldı. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu.
4: 31 Mart 2026 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı yaklaşık 211,3 milyon oldu. 2026 yılının ilk çeyreğinde mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme yapıldı. 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
0: Fiber altyapı 2026'nın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye ulaştı. Türkiye'nin fiber ağ altyapısı, Türkiye'nin çevresine 17 kez dolaşacak uzunluğa erişti. İnternet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı. Toplam 99,5 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaşıldı.
1: Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen müzik festivalinde iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Müzik festivali kapsamında düzenlenen konser sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce taraflar birbirine saldırdı. Tekmeli yumruklu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavgaya karışanlar festival alanından çıkarıldı. Yan baktın tartışmasıyla başladığı iddia edilen kavga bir genci hayattan kopardı. Tüm yaşananlara öldürülen gencin nişanlısı da şahit oldu. İstanbul'daki olay kameraya yansıdı.
0: İddiaya göre yan bakma tartışması kavgaya döndü. Taraflardan biri arkadaşlarını çağırdı. Saldırganlar 27 yaşındaki genci katletti. Olay İstanbul Kartal'da Cuma günü yaşandı. İddiaya göre dükkanının önünde nişanlısıyla birlikte oturan Yusuf İnan'la Bitişik'teki mobilya dükkanında bulunan kadın esnaf arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
5: Mobilyacı dediğimiz kız ve sevgilisi dükkana geliyorlar. Geldikleri sırada Yusuf'la göz göze geliyor. Ne bakıyorsun diyor Yusuf'a. Yusuf da o ara biraz gergin. Sen niye bakıyorsun diyor. O ara bir tartışma yaşanıyor.
0: İddiaya göre tartışmadan sonra kadın esnafın sevgilisi arkadaşlarını çağırdı.
5: 2-3 araba sonradan tekrar geliyorlar. Yusuf'u orada saldırıyorlar kız nişanlısının yanında. Çok ağır bir şekilde dövüyorlar. Ondan sonra Yusuf bu tarafa doğru gelirken büyük ihtimalle sırtından bıçaklanıyor. Orada vahşice katlediyorlar Yusuf'u.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan hayatını kaybetti. Polis, esnaf kadını ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Öldürülen gencin yakınları, olaya sebep olduğu iddiasıyla kadının mobilya dükkanının camlarını kırdı.
5: Biz adalet istiyoruz. Allah'ım bunu kimsenin yanına bırakmasın. Bu kızın suçuysa bu kızı alsınlar.
0: Yusuf İnan'ın babasını 6 Şubat depremlerinde kaybettiği, deprem sonrası kanser hastası annesi ve iki kardeşini İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Almanya'nın kuzeyindeki Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Olay Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana geldi. Bir bakım gençlik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. En az 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Olayın ardından 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Alman polisi şüphelilerden birinin Türk kökenli Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Olayın nedeni hakkında soruşturma sürüyor. Afganistan-Pakistan sınır hattında tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan ordusu Afganistan sınırına operasyon düzenledi. Saldırılarda 36 sivil hayatını kaybetti. İslamabad yönetimi sınırda tırmanan terör eylemlerinden Afganistan'ı sorumlu tutarken Kabil'den yalanlama geldi.
0: Pakistan, Afganistan sınırında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Afganistan'ın doğusuna gece boyunca hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
6: Allahu Akbar!

0: Allahu Ekber.
1: Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, X'ten yaptığı açıklamasında harekatın ayrıntılarını paylaştı. Tarar, son dönemde Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunva, Belucistan ve Sind eyaletlerinde terör eylemlerinin arttığını savundu. Güvenlik önlemlerini almak için düğmeye basıldığını söyleyen bakan, sığınaklarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi dedi. Pakistan'daki terör eylemleri genellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyaletinde Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabil yönetimi iddiaları kesin bir dille reddediyor.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Lefkoşa'da konuştu. Kıbrıs Türklerinin ambargolara rağmen dimdik ayakta olduğunu söyledi. Zorlu, KKTC'nin egemenliğine ve eşitliğine halel getirmeyecek diplomatik girişimlerin de yanında olduklarını ifade etti.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Lefkoşa'da yapılan Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'nda konuştu. Akdeniz Havzası'nın büyük imtihanlarla yüzleştiğini belirten Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihine dikkat çekti.
4: Kuzey Kıbrıs Türk halkı yaklaşık yarım asırdan fazladır bir süredir tüm izolasyonlara, ambargolara, yıldırma politikalarına rağmen dimdik ayakta direnciyle geleceğe yürümeyi başarmıştır. Dolayısıyla bugün bizim bu havzada Kıbrıs Türk halkıyla birlikte yazdığımız bu tarihi başarı ve sınama esasında tarihin altın sayfalarına yazılmış bir karşı duruştur.
3: Zorlu, Kıbrıs Türklüğünün son çeyrek asırda tüm baskılara rağmen üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini ifade etti.
4: Her defasında dünyada bu kez barış olacak mı, çözüm bulunacak mı denilen ortamda Kıbrıs Türk'ü yine üzerine düşeni yaptı ama Rum kesimi her defasında kaçmayı başardı. Biz elbette barıştan, diplomasiden yanayız. Ancak tekrarlanan ve başarısız kılınan denemelerle değil, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını asla halel getirmeyecek her türlü diplomasinin elbette yanındayız ve sonuna kadar da bunun takipçisi olacağız.
3: Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Teşkilatı'na gözlemci statüsüyle üye olarak izolasyonu kırdığına da dikkat çekti. Kapı aralanmıştır, ışık da görünmüştür değerlendirmesi yaptı.
4: Hepimiz biriz, beraberiz ve geleceğe inşallah bu hedeflerle başlayacağız.
2: ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Donald Trump'ın kararına engel oldu. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi Yüksek Mahkemeden döndü.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görevden alınmasını istedi. Yüksek Mahkeme karara karşı çıktı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook görevini sürdürecek. Trump geçen yıl mortgage belgelerinde dolandırıcılık iddiasıyla Cook'u görevden derhal aldığını açıklamıştı. Dava önce bölge mahkemesinde engellenmiş, temyizde de red alınca yüksek mahkemeye taşınmıştı. Amerikan Yüksek Mahkemesi Trump yönetiminin Cook'u görevden alma girişimini durdurdu. Başyargıç John Roberts tarafından kaleme alınan kararda Fed'in 111 yıllık tarihinde bir yönetim kurulu üyesinin ilk kez görevden alınmaya çalışıldığı vurgulandı. Haklı neden koruması, başkanın istediği kişiyi keyfi biçimde görevden alabileceği bir model gibi kullanılamaz diye belirtildi. Kararla birlikte dava incelenmek üzere alt mahkemeye geri döndü. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Trump, süreci devam ettireceklerini belirtti. Uygunsuz eylemlerde bulunmuş bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin refahına dair hayati kararlar almasının önüne geçmek için derhal gerekli adımları atacağız ifadesini kullandı. Cook ise açıklamasında davanın hiçbir zaman yıllar önce imzaladığı mortgage belgeleriyle ilgili olmadığını öne sürdü. Bu siyasi baskıya boyun eğmeyi reddettiğim ve faiz oranlarını yalnızca Amerikan halkına en iyi nasıl hizmet edeceğine göre belirlemeye devam ettiğim için uydurulmuş bir gerekçe değerlendirmesinde bulundu.
2: New York Belediye Başkanı Mamdani, kentte yaz sezonunun başlamasını simgeleyen geleneği canlandırdı. Çocuklarla beraber, onlarca çocukla beraber havuza atlayan Mamdani'nin takım elbise ve çorapla oluşu da dikkat çekti.
1: Takım elbiseyle havuza atladı. Yaz sezonunun açılışında geleneği canlandırdı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentte yaz sezonunun başlamasını simgeleyen gelenek kapsamında Doğu Harlem'deki havuza takım elbisesi ve çoraplarıyla atladı. Onlarca çocukla birlikte havuza giren Mamdani, New York Belediye Başkanlarının yaz sezonunun açılışında yaptığı geleneği yeniden canlandırmış oldu. Beraberindeki çocuklar heyecan ve mutluluklarını paylaştı. Bu, Mamdani'nin takım elbiseyle ilk kez suya girişi değil. Geçen yıl belediye başkanlığı kampanyası sırasında da geleneksel Polar Beach Club etkinliğine takım elbiseyle katılmıştı. New York'taki kamu havuzlarında yüzücülerin mayo giymesi zorunlu olmasına rağmen belediye başkanlarının takım elbiseyle havuza girmesi ise dikkat çekti. Kurallara göre yüzücülerin mayo kullanması ve erkeklerin mayolarında file astar bulunması gerekiyor. Bunun havuzlardaki su kimyasının sağlıklı seviyelerde tutulabilmesi amacıyla uygulandığı belirtiliyor.
2: Avustralya hükümeti 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere uygulanabilecek azami para cezasının iki katına yükselteceğini açıkladı. Ayrıca platformlar önlemleri belgelendirmek ve hükümete raporlamakla yükümlü olacak.
1: 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı. Gençler yasağa deldi. Avustralya hükümeti bir kez daha harekete geçti. Şirketlere yönelik cezaların artırılacağını duyurdu. Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı Aralık 2025'te yürürlüğe girdi. Bu sayede gençlerin sosyal medyanın zararlı etkisinden etkilenmesinin önüne geçilmek istendi. Fakat gençlerin büyük bir kısmının hala sosyal medya platformlarına girdiği tespit edildi. Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda yeterli çabayı göstermediğini söyledi. Hükümet yasağın uygulanması için yeniden harekete geçti. Kurallara uymayan platformlara uygulanacak azami para cezası iki katına çıkarıldı. Yeni düzenleme ile birlikte ceza miktarı 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına yükseldi. Ayrıca aralarında Instagram, TikTok ve YouTube'un da bulunduğu 10 popüler platforma yaş doğrulama sistemlerini güçlendirme zorunluluğu getirildi. Hazırlanan yeni düzenleme ile birlikte Avustralya, E-Safety Komiseri Julie Inman Grant'in yetkilerini de genişletiyor. Buna göre sosyal medya şirketleri ve yaş doğrulama hizmeti sunan üçüncü taraf firmalar aldıkları önlemleri belgelendirmek ve hükümete raporlamakla yükümlü olacak.
2: İşveren ve yeni mezun gençler arasında giderek artan bir maaş anlaşmazlığı var. Gençler 4 yıl üniversite okudum deyip yüksek maaş beklentisine giriyor. İşverenlerin önceliği ise biraz daha farklı. Peki kim ne düşünüyor? Dilara Civelek her iki tarafa da sordu.
0: Maaş beklentimiz yani 200 bin lira falan.
5: Yeni mezun olunması geçim sıkıntısı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.
1: O kadar okul okuduk diyen 100 bin liranın altına maaş kabul etmiyor. Rakamı duyan işveren biz size ararız yanıtı veriyor. Gençler ve işveren maaş çıkmazında.
0: Yani tabii o kadar çalışıyoruz. Bir 150-200 iyidir herhalde. 4 sene okuduktan sonra da daha yüksek bir kalitede yaşama başlamayı bekliyor insan ama.
6: Yeni mezun öğrenciler üniversite boyunca çalıştım, çabaladım, iyi bir bölümden, iyi bir okuldan mezun oldum diyerek yüksek maaş beklentisiyle sektöre girmek istiyor. İşverenler de yeni mezunsun, tecrüben az diyerek düşük maaş teklifiyle gidiyor. İşte tam bu noktada yeni mezunun beklentileri ve işverenin gerçekleri çatışıyor. Sen ne kadar istersin, neyi hak ettiğini düşünüyorsun?
7: Minimum 400 bin lira şu anki ekonomiye göre.
0: Ya açıkçası en az 70 binle başlamayı düşünüyorum ama bunun zor olduğunu da biliyorum.
8: En başlangıçta çok da istediğimiz yerlerden başlayamayabiliriz. Çok da fazla ücrete bakmadan pozisyonları kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: İşveren özellikle tecrübe arıyor. Tecrübeli olmayan çalışana yüksek maaşa yanaşmıyor. çoğu gence göre iyi bir okuldan mezun olmak, yüksek maaşla işe girmek için yeterli. Peki iyi bir CV ne kadar belirleyici?
8: Özgeçmişlerde özellikle deneyime çok bakıldığını görüyorum. İyi bir CV'yi güçlendirecek olan şey gerçek yaşam deneyimidir.
6: Yeni mezuna işletme mühendisine ne kadar veriliyor?
9: 45 artı 10 yemek, 55 belki. Yani o da iyi senaryoda buluyorsa yani.
10: 50-60 civarı stajyer olarak, kadrolu olarak da 60-70.
1: İnsan kaynakları uzmanlarına göre henüz öğrenciyken iş hayatına atılmak çok önemli.
8: Üniversite eğitiminden sonra kurstan kursa kendini geliştirme çabalarına girmek yerine derhal bir işe başlamayı, hatta üniversite yıllarında part-time çalışmayı öneriyorum.
2: Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanını taşıyan Konya bu kez uluslararası Gran Fondo yol bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen yüzlerce sporcu şampiyonluk için pedal çevirdi.
11: Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyan Konya, bu kez uluslararası Gran Fondo yol bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin 42 ilinden ve 4 farklı ülkeden 565 amatör ve profesyonel sporcu pedal çevirdi. Meram Bağları'ndan verilen startla başlayan yarışlarda bisikletçiler, Konya'nın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyon kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi. 62 kilometrelik kısa parkurda sporcular tempo ve süratlerini ortaya koyarken, 95 kilometrelik uzun parkurda yarışan bisikletçiler 1337 metrelik tırmanış profiliyle dayanıklılıklarını test etti. Parkur boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sporcular kendilerine verilen destekle pedal çevirmeye devam etti. Organizasyonun dikkat çeken isimlerinden biri ise 71 yaşındaki yarışmacı oldu. Her yaştan sporcunun aynı heyecanı paylaştığı etkinlik, bisikletin sağlıklı yaşam ve aktif yaş almanın en güzel örneklerinden biri olduğunu gösterdi. Yarışların sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular kürsüye çıkarak madalya, kupa ve para ödüllerini aldı.
2: Amanos Dağları'nın eşsiz doğası bu kez ultra maraton heyecanına ev sahipliği yaptı. Osmaniye'de düzenlenen organizasyonda 1100 sporcu zorlu parkurlarda finişe ulaşmak için mücadele etti.
12: Osmaniye'de doğa ve spor bir kez daha aynı parkurda buluştu. Amanos Dağları'nın eşsiz manzarasında düzenlenen Osmaniye Ultra Maratonu binlerce spor severi ve yüzlerce atleti bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından organizasyona katılan sporcular zorlu parkurlarda hem doğaya hem de rakiplerine karşı mücadele verdi. 81 ilden ve 6 ülkeden toplam 1100 sporcu Zorkun Yaylası'nda start alarak madalya için ter döktü. 1680 rakımlı Zorkun Yaylası'nda başlayan yarışlarda sporcular Amanos Dağları'nın patikalarını, Karaçay Şelalesi'ni ve tarihi kalelerin bulunduğu doğal parkurları geçerek finiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yüksek sıcaklığa rağmen mücadeleden vazgeçmeyen atletler parkurlar boyunca akan doğal sularda serinleyerek yarışa devam etti. Organizasyon sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde Osmaniye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağladı. 4 farklı parkurda gerçekleştirilen yarışların sonunda 5 kilometrede Gökçe Yağmur ve Omar Alhacı, 16 kilometrede Dilek Koçak ve Eyüp Ül, 27 kilometrede Hasibe Demir ve Ümran Bulut, 50 kilometrede ise Nuray Bulut Göktepe ile Oğuzhan Emre Singer kategorilerinde zirveye çıkan isimler oldu.
13: Madalyalarınız sahip olsun.
2: Sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Siz ajandamızı izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
14: 3. İstanbul Caz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Oh, alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Bachwick'ten oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unica Çıkava'da gerçekleşiyor.

Savaşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Avrupa 10'a 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
4: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
3: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 30 Haziran Salı sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken siyasetin ekonomiye, yurttan dünyaya tüm gelişmeleri bir saat boyunca sizlere aktaracağız. Önemli gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. NATO zirvesi için beklentimiz çok diyen Erdoğan, Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsiz bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalı istedi.
1: Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO'dan beklentimiz çok dedi, birlik ruhunu güçlendirmeliyiz mesajı verdi.
1: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Savunma sanayinde engeller kalkmalı dedi.
1: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
2: Erdoğan başta ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olmak üzere barış çabalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sözü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına getirdi.
1: Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. En geç 11 Temmuz'a kadar genel merkezin adım atması beklenecek. Ardından da harekete geçilecek. Yine öte yandan Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen parti için yeni parti isminin öne çıktığı belirtildi.
3: Olağanüstü kurultay başvurusu, yeni parti çalışmaları, mevcut partilerle temaslar. CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da delege imzaları teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verildi. Süre doldu ancak edinilen bilgiye göre 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı. 20 Temmuz'da adli tatil başlamadan Yargıtay'ın karar verip hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklenti ise kuvvetli bir şekilde sürüyor. Olası bir baskın seçimi ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği olan partiye geçmek de güçlü bir seçenek olarak masada. Bu noktada Özgür Özel'in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başında olduğu Yenilik Partisi ile temasa geçtiği belirtiliyor. Ve yeni parti tartışması. Bu konuda Özel cephesinde çalışmalar sürüyor. Kurulacak partinin isminin ne olacağı ise merak konusu. Burada yeni parti isminin öne çıktığı kaydediliyor. Grup toplantısında Meclis Grup Başkanı Özgür Özel kürsüye çıkacak. Genel merkezde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Merkez Yönetim Kurulu'ndan bazı il başkanları için ihraç, bazıları içinse görevden alma kararı çıkması bekleniyor.
0: Değerli izleyiciler, milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarıyla SSK ve Bağkur emeklileri arasında bir fark oluşmuştu, hatırlayacaksınız. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaş zammının üzerinde olacak.

0: Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Haziran ayında enflasyon negatif çıkmadıkça en az bu oranda zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre yapılacak asgari zam oranı ise %12,4. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg KT'nin enflasyon anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 çıktı. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg KT'nin anketine göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %18,6 oranında zam yapıldı. Memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu. Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında bu kez memurlar aleyhine 4,2-4,3 puan fark olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığını artırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunulacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz'le telefon görüşmesi yaptı. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirme hedefi, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin de önemini vurguladı. Görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir ifadenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğini hatırlattı. Müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için Türkiye'nin çalışmalarına dikkat çekti. Öte yandan Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanırken Avrupa'dan üst düzey heyetler de geliyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Avrupa Birliği Güvenlik Politikası temsilcisi Kalas, genişlemeden sorumlu üye Kos ve göçten sorumlu üye Brunner Türkiye'de bir dizi görüşme yapacak.
2: Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanırken Avrupa'dan üst düzey heyetler de geliyor. Avrupa Birliği Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Kos'la göçten sorumlu üyesi Brunner, Türkiye'de temaslarda bulunacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kallas, Kos ve Brunner'ın Dışişleri Bakanı Fidan'la bir araya gelmesi öngörülüyor. Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Bolat'la görüşmesi bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 3 üyesinin eş zamanlı Türkiye ziyareti, Avrupa Birliği'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerini atfettiği önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kallas, ziyaret öncesinde NATO Ankara zirvesini değerlendirdi. Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten de öyle dedi.
3: Transatlantik ilişkiler son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
2: Kallas, zirvede savunma sanayi üretiminin nasıl artırılacağı, savunma ve caydırıcılık konusunda nasıl daha güvenilir olunacağı ve Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek verilebileceğinin de görüşüleceği.

0: yine söyledi. Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı yok. NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmeliyiz dedi. Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
1: NATO zirvesine sayılı günler kala Ankara'da trafik ve asayiş denetimleri artırıldı. Birçok noktada araç ve şahıs kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan sürücüler hakkında da gerekli işlemler uygulandı.
0: Hem asayiş hem trafik ekipleri sahadaydı. Araçlar durduruldu. Detaylı arama yapıldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi denetimler artırıldı. Kentin pek çok noktasında vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca kritik noktalarda araç geçişleri kontrol edilmeye başlandı.
2: Zirveye sayılı günler kala başkentte de güvenlik önlemleri artırıldı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi'nde araçların içleri arandı.
0: Zirvenin yapılacağı Beştepe'nin çevresindeki yollar 6, 7, 8 Temmuz'da tamamen trafiğe kapatılacak. Bazı yollar konvoy güzergahı olması sebebiyle konvoy geçişi esnasında geçici olarak kapatılacak. Kent genelinde hangi yolların kapalı olduğuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden erişilebiliyor.
2: Denetimlerin yapıldığı bir başka noktaysa Çukurambar'daki Ufuk Üniversitesi Caddesi'ydi. Bu bölge özellikle ABD Büyükelçiliği'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı iddia edilen otele yakınlığıyla dikkat çekiyor.
0: NATO liderler zirvesinin düzenleneceği 7-8 Temmuz'da başkentte 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak.
1: NATO'nun kurucu anlaşmasında 14 madde yer alıyor. Ancak en çok gündeme geleni 5. madde. Maddeye göre bir üyeye saldırı tümüne yapılmış sayılıyor ve tüm taraflar da beraber eyleme geçebiliyor. Peki bu madde daha önce hiç devreye girdi mi? Habertürk Dış Haber Editörü Elif Önder bu sorunun yanıtını aradı.

0: 12 kurucu devlet Washington'da masaya oturdu. Yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerin ardından 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzaladı. NATO'yu kuran anlaşmada 14 madde yer aldı. O maddeler arasından ikisi öne çıktı.
1: NATO'nun 4. maddesi bir danışma mekanizması olarak işlev görüyor. Bu maddede taraflardan birinin güvenliği tehdit edilirse tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaktır deniyor. 5. madde ise NATO'nun kalbi niteliğinde. Bu maddede taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması durumunda tüm taraflar meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli görülen eylemlerde bulunacaktır ifadeleri yer alıyor. Tüm taraflar için önemli olan bu madde NATO tarihinde yalnızca bir kez kullanıldı.
0: Tarih 11 Eylül 2001. O gün New York, İkiz Kuleleri'ne yönelik terör saldırılarına uyandı. Saldırılarda 2977 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ertesi günü, yani 12 Eylül'de 4. madde devreye girdi. NATO üyeleri olağanüstü toplandı. ABD'ye yapılan saldırının dış kaynaklı olduğu teyit edilirse, 5. maddenin değerlendirilebileceğine karar verildi. 2 Ekim 2001'de ABD hükümeti, saldırının El-Kaide tarafından Afganistan'dan planlandığını kanıtladı. Kanıtların sunulmasıyla 5. madde devreye girdi. NATO'nun 5. madde kararı Afganistan işgalini kapsamadı. ABD operasyonu müttefiklerinden bağımsız yürüttü. İttifak da 2014'e kadar güvenlik operasyonunu sürdürdü. Afganistan bu maddenin yalnızca ilk değil, son kez işletildiği olay oldu. 5. madde bir daha uygulanmasa da tartışmalar bitmedi. 2025 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen zirvede 5. madde yeniden gündemdeydi. Tartışmayı başlatan isim ABD Başkanı Donald Trump oldu.
2: Depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5. You know that, right? I'm going to give you an exact definition when I get there. I just don't want to do it on the back of an airplane.
0: O sözlerin ardından liderlerden peş peşe açıklama geldi. Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, 5. madde çok açık. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için derken NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin NATO'ya ve 5. maddeye tamamen bağlı olduğu benim için tamamıyla net dedi. Polonya, Norveç ve Finlandiya'dan da benzer açıklamalar geldi. Tartışmalara noktayı koyan yine ABD Başkanı oldu.
3: Your goals for NATO and Article 5 today.
4: We're with them all the way.

0: Gece boyu yurt genelinde yangınlardan kazalara, birçok üzücü olay yaşandı. O anlara gidelim. Antalya Manavgat'ta bulunan muz serası alev yandı. Depo olarak kullanılan alanda motosiklet yedek parçalarıyla yakıt da bulunuyordu. Yanıcı madde etkisiyle büyüyen yangında sera büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına arazözler ve su tankerleriyle müdahale etti. Alevler 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki bir tır alevlere teslim oldu. Uzun süre yol kenarında bekleyen tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında tır kullanılmaz hale geldi. Evet, Bursa'dayız. Bursa'da da su yüklü tırı kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bariyerlere ve ardından da hızlı tren köprüsü ayağına çarptı. Feci kaza sonrası sürücü Mehmet Şirin Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bir otomobil çalışma yapılan bölünmüş yolda dubaları aştı. Karşı şeride geçerek servis minibüsüyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle servis aracı şarampole devrildi. Araçlarda bulunan 8 kişi ise yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki çocuk sokakta oynarken bir anda patlama yaşandı. Nedeni bilinmeyen patlamada çocuklar yara aldı. O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Önce patlama sesi geldi. Ardından korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden. İki çocuk sokakta oynarken bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. 3 yaşındaki kız çocuğu ile 6 yaşındaki bir erkek çocuğu yaralandı.
2: Çok kötü bir ses yani, evler bile sarsıldı.
1: Yaşanan patlama sonrası aileler ve mahalleli olay yerine koştu. Yaralanan çocuklar Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2: Dışarıda büyük bir sesle uyandık. Dışarıdan gelen bir sesle uyandık. Çocuklar içeri doğru gidiyordu. Biz içeri girdiğimizde de işte aileleri dışarı çıkıyordu. Çocukları öyle apar topar hastaneye götürdü.
1: Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise olayın ardından sokağa kullanıma kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin inceleme sürüyor.
0: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte maalesef boğulma haberleri de gelmeye başladı. Üç kentte suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti.
3: Kimi gölete, kimi denize girdi. Yüzmek isteyen 3 çocuk gözden kayboldu. İlk olay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Mert Efe Şahin serinlemek için girdiği sulama göletinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve dalgıç polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de 14 yaşındaki Nebe arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra çocuklar dalgalarla boğuşmaya başladı. Arkadaşı kurtulurken Nebe gözden kayboldu. Düğün için Çan'dan Lapseki'ye geldiği öğrenilen çocuk için ekipler seferber oldu. Sahil güvenlik ve kurbağa adamlar denizde arama yaparken AFAD personeli de sualtı görüntüleme cihazıyla aramalara destek verdi. Saatler süren çalışmaların ardından kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Bir acı haberde valiliğin kuvvetli rüzgar ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmeyi yasakladığı Ordu'dan geldi. Ünye ilçesinde 17 yaşındaki Aytekin Ergin arkadaşlarıyla birlikte girdiği denize akıntıya kapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin arama çalışması sürüyor.
0: Yaz geldi. Özellikle hafta sonlarını çoğu kişi piknikle değerlendiriyor ama piknikte yakılan ateş maalesef yangına neden oluyor. İstanbul'da Sazlıdere kıyısına da iddiaya göre bu nedenle yangın çıktı.
4: Hacı orada piknik yap.

0: insanlar ateşe tutturdu oraya. Bak ben kayda aldım bir de orayı. Bak bütün malzemelerini topluyorlar. Buradan görüyorum. Yanımda görüyorum. Bütün malzemelerini topluyorlar.
1: Piknikçilerin olduğu bölgede yangın çıktı. Duman gökyüzünü kapladı.
2: Rüzgarın etkisiyle gittikçe şu anda alevler büyüyor.
1: İstanbul'da Sazlıdere kıyısındaki çayırlık alanda yangın çıktı. Bölgede piknik yapanların yaktığı ateşin kuru otlara sıçraması sonucu çıktığı öne sürülen yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
2: Büyük ihtimalle mangal ateşinden çıkan bir yangın.
1: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangına ekipler müdahale etti.
2: Evet, şu anda yangın helikopter.
1: Yangın sürerken otların tutuşmasına neden olduğu öne sürülen kişiler piknik malzemelerini toplayıp hızla bölgeden ayrıldı.
0: Bak tam dediğim gibi şimdi gidiyor bak gördün mü? Bak kaçtılar. Bak ara yakanlar kaçıyor.
1: Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çalılık alanın yanı sıra buğday ekili yaklaşık 350 dönümlük alan yandı. Yangına müdahale etmek için bölgede bulunan bir araç da kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler yangının mangal ateşinden kaynaklandığını ve şüphelilerin hızla bölgeden ayrıldıklarını belirledi. 3 şüpheli polisin takibiyle Bağcılar'da yakalandı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Gittikçe büyüyor şu anda.
3: İstanbul'da cep telefonu satan bir iş üyesi sahibinin öldürülmesinin nedeni 2 yıl önce işlenen cinayet çıktı. Kurye kılığında iş yerine giren saldırgan otogarda yakalandı.
1: Kurye kılığına girdi, intikam için cinayet işledi. Üstünü değiştirip kaçmayı planladı. İzinli polisin dikkati sayesinde yakalandı. İstanbul Küçükçekmece'de cep telefonu dükkanı olan Çetin Aktürk iş yerine gelen bir kişi tarafından öldürüldü. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırgan kurye kılığına girmiş, evrak imzalaman gerekiyor diye yaklaştığı Çetin Aktürk'ü öldürmüştü. Bu görüntüden yola çıkan polis adım adım izliyordu. Kurye kılığındaki şüphelinin bir ara sokakta pantolonunu değiştirip şort giydiği belirlendi. Polis zanlının Berzan K. olduğunu tespit etti. Her yerde aranan saldırgan yurt dışına kaçmak için otogara gitti. Cinayet büro amirliğinde çalışan ve yıllık izinde olan bir polis şüpheliyi tesadüfen gördü ve tanıdı. Hemen meslektaşlarını aradı ve Berzan K.'nin yakalanmasını sağladı. Peki otobüsle Edirne'ye, oradan da tırla yurt dışına kaçmayı planlayan zanlı, iş yeri sahibi Çetin Aktürk'ü neden öldürdü? İfadesinde 2024 yılında Görkem Bedir abim silahlı saldırıda öldürüldü. Çetin Aktürk'ün adı azmettirici geçiyordu. İntikam aldım dedi. Berzan K. ve ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Lübnan'la İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmanın gizli bir eki ortaya çıktı. Suudi Arabistan basınının iddiasına göre bu ekte Lübnan'da oluşturulacak pilot bölgelerle ilgili detaylar yer alıyor. İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekileceği öne sürülüyor.
4: İsrail ile Lübnan arasında varılan çerçeve anlaşmanın gizli ek güvenlik maddesi bulunduğu iddia edildi. Suudi Arabistan merkezli Shark News, Washington'da 26 Haziran'da varılan çerçeve anlaşmada yer alan gizli ek güvenlik maddesine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre güvenlik ekinde 6 ana başlık bulunuyor. Başlıklar savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için yol haritası niteliği taşıyor. Haberin içeriğinde pilot bölgelerin belirlenmesi başlığına göre taraflar, Litani Nehri'nin güneyinde iki pilot bölgeyi derhal oluşturacak. 4 aşamalı askeri plan doğrultusunda ilk aşamada devlet dışı silahlı tüm unsurlar hakkında yasal işlem yapılacak. Bu gruplara ait askeri altyapı imha edilecek. İkinci aşamada bölgenin devlet dışı silahlı gruplardan tamamen arındırıldığı üçüncü bir tarafça doğrulanacak. Üçüncü aşamada Lübnan ordusu kontrolü üstlenecek ve devlet dışı silahlı grupların yeniden faaliyet göstermesi engellenecek. Son aşamadaysa yeniden imar çalışmaları yürütülecek. Shark'ın ele geçirdiğini iddia ettiği güvenlik ekine göre bu modelin uygulanmasına Lübnan ordusu liderlik edecek. İsrail ile Lübnan ayrıca haftanın 7 günü 24

0: 4 saat esasına göre çalışacak Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu'nu kuracak. Bu grup, sürtüşmelerin önlenmesi ve anlaşmanın kapsamlı şekilde uygulanmasının denetlenmesinden sorumlu olacak. İsrail ve Lübnan'daki ilgili siyasi makamlara rapor sunacak. Habere göre kademeli yeniden konuşlanma başlığı kapsamında İsrail, askerlerini şartlara bağlı olarak aşamalı şekilde azaltacak. Nihayetinde Lübnan topraklarından tamamen çekilecek. Böylece Lübnan, ülke topraklarının tamamında tam otoritesini yeniden tesis edecek. İsrail içinse uzun vadeli güvenliğin sağlanması hedeflenecek. Çerçeve anlaşmanın uygulanmasına yönelik hazırlıklar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper bu kapsamda Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüştü. İsrail ise tüm çabalara rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına devam ediyor.
1: İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin iddiaları soykırım olarak tanıma kararına Ermenistan'dan açıklama geldi. Başbakan Nikol Paşinyan bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz dedi. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Arman Press'in haberine göre Paşinyan lideri olduğu sivil sözleşme partisinin toplantısının ardından karara ilişkin soruyu yanıtladı. Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz dedi. Olayın bir silah olarak kullanıldığını öne sürdü. Bu sürecin Ermenistan'ın çıkarlarına uygun olmadığını belirtti. Azerbaycan'dan da İsrail'in iddialarına ilişkin tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında tarihi gerçeklerin çarpıtıldığını kaydetti. İsrail hükümetini aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Rusya'da akaryakıt krizi sürüyor. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor. Kısıtlamaları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanabileceğini söyledi. Rus lider geçtiğimiz yıl Trump'la bir araya geldiği Alaska zirvesine de değindi.
2: Rusya'da akaryakıt krizi derinleşti. Putin, dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirilebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova'da bir araya geldi. Yakıt stoğu iç piyasaya sunuldu ancak buna rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var dedi. İhtiyaç duyulan benzin türünün her zaman bulunamadığını söyledi. Rusya'daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun 2025'in aynı dönemine kıyasla %4 daha düşük olduğunu açıklayan Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının değerlendirilebileceğini belirtti. Putin, Rus devlet kanalına verdiği röportajda ise, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleşen zirveyi hatırlattı. En karıcı da Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadı dedi. Ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifini kabul ettiklerini söyledi. Putin röportajda bir kez daha akaryakıt krizine değindi. Şu anda belirli bir arz açığı yaşıyoruz ancak durum kritik değil dedi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınmış, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilmişti. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor.
1: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşandı. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekor seviyeye koştu. Can kayıpları artarken birçok ülke kırmızı alarm veriyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı 1300'den fazla ek ölüm kaydedildiğini belirtti.
3: Dairem en üst katta güneye bakıyor. Bu yüzden içerisi gerçekten çok

0: çok çok sıcak ve son sıcak hava dalgasından sonra bir klima edinebildim. Bu yüzden şimdi biraz daha idare edilebilir durumda.
1: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
2: Hava çok sıcak olduğu için normalden daha az insan var. Muhtemelen evlerinde veya alışveriş merkezlerinde saklanıyorlar. Çünkü oralarda klima var.
1: Sıcak hava dalgası nedeniyle en riskli gruplardan biri ise yaşlılar. İtalya'da hayata geçirilen akıllı bileklik projesiyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu uzaktan takip edilebiliyor.
3: Bana bir güvenlik hissi veriyor. Kendimi güvende hissediyorum. Daha rahatım. Bana bir şey olursa bu bileklik sayesinde kendimi daha rahat hissediyorum. Yani kendimi iyi hissetmediğimde bu benim can simidim. Ya da en azından ben öyle görüyorum.
1: Yükselen sıcaklıkların Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
4: Nisan'da Hollanda bayraklı bir yolcu gemisinde yaşanan ölümlerin ardından gündeme gelen hantavirüs salgınına ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus, hantavirüs salgınının sona ermek üzere olduğunu söyledi.
1: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu, hantavirüs salgını sona ermek üzere. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından hantavirüs salgınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Toplam vaka sayısının 3'ü ölümlü olmak üzere 13'te kaldığını açıkladı. Durum stabil olup salgın sona ermek üzeredir ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, salgının başında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temasların takip sürecinin tamamlandığını ve ek vaka bildirilmediğini açıkladı. İspanya ve Hollanda'daki temaslarında karantina ve takip süreçlerinin tamamlandığını belirterek 25 Haziran itibarıyla 30 temasının hala takipte olduğunu bildirdi. 1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 26 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlenmişti. Bu durum pandemi korkusunu gündeme getirmişti.
4: Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gösterideki ifadeleri gösterildi. Deniz Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildi. Komedinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Sosyal medya platformu YouTube'da yayınlanan ve ardından tüm sosyal medya platformlarında yayılan gösteriden kesintilerin bir kısmına geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirilmişti. Sosyal medyada yayınladığı videolar sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, yurt dışından dönünce gözaltına alındı. İfadesi alınan Tanrıyar adli kontrolle bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, yurt dışından döndü ve Kuşadası'nda polise teslim oldu. Gözaltına alınan Tanrıyar'ın ifadesi alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Tamar Tanrıyar, adli kontrolle bırakıldı. Sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Başkentin ihracat artış hızının Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olduğunu vurguladı.
5: Nüfusumuzun %7'si Ankara'da. Türkiye ekonomisinin 10'da 1'i Ankara'da. Kişi başına gelir bakımından da Türkiye üçüncüsü, 24.000 dolar.
6: Ankara'nın ticari gelişimine dikkati çekti. Savunma sanayi vurgusu yaptı.
5: Ankara savunma sanayinin kalbi oldu. Büyük kuruluşlarımızın hepsi burada ve kümelenme modeli oldu savunma sanayinde Ankara'da.
6: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen Ankara Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Başkentin ihracat performansına değindi.
5: İhracatta da Ankara iyi gidiyor. Faaliyet bazında baktığımızda Ankara 6. sıraya yükseldi ve 13 milyar 50 milyon dolar ihracatı var. Bu her sene artıyor. Geçen seneki artış oranı %17,8. Halbuki geçen yıl ihracatımız %4,2 artmıştı. Ankara Türkiye'nin ihracat artışının 4 katı fazla artmış.
6: Bolat, Türkiye'nin sağlık turizminin kalbinin Ankara olduğunu belirtti.
5: Dünyadan hastalar geliyor. Çok ciddi bir sağlık ekonomisi var. Eğitimin merkezinin kalbi yine Ankara.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda bereket Küçükbaş'a destek projesinde konuştu. Küçükbaş hayvan varlığımız %11 arttı dedi. Terörsüz Türkiye süreci sonrası olacağın iklimde en hızlı sonucun hayvancılıkta alınacağına dikkat çekti.
7: Burada amacımız hayvan sayısını artırmak değildir. Bir yandan üretimi büyütmeye gayret ederken verimi yükseltmek ve kırsal refahı da güçlendirmektir.
8: Hayvancılıkta verimliliğe işaret etti, terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı.
7: Özellikle terörsüz Türkiye yolunda çok ciddi mesafeler almış olan ülkemizin bu manada da en hızlı sonuç alabilecek projelerini bakanlık olarak bizler gerçekleştirdiğimiz için ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
8: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında ilk hayvanların teslimi töreninde konuştu. Artan küçükbaş hayvan sayısına dikkati çekti.
7: Asıl hedefimiz yerli üretim gücümüzü esas alarak kırsalda üretimi büyütmek, aile işletmelerimizin ekonomik gücünü artırmak ve üreticimizin emeğini daha güçlü bir geleceğe taşımak. Yeni yol haritamızın uygulamaya başladığı andan itibaren bugün itibariyle küçükbaş hayvan varlığımızda %11'lik bir artış meydana geldi. Bunu da ilk kez burada kamuoyumuzda duyurmuş olayım.
8: Bakan Yumaklı proje kapsamında ilk hayvanlarını teslim almaya kazananlara belgelerini takdim etti.
4: Şanlıurfa'da iş bulma vaadiyle 85 kişiyi toplam 1 milyon 712 bin lira dolandırdıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyon yapıldı. 5 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle farklı kişilere ait kişisel bilgilerin bulunduğu iş başvuru formları ele geçirildi. Şüphelilerin 85 kişiyi toplam 1 milyon 712 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı. Mersin'de bir tatil sitesinin müdürü darp edildi. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.
8: İddiaya göre yardım için gitti. Saldırıya uğrayıp darp edildi. Görüntüler Mersin'den. Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinde iddiaya göre bir kadın rahatsız edildiğini öne sürerek site müdürü Murat Özbolat'tan yardım istedi. Önce kadına evine gitmesini söyleyen Özbolat, ısrarlı aramalar üzerine çağrıldığı yere gitti. Ama buradaki bazı kişilerin saldırısına uğradı. Yumruk ve tekmelerle darp edilip başına sert bir cisimle vurulan site müdürü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüz kemiklerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Saldırganlardan birini yakalayan polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
4: Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki kişinin öldüğü ve jandarma personelinin yaralandığı patlama ile ilgili davada karar çıktı. İki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Tugay Ö ve İsmail G suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karayaka beldesinde 2 yıl önce bir bağ evine giden jandarma ekipleri içeri girdiği sırada patlama meydana gelmişti. 5 jandarma personeli yaralanmış. Sefa Can Karaçoban 4 gün, babası Ahmet

0: Karaçoban 9 ay sonra hayatını kaybetmişti. İstanbul'da yaşayan 4 kişilik aile Karadeniz turu hayaliyle karavan aldı. Ama o karavanda meydana gelen patlama ailenin hayatını kabusa çevirdi.
1: İnternette videolarına bakıyordum gezmeye gidenlerin. Hep bir böyle merakımız vardı. Yazın Karadeniz turu yapacaktık sözde. Onun için almıştık.
2: Tura çıkma hevesiyle karavan aldılar. Ama daha tura çıkamadan karavanda meydana gelen patlamada kabusu yaşadılar.
1: Kalktım böyle. Çay koyayım dedim. Birden ocağı açtığım gibi kıvılcım birden alev topuna döndüm.
2: Olay İstanbul Küçükçekmece'de 28 Nisan'da meydana geldi. İki çocuk sahibi kocaman ailesinin kaldığı karavanda iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. 4 kişi alevlerin arasında kaldı.
1: Çocuklar da bir an başladı ağlamaya. Biri anne yandım diyor, ona da gelmiş. Çocuklar yanıyoruz diye ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yalınaya koşuyorum arkalarından.
2: İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
1: Ameliyata girdikten sonrası bende yok artık. Uyutulmuşum ben 16 gün.
3: %70 civarında yanıkları vardı. Ayrıca akciğer hasarı da vardı. Uzun süre makineye bağlı entübe vaziyette kaldı. Kendisine yaklaşık 20 civarı ameliyat gerçekleştirdik. Eşi de yaralıydı. Onun da %40 civarında yanıkları vardı.
2: Çocukları ve eşinin ardından taburcu edilen Şehri Kocaman, karavan alacakları uyardı.
1: Gaz kaçımında düdük ötüyormuş. Öyle şeyler hiç yokmuş yani karavanın. Bunlara dikkat etsinler isterim. Sadece hani masasına şeyine, televizyonu kanmasınlar yani. Bak canımızdan olacaktık dördümüz birden.
3: Günler geçti artık.
0: Akrabalar arasında zaman zaman tatsızlıklar yaşanıyor. Çoğunlukla da tatlıya bağlanıyor. Ama İstanbul Pendik'te bu kez öyle olmadı. Silahlı ve bıçaklı kavgada çok sayıda kişi hastanelik oldu.
2: Çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil oldu. Akraba kavgası karakol ve hastanede bitti.
4: Şurada iki kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
2: İstanbul Pendik'te aralarında husumet olan akraba iki ailenin çocukları arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Aileler bunu öğrenince sokağa çıktı, karşı karşıya geldi. Silah ve bıçaklar çekildi. Taraflar birbirine acımadan saldırdı. İhbar üzerine gelen polis kavgayı ayırdı. Sağlık ekibi yaralılara müdahale etti. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde 7 adet kovan buldu. Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
0: Şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar için devlet 1 lira depozito ücreti ödeyecek. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak. Buraya atılacak ürün başına ödeme yapılacak. Ve ambalajların bedeli de dijital cüzdanlarda biriktirilebilecek.
5: 1 Temmuz itibariyle
2: şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar artık çöp olarak görülmeyecek. 1 Temmuz itibariyle depozitosu olan ambalajla sistemiyle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito sistemi 2025 yılı Şubat ayında pilot olarak Sakarya'da başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak. Evet, market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfelerle otel, restoran ve kafe işletmelerinde sistem yaygınlaşacak. İşletmeler iade makinalarında biriken içecek ambalajlarını seçecekleri sağ operatörlerine teslim edecek. İade edilen her ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli vatandaşa ödenecek. Bu sayede içecek ambalaj atıklarının toplanması ve yeniden kullanımı sağlanacak. Cep telefonlarına depozitosu olan ambalajlar sistemi uygulamasını yükleyenler, QR kod okutup iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek. Vatandaşlar biriken tutarı

0: ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek. Yılda 25 milyar ambalaj dönüşüme kazandırılacak. Ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanacak. Sistemle enerjiden tasarruf sağlanacak. Teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanacak. Denizlerdeki plastik kirliliği azaltılacak. Kayıt dışı üretim engellenecek.
1: Kreş ve gündüz bakım evleri için ortak standartlar getirildi. Yeni düzenlemeye göre kreşler yılda en az bir kez denetlenecek. Ayrıca kreşlerde çalışan personelin işe alımı kriterleri de netleşti.
2: Her yıl denetim yapılacak. Oda büyüklüğü ve yaş grupları için ortak standart olacak. Kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni yönetmelikle kreşlerdeki pek çok düzenleme için ortak standart oluşturulması hedeflendi. Bu kapsamda fiziki ortam, metrekare, oda büyüklüğü, kapasite tespiti ve yaş grupları için standart belirlendi. Ayrıca görevli müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım kriterleri de netleştirildi. Böylece tüm personel kamu mevzuatına uygun bir şekilde işe alınacak. Kreş ve gündüz bakım evleri yılda en az bir kez denetlenecek. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurumlara bir ay süre tanınacak. Çocukların sağlığını, güvenliğini ya da gelişimini riske atacak unsurların tespiti halinde ise kapatma uygulaması devreye girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Tüm merkezler için düzenlemeye gidildiğini belirtti.
3: Yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz ve uygulama birliği sağlıyoruz.
1: Geçen yılın ölüm nedenleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Öne çıkan ölüm nedeni bu yılda değişmedi. Dolaşım sistemi hastalıkları. Peki bedenimize nasıl iyi bakarız? Yanıtlar Aslan Ömer Aktaş'ın haberinde.
4: Kalbe çare yok. Yeğenim de kalp krizinden öldü.
0: Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği. Türkiye'de en çok yine dolaşım sistemi hastalıkları can aldı.
5: Hareketsiz yaşama biraz bağlıyorum. Stres. Hani bir de genç yaşa düşmüş biraz bu kalp krizi oranları. Sınav stresleri olsun. İşte yanlış beslenme.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre geçen yıl her üç ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandı.
6: Aynı sıkıntıyı ben de yaşadım. Gittim, ritim bozukluğu var denildi.
7: Benim sülalemde hiç normal ölüm yok. Hep kalp krizi.
0: Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı %34,7. Onu iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip ediyor. Solunum sistemi kaynaklı hastalıklardan ölüm oranı da az değil, %15,1.
8: STS kalbi tetikler.
5: Sigara ve alkol kullanımı da bence çok fazla tetikliyor kalp rahatsızlığını.
9: Kalbi yoran sadece sigara ya da stres değil. Uzmanlara göre birçok kişi her gün farkında bile olmadan kalbine zarar veriyor. İşte en çok ihmal edilen o riskler.
10: Kişilerin hipertansiyona aday olmaları ya da şeker hastalığı olmaları, sigara içicilikleri, aldıkları obezite, özellikle sedanter yaşam, stresli yaşam, bunların hepsi kalp hastalıkları için bir risk faktörü.
0: Peki kalp hastalıklarının habercisi olan belirtiler neler?
10: Baskı tarzında göğüs ağrısı, hastalarda oluşabilecek nefes darlıkları ya da çarpıntı, özellikle kola ve sırta yayılan göğüs ağrısı. Bu gibi şikayetler olduğu zaman hiç vakit geçirmeden muhakkak bir uzmana danışmak gerekiyor.
5: Yakın bir zamanda bir akrabamız kalp krizi geçirdi. İşte yeni vefat etti.
0: Uzmanlara göre kalbi korumanın yolu mucize tedavilerde değil, günlük hayattaki basit alışkanlıklardan geçiyor.
10: Muhakkak adım sayımızı arttırmamız gerekiyor. Kilomuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle beden kitle indeksi olarak bizim bir sayımız var. Boy ve kilomuzun orantılı olması gerekiyor.
1: Zorunlu trafik sigortalarında 1 Temmuz'dan itibaren yeni dönem başlıyor. Yönetmelik değişikliğiyle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişimde orijinal parça kullanımı zorunlu tutulacak.
0: Hasar durumunda orijinal parça kullanımı esas olacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak

0: hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse eşdeğer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak.
1: FIFA 2026 seyirci sayılarını paylaştı. İlk 72 mücadeleyi 4.644.549 seyirci tribünden takip etti. Bu yıl %99.7'lik doluluk oranı yakalandı.
2: 2026 Dünya Kupası'ndaki seyirci sayıları dikkat çekici bir sayıya ulaşmış durumda. FIFA grup maçlarının tamamlanmasının ardından seyirci verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre 17 gündeki 72 karşılaşmayı tam 4.644.549 kişi tribünlerden takip etti. Bu rakam ortalama 64.508 seyirciye denk geliyor ve %99.7 doluluk oranına işaret ediyor. FIFA 1994 FIFA Dünya Kupası'ndaki 3,5 milyonluk tüm zamanların seyirci rekorunu da daha ilk tur maçlarında aşmayı başarmıştı. Ayrıca 25 Haziran'da 426.834 seyirciyle turnuva tarihindeki en yüksek tek günlük seyirci sayısına ulaşıldı. FIFA turnuva öncesinde bilet fiyatları çok yüksek olduğu için birçok kez eleştirilmişti. Turnuva bitene kadar ortaya çıkacak olan verilerin Dünya Kupası tarihinde kırılması birçok rekoru beraberinde getirmesi bekleniyor.
1: New York Belediye Başkanı Mamdani, kentte yaz sezonunun başlamasını simgeleyen geleneği canlandırdı. Onlarca çocukla beraber havuzu atlayan Mamdani'nin takım elbise ve çoraplı oluşu dikkat çekti.
0: Takım elbiseyle havuza atladı. Yaz sezonunun açılışında geleneği canlandırdı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentte yaz sezonunun başlamasını simgeleyen gelenek kapsamında Doğu Halem'deki havuza takım elbisesi ve çoraplarıyla atladı. Onlarca çocukla birlikte havuza giren Mamdani, New York Belediye Başkanlarının yaz sezonunun açılışında yaptığı geleneği yeniden canlandırmış oldu. Beraberindeki çocuklar heyecan ve mutluluklarını paylaştı. Bu, Mamdani'nin takım elbiseyle ilk kez suya girişi değil. Geçen yıl belediye başkanlığı kampanyası sırasında da geleneksel Polar Beach Club etkinliğine takım elbiseyle katılmıştı. New York'taki kamu havuzlarında yüzücülerin mayo giymesi zorunlu olmasına rağmen belediye başkanlarının takım elbiseyle havuza girmesi ise dikkat çekti. Kurallara göre yüzücülerin mayo kullanması ve erkeklerin mayolarında file astar bulunması gerekiyor. Bunun havuzlardaki su kimyasının sağlıklı seviyelerde tutulabilmesi amacıyla uygulandığı belirtiliyor.
1: Kayseri'den içimizi ısıtacak bir haber var şimdi sırada değerli izleyiciler. Down sendromlu bireyin paraşütle uçma hayali gerçek oldu. Görüntüler gelsin. Yamaç paraşütü hayali gerçek oldu. Kayseri'de yaşayan 32 yaşındaki Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı gökyüzünün adeta keyfini çıkardı. Hayali için Talas ilçesindeki Ali Dağ paraşüt alanına gitti. Kendisi için özel olarak hazırlanan etkinlikle istediği uçuş deneyimini yaşadı. Ve o anlardaki mutluluğu da gördüğünüz gibi görülmeye değerdi. Evet, şimdi İstanbul'a gideceğiz. Renkli bir rekor denemesi var. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde tam 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi.

0: kemençe çalmaya başladı, binlerce folklorcu ritme uydu. Aynı anda horon oynayan folklorcular rekor kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Horon Bizumdur sloganı ile yola çıktı. Farklı illerden gelen 5000 folklorcu İstanbul Maltepe etkinlik alanında buluştu. Renkli kostümleriyle el ele tutuşan folklorcular kemençenin çalmasıyla birlikte rekor için oynamaya başladı. Beş bin kişi aynı anda 3 dakika boyunca horon oynayıp Guinness Rekorlar kitabına girdi. Halk Oyunları Federasyonu'nun gelecek yıl hedefi İzmir'de 15 bin kişiyle zeybek rekoru kırmak.
1: İstanbul'da havanın ısınmasıyla özellikle hafta sonları plajlar dolmaya başladı. Megakent'te denize girilecek birçok plaj var. Halk plajlarına çok kalabalık deyip gitmeyenler özel plajları tercih ediyor. Peki bu yıl İstanbul'da denize girmenin maliyeti ne? Giriş ücretleri ne kadar? Siz bu yanıtların cevaplarını Dilara Civelek ve Özgür Balaban'ın haberinde izlerken biz de veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına da güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
2: Eşim, kızım, 3 torunum denizeler. Hep beraber ailece geldik.
3: Günübirlik geldik, bir anda karar verdik.
0: Caddebostan, adalar, Şile plajları, Ege ve Akdeniz'e gidemeyenlerin kaçış rotası. Peki bu yıl plajlara giriş ücretleri ne kadar?
4: Kişi başı 700 liradan başlıyor.
5: Tesise giriş ücreti, şezlong, şemsiye kiralamıyoruz.
0: Şehir dışına çıkamayanlar özellikle hafta sonu İstanbul'da denize girecek yer arayışında. Denizin temiz olması, makul giriş ücreti ve görece tenabi plaj elbette beklentiler arasında. Anadolu yakasında yaşayanların ilk tercihleri arasında Caddebostan plajı var. Giriş ücreti 500 lira. Şile'ye gelince...
6: İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyip ama yine de tatil yapmak isteyenlerin adresi Şile oldu. Peki bu yıl tatilcileri Şile'de hangi ücretler bekliyor?
5: 700 TL bir giriş ücretimiz bulunmak. Ortalama yiyecek ücretlerimiz 300 TL ile 750 TL arasında bir değişiklik gösteriyor. Bir çift ve iki çocuk olarak düşünsek 3000 TL'ye tamamen bütün her şeyi karşılamış olabiliriz.
7: Çok arada çok fahiş fiyatlar var. Çok uçuk rakamlar var. Ya benim tatil severler günübirlik olsun birkaç günlük olsun Şile olmalı. Ben Eylül'ün 16'sına kadar... Her gün hemen hemen Şile'deyim.
0: Ve adalara gelince plaja giriş ücretleri 600 liradan başlıyor, 1200 liraya kadar çıkıyor. Adalardaki birçok plajda şezlong ve şemsiyede bu ücretlere dahil. Plaja giriş ücreti vermem diyenlerin tercihi ise halk plajları.
6: Halk plajındayız şu an. Diğer işletmelere baktınız mı? Fiyatlar nasıl?
2: Bizim her şeyimiz yanımızda var. Şemsiyemiz var, yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Diğer yerler pahalı.
8: Karpuzumuz var, kekimiz var, kahvaltılığımız var.
6: Daha ne olsun?
8: Köftemiz var. Aynen, köfte ekmek yapıp yiyoruz.
9: Sultan Gazi'den geldik. Hafta sonları ve yazları fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız.
2: İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var.
3: Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu.
4: Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli.

29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.

Günaydın, hoş geldiniz Habertürk'e. Gün başlıyor. Haziran'ın son günündeyiz. 30 Haziran Salı sabahından günaydın diyelim. Ben ve ekip arkadaşlarım bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyal Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya yollayabilirsiniz. Öncelikle ve elbette ki önemli gelişmeler var. Detaylıca aktaracağız. Saat 10'a kadar canlı bağlantılarımız olacak. Bir soruşturma, bir operasyonun son dakika bilgileri varsa da elbette bizlerden bulabileceksiniz yine. Peki, hiç vakit kaybetmeyelim. Haberlerimize geçmeden önce acaba gazeteler, memleketin mecmuaları ne yazıyor, ne çiziyor ona bakalım. Ardından bizim haberlerimize bakılırız. Hayırdır inşallah. Hürriyet'in manşet haberi budur. Detaylara bakalım. Üyelikten vizeye sürekli eğitimin Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi için daha doğrusu NATO zirvesi öncesinde bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var denilmiş. Hayırdır inşallah başlığında detaylara bakalım. Genişlemeden sorumlu AB komiseri geliyor. İçişleri ve göçten sorumlu komiser yine geliyor. Öte yandan ziyaretçiler arasında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kalas'ta bulunuyor. Önce Hakan Fidan'a gidecekler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la görüşecekler ve vize konusu özellikle konuşulacak. Detaylar önemli. Hep beraber göreceğiz bu görüşmenin sonrasında nasıl açıklamalar yapılacak. Teksas-Ankara güvenlik ağı. Bu haberin hemen yanı başında Erdoğan. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Öte yandan İsrail'in işgali bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz sözleri mühim ve NATO için ilk büyük buluşmanın gerçekleştiği ifade ediliyor. NATO parlamento başkanları onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda verilen öğle yemeğinde konuştu. Öncesinde de Numan Kurtulmuş konuşmuştu biliyorsunuz sabah saatlerinde dün. Emekli maaşına destek nedir acaba? En düşük emekli aylığını otomatik olarak düzenleyecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi geliyormuş. Mehmet Şimşek Sapanca kampında bu bilgiyi vermiş. Bu sistemle 6 ayda bir en düşük emekli maaşı ile ilgili yasal düzenlemeye gerek kalmayacak şeklinde ifade dikkat çekici. Gurbetçi askerlikten muaf olacakmış. Uygulamadan 400 bin kişi faydalanacak deniyor. Ve traktörde yeni siyaset mesajı, Özgür Özel kasketini taktı. Tıpkı Bülent Ecevit gibi efendim, o da yollara düştü. İzmir'in ilçelerinde etkinliklere katılıyor. Özgür Özel Ödemiş'te traktörün üzerine çıkarak vatandaşa seslendi. Yeni bir siyaset yürüyüşünün içindeyiz. Tam da öyle göğüs göğüse, göz göze bir siyaset güdüyor. Vatandaşın sürekli olarak arasında, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor Özgür Özel. Toprağa verdik Kadir İnanır'ı, onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız demiş. Sigara yasağının genişlediğine dair bir de önemli haber var efendim. Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmamasını istiyoruz. Toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız şeklinde Sağlık Bakanı'ndan bir açıklama var ama dünya çapında bakıldığı zaman özellikle Türkiye tütün kullanımının da maalesef ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Gümüş'te kritik tarih 13 Temmuz ABD. 13 Temmuz'dan itibaren ülkeye girecek bakır, gümüş ve nadir toprak elementlerine fiyat taban uygulaması başlatabilir. Yükseliş trendi de görebiliriz şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Ve bir başka haberle bitirelim. Yapay zeka YKZT

YKS'de çakıldı. Logonun hemen altında üniversite öğrencisi Alp Ünlü bu yıl YKS sorularını yapay zekaya çözdürdü. Yapay zeka modüllerinden birisi 123. oldu. Diğeri 1 milyona bile giremedi deniyor Nilay Bolşoy'da. Parladı. Bu da ayrı bir haber başlığı. Detayları diğer gazetelerde okuruz. Özel sahada AK Parti alarmda. Yurdu karış karış gezen CHP liderinin performansı iktidar partisinde kaygı yarattığı deniyor. Sapanca'da kamp yapan Erdoğan, partisini yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin diye uyardı. AK Parti'de hem il ve ilçe teşkilatlarında hem de MYK'da kapsamlı bir revizyon hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Parti kurmayları performans artık daha yakından takip edilecek değerlendirmesini yaptı. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel mutlak mutlan kararının ardından çıktığı yurt gezilerinin 15.sini İzmir'e yaptı. Ödemiş'te Bülent Ecevit'in kasketini takan ve römorkun üstünde halka seslenen Özgür Özel, Ecevit'i de bağrına basan Ödemiş'ten ant olsun ki iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Bu römorkun üstünden size sesleneceğim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset içindeyiz ifadesini de kullanmış. Otobüs de alacağız, bina da yapacağız şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Özellikle yöre halkı ciddi anlamda Özgür Özel'e bir sevgi selinde. Ve meydan okudu, detaylara bakalım. 2 yaşındaki çocuğun da öldüğü saldırının sorumlusu bir terörist. Pişman değiliz diyor PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a. Özgürlük istemiyle Van ve Mersin'de miting düzenlendi. Geçen yıl tahliye edilen 12 kişinin öldüğü Bakırköy Çetinkaya saldırısının faillerinden terörist Çetin Arkaş, dönüp dolaşıp yine pişmanlık yasasına gelinecekse bize bir bakın, pişman olmuş bir hal var mı şeklinde gerçekten meydan okuyan bir ifade. Cumhuriyet gazetesi bunu başlığa taşımış. Şartname değişmedi İBB davasında 58. gün. İsrail'e bir tepki, manidar zamanlama Ermeni soykırımına yönelik olarak ve öte yandan Zeynep Sönmez Wimbledon'a hızlı başladı. Milli tenisçi dünya sıralamasındaki 28. basamaktaki Lee'yi 2-1'le geçti. İkinci tura yükseldi. Evet, futbol harici hemen hemen her spor dalında gayet iyi başarılar elde ediyor Türkiye. Zirveye 3 dev geliyor. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi forumunu ilk kez resmi programın bir parçası olarak düzenlenecek. Forumda sergi açacak savunma sanayi devleri arasında efendim çok önemli şirketler var denilmiş. Özel bir haber, detaylar bugünkü Milliyet gazetesinde okunabilir. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri parlamento başkanları zirvesinde konuştuğu bilmektesiniz. Kampta gündem ekonomi oldu. AK Parti'nin Sapanca kampından detaylar ve çifte askerlik sona eriyor denilmiş. Asker alma kanununda yapılacak değişiklikle bulundukları ülkede zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren Türk vatandaşlarının Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı formülü yine devrede denilmiş. Özgür Özel konuşmasını gerçekleştirecek. Efendim bir taraftan da gözler Katar'da, ABD ve İran'ın son birkaç gündür yaşanan karşılıklı saldırılarının ardından geri adım atma konusunda anlaştıkları ifade edilmekte. Hürmüz'den geçişler yeniden hızlandı. Brent petrolün satış fiyatına da bakarız ilerleyen dakikalarda. Venezuela'daki son durum maalesef, on binlerce insan hayattan koptu gitti son depremde. Pandemi gibi vurdu diyelim. Hemen logonun yanı başındaki haber. Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgasının etkileri yavaş yavaş azalıyor. Sıcaklıkların bilançosu ortaya çıkmaya başladı. 1300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş. Pandemi gibi vurdu şeklindeki bir haber başlığında efendim. Özellikle Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorsanız bu aralar ciddi ciddi düşünün. Teksas'tan Ankara'ya güvenlik akşamın manşet haberi. NATO'nun kritik bir süreçten geçtiğini belirtiyor. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız şeklindeki ifade dikkat çekici efendim. Yine aynı şekilde İsrail'in işgali bitmeden barış olmaz şeklindeki bir ifade. Avrupa'nın sıcak kabusu az evvel aktardı, 41 dereceyi buluyor birçok Avrupa kentindeki hissedilen çok daha farklı olabiliyor. Dolayısıyla sıcakla mücadele eden Avrupa'dan detaylar. Müzakere Doha'ya taşındı. Hürmüz Boğazı gündemiyle bugün özellikle İsviçre'de tıkanmıştı mevzular.

0: Müzakere bugün Doha'da devam edecek. Rusya'da da bir benzin krizi söz konusu. Alaçatı görgüsüzleri ödüyor neyi? Müşteriye göre hesap bir mekanda 851.800 lirası. Alkol olmak üzere 870.150 liralık bir adisyon kesildi. Bu da efendim işte sosyal medyada konuşuluyormuş. Gerçekten havada uçuşan paralar Alaçatı'da, Bodrum'da farklı bir dünya, farklı bir Türkiye'yi bize yansıtıyor. Ve Karar Gazetesi diyelim, ardından Sabah'la bitirelim. Fakirlikte eşitlik, çalışanların yarısından fazlasının asgari ücret aldığı Türkiye'de ortalama emekli aylığı da 25 yıl sonra asgari ücretin altına düştü. Bunu da görmüş olduk efendim 2026 yılında. Geçmiş dönemlerde küçük bir kesimi oluşturan asgari ücretler artık çalışan nüfusun çoğunluğu haline geldi. Yılbaşında 28 bin lira olan net asgari ücret Mayıs'ta 34.808 liraya ulaşan açlık sınırının altında kaldı. Orta sınıfın neredeyse ortadan kalktığı bu dönemde her 3 emekliden ikisi geçinebilmek için yeniden işbaşı yaptı deniyor ki maalesef fakirlikte eşitlik başlığı altında bu detaylar dikkat çekici. Ya partimizi geri alacağız ya da başka bir yol bulacağız. Özgür Özel'in sözleri ülkeyi karış karış geziyor malumunuz, vatandaşla iç içe. Avrupa'nın güvenliğine katkımız göz ardı ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yine yerini almış ve NATO teyakkuzu 25 binden fazla emniyet personeli görev alacak. 6-12 Temmuz tarihleri arasında kamu çalışanları da izinli sayılacak Ankara'da diyelim. Sabah gazetesine bakalım, yine bildik manşetler. Diğer gazetelerde okuduğumuz gibi Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı deniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. On binlerce kayıp için zaman daralıyor. Venezuela'dan maalesef ki yine bildik görüntüler, Türkiye'mizde yaşanan görüntüler gibi fotoğraf karelerini görmekteyiz. Venezuela yangın depreminde de ve omega sıcağı ruh sağlığını bozuyor. Avrupa'da can almaya devam ediyor denilmiş Sabah gazetesinde de. Evet, saatimiz 7.10 geçiyor, gün başlıyor ha. Gördüğünüz gibi gazeteler işte bu şekilde haberleriyle katkı sundular, sağ olsunlar. Bakalım bizlerde neler var? Elbette ki yazılı basından çok daha farklı ve çok daha detaylı haberleri göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. Okuduk gazetelerden de, detaylarını görelim şimdi. Beklentimiz çok diyor Erdoğan, Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız diyor.
1: Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO'dan beklentimiz çok dedi, birlik ruhunu güçlendirmeliyiz mesajı verdi.
1: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Savunma sanayinde engeller kalkmalı dedi.
1: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
2: Erdoğan başta ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olmak üzere barış çabalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sözü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına getirdi.
1: Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: Cumhurbaşkanı Texas Ankara hattı dedi. Biz de Washington Tahran hattına şöyle bir bakalım. Tansiyon karşılıklı saldırılarla biliyorsunuz yeniden yükseldi. İran, ABD ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı ancak ABD

0: basını tarafların bugün Katar'da, Doha'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. İran'dan bu hafta için görüşme planlanmıyor açıklaması geldi. Trump ise Doha'da görüşme olacak dedi.
1: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Katar'da görüşmenin olacağını iddia etti. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazlı, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Axios haber sitesi tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. Washington'dan iddiayı doğrulayacak açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek açıklaması yaptı. Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın barış istediğini belirterek, Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın Doha'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme olmayacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı teknik heyetin Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi. Amerikalı yetkililerin Katar gezisinin İran heyetinin ziyaretiyle ilgisi yok dedi. İlerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir görüşme olmayacağını kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Toplantının ardından konuşan Garib Abadi, Umman Hürmüz'ü yönetme mekanizması konusunda işbirliğine istekli değilse İran bu çalışmayı ilerletecek dedi. Tahran yönetimi ayrıca Boğaz'da mayın temizleme konusunda işbirliği yapacak ülkelere kapıyı kapattı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş. Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
0: Evet, uzayıp giden düşük yoğunluklu bir süreçten söz ediyoruz. Bir şeyler oluyor ama özellikle arka planda onu da zaman içinde hep beraber göreceğiz. Tüm bu gelişmelere rağmen şu anda Brent petrolde ciddi bir yükseliş yok. O da güzel $72.50 civarında efendim. Neyse ki malum bu savaş sürecinde $120'lara kadar çıkmıştı. Akaryakıtta özellikle zamları hatırlıyoruz. Ama yeterince bir indirim geldi mi özellikle akaryakıta, motorine, benzine? Hissediyorsanız yazın, çizin, gönderin. $72 seviyelerinde varil fiyatı petrolün. Şimdi İsrail'in ne yaptığına bakalım. Çünkü 1915 olaylarına ilişkin iddiaları soykırım olarak tanıma kararına özellikle Ermenistan'dan açıklama gelmesi dikkat çekici. Paşinyan, bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz diyor. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Ermenpres'e haberine göre Paşinyan lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından karara ilişkin soruyu yanıtladı. Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz dedi. Olayın bir silah olarak kullanıldığını söyledi. Bu sürecin Ermenistan'ın çıkarlarına uygun olmadığını da belirtti Paşinyan. Azerbaycan'da İsrail'in iddialarına ilişkin tepki var. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı kaydediliyor. İsrail hükümetinin aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz ifadelerine yer veriyor Azerbaycan. Evet, özellikle Ermenistan'ın bölge ülkeleriyle ki başta Türkiye olmak üzere oldukça iyi bir ilişki kurma isteğinin hemen ardından gelen bu karar zamanlama manidar dedirtiyor ve Ermenistan'dan da zaten bu konuya ilişkin özellikle ciddi bir eleştiri söz konusu. Peki efendim, devam edelim yolumuza. İç siyaset diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi diyelim, Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi gözler. En geç 11 Temmuz'a kadar genel merkezin adım atması beklenecek, ardından harekete geçilecek. Öte yandan Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen parti için yeni parti isminin öne çıktığı belirtiliyor.

0: Olağanüstü kurultay başvurusu, yeni parti çalışmaları, mevcut partilerle temaslar. CHP'de Gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da delege imzaları teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verildi. Süre doldu ancak edinilen bilgiye göre 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı. 20 Temmuz'da adli tatil başlamadan Yargıtay'ın karar verip hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklenti ise kuvvetli bir şekilde sürüyor. Olası bir baskın seçimi ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği olan partiye geçmek de güçlü bir seçenek olarak masada. Bu noktada Özgür Özel'in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başında olduğu Yenilik Partisi ile temasa geçtiği belirtiliyor. Ve yeni parti tartışması. Bu konuda Özel cephesinde çalışmalar sürüyor. Kurulacak partinin isminin ne olacağı ise merak konusu. Burada yeni parti isminin öne çıktığı kaydediliyor. Grup toplantısında Meclis Grup Başkanı Özgür Özel kürsüye çıkacak. Genel merkezlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Merkez Yönetim Kurulu'ndan bazı il başkanları için ihraç, bazıları içinse görevden alma kararı çıkması bekleniyor.
1: Evet, birçok parti ismi geçiyordu. İstiklal dendi, Yürüyüş dendi, haberde de izlediniz. Son olarak yeni parti, ama birkaç parti yedekte bir taraftan da hazır olmak koşuluyla birkaç partinin var olduğu ifade ediliyor. Artık bir satranç tahtasından söz edebiliriz. İyiden iyiye Türk siyasetinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'de bakalım neler olacak, neler bitecek. Özellikle bugün Özgür Özel'in neler söyleyeceği son derece mühim. Efendim, cinsel saldırıdan tahliye kararı buyurunuz. Hürriyet gazetesi başlıktan aktarmış. İcbar suretiyle irtikap soruşturmasından tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın yargılandığı tehdit ve şantaj davasında Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç. ek ifade vererek yeni iddialarda bulunmuştu. Kendisinden hoşlandığını söylediğini öne sürdüğü Özcan'la işten çıkarılma korkusuyla birden fazla kez görüştüğü iddia etmişti. Özcan, açılan soruşturmada kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan da tutuklanmıştı. Özcan'ın avukatları tutukluluğunun kaldırılması için itirazda bulunduğu itirazı değerlendiren mahkeme Özcan'ın bu suçtan tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi. Dolayısıyla cinsel saldırıdan tahliye kararı başlığı son derece mühim. Genelde çamur at izi kalsın deniyor. Böyle bir durum var deniyor, ancak tahliye haberleri çok da verilmiyor. Hürriyet bunu yapmamış. Bu tahliye kararını büyük puntolarla işte başlıktan görmüş, gördüğümüz gibi. Peki, saatimiz 7.21'i gösteriyor. Efendim, Deniz Göktaş ismi son dönemde Türkiye'de, yani son bir haftadır çok fazla konuşuyor, konuşuluyor. YouTube'daki gösterilerine şöyle bir baktığımızda yaklaşık 7 milyon kişi de bu stand-up'ı izlemiş. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gösterideki ifadeleri gösterildi. Deniz Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltiliyor. Komedyenin yurt dışında olduğu tespit edildi. Sosyal medya platformu YouTube'da yayınlanan ve ardından tüm sosyal medya platformlarında yayılan gösteriden kesitlerin bir kısmına geçtiğimiz günlerde de erişim engeli getirilmiş idi. Evet, son dönemde özellikle stand-up deyince akla gelen en önemli kişilerden biri oldu. Deniz Göktaş tatil için yurt dışındayım demiş idi. Böylesi bir soruşturma da başlatıldı. Tabii bir taraftan da gösteri giderek daha da fazla izleniyor. Diyelim bizler NATO zirvesine gidelim. Çünkü artık sayılı günler söz konusu. Ankara'da trafik ve asayiş denetimleri iyiden iyi arttırıldı. Birçok noktada araç ve şahıs kontrolleri yapılıyor. Kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemler hemen uygulanıyor.
0: Hem asayiş hem trafik ekipleri sahadaydı. Araçlar durduruldu. Detaylı arama yapıldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi denetimler artırıldı. Kentin pek çok noktasında vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı.

0: Ayrıca kritik noktalarda araç geçişleri kontrol edilmeye başlandı.
1: Zirveye sayılı günler kala başkentte de güvenlik önlemleri artırıldı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi'nde araçların içleri arandı.
0: Zirvenin yapılacağı Beştepe'nin çevresindeki yollar 6, 7, 8 Temmuz'da tamamen trafiğe kapatılacak. Bazı yollar konvoy güzergahı olması sebebiyle konvoy geçişi esnasında geçici olarak kapatılacak. Kent genelinde hangi yolların kapalı olduğuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden erişilebiliyor.
1: Denetimlerin yapıldığı bir başka noktaysa Çukurambar'daki Ufuk Üniversitesi Caddesi'ydi. Bu bölge özellikle ABD Büyükelçiliği'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı iddia edilen otele yakınlığıyla dikkat çekiyor.
0: NATO liderler zirvesinin düzenleneceği 7-8 Temmuz'da başkentte 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak.
2: Evet, tarihi zirveye bir hafta var ama işte gördüğünüz gibi Ankara gerçek anlamda bir özel, daha da özel bir şehir olma yolunda. Özellikle burada yaşayan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Ama şu 10-15 günlük süreç gerçekten Ankara için biraz zor geçebilir. Ankaralı için bir taraftan da. Ama tarihi, NATO'nun en tarihi zirvelerinden birinden söz ediyoruz. Şimdi Mardin'de anne, baba ve kızları evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Katil zanlısı ise komşuları çıkmıştı. O vahşetin ilk duruşması biliyorsunuz görüldü. Cani komşuya yardım ettiği de değerlendirilen iki sanık tahliye edildi. Acılı aile bu karara tepki gösterdi.
3: Meleklere benzemişsin, gözler derin, bakışlar.
4: Hepsinin de cezasını çekmesini istiyoruz. Böyle olmamalı, böyle bırakılmamalı. O bina hepsi de suçludur.
5: Cani komşu, anne baba ve kızlarını vurarak öldürmüş, cezaevine girmişti. Ona yardım eden iki vicdansız tahliye oldu. Acılı aile karara isyan etti.
6: Bu kadar çelişkinin içinde sen bir kişiyi tahliye edersen benim güvenim kırılır.
5: Mardin'de Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli 7 ay önce evlerinde vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.
7: Temiz bir aileyiz. Düşmanlığımız yok, kinimiz yok, borcumuz harcımız yok. Bu kardeşimin eşi, ikisi üniversite okumuş insanlar.
5: Katil zanlısı yanı başlarındaki komşuları çıktı. Cani adam ve iki suç ortağı tutuklandı. Ancak son duruşmada delil karartmakla suçlanan o iki sanık tahliye edildi.
6: Bir şahıs gidecek, bir aileyi yok edecek, gelecek, ben onunla beraber gideceğim, silahı atacağım, haberim yoktur diyeceğim. Var mı böyle bir şey? İki gün beraber gezeceğim, ondan sonra benim haberim yoktur diyeceğim. Deliller var, ETS kayıtları var, kamera görüntüsü var. Mahkemede bile yalan söylüyor. Bu sanıkların tahliye edilmesine biz de gerçekten çok çok şaşırdık.
5: Bir kez daha yıkılan aile kararı üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
2: Hak arayışı her daim devam ediyor vatandaşların gördüğünüz üzere. Tokat'ın Erbaa ilçesine gidelim efendim. İki kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamayla ilgili davada bir karar var. İki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı zira. Duruşmada tutuklu sanıklar Turgay Ö ve İsmail G suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karayaka beldesinde 2 yıl önce bir bağ evine giden jandarma ekipleri içeri girdiği sırada patlama meydana gelmişti. 5 jandarma personeli yaralanmış. Sefacan Karaçoban 4 gün, babası Ahmet Karaçoban 9 ay sonra hayatını kaybetmişti. Bakalım memleketin siyaset ve ekonomi dışındaki gündeminde başka neler var? Ağrı'dayız. İki aile arasındaki husumetten söz edeceğiz. Zira silahlı saldırıya dönüştü maalesef. Şehir eşkıyası iki adam adeta dehşet saçtı. Kurşun yağmuruna tutulan kadınlar canlarını bir apartmana sığınarak kurtarabildi.
5: Silah ve demir sopalı şehir eşkıyaları bir anda üzerlerine koştu. Apartmana sığınan kadınlara kurşun yağdırdı. Ağrı'da iki aile arasında iddiaya göre husumet vardı. Bir tarafın kadınlarıyla diğer tarafın erkekleri bu caddede karşılaştı. Laf dalaşı, öfke ve şiddetle noktalandı. Husumetli oldukları adamlardan biri elinde silah, diğeri ise demir çubukla üzerlerine koştu. Üç kadın panik ve korkuyla apartmana sığındı. Ama silahlı cani kapıya kadar gelip üzerlerine kurşun yağdırdı.

0: Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan bir kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim bir haber başlığı Akşam gazetesinden paylaşalım. Türk neo-nazi intihar etti deniyor. Hatırlayacaksınız 5 kişiyi bıçaklamıştı Eskişehir'de. Neo-nazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan ve 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti. 20 yaşında Arda Küçükyetim 12 Ağustos 2024 tarihinde bir çay bahçesinde 5 vatandaşı bıçaklayarak yaralarken o anları da cep telefonundan canlı olarak paylaşmış idi. Sosyal medyasında intihar ettiği ifade ediliyor hapishanede gördüğünüz, duyduğunuz üzere efendim. Devam edelim yolumuza, saatimiz 7.29'u gösterirken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Sosyal medya kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu bakan. Kişisel reklama yönelik şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım diyor.
2: Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtım şeklinde gündeme getirmek lazım.
3: Sosyal medya kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Şov amaçlı kullanmayın dedi.
2: Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Artık bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Vatandaşla iç içe olun mesajı da verdi.
2: Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gücü, yetkisi belli. Kaymakamın yetkisi belli, valinin yetkisi belli, bakanın yetkisi belli. Gittiğiniz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğiniz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığınız zaman, esnaf ziyareti yaptığınız zaman, yarım gün hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğini, belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz.
1: Evet, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partilileri uyardığı sosyal medyayı kişisel şova yönelik olarak kullanmayın uyarıları söz konusuydu. İçişleri Bakanı da yine aynı şekilde yaptı. Anladığımız kadarıyla bundan sonra bakanlar bünyelerindeki personellere özellikle bu konuda özel uyarılar yapacak gibi gözüküyor. Sosyal medya demişken 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere uygulanabilecek azami para cezasından söz edelim. Haber Avustralya'dan. Avustralya hükümeti bu para cezasını 2 katına yükseltebileceğini açıkladı. Ayrıca platformlar önlemleri belgelendirmek ve hükümete raporlamakla yükümlü olacak.
4: 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı. Gençler yasağa deldi. Avustralya hükümeti bir kez daha harekete geçti. Şirketlere yönelik cezaların artırılacağını duyurdu. Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı Aralık 2025'te yürürlüğe girdi. Bu sayede gençlerin sosyal medyanın zararlı etkisinden etkilenmesinin önüne geçilmek istendi. Fakat gençlerin büyük bir kısmının hala sosyal medya platformlarına girdiği tespit edildi. Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda yeterli çabayı göstermediğini söyledi. Hükümet yasağın uygulanması için yeniden harekete geçti. Kurallara uymayan platformlara uygulanacak azami para cezası 2 katına çıkarıldı. Yeni düzenleme ile birlikte ceza miktarı 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına yükseldi. Ayrıca aralarında Instagram, TikTok ve YouTube'un da bulunduğu 10 popüler platforma yaş doğrulama sistemlerini güçlendirme zorunluluğu getirildi. Hazırlanan yeni düzenleme ile birlikte Avustralya, E-Safety Komiseri Julie Inman Grant'in yetkilerini de genişletiyor. Buna göre sosyal medya şirketleri ve yaş doğrulama hizmeti sunan üçüncü taraf firmalar aldıkları önlemleri belgelendirmek ve hükümete raporlamakla yükümlü olacak.
1: Evet, bu yasakları ilk uygulayan ülkelerden biri Avustralya. Dolayısıyla izlediği yol diğer ülkelere ve tabii ki bize de örnek olacaktır ki önümüzdeki Eylül ayından itibaren Avrupa dahil birçok ülkede sosyal medya yasaklarını göreceğiz gençler.

0: lere yönelik olarak buna Türkiye'mizde dahil. Peki efendim, Millet gazetesinden bir haber başlığı: yerli yapay zeka adı Bilge'ymiş. Detaylara bakalım. Türkiye'nin yerli yapay zeka projesi Bilge, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen büyük dil modeli olarak tanıtıldı. Türkçe merkezli tasarlanan bu sistem, kamu kurumlarından finans ve sağlığa kadar çok geniş bir alanda kullanılabilecek. Logoyu da görmektesiniz efendim. Bilge, Türkçe düşünen, dijital egemenliği destekleyen ve global standartlarda yüksek performans sunan milli bir yapay zeka ekosisteminin yapı taşlarından biri olma vizyonuyla hayata geçirildi şeklinde büyük uzun bir cümle de kurulmuş gazetede. Yani yerli bir yapay zekanın adı Bilge. Hayırlı uğurlu olsun. Bir taraftan da Kumru ismi ön plana çıkıyordu. O da tabii farklı farklı yapay zekalar üretilmekte ama yerli ve milli olması son derece mühim efendim, söyleyelim. Peki, Kırklareli'de hurdacılar ve çekicilerde yaşanan yoğunluktan söz edeceğiz. Sınır ötesi otokaçakçılık çetesini ortaya çıkardı. Bulgaristan'dan ucuza getirilen lüks otomobiller hurda araçların şasi numaralarıyla değiştiriliyor, yüksek fiyata satılıyor. Belirlenen bu. 11 ilde tam 42 kişi gözaltına alındı.
1: Yurt dışından lüks araç getirip hasarlı araçlarla değiştirdiler. Milyonluk vurgun yaptılar.
2: Bulgaristan'dan Bulgar vatandaşlar Kırklareli'ne ucuz şekilde otomobil getiriyordu. O otomobilleri ara sokaklarda, özellikle güvenlik kameralarının olmadığı yerlerde park ediyorlardı. Anahtarı da o çete üyelerine teslim edip otobüsle Bulgaristan'a geri dönüyorlardı.
1: Çete, depremde hasar gören ya da perte çıkmış araçların şasilerini Bulgaristan'dan getirilen araçlara takıyordu. 15 araç bu şekilde değiştirilip pahalı fiyata satıldı. Burada araçların bazıları da Bulgaristan'dan getirilen araçlarla birleştiriliyordu.
2: Onlar işlerini rahat rahat yürüttüklerini sanıyordu, ancak yanılıyorlardı. Çünkü hem savcılık hem polis onların tüm hareketlerini adım adım takip ediyordu. Soruşturma bitti ve operasyon düğmesine basıldı. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı verdi. Kırklareli Asay Şube Müdürlüğü harekete geçti. 11 ilde 42 şüpheli gözaltına alındı.
1: Açılan kasalarda silahlara da rastlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
0: Efendim, her yerde malum çeteler, dolandırıcılar boy göstermeye başladı ülkemizde. Onlar için çalışanlar da işte görüyorsunuz, her birinde operasyon düzenleniyor. Onlarca, yüzlerce ve hatta toplamda baktığın zaman binlerce, on binlerce kişi gözaltına alınıyor. Son olarak da Kırklareli'ndeki bu hadise. Peki bir taraftan da şunu sormak lazım. Bulgaristan'da aynı araç neden bu kadar ucuzda Türkiye'mize gelince birkaç katına çıkıbeliyor? Neden bu kadar pahalı? Bir cevabı vardır elbette ki, var, onu da biliyoruz ama indirmek lazım fiyatları, ki bu çetelere de izin vermeyelim böylelikle. Şimdi efendim, Nisan ayında Hollanda bayraklı bir yolcu gemisinde yaşanan ölümlerin ardından gündeme gelmişti hantavirüs salgını ve bu salgına ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Bizler çok hissetmedik malum. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus, hantavirüs salgının sona ermek üzere olduğunu söyledi.
3: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu. Hantavirüs salgını sona ermek üzere. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından hantavirüs salgınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Toplam vaka sayısının 3'ü ölümlü olmak üzere 13'te kaldığını açıkladı. Durum stabil olup salgın sona ermek üzeredir ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, salgının başında Güney Afrika'da tespit edilen iki vakanın tüm temasların takip sürecinin tamamlandığını ve ek vaka bildirilmediğini açıkladı. İspanya ve Hollanda'daki temasların da karantina ve takip süreçlerinin tamamlandığını belirterek 25 Haziran itibarıyla 30 temasının hala takipte olduğunu bildirdi. 1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 26 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlenmişti. Bu durum pandemi korkusunu gündeme

0: gündeme getirmişti.
1: Evet, hanta virüsten söz ediliyordu. Neyse ki bizler çok fazla hissetmedik ve işte sona eriyormuş. İstanbul'dayız, Kuştepe'deyiz efendim. Kuştepe sakinleri sokak eğlenceleri yüzünden rahat bir uykuya hasret kalmış durumda. Sesten, gürültüden pencere bile açamıyoruz diyen mahalleli isyan ediyor.
2: Akşam 6'da başladı.
3: Arkadaşı gününden 200.
2: Takı töreni. Saat 12, gece 12.
4: Ya yeter, Allah belanızı versin ya.
5: Yüksek sesli müzik, patlayan havai fişekler.
6: Her akşam gürültü, kavgaları da bitmiyor.
4: Yeter, burada insanlar birbirini vuracak. Gelin şuraya müdahale edin ya.
5: Bitmek bilmeyen eğlence mahalleliyi isyan ettirdi.
7: Sesini de sonuna kadar açıyorlar. Bayağı uzun sürüyor bu.
2: Pazartesi günü düğün var diyor. Duydunuz değil mi?
5: Yazın gelmesiyle Şişli Kuştepe'de geceler iddiaya göre kabusa döndü.
8: Aynı sıkıntı her gece yaşanınca mahalleli çileden çıktı.
7: Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey ya.
2: Cuma, cumartesi, pazar. Bak pazartesi de düğün olacak dedi az önce.
5: Kalabalık bazen düğün, bazen de sadece öylesine eğlence için toplandı.
6: Gündüz yatıyorlar, akşam böyle çıkıyorlar meydana.
5: Öyle ki Kuştepe sakinleri gürültüden cam açamayacak hale geldi.
2: Saat 10.30. Allah kahretsin ya.
5: Geceleri gündüzlerine karışan mahalleli defalarca polise başvuru yaptı.
7: Hiçbir netice alamıyoruz.
2: Böyle devam ediyor. Sabaha kadar.
5: Şimdi tek istekleri geceleri sessizliğe kavuşmak.
2: Kurtarın bizi bu eziyetten.
1: Gerçek anlamda İstanbul'un orta yerinden söz ediyoruz, Kuştepe'den söz ediyoruz. Kimse hiçbir yetkili bir şey yapamıyor anladığımız kadarıyla. Ne güzel memleket yani, isteyen istediğini yapıyor. İşte hani kimin hastası varmış, uyumuyor mu, bir yönetmelik var mı, yasası yok mu bu işin vesaire. Hiç kimse kimseyi takmıyor anladığım kadarıyla. Kuştepe'ye gecenin birinde ikisinde gitseniz böyle bir şenlik ortamı ama... olacak şey değil elbette. Efendim, Avrupa'yı kasıp kavuran bu sıcaklardan söz edelim. Ejderha sıcakları deniyor, omega sıcakları deniyor, her neyse. Bugün itibariyle Türkiye'ye giriş yaptı deniliyor. Bir taraftan da aman orman yangınlarına özellikle dikkat. Bunaltıcı hava ile birlikte klima ve vantilatör talepleri patlamış durumda. Beyaz eşya satıcıları servis ve montaj aksamasına karşı uyarıyor.
9: Hava bugünlerde gerçekten aşırı derecede çok sıcak.
10: Ben gerçekten eridiğimi hissediyorum. Bu hafta içi gerçekten ateşimiz biraz yükselecek.
11: Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı.
10: Türkiye bugünden itibaren iki sıcak havanın etkisinden. Biri Balkanlar tarafından, diğeri de Güneydoğu'yu ve İç Anadolu'yu etkiler.
11: İstanbul'da dışarıya adım attığımız anda kavurucu hava bizi karşılıyor. Termometreler adeta alev almış durumda ve şu anda hissedilen sıcaklık 34 derece.
9: Bunalıyoruz şu anda.
10: Gerçekten pastırma sıcağı diyebileceğimiz bir sıcaklık. İstanbul'da şehirleşme etkisi. Güneş altında hissettiğimiz sıcaklık yarın 43-44 dereceye ulaşabilir.
2: Dayanabilecek gibi değil ya.
11: Sıcaktan kaçıp evinde serin bir nefes almak isteyenlerin ilk durağı ise beyaz eşya mağazaları. Şu anda klima ve vantilatör satışlarında oldukça büyük bir hareketlilik var.
12: Vantilatör de gidiyor, klima da gidiyor.
9: Dün gördüğüm bir haberlerde Fransa'da herkes klima almak için uğraşıyor.
12: Servis ve montaj konusunda biraz sıkıntılar başladı. 3 gün 4 gün montaj yapıyoruz.
11: Peki bakalım fiyatlar nasıl, satın alırken nelere dikkat etmeli?
12: Fiyat aralıkları BTÜ'ye göredir. 35 bin lira, 75 bin lira, 80 bin lira aralığındadır. Klimalarda da en önemli enerji sınıfı. Enerji sınıfının düşük olması müşteriyi bir şekilde daha bir avantajlı hale getiriyor. Daha az elektrik sarf ediyor. A sınıfı enerjiler.
9: Klima kullanıyorum, çok memnunum.
12: İyi marka, iyi ürün. O markaları aldığı zaman uzun yıllar çok rahatlıkla kullanabilirsiniz.
10: Evde ancak klima.
12: Bunlar da popüler. Bu vantilatördür. 6 bin lira. Bu da kule tipi, yine böyle bir vantilatör. 7 bin lira. Bir de bunun yanında böyle portatif klimalar var. Bunlar da 25 bin lira. Çok sesi değildir.
10: Bu 3 güne özellikle dikkat edelim. Aşırı sıcak gelebilir. Güneş altında uzun süre kalmayalım.
1: Evet, bu üç gün özellikle hafta sonuna kadar son derece mühim. Yavrularımızı, bebekler dahil olmak üzere yaşını almış abi ve ablalarımıza özellikle dikkat edelim. Tabii ki hastalık varsa da eğer bünyede işte belli saatlerde dışarı çıkmamakta büyük fayda var. Gidecekseniz de alışveriş merkezleri gayet güzel klimalı bir ortam sunuyor bize. Peki Kıbrıs en streslisi şeklindeki bir habere geçelim. Milliyet gazetesinde Avrupa'da su kıtlığından söz ediliyor. Avrupa'da kuraklık.

0: riski artarken su kaynaklarının giderek kritik seviyelere gerilediği belirtilmiş. Eurostat ve Avrupa Çevre Ajansı'nın verilerine göre Avrupa'da en yüksek su stresi Kıbrıs'ta yaşanıyor. Ülkede kullanılabilir tatlı suyun %72'si tüketilmiş durumda denilmiş. Yaz aylarında bu oran %90'a kadar çıkıyor efendim Kıbrıs'ı. Dolayısıyla Avrupa'da su krizi açısından en kırılgan ülke haline getiriyor. Ardından bir ada ülkesi yine Malta Kıbrıs'ı izliyor. Yıllık ortalama su kullanımı %33 olsa da yaz döneminde bu oran iki katına %66-67'ye yükseliyor. Öte yandan yine Akdeniz ülkeleri İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'de de su stresi yaz aylarında belirgin bir biçimde artıyor. Romanya'da risk grubu içinde yer almakta imiş. Avrupa Çevre Ajansı verileri iklim değişikliği ve kuraklık olaylarının önümüzdeki yıllarda daha sık ve daha şiddetli yaşanabileceğini ifade ediyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının yaklaşık onda birinin güvenli ve yeterli temiz suya erişimde zorluk yaşadığı da ifade edilmekte. Tarım, enerji ve gıda güvenliği gibi alanları etkileyen bir risk haline de geldiği ifade ediliyor yetkililer tarafından. Özellikle Avrupa'da durum bu. Ancak neyse ki bu kış özellikle Türkiye'miz son derece iyi bir yağış aldı. Hep konuşurduk İstanbul'da baraj oranları ya da Ege'de, İzmir'de, Bodrum'da vesaire bütün bunlar konuşulurdu. Neyse ki bu yıl o kadar stresli su kıtlığı olmayacak ülkemizde ama Avrupa'da durum bu şekilde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii ki daha da farklı bir durumdayız. Orada da sularımız var. Şimdi işveren ve yeni mezun gençler arasında giderek artan bir maaş anlaşmazlığı var. Bunu ekranlara getirelim. Gençler 4 yıl üniversite okudum deyip yüksek maaş beklentisine giriyor. İşverenlerin önceliği ise biraz daha farklı. Peki kim ne düşünüyor? Dilara Civelek iki tarafa da sordu.
1: Maaş beklentimiz yani 200 bin lira falan. Yeni mezun olunması geçim sıkıntısı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.
2: O kadar okul okuduk diyen 100 bin liranın altına maaş kabul etmiyor. Rakamı duyan işveren biz size ararız yanıtı veriyor. Gençler ve işveren maaş çıkmazında.
1: Yani tabii o kadar çalışıyoruz. Bir 150-200 iyidir herhalde. 4 sene okuduktan sonra da daha yüksek bir kalitede yaşama başlamayı bekliyor insan ama.
3: Yeni mezun öğrenciler üniversite boyunca çalıştım, çabaladım, iyi bir bölümden, iyi bir okuldan mezun oldum diyerek yüksek maaş beklentisiyle sektöre girmek istiyor. İşverenler de yeni mezunsun, tecrüben az diyerek düşük maaş teklifiyle gidiyor. İşte tam bu noktada yeni mezunun beklentileri ve işverenin gerçekleri çatışıyor. Sen ne kadar istersin, neyi hak ettiğini düşünüyorsun?
4: Minimum 400 bin lira şu anki ekonomiye göre.
1: Ya açıkçası en az 70 binle başlamayı düşünüyorum ama bunun zor olduğunu da biliyorum.
5: En başlangıçta çok da istediğimiz yerlerden başlayamayabiliriz. Çok da fazla ücrete bakmadan pozisyonları kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
2: İşveren özellikle tecrübe arıyor. Tecrübeli olmayan çalışana yüksek maaşa yanaşmıyor. Çoğu gence göre iyi bir okuldan mezun olmak yüksek maaşla işe girmek için yeterli. Peki iyi bir CV ne kadar belirleyici?
5: Özgeçmişlerde özellikle deneyime çok bakıldığını görüyorum. İyi bir CV'yi güçlendirecek olan şey gerçek yaşam deneyimidir.
3: Yeni mezuna işletme mühendisine ne kadar veriliyor?
6: 45 artı 10 yemek, 55 belki. Yani o da iyi senaryoda buluyorsa yani.
7: 50-60 civarı stajyer olarak, kadrolu olarak da 60-70.
2: İnsan kaynakları uzmanlarına göre henüz öğrenciyken iş hayatına atılmak çok önemli.
5: Üniversite eğitiminden sonra kurstan kursa kendini geliştirme çabalarına girmek yerine derhal bir işe başlamayı, hatta üniversite yıllarında part-time çalışmayı öneriyorum.
0: Gencimizin bir tanesi 150-200'den başlarım dedi. Hadi bakalım hayırlısı. Hayaller ve gerçeklerin örtüşebildiği ya da örtüşmediği ülkelerin bir tanesindeyiz. Efendim bir iş görüşmesinde şimdi aday gözünü fazla kırptığı için işe kabul edilmedi. İşte o değerlendirmede sosyal medyayı salladı. Acaba gözü fazla kırpmak işe girmek için bir kriter mi tartışması başlamış durumda.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 böyle mi yapmış olabilir acaba aday?
9: Yani panik anında insanların refleksleri değişiyor olabilir.
8: Etkilemeli mi işe alımı bu?
9: Bence etkilememeli ya.
10: Ama direkt olarak etkiledi. Yapay zekanın yaptığı iş mülakatı değerlendirmesinde bir aday gözlerini fazla kırptığı için elendi.
9: Yapay zekayı istemiyoruz. Yapay zeka milletin işini elinden alıyor. Gözünü

0: kırptı diye niye adamın elinden ekmeği alıyor?
1: Yetişkin bir insan bir dakikada ortalama 10-15 kez göz kırpıyor ve o göz kırpmaların süresi de saniyenin 5'te 1'i kadar sürüyor. Peki sık göz kırpma işe almada bir kriter olmalı mı? İşte bu tartışılıyor şimdi.
2: Yapay zeka tamam bazı işlerde çok kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir ama bazı konularda insanın kendi içgüdüsü, duyguları buna bırakılması gerekiyor.
3: İşe alım sürecinde yapay zeka tarafından yapılan mülakatta göz kırpma sıklığının optimum özgüven oranını aştığı tespit edildi denildi adaya ve başvurusu olumsuz değerlendirildi. Yani işe alınmadı.
4: Saçma sapan bir yere doğru gidiyor bu işler zaten. Alanında bir sıkıntısı varsa işe alınmaz.
3: Yapay zekanın uyguladığı bu kriter yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
0: Saçma bir sebep tabii ki gözünü fazla kırpıyor diye işe almak olmamış bence.
5: Evet, daha tartışmaya devam ederiz bu hadiseleri. Şimdi efendim Dünya Kupası'na gidelim. FIFA 2026 seyirci sayılarını paylaştı. İlk 72 mücadeleyi ki Türkiye'de vardı aralarında biliyorsunuz tam 4.644.549 kişi yani seyirci tribünden bizzat takip etti. Bu yıl %99.7'lik doluluk oranı var statlarda.
6: 2026 Dünya Kupası'ndaki seyirci sayıları dikkat çekici bir sayıya ulaşmış durumda. FIFA grup maçlarının tamamlanmasının ardından seyirci verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre 17 gündeki 72 karşılaşmayı tam 4.644.549 kişi tribünlerden takip etti. Bu rakam ortalama 64.508 seyirciye denk geliyor ve %99.7 doluluk oranına işaret ediyor. FIFA 1994 FIFA Dünya Kupası'ndaki 3,5 milyonluk tüm zamanların seyirci rekorunu da daha ilk tur maçlarında aşmayı başarmıştı. Ayrıca 25 Haziran'da 426.834 seyirciyle turnuva tarihindeki en yüksek tek günlük seyirci sayısına ulaşıldı. FIFA turnuva öncesinde bilet fiyatları çok yüksek olduğu için birçok kez eleştirilmişti. Turnuva bitene kadar ortaya çıkacak olan verilerin Dünya Kupası tarihinde kırılması birçok rekoru beraberinde getirmesi bekleniyor.
5: Evet, saatimiz 8'e yaklaşıyor. NATO diyoruz. NATO'nun kurucu anlaşmasında 14 madde yer almakta. Ancak en çok gündeme geleni 5. madde hepimiz biliyoruz. Maddeye göre bir üyeye saldırı tümüne yapılmış sayılıyor ve tüm taraflar beraber eyleme geçebiliyor. Peki bu madde daha önce hiç devreye girdi mi? Habertürk Dış Haber Editörü Elif Önder işte bu sorunun yanıtını aradı. İzleyelim, dinleyelim. Daha sonra küçük bir ara saat başında beraberiz.

0: 12 kurucu devlet Washington'da masaya oturdu. Yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerin ardından 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzaladı. NATO'yu kuran anlaşmada 14 madde yer aldı. O maddeler arasından ikisi öne çıktı.
1: NATO'nun 4. maddesi bir danışma mekanizması olarak işlev görüyor. Bu maddede taraflardan birinin güvenliği tehdit edilirse tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaktır deniyor. 5. madde ise NATO'nun kalbi niteliğinde. Bu maddede taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması durumunda tüm taraflar meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli görülen eylemlerde bulunacaktır ifadeleri yer alıyor. Tüm taraflar için önemli olan bu madde NATO tarihinde yalnızca bir kez kullanıldı.
0: Tarih 11 Eylül 2001. O gün New York, İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına uyandı. Saldırılarda 2977 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ertesi günü, yani 12 Eylül'de 4. madde devreye girdi. NATO üyeleri olağanüstü toplandı. ABD'ye yapılan saldırının dış kaynaklı olduğu teyit edilirse, 5. maddenin değerlendirilebileceğine karar verildi. 2 Ekim 2001'de ABD hükümeti, saldırının El-Kaide tarafından Afganistan'dan planlandığını kanıtladı. Kanıtların sunulmasıyla 5. madde devreye girdi. NATO'nun 5. madde kararı Afganistan işgalini kapsamadı. ABD operasyonu müttefiklerinden bağımsız yürüttü. İttifak da 2014'e kadar güvenlik operasyonunu sürdürdü. Afganistan bu maddenin yalnızca ilk değil, son kez işletildiği olay oldu. 5. madde bir daha uygulanmasa da tartışmalar bitmedi. 2025 yılında Hollanda

0: Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen zirvede 5. madde yeniden gündemdeydi. Tartışmayı başlatan isim ABD Başkanı Donald Trump oldu.
1: Depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5. You know that, right? I'm going to give you an exact definition when I get there. I just don't want to do it on the back of an airplane.
0: O sözlerin ardından liderlerden peş peşe açıklama geldi. Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, 5. madde çok açık. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için derken NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin NATO'ya ve 5. maddeye tamamen bağlı olduğu benim için tamamıyla net dedi. Polonya, Norveç ve Finlandiya'dan da benzer açıklamalar geldi. Tartışmalara noktayı koyan yine ABD Başkanı oldu.
2: Your goals for NATO and Article 5 today.
3: We're with them all the way.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.

Geliyor efendim. 30 Haziran Salı sabahındayız. Haziran'ın da son günündeyiz. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim. Gün başlıyor da X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV efendim. Şimdi bir operasyon haberini aktaracağız. Yasa dışı bahisle mücadele sürmekte biliyorsunuz. Düzenlenen son operasyonda 32 şirkete el konuldu. 37 kişi de yakalandı. İstanbul merkezli 9 ildeki bu operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

0: Yakalandığı bu operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir uygulandı. 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete de el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemler sürmekte. Evet, bugün de bir operasyon haberiyle uyanmış olduk böylelikle diyelim ve kavgalardan yangınlara, kazalardan tartışmalara, gece saatlerinde ülkemizde neler yaşandı buna bakalım. Yine hareketliydi, zira yangın söz konusu. Antalya Manavgat'tayız, bir sera depo olarak kullanılmaktaydı. Muz serasından alevler yükselince devreye tabii ki itfaiye ekipleri girdi. İki aracöz ve bir su tankerinin bölgeye sevk edildiği bu yangın 2 saat içinde kontrol altına alınabildi ama sera gördüğünüz gibi artık kullanılamaz hale geldi. Geçmiş olsun diyelim. Bir başka yangına geçeceğiz. Mardin'deyiz, Kızıltepe'deyiz efendim. Isı yalıtım atölyesinden yükselen dumanlar itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülebildi. Mardin'de, Kızıltepe'de ve alevlerin neden çıktığı araştırılıyor. Şimdi neyse ki bir can kaybı söz konusu değil. Kuzeye doğru gidiyoruz. Artvin'deyiz. Arhavi'nin Ulaş köyünde Ali Rıza Benk hayvanlarını otlatıyordu. Mera'dan dönen bir inek uçurumdan yuvarlandı. İneği kurtarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. 2 saatlik çalışma sonucu inek kurtarılabildi. Yollarda kazalarda maalesef eksik değil. Ankara'nın Mamak ilçesinde servis minibüsü bir araçla çarpıştı. Görmektesiniz o anlar. Aynı yolda ilerleyen bir başka aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla giden minibüs şerit değiştirerek savruldu kazada. İki araçtaki 8 kişi de yaralandı. Can kaybı söz konusu değil. Tedavileri sürmekte, acil şifalar diliyoruz yaralılara. Adana'dayız. Aile faciasına sahne oldu diyebiliriz Adana. İki çocuk annesi Servet Tekir kızı tarafından bıçaklandı ve öldürüldü. Annesini öldüren kız daha sonra polisi aradı, itirafta bulundu. Rüyamda annemin beni boğduğunu gördüm savunmasıyla annesini bıçakladığını söyleyen 16 yaşındaki genç kız tabii ki gözaltına alındı. Ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Evet, geceden sabaha yaşanan sıcak haberleri hep beraber gördük ve duyduk. Gelişmeler elbette ki gün boyu ayrıntılarıyla beraber Habertürk ekranlarında olacak diyelim. Ve sıcak hava dalgasına bakalım. Özellikle Avrupa ülkeleri şehir şehir, başkent başkent sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri görüyor. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapmakta.
1: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekor seviyeye koştu. Can kayıpları artarken birçok ülke kırmızı alarm veriyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı 1300'den fazla ek ölüm kaydedildiğini belirtti.
2: Dairem en üst katta, güneye bakıyor. Bu yüzden içerisi gerçekten çok çok çok sıcak. Ve son sıcak hava dalgasından sonra bir klima edinebildim. Bu yüzden şimdi biraz daha idare edilebilir durumda.
1: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
3: Hava çok sıcak olduğu için normalden daha az insan var. Muhtemelen evlerinde veya alışveriş merkezlerinde saklanıyorlar. Çünkü oralarda klima var.
1: Sıcak hava dalgası nedeniyle en riskli gruplardan biri ise yaşlılar. İtalya'da hayata geçirilen akıllı bileklik projesiyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu uzaktan takip edilebiliyor.
4: Bana bir güvenlik hissi veriyor. Kendimi güvende hissediyorum. Daha rahatım. Bana bir şey olursa bu bileklik sayesinde kendimi daha rahat hissediyorum. Yani kendimi iyi hissetmediğimde bu benim can simidim. Ya da en azından ben öyle görüyorum.
1: Yükselen sıcaklıkların Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından biri.

0: trene dönüşebileceğini ifade ediyor.
1: Evet, sıcaklıklarla boğuşuluyor. Neyse ki biraz daha derecesi azalmaya başladı. Bir yandan da akşam özellikle saatlerinde şiddetli fırtına da etkili oluyor. Yani bir garip hal almaya başladı Avrupa'da havanın durumu. Peki Venezuela'ya gidelim. Malum ülkeyi vuran şiddetli depremlerin üzerinden 5 gün geçti. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719 deniliyor. Ancak yaklaşık 50 bin kişiden hala haber alınamıyor. Yani on binlerce insan maalesef bu depremlerde hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları tabii ki aralıksız sürdürülüyor efendim Venezuela'da.
0: Venezuela'da zamana karşı yarış sürüyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Venezuela 24 Haziran'da peş peşe iki büyük depremle sarsılmıştı. Aramaların merkezinde depremlerden en çok etkilenen La Guaira bölgesi bulunuyor. Ekipler hafta sonunda 33 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı. Depremden sonra haber alınamayanların sayısı ise yaklaşık 50 bin. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılarsa hükümete tepkili. La Guaira'da bir yolu kesen depremzedeler kendilerine ekipman verilmediğini savunuyor.
2: Bize yardım etmiyorlar. Bölgeye girmemize izin vermiyorlar. Sadece fotoğraf çekmeye geliyorlar. Bize ekipman vermiyorlar. Yakınlarımız burada.
0: Arama kurtarma çalışmalarına dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 2600 kurtarma ekibi de katılıyor. Köpekler ve hassas cihazlarla enkaz altında yaşam belirtisi aranıyor. Depremzedelere yardım ulaştırma çabaları da sürüyor. Peru'da yaşayan Venezuelalılar ülkelerine yardım göndermek için çalışma başlattı. İçme suyundan ilaca kadar birçok yardım malzemesi toplandı. Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Enkaz altında kalanların sayısı bilinmezken hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
1: Evet, hep söylüyoruz, geçtiğimiz günlerde yine aynı şekilde eş zamanlı olarak Japonya'da da aynı derecede, aynı büyüklükte bir deprem meydana geldi. Ancak işte yaprak bile kımıldamadı. Ama Venezuela'nın durumu, hangi ülkeye biz yakınız artık ben buradan bir şey söylemeyeyim, sizler değerlendirebilirsiniz. İkiz depremlere neden olabilecek faylar incelenmeli. Yeni Şafak'tan bir haber başlığı. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Hasan Sözbilir 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5'luk depremlerin yaşandığı Venezuela'da yıkıcı deprem niteliğinde 6.5 büyüklüğüne varan artçı şokların olabileceğini söylüyor Sözbilir. Birbirini tetikleyecek şekilde komşu faylar üzerinde gelişen benzer büyüklükteki depremlerin ikiz deprem olarak adlandırıldığını ve 6 Şubat'ta 2023 hatırlayınız efendim meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve 10 Ağustos ile 27 Ekim 2025'te Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremlerin de ikiz deprem olduğunu belirterek Türkiye genelinde fay segmentlerinden hangilerinin ikiz depremlere neden olacağının belirlenmesi önemli olduğunu sözlerine eklemiş. Yani Türkiye'mizde de maalesef bir deprem ülkesi olmamızdan dolayı böylesi ikiz depremler bir de hayatımıza girdi. Olabilir mi, olamaz mı tartışması sürüyor. Ancak bilinen bir şey var ki 2023 yılında 6 Şubat'ta Türkiye'mizi vurdu. Aynı kategoride, aynı deprem diyebileceğimiz Venezuela'nın halini de hep beraber görmekteyiz. Sağlam yapılar yapmak gerekiyor. Kentsel dönüşüme ağırlık vermek gerekiyor. İşte Venezuela'dan da gelecek haberler belli. En az 50 bin, 60 bin kişinin ölümünden söz edilebilir maalesef. Allah kimsenin başına vermesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Merz'le bir telefon görüşmesi yaptı. Bunu aktaralım. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele almış durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirme hedefi, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemi vurgulandı. Görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade ettiler. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğini hatırlattı. Müzakerelerin yeniden

0: başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için Türkiye'nin çalışmalarına dikkat çekti. Bu arada tabii siyaset başka ama futbolda yine Almanya'da Paraguay'a elendi. Türkiye'yi biliyorsunuz 1-0 yenmişti. Gruptan çıkamamıştık. Bu nedenle Paraguay Türkiye'nin ardından Almanya'yı da yendi ve bir üst tura çıktı. Oluyor bunlar efendim futbolda. Şimdi Ankara'daki tarihi NATO zirvesine sayılı günler kaldı artık. Ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor bugün. Toplantıda öncelikli gündem elbette ki zirve hazırlıkları olacak. Zirve hazırlıklarındaki son durum konuşulacak. Ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler ile terörsüz Türkiye süreci de kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
1: NATO zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatının yansımaları, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı dünyanın gözünün çevrileceği 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Ankara'daki güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar konusu AK Parti kampının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunun düzenleme çalışmaları da ele alınacak.
0: Evet, özellikle emekliler bu ay enflasyonun bir tık yüksek gelmesini istiyor olabilirler. Çünkü zamları etkileyecek. Cuma günü önemli bu anlamda. Bakalım enflasyon oranı nasıl çıkacak Türkiye'mizde ve tabii ki bütün bunlarda NATO zirvesi gölgesinde umarım kalmaz. Şimdi efendim bir haber başlığı: dijital oyun geliştiricileri dinlenecekmiş. Milliyet gazetesinden aktaralım. Meclis Okul Saldırıları ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu önümüzdeki hafta sosyal medya platformları ve dijital oyun geliştiricilerini dinleyecek. Bu toplantıya Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayımcılar Derneği, Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Espor Federasyonu temsilcilerinin katılması bekleniyor denilmiş. Bugünse YouTube, Instagram, Facebook, X ve TikTok temsilcileri komisyonda bir sunum yapacak ve soruları yanıtlayacak deniyor. İşte önümüzdeki Eylül'e yetiştirilmesi gereken bir hadise bugünden ele alınıyor efendim. Ve geçelim bölgeye. Lübnan'la İsrail arasında varılan bir çerçeve anlaşması var. Ve bu çerçeve anlaşmasının gizli bir eki ortaya çıktı deniyor. Suudi Arabistan basınının iddiasına göre bu ekte Lübnan'da oluşturulacak pilot bölgelerle ilgili detaylar yer almakta. İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekileceği de öne sürülüyor.
2: İsrail ile Lübnan arasında varılan çerçeve anlaşmanın gizli ek güvenlik maddesi bulunduğu iddia edildi. Suudi Arabistan merkezli Shark News, Washington'da 26 Haziran'da varılan çerçeve anlaşmada yer alan gizli ek güvenlik maddesine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre güvenlik ekinde 6 ana başlık bulunuyor. Başlıklar savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için yol haritası niteliği taşıyor. Haberin içeriğinde pilot bölgelerin belirlenmesi başlığına göre taraflar, Litani Nehri'nin güneyinde iki pilot bölgeyi derhal oluşturacak. 4 aşamalı askeri plan doğrultusunda ilk aşamada devlet dışı silahlı tüm unsurlar hakkında yasal işlem yapılacak. Bu gruplara ait askeri altyapı imha edilecek. İkinci aşamada bölgenin devlet dışı silahlı gruplardan tamamen arındırıldığı üçüncü bir tarafça doğrulanacak. Üçüncü aşamada Lübnan ordusu kontrolü üstlenecek ve devlet dışı silahlı grupların yeniden faaliyet göstermesi engellenecek. Son aşamada ise yeniden imar çalışmaları yürütülecek. Shark'ın ele geçirdiğini iddia ettiği güvenlik ekine göre bu modelin uygulanmasına Lübnan ordusu liderlik edecek. İsrail ile Lübnan ayrıca haftanın 7 günü 24 saat hesabı

0: Basına göre çalışacak Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu'nu kuracak. Bu grup, sürtüşmelerin önlenmesi ve anlaşmanın kapsamlı şekilde uygulanmasının denetlenmesinden sorumlu olacak. İsrail ve Lübnan'daki ilgili siyasi makamlara rapor sunacak. Habere göre kademeli yeniden konuşlanma başlığı kapsamında İsrail, askerlerini şartlara bağlı olarak aşamalı şekilde azaltacak. Nihayetinde Lübnan topraklarından tamamen çekilecek. Böylece Lübnan, ülke topraklarının tamamında tam otoritesini yeniden tesis edecek. İsrail içinse uzun vadeli güvenliğin sağlanması hedeflenecek. Çerçeve anlaşmanın uygulanmasına yönelik hazırlıklar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper bu kapsamda Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüştü. İsrail ise tüm çabalara rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına devam ediyor.
1: Ama işte mutabakatı, anlaşmayı etkiliyor özellikle İsrail'in yaptıkları, ki Trump'ın özellikle bu süreçte istemediği en önemli şey savaşın uzaması. Çünkü seçim var, seçimden sonra bakarsınız duruma mı demiş olabilirler, hep beraber göreceğiz. Unutmayın ki Ekim'de İsrail'de, Kasım'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim söz konusu ve İsrail Lübnan'ı bombaladığı sürece de bölgeye barış gelmiyor. İran bu konuda çok ciddi. Şimdi efendim, Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanıyor, biliyorsunuz, artık bilmeyen kalmamıştır. Avrupa'dan üst düzey heyetler de geldikçe geliyor başkente. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Avrupa Birliği Güvenlik Politikası temsilcisi Kallas, genişlemeden sorumlu üye Kos ve göçten sorumlu üye Brunner Türkiye'de bir dizi görüşme yapacak.
2: Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanırken Avrupa'dan üst düzey heyetler de geliyor. Avrupa Birliği Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Kos'la göçten sorumlu üyesi Brunner Türkiye'yle temaslarda bulunacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kallas, Kos ve Brunner'ın Dışişleri Bakanı Fidan'la bir araya gelmesi öngörülüyor. Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Bolat'la görüşmesi bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 3 üyesinin eş zamanlı Türkiye ziyareti, Avrupa Birliği'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerini atfettiği önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kallas ziyaret öncesinde NATO Ankara zirvesini değerlendirdi. Her zirve için tarihi denir, ancak bu kez gerçekten de öyle dedi.
3: Transatlantik ilişkiler son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
2: Kallas, zirvede savunma sanayi üretiminin nasıl artırılacağı, savunma ve caydırıcılık konusunda nasıl daha güvenilir olunacağı ve Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek verilebileceğinin de görüşüleceğini söyledi. Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı yok. NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmeliyiz dedi. Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
1: Evet, 7-8 Temmuz deniyor ama tabii öncesiyle sonrasıyla bir 10-15 günü bulan bir hadise. İşte gördüğünüz gibi her zirve tarihi zirve ama bu kez gerçekten tarihi bir zirve olduğu bizzat Avrupa Birliği yetkilileri tarafından da söylenmiş. Hürriyet'in manşeti bu anlamda önemli. Hayırdır inşallah üçünüz beraber geliyorsunuz şeklinde. Göreceğiz efendim ne olacak ne bitecek. Özellikle Trump'ın bir çıkışı olabilir mi liderlere yönelik olarak? Bu da önemli ama Trump'a bir çıkış geldi. Bu sefer Biden'dan, epeydir sesini duymuyorduk. Joe Biden, Karar Gazetesi'nden aktaralım. Joe Biden'dan sert bir çıkış neymiş? Trump tam bir ezik demiş efendim. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı biliyorsunuz Joe Biden, Maryland'deki Demokrat Parti galasında halefi Trump'ı sert sözlerle hedef aldı deniyor. Kasım ara seçimlerinde partisinin kongreyi geri alması için kampanya yürüten Biden, Trump'ı yolsuzluğa batmış, beceriksiz ve kibirli bir ezik ilan etti. Konuşmasında Trump'ın Washington'daki gösteriş projelerini eleştiriyor Biden. Beyaz Saray'ın doğu kanadını balo salonu için yıkmasını ve Lincoln Anıtı havuzundaki fiyaskoyu hatırlattı. Havuz ihalesinin bir Trump bağışçısı

0: verilmesini de ABD tarihindeki en aleni ve arsız yolsuzluk olarak niteledi. 6 Ocak Kongre baskını faillerine tazminat ödenmesi planlarına ateş püskürüyor. 83 yaşındaki siyasetçi vay canına ne ezik ama diyerek tepkisini dile getirdi denilmiş. Ülkemizin dünyadaki saygınlığını hiçbir başkanın yapmadığı kadar yerle bir etti ifadelerinde kullandı. Joe Biden, Donald Trump için efendim. Dediğimiz gibi önümüzdeki zaman diliminde Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir seçim söz konusu. Dolayısıyla bu ezik ya da aptal ya da şöyle olma böyle olma ifadelerini çokça duyacağız. Hem Trump tarafından hem de demokratlar tarafından, işte Joe Biden'dan da böyle bir çıkış gelmiş. Peki onlar kendi iç siyasetidir ama tabii Amerika olunca tüm dünyayı etkiliyor durum. Afganistan-Pakistan sınır hattına gidelim. Hatırlayınız efendim, 28 Şubat öncesinde, yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasından önce ciddi bir tansiyon yükselmesi yaşanmış idi. Ancak İran savaşı gündeme gelince duruldu buralar. Pakistan ordusu Afganistan sınırına bir operasyon düzenledi. Saldırılarda 36 sivil hayatını kaybetti. İslamabad yönetimi sınırda tırmanan terör eylemlerinden Afganistan'ı sorumlu tutuyor. Kabil'den de yalanlama geliyor.
1: Pakistan-Afganistan sınırında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Afganistan'ın doğusuna gece boyunca hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar Kabir! Allahu Akbar!
1: Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, X'ten yaptığı açıklamasında harekatın ayrıntılarını paylaştı. Tarar, son dönemde Afganistan sınırında bulunan Hayber, Puhtunva, Belucistan ve Sindh eyaletlerinde terör eylemlerinin arttığını savundu. Güvenlik önlemlerini almak için düğmeye basıldığını söyleyen bakan, sığınaklarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi dedi. Pakistan'daki terör eylemleri genellikle Afganistan sınırındaki Hayber Patunva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyaletinde Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Taliban'ının Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabil yönetimi iddiaları kesin bir dille reddediyor.
0: Evet, bu çatışmalar yeniden alevlenir mi? Yani Afganistan-Pakistan arasında bilinmez ama bir taraftan da buyurunuz, Putin acaba ne diyor demiştik ki o da barış sinyali yok diyor Ukrayna ile arasında. Putin ülkesinde altyapının ve özellikle petrol tesislerinin Ukrayna tarafından vurulmasıyla yaşanan enerji krizine rağmen savaşı sonlandırmak niyetinde olmadığını ilan etti deniliyor. Rus televizyonunda Vesti isimli bir programa katıldı Putin. Ukrayna'da mevcut yönetimin kalmasına razı gelmeyeceklerini söyledi. Ukrayna ordusunun son dönemde Rusya'ya ciddi zarar verdiğini kabul ediyor Putin. Yakıt konusunda belirli sıkıntılar yaşandığını ancak bunun kritik olmadığını da savundu. Kiev yönetiminin ayakta kalmasına izin verecek hiçbir ateşkes önerisini kabul etmeyeceklerini de söyledi. Özellikle son saldırılardan sonra Putin cephede ilerleyen tarafında Rusya olduğunu savunmuş. Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları artıracaklarını, esaslı müzakerelerin ise Belarus'un başkenti Minsk'te ve Rusya'nın talepleri temelinde yürütülmesi gerektiğini de dile getiriyor. Hürriyet yansıyan bir haber başlığı, gördüğünüz gibi Ukrayna özellikle son dönemde bizzat Sankt Petersburg'a kadar girdi, bizzat Moskova'ya kadar gitti dronlarla ve enerji altyapılarını vurmaya devam ediyor. Ancak işte bir barış sinyali yok diyor Putin. Buna rağmen önümüzdeki zaman diliminde Ukrayna'ya ciddi bir saldırı düzenleyebilir mi? O da olabilecek bir şey elbette diyelim. Gelelim iç dünyamızı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu Lefkoşa'da konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türklerinin ambargolara rağmen dimdik ayakta olduğunu söyledi. Zorlu, KKTC'nin egemenliğine ve eşitliğine halel getirmeyecek diplomatik girişimlerinde yanında olduklarını ifade etti.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Lefkoşa'da yapılan Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'nda konuştu. Akdeniz Havzası'nın büyük imtihanlarla yüzleştiğini belirten Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihine dikkat çekti.
4: Kuzey Kıbrıs Türk halkı yaklaşık

0: yarım asırdan fazladır bir süredir tüm izolasyonlara, ambargolara, yıldırma politikalarına rağmen dimdik ayakta direnciyle geleceğe yürümeyi başarmıştır. Dolayısıyla bugün bizim bu havzada Kıbrıs Türk halkıyla birlikte yazdığımız bu tarihi başarı ve sınama esasında tarihin altın sayfalarına yazılmış bir karşı duruştur.
1: Zorlu, Kıbrıs Türklüğünün son çeyrek asırda tüm baskılara rağmen üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini ifade etti.
0: Her defasında dünyada bu kez barış olacak mı, çözüm bulunacak mı denilen ortamda Kıbrıs Türk'ü yine üzerine düşeni yaptı ama Rum kesimi her defasında kaçmayı başardı. Biz elbette barıştan, diplomasiden yanayız. Ancak tekrarlanan ve başarısız kılınan denemelerle değil, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını asla halel getirmeyecek her türlü diplomasinin elbette yanındayız ve sonuna kadar da bunun takipçisi olacağız.
1: Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Teşkilatı'na gözlemci statüsüyle üye olarak izolasyonu kırdığına da dikkat çekti. Kapı aralanmıştır, ışık da görünmüştür değerlendirmesi yaptı.
0: Hepimiz biriz, beraberiz ve geleceğe inşallah bu hedeflerle başlayacağız.
2: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 8.25'i gösterirken gün başlıyordasınız. Bu yıl yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde ikna çalışmaları yürütüldü. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride olmak üzere toplam 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terör örgütü mensuplarının 115'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubu hakkındaki adli işlemlerse devam etmekte. Açıklamada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürmeye devam ediyoruz deniliyor. Balıkesir'deyiz. Bir kişi evinin balkonuna çıktı, etrafa kurşun yağdırdı. Polisler dairesini bastıkları magandayı gözaltına aldı.
3: Uzaklaşın, şimdi size sıkabilir.
4: Polisler, komşular, herkes şoktaydı. Rastgele ateş açan saldırgan ortalığı ayağa kaldırdı.
3: Adam silahlı. Uzaklaşın ya.
5: 8-10 el attı.
3: Tamam işte ya. Uzaklaşın.
4: Balıkesir'deki evinin balkonundan kurşun yağdıran maganda böyle yakalandı.
6: Sorsana kaçın daire? Dört diyorlar.
4: Olay yerine giden ekip tedbiri elden bırakmadı.
3: Uzaklaşın, şimdi size sıkabilir.
6: Uzaklaş abicim ya.
4: Herkes içeri girmez. İçeri giren polisler saldırgan komşuyu gözaltına aldı. O 10 kurşunu neden sıktıysa henüz anlaşılamadı.
2: Türlü bahaneler olabilir, sıcaklar olabilir, işte üç harflilere uydum vesaire, şeytana uydum gibilerinden çokça duyuyoruz böyle savunmaları ama herkesin elinde de bir, evinde de bir taraftan silah olunca kimin ne yapacağını bilmiyoruz. Asıl olan bu bireysel silahlanmayı bitirebilmek ama sağlam bir irade gerekiyor bunun içinde. Efendim akran şiddetinin son adresine gideceğiz. Kocaeli. Sosyal medyadaki beğeni tartışması iki çocuğu karşı karşıya getirdi. Biri diğerini kız arkadaşıma beğeni attın deyip bıçakladı.
7: Olay kız muhabbetiymiş. Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış.
4: Sosyal medyadaki beğeni tartışması çocukları birbirine düşürdü. Biri diğerini bıçaklayıp ölümün eşiğine getirdi.
8: Şş, onunla vurma.
4: Akran dehşeti bu kez Kocaeli'de yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Erencan Alparslan iddiaya göre TikTok'tan bir kızın paylaşımını beğenip mesaj atmıştı. Devreye kızın 16 yaşındaki erkek arkadaşı girdi. Erencan'ı buluşmaya çağırdı. Aralarında kavga çıkınca da bıçakla saldırdı.
7: Yapma diye kaçmış. Düşünce iki araç arasında oradan bıçağı kalbinin altından iki sefer sallamış.
4: Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Saldırgan akranı ise tutuklandı.

0: açıklandı.
1: Şu an Ankara Sincan kapalı cezaevindeymiş. Cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dala alındı.
2: Geçen hafta doğum günüydü çocuğumun.
0: Hastanede evlat nöbetinde olan acılı aile ise aynı acının bir daha yaşanmamasını istiyor.
2: 4 gündür yoğun bakımda çocuğum. Bunun daha da kötüsü olabilirdi yani. Adalet istiyoruz.
3: Akran zorbalığı bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Hemen önlem alınması gerekiyor. Meclis zaten bu konuda çalışmalarını sürdürmekte. Ancak Allah korusun efendim, ölümler yaşadığımız için özellikle bu konu hassas. Kreş ve gündüz bakım evleri, işte bunlardan konuşalım. Ortak standartlar getirildi kreş ve gündüz bakım evleri için. Yeni düzenleme var. Buna göre kreşler yılda en az bir kez denetlenecek. Hayırlı olsun. Ayrıca kreşlerde çalışan personelin işe alım kriterleri de netleşmiş.
4: Her yıl denetim yapılacak. Oda büyüklüğü ve yaş grupları için ortak standart olacak. Kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni yönetmelikle kreşlerdeki pek çok düzenleme için ortak standart oluşturulması hedeflendi. Bu kapsamda fiziki ortam, metrekare, oda büyüklüğü, kapasite tespiti ve yaş grupları için standart belirlendi. Ayrıca görevli müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım kriterleri de netleştirildi. Böylece tüm personel kamu mevzuatına uygun bir şekilde işe alınacak. Kreş ve gündüz bakım evleri yılda en az bir kez denetlenecek. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurumlara bir ay süre tanınacak. Çocukların sağlığını, güvenliğini ya da gelişimini riske atacak unsurların tespiti halinde ise kapatma uygulaması devreye girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Tüm merkezler için düzenlemeye gidildiğini belirtti.
5: Yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz ve uygulama birliği sağlıyoruz.
3: Evet, yılda en az bir kez denetlenecekmiş. Ben her yıl bir denetim oluyor zannediyordum ancak yeni prosedür bu. Hadi bakalım hayırlısı. Peki yolumuza devam. Çocuklardan yine konuşacağız ama bu kez adres Bangladeş. Bir kızamık salgını var. 712 çocuk hayatını kaybetmiş maalesef haberi. Yeni birlikten öğreniyoruz. Bangladeş'te devam eden salgında son 24 saatte 4 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı 712'ye yükseldi ki bu da Sağlık Bakanlığı'nın verileri. Dolayısıyla Bangladeş'te söz konusu olunca aslında bu oranlar, bu rakamlar çok daha fazla olabilir. Ülke genelinde efendim 4 çocuk daha kızamık şüphesiyle yaşamını yitirdi. Dediğimiz gibi böylelikle 712 çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi. Ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı da neredeyse 100 bine çıkmış durumda. 10 Nisan'dan itibaren başlayan bir süreçten söz ediyoruz. Bir taraftan da 80 bin kişi çocuk tedavilerin ardından da taburcu edilmiş. 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatıldığı da ifade ediliyor. Dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri anladığımız kadarıyla aşıya karşı olan bir direnç söz konusu. Aşı olmayınca da İşte çocuklar bu şekilde hayatını kaybediyor. Haber Bangladeş'ten geldi. Bu aralar aman Bangladeş'e gitme gibi bir planınız varsa, ki neden olmasın, olabilir. Ciddi anlamda bir kızamık salgını söz konusu. 712 çocuk hiç de az değil efendim ama bu rakam çok daha fazla olabilir. Allah'tan rahmet dileyelim her bir yavrumuza. Geçen yılın ölüm nedenleri, evet Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ülkemize gelelim. Öne çıkan ölüm nedeni bu yılda değişmiş değil. Dolaşım sistemi hastalıkları. Peki bedenimize nasıl iyi bakarız? Yanıtlar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
6: Kalbe çare yok. Yeğenim de kalp krizinden öldü.
7: Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği. Türkiye'de en çok yine dolaşım sistemi hastalıkları can aldı.
8: Hareketsiz yaşama biraz bağlıyorum. Stres,

0: Hani bir de genç yaşa düşmüş biraz bu kalp krizi oranları, sınav stresleri olsun, işte yanlış beslenme.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre geçen yıl her üç ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandı.
2: Aynı sıkıntıyı ben de yaşadım. Gittim, ritim bozukluğu var denildi.
3: Benim sülalemde hiç normal ölüm yok. Hep kalp krizi.
1: Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı %34,7. Onu iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip ediyor. Solunum sistemi kaynaklı hastalıklardan ölüm oranı da az değil, %15,1.
4: Stres kalbi tetikler.
0: Sigara ve alkol kullanımı da bence çok fazla tetikliyor kalp rahatsızlığını.
5: Kalbi oran sadece sigara ya da stres değil. Uzmanlara göre birçok kişi her gün farkında bile olmadan kalbine zarar veriyor. İşte en çok ihmal edilen o riskler.
6: Kişilerin hipertansiyona aday olmaları ya da şeker hastalığı olmaları, sigara içicilikleri, aldıkları obezite, özellikle sedanter yaşam, stresli yaşam, bunların hepsi kalp hastalıkları için bir risk faktörü.
1: Peki kalp hastalıklarının habercisi olan belirtiler neler?
6: Baskı tarzında göğüs ağrısı, hastalarda oluşabilecek nefes darlıkları ya da çarpıntı, özellikle kola ve sırta yayılan göğüs ağrısı. Bu gibi şikayetler olduğu zaman hiç vakit geçirmeden muhakkak bir uzmana danışmak gerekiyor.
0: Yakın bir zamanda bir akrabamız kalp krizi geçirdi. İşte yeni vefat etti.
1: Uzmanlara göre kalbi korumanın yolu mucize tedavilerde değil, günlük hayattaki basit alışkanlıklardan geçiyor.
6: Muhakkak adım sayımızı arttırmamız gerekiyor. Kilomuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle beden kitle indeksi olarak bizim bir sayımız var. Boy ve kilomuzun orantılı olması gerekiyor.
7: Evet, özellikle yaş dinlemeden kalbimizi sürekli olarak baktırmamız gerekiyor. Tedbirimizi alalım. Özellikle pandemiden sonra genç ölümler çok daha fazla arttı malumunuz. Acil şifalar dileyelim bu hastalıklarla mücadele edenlere bir taraftan da. Sağlıktan bahsetmişken Bakan Kemal Memişoğlu dışa bağımlılığı bitirecek üreten sağlık vizyonunu tanıttı. Stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk diyor bakan. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli yerli endoskopik kapsül görüntüleme cihazını da müjdelemiş durumda.
8: Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden biridir.
1: Sağlık sektöründe gelinen aşamayı işaret etti. Hastanın ilaç gibi yuttuğu küçük bir cihazla mide ve bağırsaklarının görüntülenmesini sağlayan teknolojiye vurgu yaptı.
8: Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliği ve yerli ürün tanıtım günleri programında konuştu. Yerli üretimle geliştirilen cihazlarda gelinen aşamayı paylaştı.
8: Bugün stratejik öneme sahip 41 cihaz yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk. Yerli hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştı. Yerli renkli Doppler ultrason cihazımız için, ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim sözleşmesini imzaladık. İlk etapta yıllık 700 cihaz ve 3 farklı özellikte ilk 2500 ultrason probu üreteceğiz.
7: Evet, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Helal sana Alper diye de ekleyelim Posta gazetesinden. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün Down sendromlu milli sporcu, jimnastikçi 34 yaşındaki Alper Öztürk, Bulgaristan'da organize edilen Down sendromlular dünya şampiyonasında tam 7 altın madalya elde etti. Kutluyoruz kendisini. Milli sporcunun antrenörü İlhan Karanlık Alper, İstiklal Marşımızı tam 7 kez dinletti. Bu çocuklar daha çok destek görürse daha büyük başarılar elde edebilirler şeklindeki önemli bir açıklaması, dikkat çekici. Helal sana Alper diyoruz biz de efendim. Ve elbette ki özellikle bu çocuklar, yani bizim çocuklar daha çok destek görürse, ki milli takımdaki çocuklar gibi, daha büyük başarılar elde edebilirler diyor. Alper gibi onlarcası, yüzlercesi neden yetişmesin memleketimizde diyelim. Çaya gidelim. Kimi yerde 30 lira, kimi yerde 90 liradan satılıyor. Bir bardak çaydan bahsedeceğiz. İşte o çayla ilgili.

0: Çok önemli bir açıklama geldi. Herkes dinlesin. Rize'den üstelik bu açıklama. Ticaret Odası Başkanı bir bardak çayın maliyeti sadece 1,5 lira. Hesabınızı ona göre yapın dedi. İstanbul'daki işletmeler bakın nasıl yanıt verdi.
1: Çay var mı çay? Çaya en son kaç lira verdiniz?
2: 45 sanırım.
3: 100 lira.
4: Bölgesel olarak değişiyor mesela. Beşiktaş'ta herhangi bir kafede çay içerken en az bir 60-70 TL.
3: Bir yerde 70 lira vermiştim.
5: 50 lira ödedim.
4: Bir kahvehaneye gidersen 20 TL.
1: Türkiye'nin en çok tükettiği içeceklerinden biri olan çay son günlerde fiyatıyla gündemde.
4: Çay dediğin zaten maliyeti nedir ki?
5: 50 liraya kaç demlik çay çıkar?
1: Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın yaptığı kafelerde satılan bir bardak çayın maliyeti 1,5 lira açıklamasının ardından gözler kafe ve çay ocaklarına çevrildi.
6: Tamam, haklı olabilir. Bir de oradan buraya gelene kadar kirasıydı, vergisiydi, elektriğiydi çıkıyor.
7: 1,5'lardan fazladır.
1: Bakın şu anda Rumeli Hisarı'nda bulunan bir kafedeyim. Burada bir bardak çayın fiyatı 90 lira.
3: Aşırı fazla fark var.
8: Sahile giderseniz evet öyle. 100'e kadar çıkar sanırım.
3: 100 liraya belki 20 bardaklık çay demleyebiliriz.
9: Bana göre de yüksek. Çayın alt limitini kahvehaneler belirler. Aşağı yukarı fiyatlar 30 liradan falan başlıyor.
3: Çay aynı şey. Mekan değişince çayın nesi değişiyor ki?
6: 50 lira göze çok geliyor ama bunun gider çok.
1: Peki işletmelerde satılan bir bardak çayın fiyatı neye göre belirleniyor?
6: Kiralar çok pahalı. Çayı, şekeri, içi saçlısın, onların günlükleri.
9: Bunları karşılamak için en doğru malzemeyi onu gördüğümüz için.
5: Onların tarafından bakınca tabii ki haklılar.
3: 100 liraya satmayla maaş ödeneceğini hiç düşünmüyorum.
5: Ama çaysız da olmuyor.
4: Buna da aslında bir düzenleme getirilmesi şart.
0: Evet, bir bardak çay 1,5 liraymış, maliyet buymuş, artık gerisini siz düşünün efendim. Gittiğiniz yerlerde özellikle söylersiniz böyle böyle diye. Şimdi son birkaç yılda tarımda kuraklık çok konuşulan konuların başındaydı. Bu yıl bol yağış vardı ve bu da tarımsal üretime yansıdı elbette. Bu dönem rekolte artışı beklenen ürünlerden biri de tabii ki buğday. Trakya'daysa hasat zamanı ve buğdaydaki verimden çiftçimiz son derece mutlu.
10: Geçen yıl kuraktı çok. Kurak bir yıldı. Fakat bu yıl biraz daha iyi.
11: Kuraklıktan sonra bol yağışlı mevsim tarıma ilaç gibi geldi.
12: 2 yıl kurağın ardından bu yıl yağışların olması ve verimin biraz daha iyi olması üreticiyi bu anlamda sevindirdi.
11: Hububat üretiminde önemli bölgelerden biri olan Trakya'da hasat sürüyor.
13: Kurak geçen yılların ardından nihayet bu yıl beklenilen yağış Trakya topraklarına düştü. Özellikle tarım kenti Edirne'de de çiftçinin yüzü gülüyor. Buğday boy verdi, başak verdi. Ve üretici de şu anda tarlasında buğdayı yüksek verimle hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.
14: Geçen yıla göre verim %40 artış var. Geçen yıl zaten son 40 yılın en kurak senesiydi ülkemiz olarak. Bu yılda son 60 yılın en yağışlı senesi. Yani müthiş bir fark var arada.
12: Geçtiğimiz son 2 yıl özellikle bölgesel çok kötü yerlerimiz vardı. 150 kilogram, en fazla 350 kilogram biçtiğimiz yerler vardı. Bu yıl çok şükür bakın 500-600 kilogramlardan bahsedebiliyoruz.
11: Ama dekar başına elde edilen verim artsa da sektör temsilcilerine göre açıklanan buğday fiyatları yetersiz.
12: Açıklanan fiyat para kazandıracak bir fiyat değil. Tarımda sürdürülebilirliği yapacak bir fiyat değil. O yüzden bakanlığımızdan ekstra bir destek yine talep ediyoruz. Çünkü bu şartlarda üreticilerimiz verim iyi olduğu halde bile arazisinden para kazanamaz halde.
0: Evet, bakanlık yetkilileri duymuştur herhalde. Gördüğünüz gibi gayet açık ve net konuştu bir üretici kardeşimiz. Özellikle hububat deyince dünyanın dört bir yanından ithal ediyoruz. Bu aşikar ama işte üreticimizi de bu anlamda desteklememiz gerekiyor. Buradan sevgi selam olsun, kolaylıklar diliyoruz. İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir aile Karadeniz turu hayaliyle bir karavan aldı ama o karavanda meydana gelen patlama ailenin hayatını kabusa çevirdi.
15: İnternette videolarına bakıyordum gezmeye gidenlerin. Hep bir böyle merakımız vardı. Yazın Karadeniz turu yapacaktık sözde. Onun için almıştık.
11: Tura çıkma hevesiyle karavan aldılar. Ama daha tura çıkamadan karavanda meydana gelen patlamada kabusu yaşadılar.
15: Kalktım böyle. Çay koyayım dedim. Birden ocağı açtığım gibi kıvılcım birden alev topuna döndüm.
11: Olay İstanbul Küçükçekmece'de 28 Nisan'da meydana geldi. İki çocuk sahibi kocaman ailesinin kaldığı karavanda

0: İddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. 4 kişi alevlerin arasında kaldı.
1: Çocuklar da bir an başladı ağlamaya. Biri anne yandım diyor, ona da gelmiş. Çocuklar yanıyoruz diye ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yalın ayak koşuyorum arkalarından.
0: İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
1: Ameliyata girdikten sonrası bende yok artık. Uyutulmuşum ben 16 gün.
2: %70 civarında yanıkları vardı. Ayrıca akciğer hasarı da vardı. Uzun süre makineye bağlı entübe vaziyette kaldı. Kendisine yaklaşık 20 civarı ameliyat gerçekleştirdik. Eşi de yaralıydı. Onun da %40 civarında yanıkları vardı.
0: Çocukları ve eşinin ardından taburcu edilen Şehri Kocaman, karavan alacakları uyardı.
1: Gaz kaçımında düdük ötüyormuş. Öyle şeyler hiç yokmuş yani karavanın. Bunlara dikkat etsinler isterim. Sadece hani masasına şeyine... Televizyonu kanmasınlar yani. Bak canımızdan olacaktık dördümüz birden.
2: Günler geçti artık.
3: Çok büyük geçmiş olsun efendim. Yaz geldi. Özellikle hafta sonları çoğu kişi piknikle vakitlerini değerlendiriyor ama piknikte yakılan ateş maalesef yangına neden oluyor. Birçok kez bunu da gördük. İstanbul'da Sazlıdere kıyısında da iddia o ki bu nedenle bir yangın çıktı.
4: Hacı orada piknik yapanlar ateşe tutturdu oraya. Bak ben kayda aldım bir de orayı. Bak bütün malzemelerini topluyorlar. Buradan görüyorum. Yanımda görüyorum. Bütün malzemelerini topluyorlar.
0: Piknikçilerin olduğu bölgede yangın çıktı. Duman gökyüzünü kapladı.
5: Rüzgar etkisiyle gittikçe şu anda alevler büyüyor.
0: İstanbul'da Sazlıdere kıyısındaki çayırlık alanda yangın çıktı. Bölgede piknik yapanların yaktığı ateşin kuru otlara sıçraması sonucu çıktığı öne sürülen yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
5: Büyük ihtimalle mangal ateşinden çıkan bir yangın.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangına ekipler müdahale etti.
5: Evet, şu anda
0: yangın sürerken otların tutuşmasına neden olduğu öne sürülen kişiler piknik malzemelerini toplayıp hızla bölgeden ayrıldı.
4: Bak tam dediğim gibi şimdi gidiyor bak gördün mü? Bak kaçtılar. Yakanlar kaçıyor.
0: Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çalılık alanın yanı sıra buğday ekili yaklaşık 350 dönümlük alan yandı. Yangına müdahale etmek için bölgede bulunan bir araç da kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler yangının mangal ateşinden kaynaklandığını ve şüphelilerin hızla bölgeden ayrıldıklarını belirledi. Üç şüpheli polisin takibiyle Bağcılar'da yakalandı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
5: Gittikçe büyüyor şu anda.
3: Ağır bir ceza vereceksiniz ki örnek olsun efendim. Sadece İstanbul'da değil memleketimizde yangınların birçoğu işte bu nedenle çıkıyor maalesef. Ve İstanbul'dayız, Çekmeköy'deyiz. İnşaat halindeki bir bina görenleri şaşkına çeviriyor. Çünkü belli bir açıdan bakılınca bina yamuk duruyor. Yani bildiğimiz yamuk. Bu durum haliyle sosyal medyanın da diline düştü.
6: Bina yamuk ha, ben karşıdan görüyorum.
7: Çekmeköy
6: mi yamuk?
8: Sizce çaprazınızdaki bina yamuk mu?
9: Evet, uzaktan baktığımız zaman yamuk gibi görünüyor. Biz de çok merak ettik. İşte ya neden bu bina böyle?
10: Bina yapısı olaraktan yamukluk var. Muhtemelen yan parseli alamadığından kaynaklı yapan müteahhit de binayı yamuk yapmış.
11: Gören şaşırdı, tekrar tekrar baktı. Yamuk gibi duran bina kafaları karıştırdı.
12: Bence de yamuk. Alan almış, satan satmış. Müsaade edilmiş, yapacak bir şey yok.
8: Burası Çekmeköy'de bulunan yapımına 5 ay önce başlanan bir binanın inşaatı. Öyle ki görenler oldukça şaşırıyor. Çünkü tam da bu noktadan bakıldığında bina yamuk gözüküyor.
13: Gözümüzde bir sorun yoksa bu bina yamuk.
14: Evet, görüntü olarak yamuk. Acaba nasıl planlamışlar, nasıl yapmışlar?
11: Binanın hali sosyal medyada da gündeme oturdu. Fenomenlere mizah konusu oldu.
6: Kolay gelsin. Bina yamuk ha, ben karşıdan görüyorum. Sağa doğru çekiyor bina.
7: Yok, çekmeköy yamuk.
6: Hayır abi, karşıdan bakıyorum. Yamuk.
7: Bakış açını değiştirirler, bakış açını.
9: Sosyal medya fenomeni evet. Hangi açıdan baktığını bilmiyorum ama bu açıdan baktıysa evet, ben de şu anda baktığımda biraz yamuk görüyorum.
14: Ama yani sosyal medyada gerek yok. Çıplak göze bakımda zaten her şey ortada yani.
8: Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerle gündeme olan bina için ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından binada bir sorun olmadığı belirlendi.
15: Binanın dört dörtlük tamamıyla projesi uygun olduğunu gördük. Ters açıdan çektiği için meyilli olduğu için arsa oradan da yanlış gördük.
3: Efendim İstanbul'da özellikle hafta sonları plajlar dolmaya başladı malum. Mega kentte denize girilecek birçok da plaj var. Halk plajlarına çok kalabalık deyip gitmeyenler özel plajları tercih etmekteymiş. Peki bu yıl İstanbul'da denize girmenin maliyeti acaba ne kadar? Giriş ücretleri ne kadar arttı? Dilara Civelek ve Özgür Balaban araştırdı efendim.
16: Eşim, kızım, 3 torunum denizdeler. Hep beraber ailece geldik.
17: Günübirlik geldik, bir anda karar verdik.
0: Caddebostan, adalar, Şile plajları, Ege ve Akdeniz'e gidemeyenlerin kaçış rotası. Peki bu yıl plajlara giriş ücretleri ne kadar?
18: Kişi başı 700 liradan başlıyor.
19: Tesise giriş ücreti, şezlong şemsiye kiralamıyoruz.
0: Şehir dışına çıkamayanlar özellikle hafta sonu İstanbul'da denize girecek yer arayışında. Denizin temiz olması, makul giriş ücreti ve görece tenabi plaj elbette beklentiler arasında. Anadolu yakasında yaşayanların ilk tercihleri arasında Caddebostan plajı var. Giriş ücreti 500 lira. Şile'ye gelince...
17: İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyip ama yine de tatil yapmak isteyenlerin adresi Şile oldu. Peki bu yıl tatilcileri Şile'de hangi ücretler bekliyor?
19: 700 TL bir giriş ücretimiz bulunmak. Ortalama yiyecek ücretlerimiz 300 TL ile 750 TL arasında bir değişiklik gösteriyor. Bir çift ve iki çocuk olarak düşünsek 3000 TL'ye tamamen bütün her şeyi karşılamış olabiliriz.
20: Çok arada çok fahiş fiyatlar var. Çok uçuk rakamlar var. Ya benim tatil severler günübirlik olsun birkaç günlük olsun Şile olmalı. Ben Eylül'ün 16'sına kadar... Her gün hemen hemen Şile'deyim.
0: Ve adalara gelince plaja giriş ücretleri 600 liradan başlıyor 1200 liraya kadar çıkıyor. Adalardaki birçok plajda şezlong ve şemsiyede bu ücretlere dahil. Plaja giriş ücreti vermem diyenlerin tercihi ise halk plajları.
17: Halk plajındayız şu an. Diğer işletmelere baktınız mı? Fiyatlar nasıl?
16: Bizim her şeyimiz yanımızda var. Şemsiyemiz var, yiyeceğimiz içeceğimiz var. Diğer yerler pahalı.
21: Karpuzumuz var, kekimiz var, kahvaltılığımız var.
17: Daha ne olsun?
21: Köftemiz var. Aynen köfte ekmek yapıp yiyoruz.
18: Sultan Gazi'den geldik. Hafta sonları ve yazları fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz.
3: Evet yarım saat, bir saatte denize girebiliyorsunuz. Ne kadar güzel İstanbul'da, hatta kimi yerlerde daha yakın. Efendim şimdi FIFA 2026 seyirci sayılarını paylaştı. Dünya Kupası'nda ilk 72 mücadeleyi 4.644.549 seyirci tribünden bizzat takip etmiş. Bu yıl %99.7'lik bir doluluk oranı da söz konusu.
22: 2026 Dünya Kupası'ndaki seyirci sayıları dikkat çekici bir sayıya ulaşmış durumda. FIFA grup maçlarının tamamlanmasının ardından seyirci verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre 17 gündeki 72 karşılaşmayı tam 4.644.549 kişi tribünlerden takip etti. Bu rakam ortalama 64.508 seyirciye denk geliyor ve %99.7 doluluk oranına işaret ediyor. FIFA 1994 FIFA Dünya Kupası'ndaki 3,5 milyonluk tüm zamanların seyirci rekorunu da daha ilk tur maçlarında aşmayı başarmıştı. Ayrıca 25 Haziran'da 426.834 seyirciyle turnuva tarihindeki en yüksek tek günlük seyirci sayısına ulaşıldı. FIFA turnuva öncesinde bilet fiyatları çok yüksek olduğu için birçok kez eleştirilmişti. Turnuva bitene kadar ortaya çıkacak olan verilerin Dünya Kupası tarihinde kırılması birçok rekoru beraberinde getirmesi bekleniyor.
3: Efendim NATO'nun kalbi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da atacak biliyorsunuz. İttifakın tüm dünyaya mesaj vereceği lokasyon Türkiye'nin kalbi olarak tarihteki yerini alacak. Peki zirve neden Ankara'da yapılıyor? Müttefiklerin bir araya gelmesinde Ankara nasıl belirlendi? Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'in haberini izleyelim. Sonra küçük bir ara, saat başında beraberiz.
23: NATO'da eskiden yardım alan ülke pozisyonundan yardım veren ülke pozisyonuna yükseldik.
24: 22 yıl aradan sonra NATO yeniden Türkiye'de toplanacak. Liderler Türkiye'de bir araya gelecek. Kritik mesajlar verilecek. Peki NATO zirvesi için neden Ankara tercih edildi?
23: Türkiye'nin merkezinde yer aldığı, NATO ile beraber hareket ettiği sayısız oluşumlar var ve Türkiye bu konuda oldukça aktif rol alıyor.
24: NATO'nun her yıl düzenlediği zirvelerin konumu için otomatik olarak uygulanan bir prosedür bulunmuyor. Üye ülkelerin isteğine göre bir değerlendirme yapılarak zirvelerin düzenleneceği ülkelere karar veriliyor.
23: NATO 1949 yılında

0: Washington'da kurulduğu için her 25 yılda bir Washington'da bir büyük zirve yapılması geleneksel hale gelmiştir. İlla ki şu tarihte bu ülkede yapılacak diye bir kuralı yok. İsteklilik esas.
1: Bu yıl zirvenin Ankara'da düzenlenmesinde Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün etkili olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca stratejik konumu da büyük önem taşıyor. Ankara, bölgesel tansiyonun yüksek olduğu günlerde diplomasinin merkezi olarak ön plana çıkıyor.
0: NATO'nun biraz gelişmelere bağlı olarak bir takım mesajlar verdiği lokasyonlar önemli. Bir, Türkiye istekli oldu. İkincisi olarak şimdi bölgemizdeki gelişmelere baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı var. Geçen 12 gün savaşı vardı İran'la İsrail arasında. Şimdi devam eden ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor. Bölgemiz biraz krizlerle çok teşne olmuş durumda.
1: Türk ordusu ittifaka ve müttefiklerine destek olmak amacıyla dünyanın dört bir tarafında çeşitli görevler üstleniyor. Buna karşılık olarak NATO ise Türkiye'deki yapılanmasını genişletiyor. Bu durum NATO'nun doğu kanadındaki güvenliğinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.
0: Türkiye aynı zamanda bölgesindeki bu krizlere yönelik NATO'nun ileri ucu olması noktasından da güçlü bir yapıya kavuşması gerekiyor. Örneğin Adana'da NATO'nun bir çok uluslu sabit bir kol ordu karargahının kurulmasına karar verildi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşından bahsediyoruz. Türkiye'nin içerisinde yer aldığı çok uluslu bir deniz karargahı da kuruldu. Şu anda o da aktif hale gelmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Evet, saatimiz 9'u gösteriyor. 30 Haziran Salı sabahındayız. Önemli gelişmeler var, aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kuyumculuk sektöründeki nitelikli dolandırıcılığa yönelik bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Detaylar için Habertürk muhabiri Emre Aytekin telefon hattımızda. Emre.

0: yönden de darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarını ayar ve ağırlığının altında üreterek piyasaya sürdükleri iddia edilen kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülüyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine operasyonlarda çok sayıda sahte altın kalıbı, yasa dışı basılmış zinet altını ve suçta kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Açıklamada vatandaşların birikimlerinin korunması ve kuyumculuk sektörüne duyulan güvenin zedelenmesine izin verilmeyeceği vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir ifadesini kullanıldı. Bir kez daha belirtelim, Kahramanmaraş merkezi sahte altın operasyonu düzenlendi. 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
1: Teşekkür ediyoruz. Bize aktardı Habertürk muhabiri Emre Aytekin son gelişmeleri. 10 ilde işte gördüğünüz gibi bir operasyon söz konusu. Adalet Bakanı Akın Gürlek kuyumculuk sektöründeki nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonu ifade etti. Sosyal medya paylaşımında detayları aktarmaya devam edeceğiz. Ve yasa dışı bahiste de bir taraftan mücadele sürmekte. Düzenlenen son operasyona bakalım. Orada da 32 şirkete el konuldu. 37 kişi yakalandı. İstanbul merkezde 9 ildeki operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlemiş durumda. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirleri saptandı. 37 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da işte bunlara yönelik olarak da adli tedbir uygulandı. Buna göre 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araçla 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerse sürmekte. Evet, operasyonlar, tutuklamalar, gözaltıları sürüyor. Bizler de son dakika gelişmesi olarak aktarıyoruz. Saatimiz 9:02 geçerken biraz paradan söz edelim özellikle. Milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için cuma günü enflasyon rakamlarını açıklanmasını bekliyor. Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında önemli bir fark oluşmuştu maalesef. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaş zammının üzerinde olacak.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Haziran ayında enflasyon negatif çıkmadıkça en az bu oranda zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre yapılacak asgari zam oranı ise %12,4. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg KT'nin enflasyon anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 çıktı. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg KT'nin anketine göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %18,6 oranında zam yapıldı. Memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu. Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında bu kez memurlar aleyhine 4,2-4,3 puan fark olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığını artırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunulacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.

0: Cuma günü saat 10'da açıklanacak ve hep beraber göreceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim ve piyasalara bakalım yeni güne. Daha doğrusu bir taraftan da Haziran'ın bu son gününe hangi rakamlarla merhaba diyor. Borsa İstanbul 100 endeksinde bir düşüş söz konusu. 14.183 puandan güne başlayacak. Dolar yine bildiğimiz gibi 46 lira 65 kuruştan işlem görmekte. Euro'da minik bir düşüş söz konusu. 53 lira 16 kuruş. Dolayısıyla Euro-dolar paritesinde düşüşü görmekteyiz. 1.13-1.14 seviyelerinde faiz 40 puanda. Altının onsunda işte gördüğünüz gibi bir düşüş söz konusu. 4.000 doların altına geldi yine. 3.985 dolardan işlem görmekte ki Brent petrolde de %1-%2 oranında bir düşüş var. Neyse ki 72 dolar 26 sent an itibariyle ABD ham petrolü de 69.98 sent efendim. Gördüğünüz gibi özellikle petroldeki düşüşler son derece iyi. Devam edelim yolumuza. Gram altın ve çeyrek altın diyerek 5.969 liradan işlem görüyor şu dakikalarda. Gram altın, çeyrek altın 9.760. Yarım altının ederi 19.516 lirayken 38.916 lira tam altının ederi. Tabii kapalı çarşıda rakamlar biraz daha farklı olabilir ama yeni güne piyasalar işte bu şekilde uyanıyor. Şimdiden bol kazançlar diyoruz ve devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, zira Fed'den söz edeceğiz. ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Donald Trump'ın kararına engel oldu. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi Yüksek Mahkemeden döndü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görevden alınmasını istedi. Yüksek Mahkeme karara karşı çıktı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook görevini sürdürecek. Trump geçen yıl mortgage belgelerinde dolandırıcılık iddiasıyla Cook'u görevden derhal aldığını açıklamıştı. Dava önce bölge mahkemesinde engellenmiş, temyizde de red alınca yüksek mahkemeye taşınmıştı. Amerikan Yüksek Mahkemesi Trump yönetiminin Cook'u görevden alma girişimini durdurdu. Başyargıç John Roberts tarafından kaleme alınan kararda Fed'in 111 yıllık tarihinde bir yönetim kurulu üyesinin ilk kez görevden alınmaya çalışıldığı vurgulandı. Haklı neden koruması, başkanın istediği kişiyi keyfi biçimde görevden alabileceği bir model gibi kullanılamaz diye belirtildi. Kararla birlikte dava incelenmek üzere alt mahkemeye geri döndü. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Trump, süreci devam ettireceklerini belirtti. Uygunsuz eylemlerde bulunmuş bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin refahına dair hayati kararlar almasının önüne geçmek için derhal gerekli adımları atacağız ifadesini kullandı. Cook'sa açıklamasında davanın hiçbir zaman yıllar önce imzaladığı mortgage belgeleriyle ilgili olmadığını öne sürdü. Bu, siyasi baskıya boyun eğmeyi reddettiğim ve faiz oranlarını yalnızca Amerikan halkına en iyi nasıl hizmet edeceğine göre belirlemeye devam ettiğim için uydurulmuş bir gerekçe değerlendirmesinde bulundu.
0: Bildik açıklamalar. Efendim, bir telefon bağlantımız var. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi kent genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor malumunuz. Bir operasyonda yeni nesil suç örgütlerine yönelik ayrıntılar. Bir kez daha Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre.
2: Evet Murat Güloğlu, operasyon Turkuaz planı kapsamında gerçekleştirildi. NATO öncesi yeni nesil suç örgütlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyona ve soruşturmaya dair detayları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyon sonucunda bu şüphelilerden 117'si gözaltına alındı. Gözaltı kararı verildi 117 hakkında ve bu şüphelilerden 78'i ise gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin ise soruşturma devam ediyor. Bir kez daha belirtelim, NATO öncesi yeni nesil suç örgütlerine yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 78'i gözaltına alındı.
0: Teşekkür ediyoruz. Detayları Habertürk muhabiri Emre Aytekin aktardı. Darısı İstanbul'un başına diyelim. Biz devam edelim. Gün başlıyor. Başka telefonumuz yoksa efendim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki desteği giderek azalıyor ki umarız daha da azalır. ABD basını Netanyahu'nun Cumhuriyetçi Parti'deki desteğini de kaybettiğini yazdı. Bu habere göre bunun sebebi İsrail ordusunun Gazze'yi yerle bir etmesiymiş.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'deki desteği her geçen gün azalıyor. ABD basınına göre Netanyahu, Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini de kaybediyor. ABD merkezli haber kuruluşu Axios, Washington-Tel Aviv ilişkilerinin yıprandığını yazdı. Gelişmenin İsrail ordusunun Gazze'yi yerle bir etmesi nedeniyle yaşandığı kaydedildi. Haberde, genç Cumhuriyetçi Partililerin çoğu İsrail'e sırt çevirdiği değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca Netanyahu'nun İran savaşını sona erdirmeye çalışan ABD Başkanı Trump'ı karşısına aldığı ifade edildi. Haberde Netanyahu'nun daha önce aynı sebeple ABD'deki demokratların desteğini kaybettiği hatırlatıldı. Şimdi ise giderek artan sayıda cumhuriyetçi Netanyahu'ya ve İsrail'e karşı olumsuz bir tutum sergiliyor ifadeleri kullanıldı. Axios'un değerlendirmesinde Netanyahu'nun ABD'deki stratejisi de ele alındı. Netanyahu'nun Demokrat Parti taraftarları arasında 15 yıldır azalan desteğini Cumhuriyetçi Parti ile yakınlaşarak telafi ettiği belirtildi. Ancak buradaki desteğin de azalmasıyla Netanyahu'nun ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağı değerlendirildi. Haber, Trump'ın Netanyahu'nun eylemlerinin İsrail'i izole etme riski taşıdığı sözlerine sarf ettiği hatırlatıldı. Trump'ın haleflerinden biri olarak görülen Başkan Yardımcısı Vance'in İran anlaşmasını eleştiren Netanyahu'nun bakanlarına sert tepki gösterdiğine dikkat çekildi. Nisan'da yapılan bir ankete göre 50 yaş üstü Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin %40'ı İsrail'e olumsuz bakıyor. Bu sayı 18 ila 49 yaş seçmenlerde ise %57'ye yükseliyor. Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı bir ankete göre ise Cumhuriyetçilerin %20'si ABD'nin İsrail'e çok fazla destek verdiğini savunuyor.
0: Evet, geçtiğimiz günlerde Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'in özellikle yaptığı açıklama önemliydi. Bizim desteğimizi de kaybederseniz dünyada tutunacak dalınız kalmaz minvalinde bir açıklaması söz konusuydu. Neyse ki efendim İsrail'e yönelik olarak bu destek giderek azalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dakika haberinde bu arada aktaralım. Seferihisar Belediye Başkanı'nın tutuklandığı yönünde bir haber başlığı görmektesiniz. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Seferihisar Belediyesi'nde düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkan Başkan Yetişkin ve 11 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit önceki gün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Evet, yine bir belediye başkanının tutuklandığı haberini sizlerle paylaştık efendim, gördüğünüz üzere. Peki, NATO zirvesine hazırlanıyoruz malum. Zirve öncesinde İstanbul'da NATO parlamenterler zirvesi başladı. Dün bu dakikalarda Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını aktarmıştık. Dediğim gibi Numan Kurtulmuş dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi bu önemli konuşmasında.
4: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir.
3: NATO üyesi ülkelerin parlamenterlerine seslendi, dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi.
4: Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenterler zirvesine ev sahipliği yaptı. ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasını hatırlattı.
4: Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz.
3: Numan Kurtulmuş sözü İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına getirdi. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi, NATO'dan destek istedi.
4: İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir.
3: Türkiye'ye uygulanan ambargoları da eleştirdi.
4: İttifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı bu davranışların, bu yaklaşımın sergilenmesini ümit ederiz.
0: Efendim devam edelim. Saatimiz 9'u çeyrek geçiyor. Buyurunuz. Ekonomik güvende toparlanma güçlendi şeklindeki bir haber başlığıyla yine parasal konulara değinelim. Dünya Gazetesi'nden yansıyor haber. Ekonomik güven Haziran ayında hem jeopolitik tansiyonun düşmesi hem de sektörlerdeki kademeli toparlanmanın etkisiyle yeniden yükseliş eğilimine girmiş. ABD-İran arasında başlayan barış sürecinin küresel belirsizliği azaltması ve turizm sezonunun canlanması özellikle hizmet sektörünü desteklerken reel kesim ve perakende ticarette de güven kayıpları önemli oranda telafi edildi. Ekonomik güven endeksi Haziran'da %1.8 oranında artmış ve 98.9'la son 4 ayın en yüksek değerini aldı deniyor gazetede. Güven endekslerinin bileşenlerinin oluşturan reel sektör, hizmetler, perakende, ticaret ve inşaat sektörü alt endekslerinin tümü Haziran'da yükseldi. Tüketici güveni ise 3 yılın en yüksek düzeyinde deniyor haberi Dünya Gazetesi'nden sizlere paylaştık diyelim. Yine paradan devam edelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Zira başkentin ihracat artış hızının Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olduğunu vurguluyor.
5: Nüfusumuzun %7'si Ankara'da. Türkiye ekonomisinin 10'da biri Ankara'da. Kişi başına gelir bakımından da Türkiye üçüncüsü, 24 bin dolar.
1: Ankara'nın ticari gelişimine dikkati çekti. Savunma sanayi vurgusu yaptı.
5: Ankara savunma sanayinin kalbi oldu. Büyük kuruluşlarımızın hepsi burada ve kümelenme modeli oldu savunma sanayinde Ankara'da.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen Ankara Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Başkentin ihracat performansına değindi.
5: İhracatta da Ankara iyi gidiyor. Faaliyet bazında baktığımızda Ankara 6. sıraya yükseldi ve 13 milyar 50 milyon dolar ihracatı var. Bu her sene artıyor. Geçen seneki artış oranı %17,8. Halbuki geçen yıl ihracatımız %4,2 artmıştı. Ankara Türkiye'nin ihracat artışının 4 katı fazla artmış.
1: Bolat, Türkiye'nin sağlık turizminin kalbinin Ankara olduğunu belirtti.
5: Dünyadan hastalar geliyor. Çok ciddi bir sağlık ekonomisi var. Eğitimin merkezinin kalbi yine Ankara.
0: Evet, her şeyi bir kenara bırakalım. Şahane bir doğa olayından söz edeceğiz. Göreceksiniz özellikle gece saatlerinde Avrupa ve Türkiye'de gözlerini semaya, gökyüzüne çevirenler renkli bir manzarayla karşılaştı. Yazın ilk dolunayı olan çilek dolunayını görmektesiniz. Gözleri kamaştırmış durumda. İstanbul'dan, Gazze'den ve Viyana'dan bu çilek dolunayının görüntüsünü ekranlarınıza getiriyoruz. Efendim çilek dolunayı adını vermişler. Aslında yazın ilk dolunayına verilen bir isim bu. Adın kökeni Haziran dolunayı dönemini yabani çilek hasadı için mevsimsel bir işaret olarak kullanan yerli Amerikan halklarına dayanıyor. Çilek dolunayı tabiri literatüre geçmiş olsa da yeşil mısır ayı, yaprakların çıktığı ay ve doğum ayı gibi isimler de mevcut. Her yıl Haziran'da kayda geçiyor efendim. Çilek dolunayı bu yıl tepe noktasına Türkiye saatiyle 02:57'de ulaşıldı. Çilek dolunayı Gazze'den, Viyana'da pek çok farklı noktadan da işte bu şekilde görüntülendi. İstanbul'dan, Gazze'den ve Viyana'dan çilek dolunayını sizler için ekranlara getiriyoruz. Şahane bir doğa görseli, doğa olayından söz ediyoruz ve gece saatlerinde buna tanık olundu. dünyada, hatta en önemlisi İstanbul'da ve en önemlisi Avrupa'da. Efendim, devam edelim. İstanbul'da cep telefonu satan bir iş yeri sahibinin öldürülmesinin nedeni 2 yıl önce işlenen bir cinayet çıkmış. Bunun haberini verelim. Kurye kılığında iş yerine giren saldırgan otogarda yakalandı.
3: Kurye kılığına girdi, intikam için cinayet işledi. Üstünü değiştirip kaçmayı planladı. İzinli polisin dikkati sayesinde yakalandı. İstanbul Küçükçekmece'de cep telefonu dükkanı olan Çetin Aktürk, iş yerine gelen bir kişi tarafından öldürüldü. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırgan kurye kılığına girmiş, evrak imzalaman gerekiyor diye yaklaştığı Çetin Aktürk'ü öldürmüştü. Bu görüntüden yola çıkan polis adım adım izliyordu. Kurye kılığındaki şüphelinin bir ara sokakta pantolonunu değiştirip şort giydiği belirlendi. Polis zanlının Berzan K. olduğunu tespit etti. Her yerde aranan saldırgan yurt dışına kaçmak için otogara gitti. Cinayet büro amirliğinde çalışan ve yıllık izinde olan bir polis şüpheliyi tesadüfen gördü ve tanıdı. Hemen meslektaşlarını aradı ve Berzan K.'nin yakalanmasını sağladı. Peki otobüsle Edirne'ye, oradan da tırla yurt dışına kaçmayı planlayan zanlı, iş yeri sahibi Çetin Aktürk'ü neden öldürdü? İfadesinde 2024 yılında Görkem Bedir abim silahlı saldırıda öldürüldü. Çetin Aktürk'ün adı azmettirici geçiyordu. İntikam aldım dedi. Berzan K. ve ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Antalya'dayız. Ev eşyası taşımak için kurulan asansör elektrik hattının üzerine düşünce maalesef iki kişi hayatını kaybetti. Efendim, bir kişi evine eşya taşımak için nakliye firmasıyla anlaştı. Firma çalışanı iki kişi yukarı ulaşmak için asansör sistemi kurdu. O asansör dengesi bozulunca elektrik hattının üstüne düştü maalesef. İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş isimli iki çalışan akıma kapıldı. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. İki kişi maalesef kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda. Maalesef ki büyük bir ihmal söz konusu. İki çalışan hayattan koptu. İstanbul'dayız. Fatih'te bir kuyumcu iddia o ki müşterilerden yarım ton altın topladı ve kaçtı. O esnafın bir cemaate bağlı, iki vakfın da emanetçisi olduğu iddia edildi. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise yaptığı açıklamada o kuyumcuyu tefecilikle suçluyor.
6: 20 yıllık kuyumcu yaklaşık yarım ton altınla kayıplara karıştı. Ona güvenip varını yoğunu emanet edenler hayatlarının şokunu yaşadı. Son zamanların en büyük vurgunlarından biri Fatih Çarşamba'daki bu dükkanda yaşandı.
7: Fatih'teki bu kuyumcunun sahibi piyasadan topladığı iddia edilen yaklaşık 500 kilogram altınla birlikte ortadan kayboldu. Kapısına kilit vurup kepenkleri indiren kuyumcu gene de çok sayıda mağdur bıraktı.
6: İddiaya göre oğlu borç batağına düşen esnafa yüzlerce kişi parasını, tüm birikimini yatırmış, hepsi de başlarına geleni tek bir mesajla anlamıştı.
7: Kaçışın ardından mağdurların telefon ekranında bir mesaj belirdi. Mesajı atansa kuyumcunun ta kendisiydi. O mesajda sevgili İhvan kardeşlerim, ben kimsenin parasını yemem, sizin paranızı en kısa sürede ödeyeceğim yazıyordu.
6: Kuyumcunun İsmail Ağa cemaatine bağlı iki vakfın emanetçisi olduğu öne sürülürken, iki yıl önce o cemaatle yollarını ayıran Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan açıklama yaptı.
8: Bir kilo altına adam ne veriyormuş biliyor musun? Bir kilo altına 80-100 gram arası altın veriyormuş. Yani bir kilo altın veren bir senede bir kiloyu geri alıyor. Ya bu zaten tefecilik, bu zaten faiz, zaten haram.
6: Show Haber iddiaların odağındaki o kuyumcuyu da aradı. Ancak telefonu açmadı. Altınlarını geri almak isteyen mağdurlarsa gelecek müjdeli haberi bekliyor.
0: Evet, kardeşlerim dedi, kaçtı gitti, mağdurlara geçmiş olsun diyelim ama yakın zamanda ödeyeceğim diyor paranızı, da o yakın zaman ne zaman gelir bilmiyoruz. Şimdi zorunlu trafik sigortalarında 1 Temmuz yani yarından itibaren yeni bir dönem söz konusu. Yönetmelik değişikliğiyle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişimde orijinal parça kullanımı zorunlu olacak.
3: Hasar durumunda orijinal parça kullanımı esas olacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse eşdeğer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak.
0: Ve başka bir sektörde yarın oldukça önemli, zira şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar için devlet 1 lira depozito ücreti ödeyecek 1 Temmuz'dan itibaren. 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak gördüğünüz gibi. Buraya atılacak ürün başına ödeme yapılacak, ambalajların bedeli dijital cüzdanlarda biriktirilecek.
9: 1 Temmuz itibariyle
3: şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar artık çöp olarak görülmeyecek. 1 Temmuz itibariyle depozitosu olan ambalajla sistemiyle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito sistemi 2025 yılı Şubat ayında pilot olarak Sakarya'da başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak. Evet, market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfelerle otel, restoran ve kafe işletmelerinde sistem yaygınlaşacak. İşletmeler iade makinalarında biriken içecek ambalajlarını seçecekleri saha operatörlerine teslim edecek. İade edilen her ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli vatandaşa ödenecek. Bu sayede içecek ambalaj atıklarının toplanması ve yeniden kullanımı sağlanacak. Cep telefonlarına depozitosu olan ambalajlar sistemi uygulamasını yükleyenler, QR kod okutup iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek. Vatandaşlar biriken tutarı ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek. Yılda 25 milyar ambalaj dönüşüme kazandırılacak. Ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanacak. Sistemle enerjiden tasarruf sağlanacak. Teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanacak. Denizlerdeki plastik kirliliği azaltılacak. Kayıt dışı üretim engellenecek.
0: Ve bir mücadelenin haberine geçelim. Tıpkı sigara ve alkol bağımlılığı gibi kumarda alışması kolay ama bırakması çok zor bir bağımlılık türü bilen bilir efendim. Kolay para kazanma vaadiyle başlayan kumar hızla bağımlılığa dönüşüyor ve sonuçları da maalesef bir o kadar yıkıcı oluyor. Bağımlılığı tedaviyle atlatan iki çocuk babası verdiği mücadeleyi Habertürk muhabiri Kaan Uçar ve kameraman Erdi Demir'e anlattı.
10: Çocuğumun sünnet takıları vardı. Onları da götürüp bozmak durumunda kaldım. Ailem dağılma noktasına geldi.
3: Milyonlarca lira kaybetti, evliliği bitme noktasına geldi. Kumar her şeyini alsa da boyun eğmedi, mücadele etti ve hayata yeniden tutundu.
10: 3 gün boyunca hiç uyumadığımı biliyorum. Hani o telefonun başında gözlerim kan çanağına dönmüş, hep kazanacağım, hep kazanacağım, bir ümit var böyle.
3: İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki adam arkadaşları yüzünden 2012 yılında kumarla tanıştı.
10: Kumar oynamak en basitinden çabuk zengin olmak yöntemi ama tam tersine elinizdekinden de oluyor.
3: Kolay para kazanma amacıyla oynadığı kumar onu az kalsın hayattan koparıyordu.
10: Abimden borç aldım dolar, öbür abimden euro aldım, çevremden yani çevremden aldığım borçlar, banka kredileri, evdeki takılar yani elimdekinden oldum, hem borca girdim.
3: Oynadıkça kaybetti, kaybettikçe oynadı.
10: Yaklaşık 2 ila 2,5 milyon arasında bir param bitti. Bütün birikimimi kumar borcuna vermek zorunda kaldım. Ben bunun bir hastalık olduğunu farkına vardım. Bugün son diyordum, ertesi gün yine oynuyordum.
3: Bu süreçte en büyük zararı ise ailesi gördü.
10: Bunu kabullendi. Beraber bunun altından üstesinden geleceğiz dedi.
11: 38 yaşındaki adam tüm bu yaşadıklarının ardından ailesinin de desteğiyle tedavi olmaya karar verdi. Ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne başvurdu.
3: İki çocuk babası adam 2 yıl süren terapilerin ardından bağımlılıktan kurtuldu.
10: Ben bütün mobil bankacılık hesaplarımı, bütün nakit paramı, yani aldığım zaman maaşımı hepsini eşime veriyordum mesela. Buradaki hocalarımızın söylediği gibi. Ben bunun da faydalarını gördüm. Doğal olarak cebinizde para olmadığı için kumar oynayamıyorsunuz.
12: Biz burada aslında danışanlarımızın oynama davranışının riskli durumları tespit etmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bunlara dair alternatif baş etme yöntemleri de geliştirmeye çalışıyoruz.
10: Şu an hayatımın hiçbir noktasında kumar yok. Kendimi...

0: Gerçekten hani bir yeniden doğmuş gibi hissediyorum.
1: Efendim devam ediyoruz. Robotlara karşı grev şeklindeki bir haber dikkat çekici. Hani bunu da görüyoruz. Hürriyet'ten okuyalım haberi. Güney Kore'de bir otomotiv devi fabrikasında çalışan işçiler insansı robotların işlerini ellerinden alacağı endişesiyle greve gitme kararı aldı deniliyor. Ve özellikle firmanın yıllık karının yaklaşık 1/3'üne denk gelen bir performans primi istediği ve bu rakamın şirketin 73 bin çalışanının her biri için yaklaşık 27 bin dolar anlamına geldiği ifade edilmiş. Özellikle sendika üyelerinin yaptığı açıklama önemli. Korkularından bahsediyorlar. Robotlar nedeniyle iş güvencemiz konusunda endişeliyiz. Robotların giderek daha becerikli hale geldiğini gösteren haberler ve videolar çalışanları gelecek konusunda tedirgin ediyor demiş. Sendika sık sık grev tehdidinde bulunsa da bugüne kadar çoğunlukta tam kapsamlı iş bırakmaya gerek kalmadan anlaşmaya varıldı. Sendika son olarak 2018 yılında greve gitmişti ancak bu kez durum biraz daha farklı, zira artık ciddi anlamda iş gören bir robot akımından söz ediyoruz. Yapay zekayla da birleşince bambaşka bir boyuta elbette ki taşınıyor. Bakalım grev nasıl sonuçlanacak? Çünkü buradaki grev tüm dünyayı etkileyecek pozisyona gelebilir bir taraftan. Şimdi telefon konuşmalarından söz edelim. Zira memleketimiz Avrupa ülkelerine kıyasla telefonla en fazla görüşme yapan ülke olmuş. BTK'nın 2026 yılının ilk çeyreğini ait rapora göre mobil ve sabit hatlarda toplamda 73.1 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirilmiş.
2: İnternet abone sayısı 99,5 milyon oldu. Mobil numara sayısı 211,3 milyonu aştı. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 aylık pazar verileri raporunu değerlendirdi. 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G teknolojisinde 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşıldı. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu.
3: 31 Mart 2026 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı yaklaşık 211,3 milyon oldu. 2026 yılının ilk çeyreğinde mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme yapıldı. 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
2: Fiber altyapı 2026'nın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye ulaştı. Türkiye'nin fiber ağ altyapısı, Türkiye'nin çevresine 17 kez dolaşacak uzunluğa erişti. İnternet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı. Toplam 99,5 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaşıldı.
1: Evet, her yerde her şekilde konuşmalara devam ediyoruz efendim. Gördüğünüz gibi Avrupa'nın zirvesindeyiz. Şimdi diyabet için geliştirilen bir ilaç son zamanlarda zayıflama iğnesi diye anılır oldu biliyorsunuz. En son Celal Şengör'de işte o iğnelerle tam 50 kilo verdiğini açıklayınca tartışma büyüdükçe büyüdü. Kontrolsüz kullanımı giderek de artıyor. Uzmanlar da bakın hangi uyarıları yapıyor.
4: Zayıflama iğneleriyle 120 kilodan 48 kiloya düştüm. Kesinlikle tavsiye etmiyorum.
5: Diyabet için geliştirildi, kiloda verdirdiği için adı zayıflama iğnesine çıktı.
6: Şeker hastalığının tedavisi için geliştirilmiş bir ilaç grubu bu grup. Doktor kontrolünde kullanılmasının gerektiğinin altını tekrar tekrar çizmek istiyorum.
7: Hiçbir sağlık sorunu olmayan, biz buna fazla kilolu diyoruz. Bu tür iğneleri kullanmasını önermemekteyiz.
5: Dünyaca ünlü yıldızların yanında Profesör Doktor Celal Şengör de 50 kilo verdiğini açıklayınca o iğneler yine gündem oldu.
6: Bu ilaçların kullanım esnasında görüldü ki bunlar aynı zamanda iştah merkezini baskılıyorlar. Obezite tedavisinde de kullanılıyor.
4: Bir sene içinde o kiloları verdim ama şimdi iğne vurmuyorum artık ve devam kilo veriyorum.
7: Son zamanlarda zayıflama iğneleriyle yüksek miktarda kilo veren kişilerin sayısı hızla arttı. Peki bu
8: bu iğneleri kimler kullanmalı?
7: Diyabet gibi, tansiyon gibi, uyku apne gibi problemleri varsa bu kişilere de yine bu tedavileri önerebilmekteyiz. Zayıflama iğnelerinin kullanılmasının bazı endikasyonları var. Vücut kitle indeksi 30'un

0: statüsünde olan kişilere bu tedavileri biz önermekteyiz.
1: Ünlü şarkıcı Robbie Williams da bu iğnelerden kullandığını açıklayıp görme sorunu yaşadığını söylemişti.
0: Görmeyi sağlayan sinirde bir iltihaba yol açabiliyor. Bu iğnelerin birçok organa yan etkisi var. Sindirim sistemindeki delinmelere yol açabilir.
2: Ben kendim eczaneden satın aldım. Doktora gitmeden bir sene düzenli haftada bir kullandım. Kesinlikle doktor kontrolsüz bu tedaviyi başlamayın.
3: Diyelim ki 15 kilo fazlam var. Doktora gitmeden direkt eczaneye gidip bu zayıflama iğnesini satın alabilir miyim?
4: Maalesef günümüzde hekime gitmeden eczaneye giderek almak son derece yanlış. Sağlık Bakanlığı'nın da reçetesiz bu ilaçların verilmesini engellemesinin doğru olduğunu düşünüyorum.
5: Evet, doktor kontrolü gerek ve şart. Efendim, New York'tan bir haber var. Hepimizi de ilgilendiriyor aslında. Keşke bizde de olsa dediğimiz New York'ta kira 2 yıl dondurulmuş. New York Kira Kurulu 1 milyona yakın kira kontrollü dairede artış yapılmamasına karar verdi deniyor. Belediye Başkanı Mamdani'nin seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerden biriydi ve hayata geçirildi. Böylelikle New York kentinde emlak sektörüyle ilgili bir karar aldı. Kira Düzenleme Kurulu bu hafta yaptığı oylamada yaklaşık 1 milyon kira kontrollü dairenin kirasını 2 yıla kadar dondurma kararı aldı. Zira New York'ta da işin, yani ipin ucu kaçmıştı bu anlamda. Alınan bu karar, Demokratik Sosyalist Belediye Başkanı Mamdani'nin göreve başlamasından sadece birkaç ay sonra en önemli seçim vaatlerinden birini yerine getirmesini sağladı. Kurulda yapılan 7 birlik oylama sonucunda Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hem 1 yıllık hem de 2 yıllık kira sözleşmesi artış oranı %0 olarak belirlendi. Deniyor ki bu gidişata göre Mamdani önümüzdeki zaman diliminde Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir başkanıdır diyebiliriz. Şimdi Mamdani'den söz etmişken kentte, New York'ta yaz sezonunun başlamasını simgeleyen geleneği canlandırdı. Onlarca çocukla beraber havuza atladı Mamdani ve takım elbisesi ve çoraplı oluşu tabii ki dikkat çekiyor.
6: Takım elbiseyle havuza atladı. Yaz sezonunun açılışında geleneği canlandırdı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentte yaz sezonunun başlamasını simgeleyen gelenek kapsamında Doğu Harlem'deki havuza takım elbisesi ve çoraplarıyla atladı. Onlarca çocukla birlikte havuza giren Mamdani, New York Belediye Başkanlarının yaz sezonunun açılışında yaptığı geleneği yeniden canlandırmış oldu. Beraberindeki çocuklar heyecan ve mutluluklarını paylaştı. Bu, Mamdani'nin takım elbiseyle ilk kez suya girişi değil. Geçen yıl belediye başkanlığı kampanyası sırasında da geleneksel Polar Beach Club etkinliğine takım elbiseyle katılmıştı. New York'taki kamu havuzlarında yüzücülerin mayo giymesi zorunlu olmasına rağmen belediye başkanlarının takım elbiseyle havuza girmesi ise dikkat çekti. Kurallara göre yüzücülerin mayo kullanması ve erkeklerin mayolarında file astar bulunması gerekiyor. Bunun havuzlardaki su kimyasının sağlıklı seviyelerde tutulabilmesi amacıyla uygulandığı belirtiliyor.
5: Evet, bir korkudan söz edelim. Mamdani'yi bir kenara bırakarak bilim insanları araştırdı. Yeni korkunun adı, mitolojinin aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ten almış. Erkeklerin yeni fobisinin adı bu. Venüstrafobi. Peki o fobi ne anlama geliyor? İzleyelim.
7: Venüstrafobi diye bir fobi duydunuz mu hiç?
8: Hayır, duymadım.
7: Ne olabilir?
8: Astronomiyle alakalı olduğunu düşünüyorum.
7: Biraz erkeklerde oluyormuş bu fobi.
8: Bilmiyorum gerçekten.
9: Gezegenlerle alakalı bir şey olabilir mi?
10: Tahminler birbirini kovaladı ama hiçbiri tutmadı. Erkeklerin yeni fobisi olan Venüstrafobi 10 erkekten 5'inde görülüyor.
7: Yani güzel erkeğin... kadınlardan korkmakmış.
8: Nasıl yani?
7: Güzel kadınlara yaklaşmaktan korkuyorlar.
8: Biliriz dermişim. Benim güzelliğimden korktuklarını sanmıyorum. Tavrımdan korkuyor olabilirler.
9: Abi vallahi ben onları anlamam. Onlarla işim olmaz.
7: Kapalı alanda kalma fobisi, karanlık fobisi, örümcekten veya başka bir hayvandan korkma fobisi derken o fobilere bir yenisi eklendi. Özellikle erkekleri ilgilendiriyor. İşte o fobinin ismi Venüstrafobi.
8: Birkaç kez denk geldim. Yani yaklaşımlar değilim. Hani bu bana bakmaz zaten tarzı düşünüyor olabilirler diye düşünüyorum.
11: Özgüven biraz daha kendini bilip kendini tanıyabilmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum.
7: Sizden korkuyorlar mı?
8: Çekiniyorlar.
7: Niye?
8: Dominantım, netim.
7: Sizi gören bunu yaşar mı?
8: Hiç
12: hiç bilmiyorum. Ama bence yaşanmaz. Benden niye korksun ki?
10: Bilim adamları araştırdı. Yeni korku adını mitolojinin aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ten aldı.
0: Ya belki de hani şey, benle ileride konuşmak istemez ya da ben ona yetebilir miyim sorusunu aklında canlandırdığı için olabilir.
13: Konuşurdum herhalde bir şekilde.
10: Niye böyle oluyor erkeklerde?
13: Günümüzde sosyal medyanın da getirdiği özgüvensizlikle alakalı bir şeydir diye düşünüyorum.
7: Bu fobiye sahip kişiler güzel kadınları gördükleri zaman elleri, avuçları terlemeye başlıyor. Kalpleri de biraz daha hızlı atıyor işte. Bu yüzden de güzel kadınlardan uzak durmayı tercih ediyorlar.
14: Günümüz erkeklerinde biraz böyle bir çekingenlik falan olduğu için o yüzden de olabilir. Korkmaya gerek yok. Birini beğeniyorlarsa gitsinler, direkt söylesinler.
5: Bu kadar net. Seviyorsan git konuş hikayesi. Efendim, Zeynep Wimbledon'da adını ikinci tura yazdırdı. Bu habere geçelim. Hürriyet'ten okuyoruz. Amerikalı Lee'yi 7-5, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi. Deniliyor ki sezonun 3. Grand Slam mücadelesinden söz ediyoruz. Wimbledon'da ana tabloda mücadele ediyor. Zeynep Sönmez Amerikalı Lee'yi 2-1 yendi ve ikinci tura yükseldi. Kadınlar dünya sıralamasının 54. basamağında yer alan Zeynep ikinci turda da bir başka Amerikalı Liu ile karşılaşacak. Gönlümüz kalbimiz Zeynep'le diyelim. Millilerimizin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapamadığını Wimbledon'da umarız ki Zeynep gerçekleştirecek ve madalyalarla memlekete gelecek. Amanos Dağları'nın eşsiz doğasına gidiyoruz bu kez. Ultramaraton heyecanına ev sahipliği yaptı zira Osmaniye'de düzenlenen organizasyonda 1100 sporcu zorlu parkurlarda finişe ulaşmak için mücadele etti.
15: Osmaniye'de doğa ve spor bir kez daha aynı parkurda buluştu. Amanos Dağları'nın eşsiz manzarasında düzenlenen Osmaniye Ultramaratonu binlerce spor severi ve yüzlerce atleti bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından organizasyona katılan sporcular zorlu parkurlarda hem doğaya hem de rakiplerine karşı mücadele verdi. 81 ilden ve 6 ülkeden toplam 1100 sporcu Zorkun Yaylası'nda start alarak madalya için ter döktü. 1680 rakımlı Zorkun Yaylası'nda başlayan yarışlarda sporcular Amanos Dağları'nın patikalarını, Karaçay Şelalesi'ni ve tarihi kalelerin bulunduğu doğal parkurları geçerek finiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yüksek sıcaklığa rağmen mücadeleden vazgeçmeyen atletler, parkurlar boyunca akan doğal sularda serinleyerek yarışa devam etti. Organizasyon sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Osmaniye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağladı. 4 farklı parkurda gerçekleştirilen yarışların sonunda 5 kilometrede Gökçe Yağmur ve Omar Alhacı, 16 kilometrede Dilek Koçak ve Eyüp Ül, 27 kilometrede Hasibe Demir ve Ümran Bulut, 50 kilometrede ise Nuray Bulut Göktepe ile Oğuzhan Emre Singer kategorilerinde zirveye çıkan isimler oldu.
16: Madalyalarınız sahip olsun.
5: Efendim, şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bugün de bitiriyoruz. Para gündemde Serap Belet birazdan karşınızda olacak. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

amuda kalkıp şova başladı. İlkinde işler istediği gibi gitse de ikincisinde tepe taklak oldu. Masanın altını üstüne getirdi. Kucağını alıp havuza fırlatacaktı ama planı tutmadı. Ufaklığın boynuna sarılmasıyla ikisi de suyu boyladı. Fuarda dans edip şov yapıyorlardı. Duvardaki ekranları deviren robotlar sanki yaptıklarının farkındaydı. Roma'daki aşk çeşmesinin önündeydi. Önce dilek diledi, ardından parayı fırlattı. Belli ki çok kısmetsizdi. O para taştan sekip geri geldi. Serinlemek için girdiği çayda mahsur kalmıştı. Kayalara tutunup yardım bekledi. Jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Can simidi atılan adam halatla çekilip kurtarıldı.

İkisi de AVM'deki piyanonun başına geçti. Barış Manço'nun Kara Sevda parçasını çalmaya başladı. Londra'da yaşayan müzik öğretmeni Selin İrman'la eşinin performansı büyük beğeni

Herkes nefesini tutmuştu. Koca bir dalga geldi. Tekneyi ceviz kabuğu gibi savurdu. Neyse ki tekne alabora olmadı. Son sürat geldi, motosiklete çarpıp ağır yaralanmasına yol açtı. Gözaltına alınan sürücü 15 yaşında çıktı. Kaza anı kameralara yansıdı. Başında kaskla içeri girdi. Önce bu kadının sonra da diğerinin telefonunu almak istedi. Çetin ceviz çıkan kadınlar soyguncuya dükkanı dar etti. Şüpheli kaçmak zorunda kaldı. Yüksekova ilçesinde bir araçta arama yapan ekipler gözlerine inanamadı. Toplam 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor önce gözaltına alındı, ardından tutuklanıp cezaevine yollandı.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
4: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
3: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

İyi günler sevgili seyirciler. Saat 10 olmak üzere. 30 Haziran Salı günündeyiz. Haziran'ın son günü. Hakikaten yazın ortasına doğru gidiyoruz. Yaz çok hızlı ilerliyor. Zaman çabuk geçiyor. Hemen para gündeme başlayalım. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma yapılmıştı geçen hafta. Bu soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkan başkan Yetişkin ve 11 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında 32 şirkete el kondu. 37 şüpheli de yakalandı. Ayrıntıları verelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirleri saptandı. 37

şüphelinin yakalandığı operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete de el kondu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemler devam ediyor. Salı günündeyiz.

0: İmamoğlu'nda MK programı var. Mahir Kılıç'tan bugüne ilişkin beklentileri öğrenelim. Mahir.
1: Evet, Serap Belet, resmi duyuru yapıldı. Bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP grup toplantısında bir kez daha Özgür Özel konuşacak. Dün netleşti bu durum. Kılıçdaroğlu cephesinde de tam da grup saatinde belki de bir MYK toplantısı var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu tarafından böyle bir hamle de gelmedi. Bir kez daha ifade edelim, saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel grup kürsüsünde olacak. Özellikle bundan sonraki çalışmalarına yönelik açıklamalar, mesajlar gerçekleştirmesini bekliyoruz. Aynı saatlerde neredeyse saat 13.30'da grup toplantısı, 14'te ise MYK toplantısı var. Genel merkezde oldukça önemli bir toplantı olduğunu belirtelim. Hiç şüphesiz siyasi güncel mevzular, konular ele alınacak, ancak özellikle ihraç konusu çokça merak ediliyor. Şunu belirtelim, bugün de il başkanlarına yönelik bir ihraç dalgası bekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yapılan MYK'larda önce 9 milletvekili hakkında tedbirli bir şekilde ihraç kararı çıkmıştı. Ardından belediye başkanları, sonraki hafta ise il başkanlarına dönük bazı ihraç kararları alındı. Bugün de böyle olmasını bekliyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre bazı il başkanları hakkında görevden alma, bazıları hakkında ise görevden alma ve ihraç kararları çıkacak. Bugünkü MYK'dan kaç isim hakkında olabileceğini sorduğumuzda ise 20'den fazla il başkanı için böyle bir karar olabileceğini belirtiler. Bu düzenlemeler için de örgütsel düzenleme ifadesini kullandı. CHP kaynakları, genel merkez kaynakları, bir kez daha ifade edelim, 20'den fazla il başkanı hakkında bir karar bekliyoruz bugün. Bazıları doğrudan ihraç edilecek, bazılarında ise görevden almalar olacak. Bir kısım il başkanlıkları boş kalabilir, ancak önemli bir kısmına ise atamalar yapılacağını belirtebiliriz. Genel merkez cephesi bu şekilde. Özgür Özel cephesine baktığımızda ise yeni parti tartışmaları devam ediyor. Önceki haberlerimizi ifade etmiştik. Birçok seçenek masada, hem mevcut partilerle yola devam etme, olası bir baskın seçim ihtimaline karşı, hem de yeni parti kurma hazırlıkları, çalışmaları da devam ediyor. Ancak öncelik Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak. Bunun için 20 Temmuz beklenecek, yani adli tatile kadar Yargıtay'dan bir karar çıkması ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Bu arada Özgür Özel de il gezilerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır ve Gaziantep'teydi. Dün ise İzmir'in ilçelerini ziyaret etti. Umutsuzluğu geriden bırakan bir yürüyüş yaptıklarını ifade etti. Yeni bir yürüyüşün içerisindeyiz dedi Özgür Özel. Bu il gezilerine de devam edecek. Şunu da belirtelim, dün İzmir'deydi, bugün Ankara'da, yarın ise Bursa'da olmasını bekliyoruz. Bursa İl Başkanı da yine görevden almıştı, ancak henüz il binası teslim edilmedi. Bursa'da yarın önemli bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade edelim. Toparlayacak olursak eğer, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki önemli toplantı var. Bir tanesi grup toplantısı mecliste, Özgür Özel saat 13.30'da konuşacak. Bir diğeri ise MYK toplantısı, genel merkezde 14'te Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirilecek ve o toplantıda 20'den fazla il başkanı hakkında görevden alma kararı bekliyoruz, Serap Belet.
0: Mahir Kılıç'a teşekkür ediyoruz. 20'den fazla il başkanı hakkında görevden alma kararı bekleniyor dedi Mahir. Başkent'ten devam edelim. NATO zirvesine artık sayılı günler kaldı. Bugün de kabine toplanıyor Beştepe'de. Emre Karaca'dan öğrenelim kabine toplantısının gündemini.
2: Serap Belet, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ana gündem başlığı NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Artık geri sayım başlamış durumda. 7-8 Temmuz tarihlerinde dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. Yapılacak ikili temaslar, hangi bölgesel konu başlıklarının zirveye taşınacağı gibi gündemlerin bugün kabinede ele alınmasını bekliyoruz. Tabii Ankara genelindeki ilave güvenlik tedbirlerine de bir parantez açılmış olacak. Tabii NATO zirvesine gözler odaklanmış durumda. Ancak bugün kabinede bir ABD parantezi açılmasını da bekliyoruz. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump kendi görev süresi boyunca ilk defa Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşme yapması bekleniyor. Bu bağlamda ABD ile özellikle son dönemde olumlu bir ivme kazanan ilişkilerde NATO zirvesi marjında yapılacak temaslarında hangi boyutta olacağının da yine kabinenin gündeminde olacağını söyleyelim. Tabii bugün kabinede bölgesel ve küresel gündem başlıkları da ele alınacak. Bunların başında şüphesiz ki ABD ile İran arasındaki o yükselen tansiyon bir kez daha değerlendirilecek. Tabii bir mutabakat metnine imza atılmıştı. Ancak bölgesel gerilim devam ediyor. Taraflar birbirlerini mutabakatı ihlal etmekle suçluyorlar. Bu bağlamda bugün gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilmiş durumda. Orada bir görüşme yapılması bekleniyor. Ankara süreci yakından takip ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden işlerlik kazanması, Türkiye'nin yakından takip ettiği bir başka süreç. Bu müzakere sürecinin yansımaları yine kabine gündeminde olacak. Bir başka başlıkta terörist Türkiye süreci olacak. Terörist Türkiye süreci bu doğrultusunda özellikle bölgeden gelen istihbarat kurumlarından gelen raporların mercek altına alınmasını bekliyoruz kabine toplantısında. Hafta sonunda AK Parti kampının da gündemindeydi. Meclis kapanmadan önce

0: bir yasal düzenleme yapılması beklentisi mevcut. Bu kanuni düzenlemenin çerçevesiyle ilişkin olarak da yine kabinede ele alınması beklediğimiz başlıklar arasında yer alıyor. Son başlığımız da ekonomi olacak. Özellikle 3 Temmuz tarihinde enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısının enflasyon tablosu netleşmiş olacak. Şüphesiz ki en düşük emekli aylığı başta olmak üzere bu bağlamda açıklanan enflasyon oranıyla birlikte yansımaların, parametrelerin de bir kez daha ekonomik tablo bağlamında kabinede ele alınmasını bekliyoruz. Gündem başlıkları bu şekilde olacak. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının saat 16'da başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Emre Karaca, teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. NATO zirvesi için beklentimiz çok dedi Erdoğan. Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi.
2: Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
3: NATO'dan beklentimiz çok dedi, birlik ruhunu güçlendirmeliyiz mesajı verdi.
2: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Savunma sanayinde engeller kalkmalı dedi.
2: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
3: Erdoğan başta ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olmak üzere barış çabalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sözü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına getirdi.
2: Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
1: Evet, NATO zirvesine hazırlanıyor başkent. Avrupa'dan üst düzey heyetler de Türkiye'de. Heyet kimlerle görüşecek? Ayrıntıları Serkan Şimşek'ten öğrenelim.
4: Serap Belet, bugün Avrupa Birliği'nden 3 önemli isim Ankara'da bazı temaslarda bulunacak. O isimler Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas. Aynı zamanda 2 tane AB komiseri de yine Ankara'da yer alıyor. Onlar da Marta Kos ve İçişleri ve Göçten sorumlu AB komiseri Magnus Brunner. Tabii 4 bakanla görüşecek bu 3 isim. Görüşmeler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la başlayacak. Öte yandan aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le de görüşmeler yapılacak. Tabi ziyaretin zamanlaması son derece önemli. Söz konusu ziyaret İrlanda'da yarın başlayacak. AB dönem başkanlığının da hemen öncesine denk geliyor. Dolayısıyla AB dönem başkanlığının öncesinde Türkiye ile birliğin ilişkilerinin güçlendirilmesi noktasında ve yapıcı atmosferin ilişkilerin yeniden ivme kazanmasına da katkı sunması bekleniyor. Tabii görüşmeler dediğim gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la başlayacak ve gündemde ise kuşkusuz Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki net mesajları yer alacak. Özellikle üyelik konusunda Türkiye'nin birliğin rekabet gücünü, dayanıklılığını ve küresel ölçekteki etkinliğini de artıracak stratejik bir kazanım teşkil edeceğini vurgulamasını bekliyoruz. Ayrıca Türkiye AB ilişkileriyle birlikte görüşmede Türkiye'nin vize kolaylığı noktasındaki vurgusu da yine gündemde, masada olacak. Türkiye bir süredir vize serbestliği için AB ile görüşmeler yapıyor. Bu anlamda bugün de Ankara'da yine görüşmelerde Avrupa Birliği ile yapılan bu görüşmelerde vize kolaylığı yine masada olacak bir başlık. NATO zirvesine artık günler kaldı. Yaklaşık 7 gün sonra Türkiye 22 yılların ardından ikinci

0: İkinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Sen de ifade ettin. Kuşkusuz bugünkü görüşmelerde de NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki hazırlıklar ele alınmış olacak. Aynı zamanda Türkiye ve AB arasındaki göç alanındaki işbirliği de gündemde olacak. Zira bu heyette İçişleri ve Göç'ten sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner da yer alıyor. Dolayısıyla bu ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yapılacak görüşmede Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında göç alanındaki işbirliği de yine masada olmuş olacak. Ancak bunlarla sınırlı değil tabii ki konular. Bölgesel gelişmeler bir yandan devam ediyor. Bu heyetin bakanlarla yapacağı görüşmelerde bölgesel gelişmeler de masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya konusu, Gazze, Filistin'deki son durum, Suriye ve İran'daki gelişmelerle birlikte heyetler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirmiş olacak. Görüşmelerin bugün 17.30'da başlamasını bekliyoruz. Bizler de gün boyunca gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Serkan Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Bir operasyon var Türkiye'den altın ve kuyumculuk sektörüyle ilgili. Önde gelen kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta sahte altın üretimine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Gürlek duyurdu operasyonun ayrıntılarını. Görüntüler de var operasyona ilişkin. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı operasyonu. Darphane tarafından basılması gereken ziynet altınları olması gereken ayar ve ağırlığın altında basıp satışa sunan ve tüketicileri dolandıranlara yönelik Kahramanmaraş merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Sahte altın üreten ve satan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte kalıp, ayarı ve gramı düşük altın ele geçirildi. Yani gerçek altınlar da kullanılmış ama ayarıyla ve gramıyla oynanmış. Aynı zamanda sahte altınlar da var. Kalıpları gördünüz. Ekranda da çok sayıda altın var. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı yaptığı paylaşımda. Ve şimdi ekonomiye geçelim. Stüdyomuzda konuğum Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş
1: merhaba.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Şimdi önce sabahın verilerine bakalım, ardından da üzerine konuşacağız. Altın demişken altın da epey düştü, şimdi ekranda da göreceksiniz. 14.235 puanda bugün Borsa İstanbul ve İbre yukarı yönlü. Dolar 46.66, Euro İbre aşağı yönlü 53.25, Euro dolar paritesi de 1.14. Faiz epeydir %41'in altında, daha da gerilemiş %40.06. Altının onsu 3900 doları gördü. Ufak bir artış var bu sabah, 4024 dolar ibre yukarı yönlü. Brent petrolün varili de hemen hemen dünkü seviyelerde, 72.50 dolar. ABD ham petrolde 70.31 dolar. Bakalım gram ne olmuş bu dolar ve ons dengesinde. 6044 lira dünden biraz daha geride, dün 6100'ün üzerindeydi. Çeyrek altın 9887, yarım altın 19780, tam altında 39.430 lira bu sabah itibarıyla Haziran ayını noktalarken Aralık ayı fiyatlarına geldik. Yani bir 6-7 ay öncesine geldik altın için. Petrolde oraları görmesek de yine de epey beklentilere göre yaklaştı sanıyorum, değil mi hocam?
2: Evet.
1: Bu arada ben altını da soracağım size elbette, enflasyonu, faizi, ama bugün gelen yeni veriler var, ona da değerlendirmenizi almak isterim. En başta işsizlik verileri açıklandı, aynı zamanda dış ticaret verileri açıklandı. İşsizlik 2026 Mayıs ayında 9000 kişi artmış, 8,2 seviyesine yükselmiş. 15-24 yaş grubunda da 0,4 puanlık artışla %14,8. Ancak atıl iş gücü mevsimden arındırılmış verilerle %31 oranında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl iş gücü. Bir de dış ticaret verisini paylaşayım izleyicilerimizle. Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %11,5, ithalat %16,2 azalmış. Burada epey bir düşüş var. Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %11,5, ithalat %16,2. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara gerilemiş. Dış ticaret verileri, cari açık konusunu sormadan öncelikle işsizlik üzerindeki yorumunuz nedir? Bu savaş ve enflasyon etkileri Türkiye'nin büyümesi açısından bu oran bir şey ifade ediyor mu?
2: Yani yatay seyrini devam ettiriyor. Çok orada bir değişiklik görmedik. Aslında bir parça...

0: evet bahsettiğiniz işsiz sayısında artış var ama istihdam edilenlerin sayısında da bir artış var. Dolayısıyla
1: dengeliyor
0: birbirini. Şey bekliyordum doğrusu bir parça acaba çünkü yılın ilk çeyreğinde gelen veri büyüme verisi düşüktü zaten. Şimdi ikinci çeyrekte de savaş vesaire hepsi beraber daha da düşük bir büyüme gelecek.
1: Evet.
0: Biraz talepte de zayıflama hissediyoruz. Dolayısıyla bunlar tabii enflasyon açısından olumlu olmakla beraber diğer taraftan istihdamı da bir parça olumsuz etkileyecek
1: işsizliği artırabilecek gelişmeler.
0: Ama orada rakamda henüz onu görmedik gibi görünüyor şu anda. Yani oraya gidecek miyiz yavaş yavaş ne kadar artacak işsizlik onu daha henüz bu rakamlarda görmüş değiliz. Birincisi o. Dış ticaret açısından söyleyeyim. Çok kısa bakabildim çünkü daha yeni açıklandı.
1: Tabii.
0: Ama yani şunu görüyorum. Yıllık baktığınızda ithalattaki azalma, ihracattaki azalmanın üzerinde. Bütün yıldan, yani Mayıs'tan Mayıs'a baktığınız zaman. Ama yılın başından itibaren baktığınız zaman hala ithalat yüksek görünüyor. Demek ki yavaş yavaş ithalattaki bir azalma kendini gösterecek biraz önce bahsettiğimiz yavaşlamaya paralel
1: olarak.
0: Geçenlerde
1: hatırlamıyorum hangi kuruluş ama Türkiye'deki bu acari açıkla ilgili bir şey vardı. Bir tahmin güncellemesi 60 milyar dolardan 52 milyar dolara çekmişti. Siz de o yönde mi bekliyorsunuz? Aslında 52 milyar dolar da geçmiş yıllara göre epey yüksek ama 60 milyara kıyaslayınca aşağı doğru gelmesi yine de...
0: Doğru ama bu rakamlara biraz daha şöyle oran açısından bakmak lazım. Yani 50 milyar dediğiniz zaman yükselmiş gibi görünüyor ama Türkiye ekonomisi işte 1.6 trilyon dolar. Dolayısıyla oran olarak baktığınızda da o kadar önemli bir orana tekabül etmiyor.
1: Hayır o zaman mesela tabii. Eskiden 25 milyar dolar olan döneme göre 50 milyar dolarda yani yüzde olarak birbirine yakın mı şu anda?
0: Evet yani dolayısıyla orada çok o kadar yüzde açısından baktığınızda endişe edici bir durum yok ama 50 milyar dolar tabii yine de yüksek bir rakam. Ben onun aşağıya doğru da gidebileceği kanaatini yani çok aşağı gitmez 50 milyar doların aşağısında. Zaten dediğim gibi oran olarak baktığınızda o kadar rahatsız edici değil ama bir iki gelişme var. Bir yavaşladık. Yavaşlamaya paralel olarak bir ithalatta bir düşüş oluyor. Onu bu rakamlarda görüyoruz. İki, bir de Türkiye şu anda enerji üretiminde özellikle elektrik, hidroelektrik vesaire yağışların da çok iyi gitmesiyle ç...çok ciddi bir enerji üretimi gerçekleştirdi. Hatta dünyada bu yeşil enerji üretiminde bu gerçekten önemli bir rakam. İlk 10 ülke arasında yanılmıyorsam yani orada ciddi bir ilerleme var. Bu da enerji faturasını bir parça aşağıya doğru çekecektir.
1: Sizi bölüyorum hocam ama bir yangın olmuş Bursa'da. Bir paylaşalım izleyicilerimizle yine sizinle elbette devam edeceğiz. Tarihi Çarşı'da bir mobilya mağazasında çıkmış yangın. Görüntüleri de ekrana verelim. İki katlı binada şu anda yangına müdahale sürüyor. Osman Gazi ilçesi Bursa'nın faaliyet gösteren iki katlı mobilya mağazasında bir yangın çıkmış. Bir anda tüm binayı da sarıyor. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Tarihi çarşıda olması elbette önemli. Ve yan yana pek çok iş yerinin olduğu bir sokak burası. O yüzden çok yayılma potansiyeli var. Bir de çalışma saatlerinde diliyoruz burada bu mobilya mağazasının içinde bir çalışan yoktur. Zamanında hemen dışarı çıkabilmişlerdir, tahliye edilebilmişlerdir. Görüntüyü paylaştık. Daha sonra elbette üzerine gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız. Sözünüzü de böldüm ama ekleyeceğiniz bir şey varsa hocam altına geçmeden bu cari açık verisiyle ilgili.
0: Şimdi hemen onu söyleyeyim. Yani bu şu anda bir enerji ithalatı, biraz ekonominin yavaşlıyor olması sebebiyle ve oransal olarak da bu oranların o kadar yüksek olmaması nedeniyle yani ben orada çok şu anda endişeye mal verecek bir durum olduğu kanaatinde değilim. Yani özellikle de şu açıdan bizi çok ilgilendiriyor. Diğer makro göstergeler, enflasyon acaba kur cephesinde bir baskı yaratır mı? Böyle yükselen cari açık ve dolayısıyla kurda bir Merkez Bankası'nı kontrol edemeyeceği bir yere doğru acaba götürür mü içeride vesaire. Bu Bu açılardan baktığımızda ben orada özellikle de bir de turizm tabii tekrar yeniden canlanacak savaşın bitmesiyle beraber. Petrol fiyatlarında düşüş kendisini gösterecek.
1: Toparlayacağını
0: ben böyle bir sorun oldu kanaatinde değilim o tarafta.
1: Rezervlerin avantajı da vardı zaten tabii, bu savaş tabii, sırasında evet. Bu kur yönetiminde.
0: Evet.
1: Biraz düşüş var 26 Haziran
0: var,
1: haftasında.
0: Evet.
1: 8,2 milyar dolar azalmış, 149
0: evet.
1: milyar.
0: Evet.
1: Böyle bazen dönem evet. rezervlerin arttığı azaldığı zamanlar evet. da oluyor. Bu öyle bir dönem mi? Bunun anlamı nedir? 149 milyar dolara da hazır konusu açılmışken.
0: Yani böyle çok onun da bir dalgalanma oluyor. Yani ama orada da rezerv konusunda da endişe verecek hiçbir durum yok. Yani Merkez Bankası'nın politikası da belli. Kuru istikrarlı olarak tutmak konusundaki politikası belli. Belki bir parça Merkez Bankası şunu yapmayı deneyebilir. Petroldeki rahatlama ile birlikte enflasyon konusunda bir parça avantaj kazanmış oluyor. Keza tarım üretiminin iyi gitmesiyle gıda konusunda da bir avantaj kazanmış oluyor. Hani ona istinaden eğer kurun da çok değerlendiğini düşünüyorsa bir parça orayı bırakabilir hafifçe. Biraz değerlenmesine izin verebilir. Doların yani TL'nin değer kaybetmesine izin verebilir. Ama yani hani ben politikanın böyle Merkez Bankası'nın istikrarlı kur politikasının değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü o enflasyon konusunda orada çok istikrarlı olarak gidiyorlar. Özellikle de gelişmekte olan ülkeler arasında da baktığınız zaman bu savaş sonrasında kur istikrarını sağlayabilmiş yegane ülke gelişmekte bütün dünyada. Bu politikayı devam ettirecek. Cephesinde de rezerv cephesinde de bunu sakatlayabilecek bir durum yok. Bir de Türkiye'nin görünümü de dikkat ederseniz NATO zirvesiyle vesaire hani siyasi taraftan da baktığınız zaman uluslararası orada da bir Türkiye'nin görünümünün bir iyileşmesi, dış cephede iyileşmesi gibi bir durum var. Olumlu raporlar geliyor Türkiye ekonomisi açısından. Yani para girişinde de bir problem olmayacaktır. Ben oralarda bir problem olduğunu düşünmüyorum ama sorunlarımız konuşuruz. Enflasyonda bir katılık sorunu var. Hizmet tarafında var falan filan. Onları
1: evet,
0: birazdan
1: ekleriz.
0: Enflasyon
1: tahmininize
0: yani.
1: Gelmeden bu altınla ilgili yorumunuzu sormak isterim.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: yüksekten altın almış ve elinde altını olan izleyicilerimiz ya da altın almayı düşünen elinde parası olan izleyicilerimiz bir miktar birikimi olan. Şimdi bu kadar geri çekilme sonrasında nasıl hareket etmeliler? Bir öneriniz var mı? Bir de öngörünüz var mı? Belki 2026 son 2027 için sormam daha anlamlı olur altın için.
0: Ya şimdi tabii altın bu savaş sonrasında toparlar diye düşünüldü tekrar biraz dolar zayıflarsa eğer ama Fed'in faiz arttırımına dair beklentiler ki parantez içinde söyleyeyim ben o kadar da kesin olarak gözüyle bakmıyorum ama piyasa bayağı bunu güçlü dolar arttıracak gibi fiyatlıyor. Ve bu güçlü dolar hikayesini destekliyor. Dolayısıyla altın zayıflamaya o nedenden dolayı ya da toparlanamıyor diyelim.
1: Evet.
0: Yani toparlanamıyor. Bu hikaye tersine döner mi? Yani Fed faiz arttırmaz mı? Bence bu mümkün ama yani şu anda hani orada olmadığımız için eğilim altında bu düzeyde bir toparlama kısa vadede ben görmüyorum doğrusu.
1: 2027'de yukarı doğru gidebilir. 2026
0: gidebilir,
1: zor geçer.
0: Evet,
1: 2027
0: evet,
1: kazançlı evet. olacak diye yorumlar da var. Katılır mısınız buna yoksa fazla mı iddialı?
0: Vallahi biraz fazla iddialı şu anda konuşmak için. Çünkü yani daha çok yani Fed'in faiz politikasına falan bağlı bir durum. Ama yani büyüme hikayesi de ben dünyada şunu da söylüyorlar yok işte stagflasyon vesaire savaş sonrasında
1: evet.
0: çok söylediler. Ya yapay zeka yatırımları o kadar güçlü ki ekonomiyi çok ciddi bir biçimde sürüklüyor. Yani ben böyle bir düşük büyüme hikayesinin dünyada olacağı kanaatinde değilim. Buna bağlı olarak da belki faiz hep gündemde kalacak faizi yükseltelim enflasyon da canlı kalacağı için. Dolayısıyla altında öyle kolay kolay bir
1: yükseliş
0: olma ihtimali biraz zor.
1: O zaman altına şu an para sını yatırmayanlar ya da altından çıkanlar nereye gidiyor?
0: Valla Türkiye'deyseniz ben TL'ye gittikleri kanaatindeyim. Doğrusu da biraz o gibi görünüyor kısacası. Yani çünkü
1: mevduata dönüyorlar.
0: Elbette TL enstrümanlara
1: dünyada
0: dönüyorlar.
1: Dünyada dolara mı gidiyorlar?
0: Dünyada dolara gidiyor evet öyle
1: gene
0: görünüyor.
1: Yani
0: evet,
1: dolar rezerv evet, para gücünde bir toparlama tabii, mı sağlamış
0: tabii,
1: oldu?
0: Tabii tabii. Yani özellikle savaşla birlikte bunu sağladı ve bu hikayede şu anda faiz arttırma hikayesiyle birlikte kendisini devam ettiriyor. Yani biz şu anda gerçekten ben böyle kolay kolay da bunu söyleyemem ama yani Merkez Bankası'nın bu döviz politikasını değiştirme şeyi çok uzak bir ihtimal. Dolayısıyla orada da bir gol yeme şansımız çok uzak bir ihtimal. Çünkü zaten savaş da bitti. Türkiye'nin görünümü de hikayesi de değişiyor. Dolayısıyla TL enstrümanlar konusunda ben
1: daha avantajlı
0: olduğunu görüyorum. Ben
1: peki
0: orası,
1: bizim Merkez Bankamız sizce 23 Temmuz'da bir faiz toplantısı yapacak ama daha çok daha çok sonbahara ilişkin bir beklenti var. Sizce bir faiz indirimi olabilir mi? Ne yapar?
0: Ben politika faizine şu aşamada dokunacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi biraz önce konuştuk. Döviz konusunda çok hassas. Orayı çok kontrol etmeye çalışıyor. Haklı da bence.

0: yani bunun Türkiye'nin rekabetçi gücünü ne kadar zayıflattı vesaire, bu da ayrı bir konu, tartışılabilir. Ama ben yani sonuç itibariyle ufak ufak bir TL değersizleşmesine izin verebilmesine rağmen ben devam edeceği kanaatindeyim ve dolayısıyla bu döviz cephesi nedeniyle faiz indirimine böyle aceleci yaklaşmayacaktır. Yani ilk önce yapacağı şey bir kere ortalama fonlama maliyetini yavaş yavaş, bence yavaş yavaş, ben şu anda haftalığa da geçeceği kanaatinde değilim hemen. Şu anda biliyorsunuz haftalık üzerinden değil, günlük ortalama fonlama maliyeti üzerinden, evet, 40'lar civarında bir yerden piyasayı fonluyor. Bunu yavaş yavaş azaltacaktır. Yavaş yavaş. Yani oraya 39'a çeker, 38'e çeker. Yani o enflasyondaki olumlu gelişmeleri gördükçe bunu çeker. Sonra bir adımda politika faizini, evet, 37'den aşağıya düşürür.
1: Vaktimiz çok azalmış hocam. Tamam. Bir enflasyon tahmini alayım sizden. Haziran enflasyonu beklentiniz nedir?
0: Bir civarında bir enflasyon bekliyorum aylık olarak. Yani bu da işte 32'ler düzeyinde enflasyonu çekecek. 32 düzeyine.
1: Yıl sonu
0: içinde ben biraz iyimserim. Yani 30'un altını herkes telaffuz etmeye başladı. Ben daha 27'ler civarında bir enflasyona bile bu petrol hikayesiyle beraber, gıda fiyatlarındaki olumlu gidişatla beraber gelinebileceği kanaatindeyim doğrusu.
1: Peki. yıl sonu enflasyonumuz %27 olabilir. Çünkü petrol beklenenden daha erken geriye geldi.
0: Ayrıca da gıdadaki fiyatlamalar bence
1: bu
0: gayet
1: senenin
0: olumlu.
1: Daha bereketli, bir zirai don olmadan daha verimli bir yıl olması nedeniyle.
0: Evet, kur tarafı da kontrol
1: biraz
0: altında.
1: Biraz rahatlayalım yani şu gıdada, değil mi insanlar?
0: Kesinlikle,
1: sebze meyvesini
0: kesinlikle
1: biraz daha rahat alabiliyor.
0: Şimdi orada bizi zora sokacak olan hala hizmet tarafında katılık devam ediyor. Yani onun da çözülmesini istiyoruz. Yani onu görebilirsek eğer daha olumlu konuşabileceğiz enflasyon konusunda.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Ege Yazgan, sağ olun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüde.
2: Birlikte saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Yüce Allah'tan vatan ve millet yolunda sarf ettiğimiz emeklerimizi hayırla neticelendirilmesini, her adımımıza muvaffakiyet ihsan etmesini niyaz ediyor. Önümüzdeki haftanın aziz milletimiz için hayırlara vesile olacak gelişmelere kapı aralamasını temenni ediyorum. Bugünkü grup toplantımızı yurt içinden ve yurt dışında televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda güçlüklere göğüs gererek şerefli bir hayatın varoluş mücadelesini veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kutlu çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyor. Her birinizi gönül dolusu hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, uluslararası nizam hamlelerin yalnız masasının üzerinde ve görünen taşlarla yapılmadığı, kapalı kapı arasında oyunun senaryolarlı bir beka satrancına dönüşmüştür. Bölge istikrarının tesisi adına okyanus ötesi meclisler ile kadim coğrafyalar arasında filizlenen uzlaşı arayışları ve diplomatik köprüler bir yanda bölgemizde sulh ümidini yeşertirken, diğer yanda bu barış iklimini baltalamak isteyen, gözü dönmüş şer odaklarının gizli ajandaları sahnede boy göstermektedir. Kimi aktörler bölgenin selameti için masada irade beyan ederken, bölgenin bağrına bir hançer gibi saplanmış Siyonist terör aygıtı, hiçbir kural ve mutabakat bizi bağlamaz utanmazlık ve aymazlık.

hazmıyla ateşkes mülazalarını pervasızca çiğnemekte, komşu havzaları kan gölüne çevirerek küllenmiş krizlerden çıkar sağlamaya yetenmektedir. Şurası iyi bilinmelidir ki, masada kurulan her hayati cümlenin sahada sarsılmaz bir iradeyle korunması kaçınılmaz bir hakikattir. Sahada atılan her pervasız ve haydutça adımın ise diplomaside ve tarihin önünde bedeli mukabilinde ağır bir faturası vardır. Böylesi hassas fetret ve buhran dönemlerinde devletler için asıl mesele hangi uzlaşı hamlesinin bölgeyi esenliğe götürmeye matuf olduğunu tefrik etmektir. Söz konusu yapıcı adımları sabot etmek amacıyla hangi fırtınaların ve habis niyetlerin kapı ardında beklediğini sezmektir. Nihayet namertçe mazluma sıkılan her kurşunların, o sahte ve kibirli duruşların ne kadar temelsiz, ne kadar çürük bir zemine isnat ettiğini milli feraset ve mümince bir basiretle idrak edebilmektir. Bugün küresel güvenlik sahnesinde perdeler feci bir hercümeşle aralandığında halkaları kanlı bir esaret zinciri ortaya çıkmaktadır. Karadeniz'de sural durulmamış, Orta Doğu'da barış hilali her parlayacak gibi olduğunda kriz olduk odakları ortalama yeni bir barut kokusu sindirmiştir. Bulanık suda avlamayı meslek edinen muasım mihrakların tahrikleriyle Hürmüz'ün dar sularında estirilen her suni fırtına, petrol tankerlerinin rotasından sofralarımızın dirlik ve refahına kadar hedef alan ağır bir sabote girişimine dönüşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Söz başka, eylem başka olmaya devam ettikçe masada verilen taahhütlerin hükmünden bahsetmek nasıl mümkün olacaktır? Gözü dönmüş bu itiraz ve cinayet kabinesinin niyeti kirli, akıttığı kan namertçedir. Ateşkes kelamı daha havada asılıyken bu korsan yapı arkadan hançer saplama maharetini göstererek yeni saldırıların hain planlarını kurgulamaktadır. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanıyla semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir. Zulmü zanaat edinen bu kanlı terör makinesinin lügatında barış, silahlara mühlet kazandırmak, diplomasi ise vahşeti hukuk kılıfıyla cilalamaktır. Kuzeyimizin kilidi ve mavi vatanımızın mütemmim cüzü olan Karadeniz'de sular durmaktan uzaktır. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma iklimi, aradan geçen zamana rağmen bölgesel istikrarın önündeki en büyük kırılma hattı olarak varlığını korumaktadır. Ne zaman tahıl ve sevkiyatları, esir değişimleri yahut diplomatik temaslarla bir esenlik kapısı aralansa, dengeleri değiştiren siyasi depremler kuzeyin yakasını bırakmamaktadır.

İçinde bulunduğumuz bölgenin her yönüne hakim olan bu sarmal hamasi nutukların ötesinde jeopolitik riskleri doğru okumayı ve milli menfaatlerimizi koruyacak rasyonel bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun, dünyaya örnek olan savunma sanayisinin ve arkasında çözülemeyen düğüm, aşılamayan engel bırakmayan diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Ankara merkezli istikbal ve milli beka ufkumuz kaynağını dışarıdan alan tüm ittifakların üzerindedir. NATO, güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın varlık sebebi karşılıklı saygı, eşit muamele, hakkaniyetli yük paylaşımı ve tehdit algısında dürüstlüktür. Türkiye 1952 yılından beri NATO'ya yalnızca denizlerini, limanlarını, üslerini ve jeopolitik mevkiini değil, metehandan bugüne uzanan muharebe sanadının tüm inceliklerini, alnı kınalı Mehmetçiğimizin kanıyla mühürlenmiş 3000 yıllık köklü askeri geleneğini ve kadim devlet nizamı ile terbiyesini de kazandırmıştır. Bu büyük askeri hafızanın en eski, en sağlam ve en müessir sütunu ise hiç kuşkusuz Türk Kara Kuvvetlerimizdir. 2235 yıllık şerefli mazisiyle Türk Kara Kuvvetlerimiz, Türkistan bozgurlarından doğan cihan hakimiyeti ülkümüzü, Anadolu'da vatandaşlığı ve üç kıtada şanla, şerefle ve zaferle nam saldığı milli hafızamızdır. Türk Kara Kuvvetlerimiz, medeniyet iddiasının nice coğrafyada henüz bir iz, bir işaret, bir esame olarak dahi belirmediği devirlerde düzenli ordunun tesisini, emir komuta silsilesinin kudretini ve askeri teşkilatma kabiliyetini dünya milletleriyle tanıştıran kutlu ve köklü bir mirastır. Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Türk milletine mahşere dek açan iradenin, Sakarya'da milletin makus talihini yenen dirayetin, bugün ise terörle mücadele ve sınırlarımızın ötesine taşan milli beka düsturunun vücut bulmuş halidir. Kara kuvvetlerimiz, toprağa yalnızca bir coğrafya parçası değil, şehidin emaneti, devletin haysiyeti, milletin namusu ve gelecek nesillerin mukaddes istikbali olarak gören bir tarih şuurunun adıdır. Türk ordusunun karadaki kudretinin özünde Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanarak Mehmetçiğimize emanet edilen çelikten bir silsile vardır. Türk Kara Kuvvetlerimizin 2235. kuruluş yıl dönümü, dünya milletlerinin de şahitlik edeceği büyük bir iftarla kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, fedakarlık abidesi gazilerimizi minnetle, görev başındaki kahraman ordumuzu şükranla selamlıyorum. Bu vesileyle Yiğitler Yiğidi Mehmetçiğimize, merhum şairimiz,

Orhan Şaik Gökyay'ın şu dizileriyle sesleniyorum. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Cepheden cepheye koşup bu toprakları bize kanlarıyla vatan kılan, korkusuzluklarıyla güvenli kılan askerlerimize ben de diyorum ki, bu vatan hepimizden evvel sizindir. Bu vatan sizin sayenizde hepimizindir. Değerli milletvekilleri, Türk ordusu Karadeniz'in kilidini muhafaza eden, Boğazlardaki tarihi kümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirli'ye kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize denk NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir. Kore dağlarında destan yazan Mehmetçik, NATO üyeliğimiz henüz resmiyet kazanmadan önce Türk'ün dostluğunu, sadakatini ve sarsılmaz bükülmez bileğini kanıyla, canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Dondurucu soğuğun, amansız yokluğun ve cehenneme ateş çemberinin içinde tek bir adım bile geri atmayan o çelikten irade, müttefikliğin lafla değil ancak kahramanlıkla mühürleneceğini tarihin hafızasına kazımıştır. Soğuk Savaş'ın o kasvetli ve tehdit dolu yıllarında da Türkiye, NATO'nun yıkılmaz kalesi vazifesini görmüştür. Kuzeyden esen Sovyet yayılmacılığına karşı boğazlarımıza hakim olan milli egemenliğimiz, ittifakın başlıca can simidi olmuştur. Ecdet yadigarı Balkanlar'da mazlum Bosna'nın kanayan yarasına merhem olan, Kosova'nın burçlarına emniyet ve istikrar sancağı diken Türk askeri, Afganistan'da Kabil'in güvenliğinden en çetin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine kadar her alanda en ağır, en çetrefilli sorumlulukları tereddüt etmeksizin üstlenmiştir. Mavi vatanımızın güney suru Akdeniz'de terör şebekelerine karşı deniz güvenliğinin sarsılmaz kalkanı olan Türkiye, Libya açıklarında NATO'nun deniz harekatlarını ve ambargo denetimlerini koordine etmiş, Irak'ta kalıcı barış ve huzur adına elini taşın altına koyarak sahada kudretini açıkça göstermiştir. Semalarımızın muhafızı şanlı Türk Hava Kuvvetleri ise müttefik hava sahasının korunması uğruna Polonya'dan Romanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hava polisliği görevlerine iştirak etmiştir. Gök kubbede koşullar ne kadar çetin olursa olsun, Türk devletinin mesuliyetten ve fedakarlıktan kaçmayacağını dosta ve düşmana bir kez daha ispat etmiştir. Şurası iyi bilinmelidir ki, bu sayılanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ittifaka sadece mürekkeple imza değil, serden geçti bir ruhla omuz verdiğinin apaçık delilidir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye

ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse, alayı peşinen kabul etmelidir ki Montrö ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz o masanın temelini teşkil edecektir. Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse, kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği hareket tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir. Orta Doğu'nun asırlardır kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş coğrafyasında yeni bir düzen aranıyorsa, şanlı devletimizin çelikten yumruğuyla kökünü kazıyarak tasfiye ettiği terör odağından arta kalan coğrafya ancak ve ancak Ankara'nın iradesiyle hayat bulacaktır. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta 7 düvelde de şahit olacaktır ki kurgulanan bu devasa küresel satrançın tam ortasında başkalarının icazetiyle değil kendi kudretiyle var olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şirazesi kaymış dünyanın üzerinde asırlarca meydan okuyan tarihi bir anıt gibi yükselmektedir. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Muzaffer Türk ordusunun asırlık tecrübesini, Türk savunma sanayinin dünyayı şaşkına çeviren üretim kudretini ve Türkiye'nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklem eksik kalmaya ve çökmeye mahkum olacaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kriz hatlarının kesiştiği ateş çemberinde istikrarı temin eden, tehditleri sınırlarının bidayetinde ezen bir devlettir. Bu hassas kavşakta müttefiklik hukukunun riyakarlıktan arındırılarak samimiyetle işletilmesi, bağlarımızın güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir fırsattır. Eli kanlı terör örgütlerine harp oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin savunma ihtiyacını sürüncemede bırakıp haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur. Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de şımarık çocukların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yürüttüğü provokasyonların alkışlandığı günler geride kalmıştır. Türkiye artık Türk ve Türkiye yüzyılının baş mimarıdır. Maruz kaldığı haksızlıkları aciyet içeren bir ağıta değil, göğsünde kora, bileğinde kuvvete, semalarında çelik kanada dönüştüren büyük bir Türkiye vardır. Milli iftiharımız Kaan'la, Hürjet'le, Kızıl Elma'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Gökbey'le, göklerimize ay yıldızlı mutlak hakimiyeti perçinleyen bir Türkiye.

diye mevcuttur. Denizlerimizden Bilgem projelerimiz, fırkateynlerimiz, milli gururumuz, TCG Anadolu denizaltlarımız ve insansız deniz aracı projelerimiz mavi vatan davamızın şerefine teknolojik bir zırh olmuştur. Karada Altay tankımız, taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlarımız, çok namlulu roket sistemlerimiz ve hassas güdümlü akıllı mühimmat kabiliyetimiz kahraman Türk ordumuzun kudretini zirveye taşımaktadır. Hava savunma cenahında Gökbörü sistemi, Hisar, Siper, Korkut ve Sungur'dan oluşan savunma gücümüz mukaddes gök kubbemizi çepeçevre sarmaktadır. Göz bebeklerimiz Roketsan'ın, Aselsan'ın, Havelsan'ın, TUŞAS'ın Milli Savunma Bakanlığımızın himayelerinde omuzladığı bu muazzam milli hamle Türkiye'nin devasa bir savunma iklimini kurduğunu dosta ve düşmana ilan etmektedir. Ancak etkin, etkili ve sarsılmaz bir caydırıcılık aracılığıyla donatılmış Türk ordumuzun gerçek kudreti yalnız silahlarımızın menziliyle değil, füzelerimizin hızıyla, tanklarımızın zırhıyla yahut gemilerimizin tonajıyla ölçülemez. Gerçek kudretimiz harp meydanında, hudut boylarında vatan müdafaası yaparken yaralanan Mehmetçiğimize ne kadar hızlı ve disiplinle çelikleşmiş bir sağlık ordusuyla müdahale edebildiğimiz de doğru orantılıdır. Ne hazındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Terörle amansız mücadelede, sınır ötesi şanlı operasyonlarda ve deniz aşırı mukaddes görevlerde Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Mayın ve patlama yaralamalarında, yanık ve ağır travma vakalarında, uzuv kayıplarında uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu zarurettir. Mukaddes kata geleni cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, Mehmetçiğe adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının da kendisidir. Sivil sağlık sistemlerinin, hastanelerin, savaş cerrahisinin ve cephe gerisi lojistiğinin, ordumuzun bu kendine has ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılaması mümkün değildir. Şüphesiz her hastanemiz kıymetlidir. Şehir hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimiz ve üniversite hastanelerimiz aziz milletimize büyük hizmetler sunmaktadır. Fakat askeri sağlık sistemi savaş ve çatışma anında apayrı bir refleks ve seferberlik hazırlığı ortaya koymaktadır. Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır. Savaş meydanında kanayan yarayı vaktinde saramayan bir devletin zaferi her zaman eksik kalmaya mahkumdur. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini

tekraren ifade ediyorum, milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır. Bu borç cepheden amalethaneye ve rehabilitasyon hizmetlerine dek uzanan güçlü, disiplinli ve uzmanlaşmış bir askeri nizamla tamamlanmak zorundadır. Değerli dava arkadaşlarım, merhum Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfedilen o kutlu söz hala deryalarımızın ufkunda yankılanmaktadır. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Türk tarihi bize göstermiştir ki denizi yalnız kıyıdan seyreden milletler tarihin akışına uzaktan izlemek zorunda kalır. Fakat denize açılan, denizlerde sancağını taşıyan, denizlerde egemenlik kurup enginleri ticaretin, vatan ve müdafasının ve yeri geldiğinde diplomasinin ayrılmaz bir parçası haline getiren milletler çağların yönünü tayin eder. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de Sinop'tan Trabzon'a, Kırım hattından Boğazlara uzanan hakimiyet iddiası Akdeniz'de Rodos'un, Kıbrıs'ın, Girit'in, Prezerve'nin tarih yazan zaferin ardında yatan hakikat de budur. Türk devlet iradesi asırlarca denizlerde derinleşmiş, mavilikler boyunca al bayrağı yeni yurtlar eklemiştir. Milli mücadele yıllarında da bu hakikat değişmemiştir. İzmir'in işgaliyle Adalar Denizi kıyılarında başlayan acı imtihan, Türk milletinin Anadolu'ya hapsedilmek istendiğini göstermiştir. Akdeniz kıyılarında Antalya'dan Çukurova'ya uzanan işgal hevesleri limanlarımıza, sahillerimize, ticaret damarlarımıza ve milli hakimiyetimize kastetmişlerdir. Buna karşın Türk milleti Aydın'da efeleriyle, Maraş'ta edeleriyle, Adana'da yiğitleriyle, İzmir'de düşmana korkusuzca atılan cengaverleriyle, Anadolu'nun her köşesine şahlanan Kuvayi Milliye iradesiyle ayağa kalkmış, düşmanı yurdumuzdan söküp atmıştır. Bu sebeple deniz Sinop'tan Anadolu'nun kuzeyine açılan nefesi, Trabzon'da ticaret yollarının ezeli kapısı, Kırım'da soydaşlık hukukunun sızlayan hatırası, Prezerve'de Türk denizliğinin çağlara meydan okuyan zafer mührü, Kıbrıs'ta egemenliğimizin Akdeniz'e dikilen sancağı, İzmir'de istiklal yürüyüşümüzün son adımıdır. Karadaki istikbalimizi denizlerdeki hakimiyetle tamamlayan, limanlarımızı üretime, tersanelerimizi teknolojiye, donanmamızı caydırıcılığa, mavi vatanımızı da milli egemenliğimizin ayrılmaz cephesine dönüştüren de işte o adımla başlayan tarihi yürüyüşümüzdür. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın manası da tam burada düğümlenmektedir. Kapitülasyonların karanlık dehlizlerinden aydınlığa erişen Türk milletinin denizlerinde hür, limanlarında söz sahibi, kıyılarında kayıtsız şartsız egemen bir devlet olma iradesinin adı büyük bir cumhuriyet hamlesidir. 1 Temmuz Türk denizciliğinin esaret zincirlerini kırdığı, kıyılarımızın ve sahillerimizin yabancı imtiyazların gölgesinden kurtulup milli hakimiyetin sancağı altına girdiği tarihi bir eşiktir. Bugün Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmanın tarihi dönemincindeyken 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın ihtiva ettiği milli mana istikbal çizgimize çok daha berrak ve stratejik bir çehre kazanmaktadır. Bilinmelidir ki NATO'nun masasında Karadeniz'in güvenliği telaffuz ediliyorsa bunun yegane kilidi Türk boğazlarıdır. Küresel deniz yollarının emniyeti aranıyorsa bunun sarsılmaz güvencesi Montreux iradesidir. Enerji arzının sürdürülebilirliği tartışılıyorsa bunun can damarı Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e uzanan o kırılgan geopolitik

politik hattır. Karadeniz'in sükunet iklimi, Akdeniz'in emniyet çemberi, küresel enerji kordonlarının emniyeti ve tahıl koridorlarının kesintisiz işlerliği, doğrudan doğruya Ankara merkezli Türk devlet aklının soğukkanlı, dirayetli ve dengeli duruşuna endeklidir. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni bugüne kadar bir kuyumcu titizliği ve tavizsiz bir

0: kararına taşmasını engelleyen ve ittifakın doğu kanadına stratejik akıl kazandıran yegane aktördür. Kabotaj hakkı ve bu büyük ve muaddel deniz egemenliğimizin iç cephesini tahkim eden hukuki ve milli bir zırhtır. Kendi kıyılarımızda deniz ticareti ve taşımacılık hakkını millileştirerek limanlarımızda yabancı imtiyazlarının sömürgeci gölgesini yırtıp atan Cumhuriyet iradesi, bugün mavi vatanımızın her bir damlasında, deniz yetki alanlarımızda, stratejik tersanelerimizde, şanlı donanmamızda ve her geçen gün büyüyen deniz ticaret filozumuzda aynı hassasiyet ve ruhla nefes almaktadır. Kabotaj dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de göz bebeğimiz gibi korunması, anasının kucağından ayrılmamış bir yavru gibi büyütülmesi ve jeopolitik derinliğiyle kavranması mecburi olan istiklal mevzimizdir. Bu sebeple 1 Temmuz'u milli hakimiyetimizin enginlerimizdeki mühürlü tapusu, misaki milli şuurunun denizlerdeki yansıması olarak telakki etmekteyiz. NATO heyeti Ankara'ya gelirken zihinlere mıh gibi kazınmalıdır. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı ve sarsılmaz mutlakiyeti yalnızca sınır güvenliği için değil, bölgesel barışın, küresel enerji yollarının, emniyetinin ve ittifakının caydırıcılık kapasitesinin ayakta kalabilmesi için hava kadar, su kadar hayatidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem iradesiyle toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudreti ve yeteneğinin hududu çizer. Bu inançla 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın en kalbi duygularında kutluyor. Türk denizciliğini omuzlayan asil kaptanlarımıza, gemi insanlarımıza, tersanelerimize, harikalar yaratan mühendis ve işçilerimize, liman çalışanlarımıza, ailesinin rızkını dalgalardan çıkaran balıkçılarımıza ve vatanımızın basmavi seccadesinde gece gündüz nöbet tutan kahraman Türk ordusunun bir parçası olan deniz kuvvetlerimizi şükran ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim ay yıldızlı al bayrağımızı karada indirmesin, denizde soldurmasın, göklerde gölgeletmesin. Mavi vatan Türk'ün çelik iradesiyle ilelebet muhafaza bulsun. Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun efendim.
1: Evet, MHP grup toplantısını izliyoruz. Canlı yayınla ekrana getirdik. Genel Başkan Bahçeli kürsüde konuştu ve öne çıkan çağrısı da askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısı. Elbette önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmeleri vardı. Türkiye NATO'da temel kaldıraç dedi ve NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye dedi. Şimdi Ankara'ya dönelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Merhaba Nasuhi, hoş geldin.
2: Merhaba Serap, günaydın.
1: Şimdi bu askeri hastaneler konusunda aslında ben hatırlıyorum bir karar alınmıştı. Yeniden askeri hastanelerin açılacağı yönünde haberlerini de yapmıştık ama o süreç nasıl devam etti? Tekrar böyle bir çağrı yapma ihtiyacı duydu Sayın Bahçeli.
2: Ya aslında tabii bugünün manşeti bu açıdan bu grup konuşmasının askeri hastanelerin yeniden açılması. Şöyle bir yerden geldi aslında Sayın Bahçeli. Birazdan onları konuşuruz ama evet. Yani Türkiye'nin NATO'daki askeri varlığı özellikle de işte savunma sanayindeki gelişmeler, tankı, topu, tüfeği bunların hepsi kıymetli ama dedi. Yani Türkiye'nin asıl gücü kara ordusudur, Mehmetçiktir. Ama bu Mehmetçiği de Allah korusun sahada bir şey olduğu takdirde korumak, şifa bulmasını sağlamak, yaralarını sarmak da bizim sorumluluğumuzdur dedi. Ve oradan askeri hastaneler meselesine bir başlık açtı. Bu konudaki çalışma devam ediyor. Çok da uzun olacağını sanmıyorum. Bence bu yıl içinde bu çalışma tamamlanmış olacak Serap, benim öğrendiğim kadarıyla. Daha önce de bunu bir kere daha dile getirmiştim Habertürk ekranında. Askeri hastaneler yeniden açılacak. Sayın Bahçeli'nin altını çizdiği husus da önemli.
1: Ki bence de önemli NATO'da bir konu, hatta en başta da GATA gibi askeri hastaneleri, evet. Oradaki tıbbi donanımlı hekimleri, onların üstlendiği rolleri, yani ayrıca sivil hastalara da yer açılan kurumlar.

0: bunlar geçmişte de, yani askeri hastaneler önemli bir süreç. Hatta bu konu gelince evet zaten olması gereken de buydu diye de değerlendirilmişti. Belki süreci hızlandırma konusu ve NATO zirvesi gelmişken belki sürecin hızlandırılması ihtiyacından bir vurgu olabilir.
1: Evet, bir de tabii sürece dair söyledikleri de aslında bu bütün içine bir yere oturuyor ama tekrar askeri hastaneler konusuna dönersek tabii ki Türkiye'de bunun muazzam bir geleneği var Serap. Yani GATA dediğiniz zaman herkes yani disiplini kadar, hani askeri anlamda disiplin değil de o hekimlerin ya da Bahçeli'nin deyimiyle hekim ordusunun disiplini ve kalitesinden söz ederdi. Buraya tabii bir cümle bir şey söylemek istiyorum. Ya bu tür kurumlarla ilgili kararlar alınırken kuşkusuz olağanüstü şartlar size farklı kararlar almayı mecbur kılabilir, icbar edebilir ama bir kere daha düşünmek, yani en azından 40 kere düşünmek lazım. Çünkü yeniden inşa etmek, yeniden o gelenekle bağını kurmak da o kadar kolay olmuyor. Şimdi gelenekle bağını kurmanız da yetmeyecek. Onu çağın şartlarına göre, tıbbın yeni gelişimine göre, modern imkanlar, teknoloji etrafında da yapılandırmanız gerekecek. Ama iyi tarafına bakalım. Ben kısa sürede Türkiye'de askeri hastanelerin yeniden açılacağı kulisini, bilgisini de vermiş olayım. Sayın Bahçeli de söylediğin gibi belki bunun daha da hızlanması, bu NATO zirvesi vesilesiyle de bu mesajı vermek istemiş olabilir. Hayırlı bir gelişme, bir an önce tamamlanmasını dileyelim biz de bir yandan.
0: Evet, peki başka notların var mı bu toplantıdaki değerlendirmeyle ilişkin, grup toplantısına ilişkin?
1: Burada Sayın Bahçeli'nin konuşması aslında 7-8 Temmuz'daki zirve yaklaşırken ister istemez Türkiye'de de dünyada belli tartışmalar yürüyor. Türkiye'deki tartışmaların bir tarafında yani Türkiye'nin işte NATO'nun çok zayıfladığı, NATO'nun Türkiye'ye hak ettiği değeri vermediğini, Avrasya hattının, Pasifik hattının daha gelişim durumunda olduğunu vesaire söyleyenler var. Bunların her biri saygı değer görüşler ama bir yandan da Türkiye'nin işte NATO'dan icazet alarak hareket ettiği, yani NATO'da bir iradesinin olmadığı yönünde de haksız eleştiriler var. Bunlara çok önemli cevaplar verdi Sayın Bahçeli ve Türkiye'nin denizlerdeki varlığından söz etti. Montrö'nün kendisine verdiği, özellikle Boğazlar üzerinde verdiği hakimiyetini, bunun özellikle kuzey tarafında Türkiye'nin bulunduğu alanda Türkiye'ye getirdiği avantajlardan söz etti. NATO'nun güney kanadında Türkiye'nin öneminden söz etti ve Türkiye hak ettiği yeri bulmalıdır. Şimdi hep şey konuşuyoruz ya zirve yaklaşırken NATO yeniden yapılandırılacak. İşte 3.0 değişim, dönüşüm. Bu doğru. Sayın Bahçeli'nin söylediği ve şu anda arkadaşlarımızın ekrana yansıttığı hususta önemli. NATO sert güce ve hızlı karar alma kabiliyetine yöneldi. Bu son 10 yılın konsepti. Aslında bir tarafıyla da son 3 yılda aciliyet ortaya koyan bir hikaye. Nereden? Birincisi 2014 Kırım'ın işgali Rusya tarafından, 2022 yılında da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte. Yani NATO böyle pasif bir savunma gücü olmaktansa bir iki nadir zaman dışında artık aktif anlamda hızlı kararlar alan ve sert müdahaleler yapan bir yapıya bürünecek. İşte böyle bir zamanda Türkiye gibi bir ülkenin iki bakımdan önemine işaret etti, özetle söyleyeyim. Bir tanesi NATO içinde gerçekten hak ettiği yeri üye olarak o kriz zamanlarında yalnız bırakılmamayı, hani şunu söyledi bir takım masalarda güzel fotoğraflar verilirken, bir yandan da Türkiye terörle mücadele ederken yalnız bırakıldı. Bunlara tekrar dönmeyelim, bunlar tekrar yaşanmasın dedi. İkincisi, İran Savaşı itibariyle daha çok konuşmaya başladığımız bir bölgesel denge meselesi var ki, orayla ilgili şunun altını çizdi Sayın Bahçeli, Türkiye'nin olmadığı bir denge kurulamaz ve Türkiye bu dengelerin başat aktörüdür. Türkiye yüzyılın ana aktörüdür dedi ve burada yine hani terörle mücadeleden geriye değil artık ileriye geldiğimizde, onu tasfiye ettiğimizde bölgenin kurucu iradesi olarak Türkiye'nin öne çıktığını, NATO'nun da bunun yeterince farkında olması gerektiğini söyledi. Bence bu çok önemli mesajdı zirve öncesinde.
0: Buraya ekleyeceğin bir şey yoksa bugünkü diğer grup toplantısı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin sormak istiyorum. Özgür Özel'in yapacağını biliyoruz ama diğer yandan geçen hafta olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu da MYK'yı toplayacak ve 20'den fazla il başkanının ihracı bekleniyor. Mahir Kılıç bu bilgiyi verdi önceki saatte. Ne diyorsun bu duruma?
1: Evet. Şimdi yine tabii her zaman olduğu gibi ben de Mahir'le konuşarak geldim buraya. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldığımız kulislere baktık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezin yürüttüğü, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü süreçler hızlanmaya ve genişlemeye başladı Serap. Önce noktasal anlamda gitti. İşte o 9 milletvekiliyle ilgili sonradan bir tanesinin Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı yine kaldırıldı ama sonuç itibariyle o ihraç süreçleri devam ediyor. Büyük illerde bir takım il başkanlarının ihracı söz konusuydu. Yine aralarında büyük

0: şehirlerinde olduğu 20'den fazla ilin başkanlarının değişmesi, yeni başkanların atanması söz konusu. Ya bütün bunlar gayet açık söyleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin yapılacak olağan kongre ile ilgili, olağan kurultay diyelim, kurultayla ilgili düzenleme yapması, yani delege yapısını değiştirmesi ve kendi lehlerine döndürme hamlesi. Diğer taraftan tabii Özgür Özel tarafının hukuken ya da parti mekanizmaları üzerindeki durumları nedeniyle buna engel olabilme durumları yok. Sadece itiraz ediyorlar, mahkeme süreçleri oluşturuyorlar. Fakat bu MYK'daki bu karar çıktıktan sonra gayet net bir tablo çıkacak karşımıza. O da yapılabilecek 6 ay sonra, 8 ay sonra artık o takvim Eylül'den itibaren başlayacak biliyorsun. Yapılacak bir olağan kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha etkin, daha delegasyona hakim bir yere gelmesini sağlayacak. Bu da buna da bir parantez bir şey söylemek istiyorum. Türk siyasi hayatının bütün siyasi partileri de kastederek söylüyorum bunu. Ne yazık ki en kritik ve sorunlu konularından bir tanesidir bu delege sistemi. Yani delegeye hakim olan, yani bir partide ila nihaya genel başkan da olabilir. Bu çözülemedi bir türlü, ele alınmadı. Hani bunu kim eleştiriyorsa bunu değiştirecek gücü ele geçirdiğinde bununla ilgili bir hamle yapmadı Türkiye'de. Ona da bir nokta değinmiş olayım ben de.
1: Grup toplantılarında da anlaşılan o ki meclis kapanana kadar bu konuda bir çekişmeye girmeye gerek görmüyor, evet. Kemal Kılıçdaroğlu herhalde sonrasında. Belki o zamana kadar da Özgür Özel ve beraberindeki vekiller de bu yeni parti süreciyle ilgili bir karar vermiş olacaklar muhtemelen sonbahara kadar, değil mi? Meclis yeniden açılana kadar.
0: Evet. Yani hepimiz izliyoruz. Özgür Özel geziyor. Yani Diyarbakır'a gitti. Farklı illere gidecek, programları epeyce yoğun. Sahada oluyor ve hep sahayla ilgili şunu söylüyor. Yani artık yeni parti soruyorsunuz ama partiyi milletimiz kurmuştur, işte sahada görüyoruz bunu diyor. Bunu aynı zamanda sadece bir siyasi parti yapılanması olarak değil de yeni bir siyasi hareket, yeni bir siyaset olarak da tarif ediyor. Neden? Çünkü buradan çıktığınızda tabii herkes sizinle beraber gelmeyecek. Hatta o konuda da dengelerin bir hayli değiştiğini görüyoruz parti içinde. Yani herkes ayrılmak niyetinde değil. Bu herkesin Kılıçdaroğlu'ya hareket ettiği anlamında da değil. Yani bunu dün de konuşmuştuk. Ama eğer dışarıya çıkacaksanız, yeni bir parti, bir siyasi oluşum ortaya çıkaracaksanız elbette muhalefetin diğer alanlarına, diğer kesimlerine de hitap edecek bir söyleme, bir hikayeye ihtiyacınız var. Sayın Özgür Özel'in söyledikleri de biraz buna karşılık geliyor. Yeni yürüyüş, yeni siyaset, hani muhalefetin de geniş kesimlerini etrafında toplama çabası, bu da hızlanacak Serap. Yani CHP'de
1: böyle bir parti olursa da yeni parti adı öne çıkmış galiba, değil mi? Parti adı olarak da.
0: Evet, evet. Yeni parti. Başka isimler var fakat o isimler hani o bizim tabela partisi vesaire diye söylediğimiz partilerin isimlerini alarak, onun da tedbir kısmı şu, bir seçenekle ilerlemiyorlar. Çünkü seçeneklerden bir tanesi şuna karşılık gelecek. Hala belki çok az sayıda milletvekili olan bazı partilerin de ismi geçiyor ama tartışma yaratmamak için söylemek istemiyorum. Fakat eğer baskın bir seçim olursa o seçime girebilme hakkını kazanmak da önemli. Yani o açıdan da farklı seçenekler, yani yeni bir parti kurup adını yeni parti koymak veya mevcutlardan bir tanesini seçip o teşkilat yapıları içinde seçime girmek Serap. Yani önlerindeki seçenekler bunlar olarak görünüyor.
1: Peki, çok teşekkürler nasıl değerlendirmelerin için. Yarın görüşmek üzere tekrar. Teşekkürler. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da gözaltılar vardı. Belediye başkanı da gözaltına alınmıştı. İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandılar. Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkan başkan Yetişkin ve 11 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, önceki gün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. NATO zirvesi için güvenlik tedbirleri pazar gecesinden itibaren uygulanmaya başladı. Ankara'da atlı birlikler de görev oluyor. Emre Aytekin'den dinleyelim Ankara'daki önlemleri. Emre.
2: Evet Serap, Belet NATO zirvesini günler kala Ankara'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün tüm ekipleri sahada, teyakkuzda diyebilir. Şu anda da kentin yoğun noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda atlı grup amirliği ekipleri bir denetim faaliyeti gerçekleştiriyor. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. NATO zirvesi kapsamında belirli tarihlerde 22 atlı grup amirliğine ait atlı ekipler denetim

0: faaliyetlerini sürdürecek, zirve kapsamında görev alınacak. Dediğimiz gibi burası Kızılay Meydanı, Ankara'nın en yoğun noktalarından bir tanesi ki farklı noktalarda da bu denetimler zirve kapsamında devam edecek ve zirve boyunca da 22 atlı polis görev alacak. Tabii görevde kullanılacak atların özelliğini sıralamak istiyorum. Eğitimlerini başarıyla tamamladı bu atlar. Kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara da uyum sağlayabilen güvenlik hizmetlerinde kullanılacak bu atlar ve amaç ise caydırıcılığı artırmak denetim sırasında ve denetimleri görünür kılmak şeklinde toplam 32 atlı polis NATO zirvesi boyunca sahada görev yapacak. Dediğimiz gibi şu anda da o denetim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Kameraman Adem Gümüş ekranlarınıza getiriyor. Burası Kızılay Meydanı, Ankara'nın en istek noktalarından bir tanesi. Bu denetimlerde yine zirve boyunca devam edecek. Tabii denetimler bununla sınırlı değil. Bir yandan da trafik ekiplerinin denetimleri var. Onlar da zirve boyunca hem öncesinde hem de sonrasında denetimlerini sürdürüyor. Ankara'da Kızılay Meydanı burası, atlı birlikler NATO zirvesi boyunca görev alacak. Amaç burada görünürlüğü artırmak. Zirve boyunca da 22 atlı birlik görev yapacak.
1: Evet, Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da şimdiden önlemler bu seviyede. İstanbul'da ne yazık ki bir yıkım sırasında binada çökme meydana geldi. İki işçi göçükte kaldı. Kurtarıldılar neyse ki ama hastanede tedavi altındalar. Kadıköy'de Cafer Ağa mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılıyordu. Bu konuyu çokça tekrar ediyoruz. Yıkımlarda fazlaca sorun yaşanıyor. Bazen yandaki bina yıkılıyor, çöküyor, temel kayabiliyor, yan binanın duvarı yıkılıyor. Pek çok örnek yaşıyoruz ne yazık ki. Burada bir de insan canına gelen bir zarar var. Binada kısmi çökme meydana geldi. Polis, itfaiye, sağlık ve afet ekipleri hemen sevk edildi. Göçük alanına iki işçi göçükte kalmıştı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldılar ve hastaneye kaldırıldılar. Çevrede de güvenlik önlemi alındı. Daha başka bir zarar gelmemesi için hem çevre sakinlerine hem de çevredeki yapılara. Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı ard arda vuran iki depremde can kaybı arttı. 1700'ü aşkın insan hayatını kaybetti. Arama kurtarmaları sürüyor. Bölgeye Türkiye'den de yardım eli uzandı. Venezuela'da 25 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde resmi verilere göre en az 1700 kişi hayatını kaybetti. 5000'e aşkın yaralı var. Ülke genelinde 800'den fazla binanın çöktüğü, binlerce Venezuelalının evsiz kaldığı belirtiliyor. 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürürken Türkiye'den de AFAD ve TSK ekipleri arama kurtarma çalışmaları için Venezuela'ya gitti. Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 kurtarma köpeği çalışmalarda görev alıyor. Lübnan'la İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmanın gizli bir eki ortaya çıktı. Suudi Arabistan basınının iddiasına göre bu ekte Lübnan'da oluşturulacak pilot bölgelerle ilgili ayrıntılar yer alıyor. İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekileceği öne sürülüyor.
2: İsrail ile Lübnan arasında varılan çerçeve anlaşmanın gizli ek güvenlik maddesi bulunduğu iddia edildi. Suudi Arabistan merkezli Shark News, Washington'da 26 Haziran'da varılan çerçeve anlaşmada yer alan gizli ek güvenlik maddesine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre güvenlik ekinde 6 ana başlık bulunuyor. Başlıklar savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için yol haritası niteliği taşıyor. Haberin içeriğinde pilot bölgelerin belirlenmesi başlığına göre taraflar, Litani Nehri'nin güneyinde iki pilot bölgeyi derhal oluşturacak. 4 aşamalı askeri plan doğrultusunda ilk aşamada devlet dışı silahlı tüm unsurlar hakkında yasal işlem yapılacak. Bu gruplara ait askeri altyapı imha edilecek. İkinci aşamada bölgenin devlet dışı silahlı gruplardan tamamen arındırıldığı üçüncü bir tarafça doğrulanacak. Üçüncü aşamada Lübnan ordusu kontrolü üstlenecek ve devlet dışı silahlı grupların yeniden faaliyet göstermesi engellenecek. Son aşamada ise yeniden imar çalışmaları yürütülecek. Şark'ın ele geçirdiğini iddia ettiği güvenlik

0: İKEK'ine göre bu modelin uygulanmasına Lübnan ordusu liderlik edecek. İsrail ile Lübnan ayrıca haftanın 7 günü 24 saat esasına göre çalışacak Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu'nu kuracak. Bu grup, sürtüşmelerin önlenmesi ve anlaşmanın kapsamlı şekilde uygulanmasının denetlenmesinden sorumlu olacak. İsrail ve Lübnan'daki ilgili siyasi makamlara rapor sunacak. Habere göre kademeli yeniden konuşlanma başlığı kapsamında İsrail, askerlerini şartlara bağlı olarak aşamalı şekilde azaltacak. Nihayetinde Lübnan topraklarından tamamen çekilecek. Böylece Lübnan, ülke topraklarının tamamında tam otoritesini yeniden tesis edecek. İsrail içinse uzun vadeli güvenliğin sağlanması hedeflenecek. Çerçeve anlaşmanın uygulanmasına yönelik hazırlıklar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper bu kapsamda Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüştü. İsrail ise tüm çabalara rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına devam ediyor.
1: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa'dan İspanya'ya, sonra da Almanya'ya kaydı, Avusturya'ya kaydı. Birçok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşandı, yaşanmaya devam ediyor.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekor seviyeye koştu. Can kayıpları artarken birçok ülke kırmızı alarm veriyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı 1300'den fazla ek ölüm kaydedildiğini belirtti.
3: Dairem en üst katta güneye bakıyor. Bu yüzden içerisi gerçekten çok çok çok sıcak. Ve son sıcak hava dalgasından sonra bir klima edinebildim. Bu yüzden şimdi biraz daha idare edilebilir durumda.
2: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
4: Hava çok sıcak olduğu için normalden daha az insan var. Muhtemelen evlerinde veya alışveriş merkezlerinde saklanıyorlar. Çünkü oralarda klima var.
2: Sıcak hava dalgası nedeniyle en riskli gruplardan biri ise yaşlılar. İtalya'da hayata geçirilen akıllı bileklik projesiyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu uzaktan takip edilebiliyor.
5: Bana bir güvenlik hissi veriyor. Kendimi güvende hissediyorum. Daha rahatım. Bana bir şey olursa bu bileklik sayesinde kendimi daha rahat hissediyorum. Yani kendimi iyi hissetmediğimde bu benim can simidim. Ya da en azından ben öyle görüyorum.
2: Yükselen sıcaklıkların Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
1: Çanakkale'de dün tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının nedeni saman balya makinesi çıktı. Makinenin operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
2: Samanları balya yapan makineden çıkan kıvılcım hem tarlayı hem de ormanı yaktı. Ekiplerin yangını söndürmesi kolay olmadı. Çanakkale'de Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki tarım arazisinde saman balyası yapılıyordu. Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarla birlikte büyüyen alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava ekipleri harekete geçti. Köy sakinleri de tankerlerle su taşıyıp yangına müdahale etti. 2,5 dönüm ormanla 60 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Yangına neden olan saman balyası makinesinin operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Bursa'daki tarihi Kayhan Çarşısı'nda bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Bina kullanılamaz hale geldi yangında. Osman Gazi'de tarihi Kayhan Çarşısı burası, Bursa Osman Gazi. İkinci el mobilya satılan iki katlı mağazada başlayan yangın hızla büyüdü. Tabii çok da kolay yanıyor mobilya içinde zaten. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi hemen çarşıya. İtfaiye yangına müdahale ederken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın çarşı Çarşının kalan kısmına yayılmadan söndürülebildi. Binada da büyük hasar oluştu. Yangının elektrik kontağından

0: yaptığı değerlendiriliyor. Özellikle tabii böyle eski yapılarda yenilenmeyen tesisatlar büyük yangınlara yol açabiliyor. Nisan ayında Hollanda bayraklı bir yolcu gemisinde yaşanan ölümlerin ardından gündeme gelen hantavirüs salgınına ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus, hantavirüs salgınının sona ermek üzere olduğunu söyledi.
1: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu, hantavirüs salgının sona ermek üzere. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından hantavirüs salgınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Toplam vaka sayısının 3'ü ölümlü olmak üzere 13'te kaldığını açıkladı. Durum stabil olup salgın sona ermek üzeredir ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, salgının başında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temasların takip sürecinin tamamlandığını ve ek vaka bildirilmediğini açıkladı. İspanya ve Hollanda'daki temaslarında karantina ve takip süreçlerinin tamamlandığını belirterek 25 Haziran itibarıyla 30 temaslının hala takipte olduğunu bildirdi. 1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 26 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlenmişti. Bu durum pandemi korkusunu gündeme getirmişti.
0: İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihmal iddiaları üzerine harekete geçti ve 3 belediye başkanı hakkında işlem başlattı. İhmal iddiaları 2 olay üzerine gündeme gelmişti. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, Erzurum'un Narman ilçesinde de 10 yaşındaki Murat Tutar'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandığı olaylara dair incelemeler tamamlandı. Belediyelerin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirildi. Bu kapsamda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hayvan bakım evi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği iddiaları nedeniyle Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da araştırma ve ön inceleme izni verildi. İstanbul'da yaşayıp her gün direksiyon başında olanların işi çok zor. Sabahları acaba park yeri bulabilecek miyim sorusuyla evden çıkanların korktuğu başına geliyor. Tek bir boş park yeri bulabilmek için aynı sokağa defalarca turlayanlar var. Yol kenarlarını işgal eden çok insan var ne yazık ki kural dışı. Aslı Nömer Aktaş ve Erdi Demir sokaklardaki park sorununu görüntüledi.
2: Çile yani bizim için buraya araçla gelmek maalesef.
3: Burada kavgalar çıkıyor. İnsanlar birbirine gergin ortamlar oluşuyor.
4: Hatta bir ara buradan bir cinayet oldu.
5: Herkes birbirine anlayışlı olması gerekiyor. Yoksa herkes haklı.
6: Esnaf malı nasıl indireceğim diyor. Mahalle sakini park yeri yok deyip isyan ediyor. Günün her saati park sorunu yaşanan sokaklar, yer tutmak için konulan tabure, duba, el arabası hatta çuvaldan geçilmiyor.
7: Yastan var evde. Yani Allah korusun yangın oluyor, ambulans gerekiyor mesela itfaiye. Hiçbir yani çağırdığın zaman olmuyor.
6: Bu görüntüler Fatih ve Zeytinburnu'ndan.
2: Boş park yeri var sanıyorsunuz. Tam yanaşacakken karşınıza bir el arabası çıkıyor. Vatandaş park edecek yer bulamazken dükkan sahipleri bu konuda çaresiz olduklarını söylüyor.
3: Burada esnaf da haklı, sakinler de haklı. Çünkü esnaf mal girişi gidişi oluyor. O yüzden sürekli önünün açık kalması gerekiyor. Ama burada oturanların da park edecek bir yerleri kalmadığı için onlar da mecburen çekiyorlar.
6: Park yeri bulmak için aynı sokakta defalarca tur atan araç sürücüleri için bu manzara artık sıradan. Çünkü şikayet de etseler, böyle işgal olmaz da deseler bir türlü çözüm bulunamıyor.
8: Park yeri ararken otoparka ödeyeceğin paradan daha fazlasını yakıt olarak harcıyorsun. Onun için buraya geldin baktın yok, doğru tıpış tıpış gidip bir yere park etmen lazım.
6: Aracını park edenler şanslı ama öyle gün boyu park yok. Bu kez de zamanla yarış başlıyor.
2: 5 dakika önce arabamı müsait bir yere park etmiştim. Mal gelecek dediler, çekmek zorunda kaldım. Biz bunu günde 3 kez falan yaşıyoruz.
6: Esnaf yolu kapatmasa bile bu kez de motosiklet işgali var.
8: Koca Mustafa Paşa'da çok ciddi bir trafik problemi var. Park problemi var.

0: Kaya kaldırımına park eden motorlar, buna benzer çok büyük sıkıntı var bu bölgede.
1: Mal indirme telaşındaki esnafsa biz ne yapalım diyor.
2: Adam icabında hafta sonu hariç arabasını çıkartmıyor. Biz de gün içinde mal getiriyoruz, mal indirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Yolu kapatmak zorunda kalıyoruz mesela. Yıl ortasında arabayı durduruyoruz. Artık herkes birbirine rica ediyor. Artık piyasayı bildiği için herkes birbirini idare ediyor. Yapacak bir şey yok.
1: Gerginlik hiç bitmiyor. Hatta neredeyse her gün kavga var. Herkes bir çözüm istiyor.
3: Vallahi herkes haklı. Vatandaş daha çok haklı çünkü evinin önü. Esnaf daha çok haklı çünkü iş yerinin önü.
4: Ekranda son dakikayı gördünüz. Milli Savunma Bakanı Güler'den NATO'ya ilişkin açıklamalar var Reuters Haber Ajansı'na. Telefon hattında da Serkan Şimşek var. Hemen ondan dinleyelim neler söylediğini Bakan Güler'in.
5: Serap Belet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz menşeli haber ajansı olan Reuters'a değerlendirmelerde bulundu ve NATO'yla birlikte özellikle Türkiye'nin hava savunması ekseninde bazı açıklamalar yaptı. NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını belirtti Bakan Güler ve NATO krizde değil, Amerika Birleşik Devletleri ittifaktan ayrılmak istemiyor ifadelerini kullandı. ABD, Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda da daha fazlasını yapmasını istediğini belirtti. Zira bu özellikle ABD'li makamlardan da sık sık yapılan bir mesajdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını, Amerika'nın daha fazlasını yapmasını istediğini belirtti. Tabii Avrupa savunma girişimleri olumlu ama kapsayıcılıktan eksik dedi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Daha fazlasını içermeli diye ekledi ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin bazı değerlendirmeler de yaptı. Zirvenin savunma harcamaları, sanayi ve blok birliğine odaklanacağını belirtti ve elbette şu an ekranda da yer alıyor. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek üzere son dönemde attığı bazı adımlar vardı. SAMSEA ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte son dönemde hava savunmasına ilişkin NATO'nun tedbirleri artırılmıştı Türkiye'de. Özellikle Adana ve Malatya'daki Kürecik ve İncirlik üslerine Patriot sistemleri yerleştirilmişti. Ardından geçtiğimiz haftalarda SAMSEA yine Konya'ya 3. Anajet üstüne yerleştirildi. Şimdi ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için bu sistemlerin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti.
4: Çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek'e. Açıklamalar böyle. İstanbul'da hava ısındı birkaç gündür. 34-35 derecelere geldi. Hafta sonunda havalar ısındıkça plajlar dolmaya başladı. Mega kentte denize girecek birçok plaj var. Halk plajlarına çok kalabalık deyip gitmeyenler özel plajları tercih ediyor. Bu yıl İstanbul'da denize girmenin maliyeti ne? Bu özel plajların giriş ücretleri nedir? Dilara Civelek ve Özgür Balaban'ın haberi.
6: Eşim, kızım, 3 torunum denizdeler. Hep beraber ailece geldik.
7: Günübirlik geldik, bir anda karar verdik.
8: Caddebostan, adalar, Şile plajları, Ege ve Akdeniz'e gidemeyenlerin kaçış rotası. Peki bu yıl plajlara giriş ücretleri ne kadar?
9: Kişi başı 700 liradan başlıyor.
10: Tesise giriş ücreti, şezlong şemsiye kiralamıyoruz.
8: Şehir dışına çıkamayanlar özellikle hafta sonu İstanbul'da denize girecek yer arayışında. Denizin temiz olması, makul giriş ücreti ve görece tenabi plaj elbette beklentiler arasında. Anadolu yakasında yaşayanların ilk tercihleri arasında Caddebostan plajı var. Giriş ücreti 500 lira. Şile'ye gelince.
7: İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyip ama yine de tatil yapmak isteyenlerin adresi Şile oldu. Peki bu yıl tatilcileri Şile'de hangi ücretler bekliyor?
10: 700 TL bir giriş ücretimiz bulunmak. Ortalama yiyecek ücretlerimiz 300 TL ile 750 TL arasında bir değişiklik gösteriyor. Bir çift ve iki çocuk olarak düşünsek 3000 TL'ye tamamen bütün her şeyi karşılamış olabiliriz.
11: Çok arada çok fahiş fiyatlar var, çok uçuk rakamlar var. Ya benim tatil severler, günübirlik olsun, birkaç günlük olsun Şile olmalı. Ben Eylül'ün 16'sına kadar her gün hemen hemen Şile'deyim.
8: Ve adalara gelince plaja giriş ücretleri 600 liradan başlıyor, 1200 liraya kadar çıkıyor. Adalardaki birçok plajda şezlong ve şemsiyede bu ücretlere dahil. Plaja giriş ücreti vermem diyenlerin tercihi ise halk plajları.
7: Halk plajındayız şu an. Diğer işletmelere baktınız mı? Fiyatlar nasıl?
6: Bizim her şeyimiz yanımızda var. Şemsiyemiz var, yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Diğer yerler pahalı.
7: Karpuzumuz var, kekimiz var, kahvaltılığımız var. Daha ne olsun? Köftemiz var. Aynen, köfte ekmek yapıp yiyoruz.
12: Sultan Gazi'den geldik. Hafta sonları ve yazları fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz.
4: Ve para gündem sona erdi.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Beşiktaş'ta yeni sezon formaları dün tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Başkan Serdal Adalı taraftarlardan formalara ilgi gösterilmesini istedi.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtıldı. 2026-2027 sezonu öncesi iç saha, deplasman ve alternatif formalar Tüpraş Stadı'nda yapılan organizasyonla görücüye çıktı.
2: Mermer'e konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise sözü...
1: Düzenlenen lansmana Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve futbolcular katıldı. Lansmanda konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarlardan formalara gereken ilgiyi göstermelerini istedi.
3: Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Taraftarlarımızın ve camiamızın Nike'ın Beşiktaş çizgisini yansıtan tasarımlarını beğeneceğine ve yeni sezon formalarına hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, türbünlerde yeni sezon formalarıyla da göreceğime inanıyor. Formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum.
1: Futbolcuların sergilediği formalar büyük beğeni topladı.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yeni sezon öncesinde Topuk Yaylası kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı transfer çalışmalarına değinirken temasta olduğumuz oyuncular var dedi.
4: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sohbet toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Topuk Yaylası kampında gerçekleştirilen toplantıda birçok soruya yanıt verdi. İsmail Kartal yeni dönemdeki taktik planlarının şifresini hücum oyunu ve güzel futbol olarak verdi.
5: Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama mutlu oldukları bir oyun. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz.
4: Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Kartal, ilk resmi maça mevcut kadroda yer alan isimlerle çıkabileceklerini belirtti.
5: Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var, doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. İrfancan Kahveci ve Jayden Osterwold de bu sezon bizimle kalacak.
4: İsmail Kartal, teknik direktör olarak Aykut Kocaman seçilseydi en az onun kadar mutlu olacağını vurguladı.
5: Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı.
0: Dünya Kupası haberiyle devam edelim. Hollanda son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Fas'a penaltı atışlarında 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Hollanda 72'de Gakpo'nun golüyle öne geçti. Maçı bırakmayan Fas 90+1'de eşitliği sağladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma anlarında iki takım da karşılıklı ataklardan sonuç alamayınca mücadele penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarını 3-2 kazanan Fas son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda Brezilya ise geriye düştü. Maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
6: Brezilya 2026 Dünya Kupası son 32 turunda karşılaştığı Japonya'yı 90+6'da bulduğu golle 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya Houston Stadyumunda karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakada Japonya 29. dakikada 1-0 öne geçti. İkinci yarıya etkili başlayan Brezilya 56. dakikada Casemiro ile eşitliği yakaladı. Sambacılar Martinelli'nin 90+6'da gelen golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Japonlar golü bulamazken Brezilya adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson Brezilya'da yedek bekledi. Brezilya'nın bir başka yıldızı Neymar da süre alamadı. Sambacılar son 16 turunda fil dişi sahili Norveç maçının galibiyle oynayacak.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra gün ortasıyla Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
3: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
2: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir.

0: yapabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon ülke turizm endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Bugün 30 Haziran Salı günlerden önümüzdeki 2 saat boyunca Habertürk'te gün ortasında en sıcak gelişmeleri aktaracağız. Şimdi başkentteki NATO zirvesi öncesi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ittifakın geleceği, Türkiye'nin zirveden beklentilerine dair önemli mesajlar geldi. Güler'in mesajlarından satır başları bir alalım. Ankara'ya girelim. Ankara artık yavaş yavaş NATO zirvesi havasına bütünüyle bürünmüş halde. Milli Savunma Bakanı'nın mesajları da sende Serkan Şimşek, dinliyoruz.
1: Sayın Alkan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO zirvesine sayılı günler kala hem ittifak çerçevesinde hem de Türkiye'nin hava savunması ekseninde bir açıklama yaptı. Reuters Haber Ajansı'na konuştu Bakan Güler ve NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını ifade etti. NATO'nun krizde olmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de ittifaktan ayrılmak istemediğini kaydetti. Milli Savunma Bakanı yaptığı açıklamada tabi ABD, Avrupa ve Kanada'nın da Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istediğini belirtti. Zira ABD'li makamlardan da zaman zaman bu tarz açıklamalar duymuştuk. İşte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifak içinde hem Avrupa'nın hem de Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istediğini belirtmiş oldu. Tabi Avrupa savunma girişimlerinin de olumlu olduğunu belirtti Bakan Güler. Ama kapsayıcılıktan esnik, eksik ve daha fazlasını içermeli ifadelerinde kullandı. Tabii Ankara'da düzenlenecek zirvenin gündemine dair de biraz açıklamalarda bulundu. Savunma harcamaları, sanayi ve blok birliğine odaklanacağını belirtti bu zirvenin. Ve Milli Savunma Bakanı Türkiye'nin 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini de karşılamayı hedeflediğini ifade etti. Türkiye'nin hava savunması da Bakan Güler'in gündemindeydi. Patriot ve SAMP/T hava savunma sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtti. Hatırlanacaktır, geçtiğimiz günlerde özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte hem Malatya'ya hem de Adana'ya belirli zaman içinde NATO tedbirleri kapsamında Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılmıştı. Daha sonra en yenisi diye tabir edebileceğimiz Konya 3. Anacık

Jet üstünde de bir SAMP/T hava savunma sistemi yine konuşlandırılmıştı. İşte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hem bu konuşlanmaları da işaret ederek Türkiye'nin hava savunmasının güçlenmesi noktasında tüm ihtimallerin, tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirtmiş oldu. Bir kez daha ifade edelim, NATO zirvesine artık sayılı günler kaldı ve bu sürede

0: Şimdi NATO zirvesi öncesi Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 78'i yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin işlemlerse sürüyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Öncelikle gündem elbette yaklaşan NATO zirvesi ve terörsüz Türkiye sürecindeki son durum. Bir gidelim Ankara'ya, Emre Karaca bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Emre, ne konuşulacak bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesinde?
1: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ana gündem başlığı şüphesiz ki NATO zirvesi hazırlıkları artık geri sayım başlamış durumda. 7 ile 8 Temmuz tarihleri arasında dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. Bu kapsamda yapılan hazırlıklara ilişkin olarak son dönemdeki değerlendirmeler yapılacak. Bununla birlikte hangi gündem başlıklarının zirveye taşınacağı da bir başka önemli başlık olacak. Tabii Ankara genelinde hissedilen ek ilave tedbirlerinde hangi aşamada olduğuna da mercek tutulacak kabine toplantısında. Tabii NATO zirvesi hazırlıkları ele alınacak demiştik. Ancak burada bir alt başlığı da vurgulamak gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump hem ilk döneminde hem ikinci döneminde ilk kez Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yine NATO zirvesi marjında bir görüşme yapması bekleniyor. İki ülke arasındaki son dönemde ivmesi artan ilişkilerin de bugün kabinede masaya yatırılması bekleniyor. O artan diyalog mekanizmasının NATO'da nasıl şekilleneceği de bir başka önemli başlık olacak. Tabii bununla birlikte bölgesel ve küresel gelişmelere de parantez açılacak kabine toplantısında. ABD ile İran arasında her ne kadar mutabakat metni imzalanmış olsa da müzakere süreci sekteye uğramış durumda. Artan gerilim Ankara'nın da yakın takibinde. Özellikle bundan sonraki süreçte temasların nasıl oluşacağı da Ankara'nın takibinde. Bu konudaki son gelişmelere de yine mercek tutulacak. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden işlerlik kazanması özellikle Ankara'nın en çok istediği konu başlıkları arasında yer alıyor. Ve bu tıkanıklığın ekonomik ve diğer boyutlarındaki yansımaları da yine kabine gündeminde olacak. Bir başka başlıkta terörsüz Türkiye olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde özellikle bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek. AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonunda yapılan kampında da gündeme gelmişti. Meclis kapanmadan önce bir yasal düzenleme faaliyetlerinin işlerlik kazanması söz konusu. Bu konuda atılan adımlara parantez açılacak. Herhangi bir kanun düzenleme meclis kapanmadan önce yürürlüğe girebilir mi? Bu konuya ilişkin olarak gelinen aşama bugün kabinenin gündeminde olacak. Son başlığımız ekonomi olacak. 3 Temmuz tarihinde enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yılın ilk 6 ayının ilk yarısının tablosu ortaya çıkmış olacak. Ekonomik parametreler eşliğinde önümüzdeki döneme dair projeksiyon çizilecek ve bundan sonraki yol haritasının da ekonomi bağlamında netleşmesini bekliyoruz. Saat 16'da başlayacak kabine toplantısı. Kabinenin bitimiyle birlikte de Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
0: Emre Karaca Ankara'dan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündemini bizimle paylaştı. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin bu haftaki grup toplantısında askeri hastanelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir dedi Bahçeli. Askeri hastanelerin yeniden açılmasının hayati olduğunu söyledi.
2: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarını, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Mayın ve patlama yaralamalarında, yanık ve ağır travma vakalarında, uzuv kayıplarında uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu zarurettir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılması.

0: görülmesidir.
1: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Seferihisar Belediyesi'nde düzenlenen 3. dalga rüşvet operasyonu soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkan Başkan Yetişkin ve 11 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve önceki gün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Mutlak butlan sonrası yönetim tartışmasının sürdüğü CHP'de bugün gözler bir yandan genel merkezdeki MYK, diğer yandan mecliste grup toplantısına çevrilecek. Ana muhalefet partisindeki gelişmeleri Mahir Kılıç'tan öğreneceğiz. Bugün yeni ihraçların da söz konusu olabileceği konuşuluyor Mahir. Kimlerin ihracı gündemde?
2: Sena Alkan, sonra yanıt vereceğim ancak son dakika gelişmesi var, dilersen hemen onu paylaşalım. Gökhan Günaydın tedbiri bir şekilde disiplinsizlik edildiği için grup başkan vekili düşmüştü. Dakikalar önce yeniden bu görevine döndü. Meclisin resmi internet sitesinde de CHP grup başkan vekili olarak yerini aldı Gökhan Günaydın. Bir kez daha ifade edelim, geçtiğimiz haftalarda MYK kararıyla grup tedbirli bir şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Tedbirli olduğu için artık üyelikten doğan hiçbir hakkını kullanamama durumu. Dolayısıyla meclis başkanlığı Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliğini düşürmüştü. Ancak tedbir kararı, Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı geçtiğimiz haftalarda kaldırıldı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından. Hal böyle olunca da meclis başkanlığı yeniden görevine dönmesine karar verdi. Gökhan Günaydın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde de CHP grup başkan vekili olarak yerini aldığını belirtelim. Gökhan Günaydın, sıcak gelişme verdikten sonra MYK gündemine dönelim hemen. Tabii güncel siyasete ilişkin bütün başlıklar bugünkü toplantıda bir kez daha ele alınacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında o toplantının yapılacağını ifade edelim. Fakat en çok merak edilen konu şüphesiz yeni ihraçlar olacak mı? Bu merak ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre il başkanlarına dönük ihraç kararları çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda önce milletvekilleri, ardından belediye başkanları, daha sonra ise bazı il başkanlarına dönük ihraç ve görevden alma kararları gerçekleşmişti. Bugün yapılacak MYK toplantısında da 20'den fazla il başkanının görevden alınabileceği belirtiliyor. İşlerinden bazıları Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç sistemine sevk edilecek, bazıları ise sadece görevden alınacak. İçlerinde büyük şehirlerin olduğu da belirtiliyor. Yine boşalan koltukların bir kısmına da atama yapılacağı, bir kısmının ise bir süre boş kalacağı ifade. Tabii bir yandan da grup toplantısı var bugün, onu da belirtelim. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel CHP Meclis Grup Başkanı bir kez daha kürsüye çıkacak ve mesajlarını verecek. Bir yandan da il gezilerine devam ediyor Özgür Özel. Geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep ve Diyarbakır'daydı. Dün İzmir'deydi. Bugün grup toplantısını yapacak. Yarın ise Bursa'da olmasını bekliyoruz. Toparlayacak olursak eğer, İki önemli toplantı var bugün. Biri mecliste 13.30'da grup toplantısı, onu Özgür Özel orada konuşacak. Bir diğeri ise burada bulunduğumuz yerde, genel merkezde 14'te MYK toplantısı yapılacak. O toplantıda 20'den fazla il başkanı için görevden alma kararı beklediğimizi ifade edelim. Bülten yayınımıza başlarken sıcak gelişme belirtmiştik. Onu yenileyerek kapatalım. Gökhan Günaydın tedbirli bir şekilde disipline sevk edildiği için grup başkan vekilliği düşürülmüştü. Ancak tedbir kararının kalkmasıyla birlikte meclis başkanı Gökhan Günaydın yeniden görevine dönmesine karar verdi. Meclisin resmi internet sitesinde de Gökhan Günaydın CHP grup başkan vekili olarak yerini aldı diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük bir operasyon yapıldı. 362 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 5 ay boyunca sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Toplanan deliller sonrası bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Şanlıurfa merkezli 11 ilde 251 adrese baskın yapıldı. 2039 personelin katıldığı operasyonda 362 şüpheli gözaltına alındı. 35 suç örgütü çökertildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, zehir tacirleriyle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın huzuru ve güvenliği... Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs'ta bir önceki ay ile aynı seviyede gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.883.000 kişi, istihdam oranı ise %

0: %48,5.
1: Mayıs ayında işsizlik oranı aynı seviyede kaldı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 883 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,5 olarak arttı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,2, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.
0: Şimdi gözler Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinde hem memur ve memur emeklisi hem de emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında gelecek zam oranını göreceğiz çünkü böylece. Şimdi Anadolu Ajansı'nın bir beklenti anketi var. Buradan çıkan da bir sonuç var. Beklentiler Cuma günü Haziran enflasyonunun %1,04 geleceği şeklinde. Şayet bu beklentiler gerçekleşir ise bu takdirde zam oranının %17,81'e ulaşması bekleniyor. Daha önceki tahminler %18-18,5 arasıydı. Eğer Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine uygun gelirse Haziran ayı enflasyonu %17,81 çıkacak zam oranı. Şöylece bir ne oluyor acaba bir bakalım. 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK Bağkur emekli maaşları direkt yansıyor. Eğer Haziran ayı enflasyonu beklenti oranında gelirse %17,85 çıkarsa diyelim ki 20 bin lira alan bir emeklinin zamlı maaşı bu beklentiye göre 23,562 lira olacak. 25 bin alıyorsa şayet 29,452 lira olacak. 30 bin alan bir emekli içinde yine aynı oranda beklentiden hesapladığımızda 35,343 lira, 35 bin alanında 41 bin lira 41.233 liraya tekabül ediyor. Memur emeklisi burada hesap biraz farklı. Çünkü onların bir toplu sözleşmesi var. Oradan kaynaklanan %7'lik zam uygulanacak. İlk 6 aylıkta enflasyon farkı gelecek, eklenecek. Ve burada yine çeşitli oranlar var ama diyelim bu oranlar beklenti neticesinde gelirse eğer Haziran ayı enflasyonu, onu da söyleyelim. Ne olacak mesela? Memurda %13,56 o toplu sözleşmeden kaynaklanan kısım ve enflasyon farkı hesap edildiğinde 73 bin lira seviyelerine denk geliyor yine. Öğretmeni görüyorsunuz, hemşireyi, uzman doktoru görüyorsunuz. Bütün bunlarda da oranlar yine %13,56'lık bir zam üzerinden Haziran ayı beklentisiyle paralel olması halinde hesaplanmış. Öğretmende işte maaş zammının 83.316 liraya, yine uzman doktorda mesela 150 binken 150.426 lirayken 170.823 lira gibi olduğu görülüyor. Şimdi konuğumuz var, birazdan konuşacağız bütün bunları kapsamlı halde, bizim için bütünüyle de anlatır zaten ama öncesinde şöyle bir habere gidelim. Yine bir düzenleme gündemde, en düşük emekli aylıkları. Biz burada çok uzun uzun açmadık ama bir süredir en düşük emekli aylıklarında bir düzenleme yapılmalı çağrıları vardı. Şimdi gelir tamamlayıcı aile destek sistemine ilişkin düzenleme Ekim ayında meclise gidecek. Beklentiler o. Bu sistemle en düşük emekli maaşının yasayla düzenlenmesi yerine hane halkında belirlenen rakamın altında kalan gelirin kamu desteğiyle tamamlanması planlanıyor. Bu ne demek? Bir bakalım.
1: En düşük emekli aile için her yıl düzenleme yapılmasının önüne geçilecek. Haneler için bölgelere göre bir gelir eşiği belirlenecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek.
2: İşte ömrünü ülkesine, milletine adayan.
1: AK Parti'nin Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ele alındı. Düzenleme ile bütçe planlaması yapılarak ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanması hedefleniyor. Teklifin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine gelir tamamlayıcı aile sistemi devreye girecek. Düşük gelirli haneler için gelir eşiği belirlenecek. Seçenekler arasında hane başında kişi başı gelir için asgari ücretin 1/3 oranında eşik belirlenmesi de bulunuyor. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğinin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri

0: ve belirlenen rakama tamamlanacak. Yeni sistemle birbirinden farklı olan ancak sınırın altında kalan tüm emekli maaşlarının ihtiyaca göre eşitlenmesi öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış da belli olacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
1: Şimdi konuğumuz var, konuşacağız. Hem bu düzenlemeyi hem de Haziran ayı enflasyonu gördükten sonra beklentilerin nasıl gerçekleşeceğini. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hep en düşük emekli aylığı için bir düzenleme yapılmalı. Mevcut haliyle emeklileri tatmin etmiyor. Bazı zamanda anlamsız kalıyor deniyor idi. Şimdi bunu eşel mobil sistemi olarak tabir edebileceğimiz bir sistemle düzenleme gayreti var. Bize anlatabilir misiniz örnekle ne getirecek bu sistem kabul edilirse mecliste?
2: Evet, tabii siz az önce tablonuzda 3 Temmuz Cuma günü beklenen enflasyon rakamlarını konuştunuz. Tabii oradaki rakamlar da biliyorsunuz 1.78'lerden başladı, 1.56'lara, 1.34'lere düştü. Sonra dedik ki Merkez Bankası'nın bir yıl sonu enflasyon beklenti tahmini var, %26. Bu tahmin için gelmesi gereken rakam Haziran ayında 1.11 dedik. Anadolu Ajansı'nın anketi 1.04'lere kadar düştü şu an Cuma günü beklentiler. Dolayısıyla tabii ki şimdi hem memurumuzda, memur emeklisine ve SSK Bağkur emeklilerine neredeyse 23 milyon vatandaşı ilgilendiren bu zam oranı aşağı, her geçen gün gittikçe aşağı doğru tahminler gidiyor. Şu an tabii %17.80'lik bir rakam karşımızda olursa en düşük emekli maaşı ne olacak? 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 23 bin 500 liralar seviyesine gelecek. Evet. Sizin de dediğiniz gibi biz her 6 ayda bir şu an en düşük emekli maaşlarını konuşur olduk. Neden? Asgari ücretin altında kalan, neredeyse artık yaşam sınırının altında kalan bir en düşük emekli maaşından bahseder olduk. Sürekli bekleniyor. Herhangi bir müdahale olacak mı? En düşük emekli maaşlarını işte Cumhurbaşkanı herhangi bir şeyde bulunacak mı? Maliye Bakanlığı'ndan nasıl bir tepki gelecek? Ne kadarlık bir zam olacak tartışmalarını yapıyoruz. Bakın Cuma günü 3 Temmuz'a rakam belli olacak. Bizler de kağıt kalem alıyoruz, hesaplarımızı yapacağız. Ancak yine en düşük emekli maaşıyla ilgili meclisin açılmasını bekleyeceğiz. 13 Temmuz haftasından sonra en düşük emekli maaşıyla ilgili yine bir yasa tasarısı verilecek. Eğer kabul edilirse 23.500 liranın işte bir asgari ücrete getirilmesi tabii ki piyasanın beklentisi. Ama 25 bin liralara böyle bir düz rakamı getirilmez mi? Bunu da 13 Temmuz haftası göreceğiz. Gelelim bu GETAT programı. Yani gelir tamamlayıcı aile destek programı nedir? Bu eşel mobil sisteminde nereye gelir bu konu? Tam olarak uygulanabilir mi? Bunun detaylarıyla anlatalım. Buyurun. Şimdi 33. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla tüm bakanlarımız oradaydı. Tabii ki gözler Maliye Bakanımızdaydı. Çünkü konu birinci başlık ekonomi. Hı hı. Burada en önemli noktalardan bir tanesi. Üç başlık vardı. Öncelikle konut ve kira problemleriyle ilgili sosyal projelerin arttırılması, konut projelerinin arttırılması. İkinci konu KOBİ'lerin özellikle finansmana erişimi ve istihdamın devam ettirilmesi, istihdamın korunması. Üçüncü konu da dar gelirlilerin, en düşük emekli maaşı alanların bu gelir tamamlayıcı emeklilik sistemiyle maaşlarının devlet desteğiyle tamamlanması. Yani bu konu tabii Ekim'den sonra gelmesi gündeme, meclise gelmesi şu an gündemde. Tabii bu 2026'da uygulanmayacak demektir. Eğer hayata geçerse 2027 Ocak ayı itibariyle en düşük emekli maaşlarını da uygulayabileceği bir sistemden bahsediyor olacağız. Buradaki konuda tabii ki burada hem Maliye Bakanlığı hem de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü bir proje. Aslında GETAT projesi 2026 yılı itibariyle pilot illerde, pilot ilçelerde uygulanmaya başladı. Şu an ortalamada, burada tabii bu bir vatandaşlık maaşı deniyor bunu aslında. Bu bir sosyal destek, bu bir sosyal yardım. Şu an vatandaş başına 1100 ila 1750 TL arasında bir destek.

0: ödeniyor Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından.
1: Hı.
0: Bu
1: Bu
0: sistemin
1: pilot
0: bu
1: illerdeki örnekler üzerinden biraz açar mısınız? Yani bu pilot iller hangileri? Mesela burada nasıl uygulanıyor? Burada ne kadar alan bir emekli nereye nasıl tamamlanıyor? İzleyicimiz için de bir daha zihinde canlandırıcı olsun bizler için.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Burada asgari ücretin üçte birinden az geliri olan ailede, yani bir ailede yalnızca bir maaş giriyorsa ve o ailede dört kişi yaşıyorsa, eğer burada asgari ücretin üçte birinden az, yani 9.300 liranın altında bir gelire sahip düşüyorsa, o zaman bu 9.300 liraya kadar tamamlamayla ilgili Aile Bakanlığı'nın vermiş olduğu destekler var. Bu arada şunu da belirtmek lazım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çok fazla destekleri var. Aile.gov.tr üzerinden vatandaşlarımız buradaki tüm destek ve destek ödemelerinin hepsini buradan görebilirler ve başvuruların da nereye yapılacağını, hangi şartlarda yapılacağını çok iyi anlatan ve gösteren bir içeriği var Aile.gov.tr adresi üzerinden. Buradan bu şeyleri yapabilirler. Şimdi burada bunun gelire nasıl endeksleneceği, yani tüm emekli maaşlarına değil, burada neredeyse 4 milyon emeklimizin düşük emekli maaşını alıyor. Şimdi burada ailede tek bir emekli maaşı var ve 3 kişi yaşıyor. Burada 20 bin lirayı böldüğümüz zaman burada rakam olarak 9.300 liranın altında kalıyor vatandaşlarımız. Burada emekli maaşlarına, yani evet Cuma günü itibariyle onu tekrardan üstüne vurgulamak lazım, Cuma günü zam alacaklar. Bu senenin sonuna kadar en düşük emekli maaşı şu an 23.500 lira olacak. 13 Temmuz haftasında herhangi bir güncelleme gelmediyse.
1: 9.300 liranın altında kalıyorsa o 3 kişilik aile için ne kadarlık bir destek oluyor?
0: İşte burada bugünkü şartlar içerisinde 1100 lira ile 1750 lira, bunun 2027 şartlarına değerlendirecek olursak
1: Bu 3
0: kişi
1: kişi
0: başı
1: için yapılacak. Kişi başı mı yapılacak?
0: kişi başı için şu an bu destekler ödeniyor. Ödenmeye devam edecek bu noktada. Ama tabii burada bazı sorunlar ortaya çıkacak. Çünkü burada en düşük geliri olan, tüm burada en düşük emekli maaşını alan vatandaşlarımızın tamamının gelir tespitine gitmesi gerekecek. Çünkü burada kanun yasa tasarısı geldiği zaman yasa herkesi ilgilendiriyor. Milyonlarca emeklinin emekli maaşı güncelleniyor. Ama burada bir başvuru çağrısı aranacak. Yani kişiler gelir tespitine gidecekler. Gelirleri ona göre düzenlenecek ve sosyal yardım, yani emekli maaşına ek ödeme, bizim OSM mobil sistemi dediğimiz sistem ancak bu şekilde devreye girecek.
1: Yani en düşük
0: Ancak
1: emekli
0: ne
1: maaşının altında kalan o seviyeye getirilecek diyorsunuz. Pilot illerdeki uygulama bütün ülke geneline yayılacak. Ama mesela burada bölgelere göre bir gelir eşiği belirlenecek mi? Bunun da belirleneceği söyleniyor. Bu nasıl olacak? Bunun kriteri nasıl olacak? Mesela hangi bölge için nasıl bir eşikten bahsediyoruz? İstanbul dediğinizde başka bir bölge. Gidersiniz ülkemizin başka bir yerine başka bir enflasyon yaşıyor ya, bölge bölgede artık farklı enflasyonlar yaşıyoruz. Burada ne olacak?
0: Şimdi tabii biliyorsunuz bu çokça zamandır masada olan konulardan bir tanesi. Hatta asgari ücretin bile bölgelere göre, şehirlere göre belirlenmiş detayları da oturduk, masada konuştuk, tartıştık. Ama bu bir türlü hayata geçirilen bir uygulama olmadı. Şimdi AK Parti Bakan Yardımcısının da söylediği bir konu var. Tıpkı sizin gibi şunu söyle. İstanbul ile Sivas'ın ihtiyaçları, farklılıkları, ekonomik durumu farklı. Biz buradaki tüm bu sosyal yardımları illere, şehirlere ve bölgelere göre ayrıştırmayı planlıyorlar. Ancak burada ne kadarlık bir rakam boyutları gelecek, nasıl farklılaşacak? Bunu tabii ki meclise bu paket geldiği zaman, yani gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ile ilgili detaylarda Ekim ayında meclise sunulacak kanun tasarısı. Çünkü artık 81 vilayeti kapsayacak, milyonlarca vatandaşı kapsayacak. Özellikle dediğim gibi 4 milyona yakın en düşük emekli maaşı alan vatandaşımız da kapsayacak bir proje olacağını değerlendirdiğimiz zaman, tüm detaylarıyla, tüm rakamlarıyla ne kadarlık bir sosyal destek verileceğini, şu anki çünkü önümüzde duran 1100 liralık, 1750 liralık rakamlar şu an o emeklinin emekli maaşındaki beklentiyi çok karşılayabilecek rakamlar değil. Bunu dediğim gibi nasıl bir paket olarak getirecekler? Buna Eylül ayında, Ekim ayında meclis açıldıktan sonra, eğer bu konu meclise taşınırsa ve bu düzenleme bu şekilde yürürlüğe girecekse, o zaman detaylarını öğreneceğiz.
1: Pekala, yani bu haliyle dahi bu yukarıya yuvarlanmalı.

0: Çok asgari bir standardın geri verilmesi oluyor ama hiçbir şekilde o standardı yükseltecek bir şeye dönüşemiyor. Dileyelim meclise geldiğinde bu yönüyle de konuşuyorsun. Çünkü bu meblağlar, bu oranlar hakikaten artık pek çok aileyi de zorlar nitelikte. Şimdi gelelim memur ve emekli maaşlarında ne olacak? Hazır ekranda o varken. Sizinle biz daha önce de konuştuk. %18,5'ları beklerken AA'nın beklenti anketi bize %17,81'leri gösterir oldu. Şayet o beklentiler karşılık bulursa oranlar bu mu?
1: Evet, konuşmamın başında da söyledim. Burada tabii Haziran ayı rakamlarıyla ilgili böyle 1.80'lerden 1.80'lerden başlayıp şu an neredeyse 1.04'lere kadar beklentilerin düştüğü, özellikle biz de Haziran ayında hem hedef enflasyonun olması hem Temmuz ayında bunların maaşlara doğrudan etki edecek olması, yıl sonunda %26'lık bir hedef enflasyonun olması, yaz etkili, mevsimlik etkilerden arındırılmış ve savaş etkilerinde azaldığını göz önünde bulundursak, bu kadar düşük bir rakamın beklenti dahilinde değildi. Yani en düşük 1.11 diyorduk ama tabii bu dediğim gibi devreye girerisi.
0: Bu hadi ne oldu da, çok özür dilerim, oranları ve karşılığını, meblağı konuşmadan. Ne oldu da o zaman beklentinin bu kadar altında? Yani hakikaten savaş diyoruz, Brent petrol yükselmiş, işte belirsizlik ortamı derken enflasyonda aylık nasıl beklentilerin size göre de biraz altı olduğunu söylediğiniz için bu kadar altına gelmiş oldu. Nasıl böyle bekliyorsun, yani bekleniyor yani?
1: Merkez Bankası'nın tahmini bile dediğim gibi bu noktada 1.11'di. Şimdi bugün bu Anadolu Ajansı anketi 1.04'lük oran, aslında biraz şaşırtıcı bir oran. Çok da beklenmedik bir oran ama dediğim gibi tüm şeyleri TÜİK Cuma günü açıklayacak tabii. Belki bu rakamın üstünde gelebilir. Merkez Bankası tahminlerinde gelir. Çünkü bir hafta öncesinin piyasa katılımcıları anketine bakacak olursak, o anketten çıkan sonuç da 1.36 idi. Yani bunların birer anket katılımı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Son sözü tabii ki TÜİK söyleyecekler. Ama tabii bu şu oranın 18.20'lerden şu an 17.70'lere kadar gelmesi, tabii hem yüksek emekli maaşlarında ciddi rakam, ciddi bir fark demek, memur maaşlarında fark demek, en düşük emekli maaşının bile 23.650 liradan 23.500 liralara kadar gerilemesi demek bu aradaki fark. Dediğim gibi 3 günümüz kaldı Cuma günü sabah 10 itibariyle. Bakalım nasıl bir rakam bizi karşılayacak, hep beraber izliyor ve bekliyor olacağız.
0: Bakalım, görelim, beklentiler çerçevesinde mi gelecek enflasyon yoksa üstü mü altı mı? Mert Nayır, çok sağ olun, sosyal güvenlik uzmanı. Cuma günü veriler geldiğinde zaten uzun uzun konuklarımız olur, konuşuruz. Çok sağ olun size de. Şimdi devam edelim haberle. Washington Tahran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi. Gözler taraflar arasındaki teknik görüşmeler için Katar'a çevrildi. Görüşmenin akıbeti belirsizliğe sürüklendi. Dün Amerikan Başkanı Trump dedi ki bugün Katar'da görüşme olacak. Tahran diyor ki hayır, görüşmeyeceğiz. Ama yine de görüşme olabileceğine dair beklentiler yüksek, bir bakalım.
2: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. ABD Başkanı Trump Katar'da görüşme olacağını iddia etti. Taraflar arasında olası görüşme belirsizliğe sürüklendi. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karşılıklı mesajlar peş peşe geldi. Trump, İran görüşme talep etti, görüşme Doha'da gerçekleşecek dedi.
3: Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. They're going to Qatar. I think they've already left or they're just about getting ready to leave.
2: Beyaz Saray'da Doha'daki görüşmeye Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın katılacağını duyurdu. Tahran ise görüşme iddialarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle görüşme yapmayacağı, imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat metnindeki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da, eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. ABD ve İran birbirine varılan mutabakatı ihlal etmiyor.

0: etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
1: Almanya'nın kuzeyindeki Stade kentinde yaşanan silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Saldırganın Türk kökenli olduğu ortaya çıktı. Polisten yapılan açıklamada saldırının kentteki gençlik ve sosyal hizmet merkezinde yaşandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin tamamının merkezde çalışan kişiler olduğu kaydedildi. Polis 45 yaşındaki şüphelinin Türk kökenli bir Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Şüphelinin 3 aylık kızıyla ilgili bir velayet anlaşmazlığı yaşadığını belirtti. Şüphelinin olay yerinden bir araçla kaçmaya çalıştığı ancak polis tarafından yakalandığı ifade edildi. Aracı kullanan kadın da şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı ard arda vuran iki depremde can kaybı 1719'a yükseldi. 5000'den fazla Venezuelalı da yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeye Türkiye'den de yardım eli uzatıldı.
0: ...7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Venezuela'da can kayıpları her geçen gün artıyor. Aralarında AFAD ve TSK DAK timlerinin de yer aldığı uluslararası ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarının merkezi depremden en çok etkilenen bölge olan La Guaira. Ekipler ummalı çalışmalarını sürdürürken bir mucize yaşandı. 21 yaşındaki bir genç depremden 106 saat sonra kurtarıldı. 12 yaşındaki bir çocuk ve bir köpek yavrusu da enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yaklaşık 45 bin kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Venezuela'da 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD ve TSK DAK timleri de La Guaira'daki çalışmalara katılıyor. Ekipler bir yandan da insani ihtiyaçların belirlenmesi için çalışıyor. Venezuela Savunma Bakanı González López ve Dışişleri Bakanı Yves Gil Türk ekiplerini ziyaret etti. López, Türk ekibiyle yaptığı sohbette, okyanusun öbür tarafından kalkıp gelmiş olmanız sizin ne kadar iyi organize olduğunuzu gösteriyor dedi. Bölgede Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği görev yapıyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören 855 binadan 189'u tamamen çöktü. 22.619 kişinin etkilendiği depremlerin ardından evlerini kaybedenler için 15 barınak ve 50 geçici kamp inşa edildi. Bölgede yaşanan artçı depremlerin çalışmaları olumsuz etkilediği belirtiliyor.
1: Şimdi Dünya Kupası'nda saha dışında böyle başta İran olmak üzere Asya, Afrika, Güney Amerika ülkelerine yönelik ayrımcılıklar çok konuşulmuştu. Vize alamayanlar, işte sadece girip maçı oynayıp çıkması gereken ülkeler İran gibi. Böyle bir sürprizler, tarihi zaferler, ilginç bir Dünya Kupası oluyor. Kim bizimle? HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Biz şöyle haber arasında da bir yavaş yavaş konuşmaya başladık. Hakikaten çok sürprizli oluyor. Bir söylesene, ne oldu bugünün sürprizi?
2: Nazar değmesin.
1: Nazar bize olan oldu
2: yani
1: zaten
2: ilk diyecek. İlk başta nazar oldu yani. Biz de sürpriziz. Çünkü bizim aldığımız sonuç da bu sürprizlerin içerisinde. Biz bu tarz takımlarla en hızlı oynadık ve en hızlı tokatı biz yemiş olduk. Çıkarmamız gereken ders ne? Biz de kendimizi biraz daha hani oynayalım, üstün oynayalım, baskın oynayalım, gol atalımdan ziyade ya bir puan olsun bizim olsun bakış açısıyla oynasaymışız şu anda turnuvaya devam ediyor olurmuşuz gibi bir hava var. Çünkü ciddi güç farkları var. Yani Almanya, Paraguay birisi 60-70 milyon euro maddi piyasa değeri var. Diğerinin 400 milyon euronun üstünde. Çok güzel. Az önce sen girerken bahsettin ya, ayrımcılıklar, organizasyonda bir sürü eksiklik var. İran'da Taremi'nin açıklamaları herkese ders olmalı. Orada yapılan zorbalıklar, bu tarz ikili yaklaşımlar. Adam orada can derdinde hala kendi propaganda sorularını soruyorlar adama vesaire. Bunlara futbolun ruhu cevap veriyor. İşte Paraguay dün Almanya'yı eledi. Fas Fas güçlü bir takım. Hani Fas'ın Hollanda'yı elemesi böyle çok büyük bir sürpriz değil. Ama biraz belki ofans

0: Basit bir şaka ama bir tane ekip arkadaşım dün şey demişti, ya Fas yenerse Hollanda sokaklarında olmak vardı gece demişti. Ondan sonra hani böyle hikayesi çok, mesajı çok, sonuçlar alınıyor. Futbol şimdi Dünya Kupası'nda gerçekten hayatta bu kadar göz önüne çıkamayacak futbolcular, hayatta bu kadar dünya çapında konuşulamayacak ülkeler. Bir anda mesela şu anda düşünün, Avrupa'da Paraguay herkesin dilinde hani. Evet. Sosyal medyada
1: Almanya'yı eledi Paraguay.
0: Tabii sosyal medyada şakalar o biçim, inanılmaz komik tweetler atılıyor, inanılmaz komik şeyler yapılıyor. Üstelik Japonya da başarıyordu. Yani son dakikada gol yiyerek elendiler. O da bir sürprize götürüyordu işi. Ama turnuvanın bu gidişi, yani turnuva şununla hatırlanacak: organizasyonel ve güçlerin yarattığı haksızlıklar üzerinden oluşan problemler ve futbolun yarattığı sürprizler, hikayeler.
1: Herhalde biraz böyle farklı bir ruhla da bir mücadeleye giriyor. Böyle ayrımcılık ya da bir takım zorluklarla oraya gelen takımlar, ki İran tabii mesela bir örneği az önce verdik.
0: Yenilmeden elendiler mesela. Yenilmedi mesela İran. Belçika'ya vesaire yenilmedi.
1: Şimdi buradan şöyle bir bakalım. Bu bugünün maçlarında beklentilerin ne? Bana hani böyle spor loto yaptırma deme, merak ediyorum
0: dün,
1: hakikaten
0: tahminlerim olacak. Dünkü yayında söyledim. Umarım dedim Fas kazanır. Hani Paraguay beklemiyordum ama ya bu durum, ya şu kapanıyorlar. Şimdi arada 5 kat 10 kat seviye farkı varken ne yapacak? Adam defans yapacak. Ki dün Paraguay'ın defans yapış, biz futbolda çok yüzeysel konuşuyoruz, çok yüzeysel takip ediyoruz. Ben dün Paraguay maçını izlerken büyük bir heyecanla Paraguay'ın o atakları savuşturmasını izledim, takip ettim. Defans da keyif verebiliyor. Çünkü orada bir mücadele var. Oyuncular yatıyor, kalkıyor, topun önüne atıyorlar. Bir pozisyon var, iki tane şut çekti, ya kendilerine atıyorlar topun önüne. Yani o işin o kısmı da keyifli. O yüzden bugün de umarım sürprizler devam eder diye umuyoruz. Tabi Portekiz Hırvatistan daha yakın güç, yani diğer eşleşmeleri hızlıca bakalım. İspanya Avusturya zor. Avusturya da zaten bir Avrupa takımı. Ama mesela Bosna'dan da bu tarz bir sürprizi bekliyoruz. Çok büyük sürpriz de sayılmaz ama Amerika formda. Umarız Bosna da bu devam edenler son son 16'ya adını yazdırır. Senegal, Afrika takımları hep gruptan çıktılar, devam ediyorlar. İşte burada daha denk takımlar var. Arjantin, Yeşilburun ve İngiltere, Demokratik Kongo. Bu maçlardan hani sürprizler çıkar mı çıkmaz mı, bu beklenti olacak.
1: Arjantin, Yeşilburun'dan sürpriz çıkabilecek.
0: Ya Yeşilburun adalarının çoğu oyuncusu zaten Avrupa'da oynuyor. Gruptan da ilk kez çıktılar. Ya olmayacak şeyler değil bunlar. Ama tabii orada da bir Messi etkisi devam ediyor. Messi romantikleri de bir yandan o sürpriz olmasını istemiyorlar. Çünkü dikkat edersen şöyle biraz daha yaklaşıyorum. Arjantin'in yolunda, ya yarı finale kadar, yarı finalde hani buradan Brezilya, İngiltere güçlüleri gelebilir ama Arjantin'in yolunda neredeyse çok güçlü, böyle Arjantin'den daha iyi diyebileceğimiz takım yok. Yarı final yolu açık gözüküyor. Ya turnuva dediğim gibi bir iki, yani şey, şöyle bir ilginçlik, tezatlık oldu. Bir tarafta bu haksızlıklar, kötü organizasyon, işte Amerika kültürünü futbola etki etmeye çalışması, su molaları, bunlar konuşulurken işte Infantino'nun, bugün o haberler çıktı. Sadece bu turnuvada bıraktığı karbon ayak izi 98 kişinin yıllık karbon ayak izine eşitmiş. O özel jetle uçuyor ya. Seyahat 98 mi 78 mi, o sayı yanlış olmasın ama yani böyle bir tüketim çılgınlığına karşı. Bir tarafı bu iken bu Dünya Kupası'nın, bir tarafı da futbolun, işte mucize dediğimiz hikayelerin, takım olmanın, daha takım daha iyi bir takım ruhuna sahip olabilmenin yarattığı hikayeleri konuşuyoruz. Dediğim gibi bir tarafımız Bahar Bahçe, meşhur eski Ahmet Kaya'nın şarkısı, bir tarafımız yaprak döküyor, bir tarafımız Bahar Bahçe. İlginç ama hikayesi bol bir Dünya Kupası istiyoruz.
1: Uzun vadeli olabilir ama merakımdan soracağım. Yarı finalde kimler kimlerle oynar, finale kimler gider?
0: Zor. Şimdi şurada Fas Kanada ile eşleşti. Fas umarım bu yıl bu turnuvada da, ben tabii şimdi çeyrekte muhtemelen Fas Fransa olacak. Ben Paraguay'ı, Fransa eleneceğim, çok iyi takım. Yani Fransa'nın, Almanya'nın düşeceği duruma o sürprize izin vereceğini düşünmüyorum.
1: Paraguay, çeyrek finali burada Fransa ve Fas oynar diyorsun.
0: Fas Fransa, orada çeyrek final. Buradan gelecek noktada ben yine de şu son 16'da İspanya Portekiz eşleşmesinin olacağını düşünüyorum. Ben ne olacağı, İspanya'nın geleceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da gönlüm

0: Bosna der ama Amerika'nın geleceğini düşünüyorum. Yani
1: Amerika'nın çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum.
0: Evet, orada da İspanya Amerika çeyrek finali olacağını düşünüyorum. Burada yine Brezilya'nın ne yapıp edip kendini çeyrek final, yani burada bir çeyrek finalde Brezilya İngiltere, burada da sürpriz olacağını düşünmüyorum. Burada da Arjantin'le ya Kolombiya ya İsviçre diyeyim. Yani biraz daha İsviçre olacağını düşünüyorum ama Kolombiya'nın olması da sürpriz olmaz. Burada da Arjantin, hadi İsviçre diyeyim, Arjantin-İsviçre çeyrek finalinin olacağını düşünüyorum. Şimdi o eşleşmeler zor. Bir Arjantin-Brezilya yarı finali izleriz. Tamamen öngörü bunlar. Yani Fas-Fransa'yı eleyebilir mi? Hadi orada ben gönlümden geleni söyleyeyim. Burada Fas-İspanya yarı finali olmasını düşünüyorum. Artık yarı finalden sonrası da yine İspanya, buradan da Arjantin'in geleceğini düşünüyorum.
1: Şimdi böyle olunca hepsini not ettik ya. Bu adım adım çeyrek finali, yarı finali, seninle bunları da konuşuruz. Ama hakikaten
0: tutarsa havasını atarım, tutmazsa unuturum.
1: Tutarsa zaten kayıt altındasın.
0: Evet, tutmazsa ben unuturum.
1: Herkesle konuşur, bakalım görürüz. Bir çok kısa bir şey soracağım sana. Bu Amerika'da da çok konuşuluyor. Az önce çok doğru bir şey söyledin. Amerikan kültürünü futbol içerisine entegre edilmeye çalışıldığı bir turnuva da görüyoruz. Kesinlikle. Bir yanıyla hakikaten. Su molaları, reklamlar her yerde.
0: Şey, Hollywood ünlüleri, sanki Hollywood bütün ünlüleri, dünyanın hepsi ilgisi
1: evet,
0: alanındaymış.
1: Yani Amerika gibi. Türkiye maçında görmediğimiz Hollywood ünlüsü kalmadı. O da hakikaten Türkiye açısından böyle biraz ve gidiyorum ama iyi gidiyorum gibi bir görüntü
0: olsun.
1: Oldu.
0: O da en bir azından. Galibiyet.
1: Önemli. O da bir galibiyet. Evet. En azından giderken biraz iyi bir veda
0: ya olmuş. Kimler
1: oldu.
0: Gitti işte? Bak İtalya gelemedi, tabii. Almanya gitti.
1: Neler neler oluyor. Neden sordum bunu sana? Bu su molaları çok konuşuluyor. Nereden çıktı bu su molası diye? İşte futbolcuların bütün motivasyonu da bozuluyor. Öyle mi hakikaten? İhtiyaç var mı bu kadar su molasına? Amerika'da nasıl durum?
0: Kesinlikle futbolun ruhuna aykırı bir durum ve birçok maçta su molasına ihtiyaç yok. FIFA bunu nasıl açıklıyor? Infantino, her şeye tabii bir kurumsal açıklama var. Kurumsal cevap var. Şimdi bazı bölgelerde sıcaktan dolayı evet su molası gerekiyor. Ama bir kere su molası 3 dakika değil. Futbolcular sağ kenarına gidiyordu. 1 dakika su içiliyordu, toplanılıyordu, devam ediliyordu. Burada 3 dakikaya çıkartıldı.
1: Yani o arada da reklam
0: basketbol
1: giriyordu.
0: NBA'deki 4 çeyrek olayını yapmaya çalışıyorlar. O arada da televizyon reklamı. Ya bir de yani Infantino da yani insanları fazla aptal yerine koyuyor. Biz buradan hiçbir para kazanmıyor diyoruz. Size para veren yayıncılar buradan para kazanıyor. Doğal olarak siz ekonomiyi büyütmüş oluyorsunuz. Tabii ki ekonomi önemli de futbolun ruhuna bu kadar müdahale etmeyin. Su molaları bahaneleri şu, bazı yerlerde yapılıyor. Her yerde yapalım ki maçlarda adaletsizlik olmasın
1: bazı
0: diye.
1: Bazı yerler dediğin neresi?
0: Örnek veriyorum. Şimdi Amerika'nın daha güneyine indiğimizde ekvator çizgisine yaklaşan bölgelerde maçlar daha sıcak oluyor ya. Miami, işte Los Angeles'ta kısmen. Yerler. Oralarda su molası verilmesi gerekebilir. Biz her yere koyduk ki hani adaletsizlik olmasın diye. Bu çok kötü bir savunma yani. Toplam belki de maçların %15'inde bu uygulanması gerekecekken bütün maçlarda maça ara veriliyor. İşte nasıl diyeyim, 3 dakikalık bir boşluk, sonra futbolcular devam ediyor. Dün mesela Almanya-Paraguay maçında Almanya onu bir şey yaptı. Döner dönmez hızlı bir atak yaptı. Yani bu şeye dönmüş durumda. Mesela oyun
1: taktik ya hem bir hamleye dönüşüyor edebiliyor.
0: Şimdi bir takım bir şey yakalıyor. Güçlü bir an yakalıyor. Bir 10-15 dakika yükleniyor. Su molası geliyor. Oyun bir anda tersine dönüyor. Futbolun ruhunda olan bir şey değil. Futbolda zaten bir devre var. Bu devreye de bazen toparlanmak için yeterli ama şimdi iki tane daha ara koymak, o aradan futbolcular farklı dönebiliyor. Çok bir anda yükselmişsiniz, bir anda duruluyorsunuz, 3 dakika ara veriyorsunuz. Futbolda yeri olmayan, istemediğimiz, tamamen Amerikan kültürünü futbola empoze etmeye yönelik bir davranış bu. Umarım bu hatayı devam ettirmez FIFA ve bu su molası denen 3 dakikalık molayı bir daha görmeyiz bir organizasyon.
1: Çok teşekkür ediyorum. HT Spor Genel Yönetmeni Ahmet Selim Kulla. Dünya Kupası'nı konuştuk, sürprizleri konuştuk. Çok sağ ol Ahmet. Bundan sonra da yayınlara devam ederiz zaten karşılıklı. Bu saati noktaladık mı değerli arkadaşlar? Peki reklama gidiyormuşuz, reklam.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Şimdi Haziran ayı ya altın yatırımcısı için hakikaten deyim yerindeyse kabus gibi geçti. An itibarıyla gram altında 6000 lira seviyesinde tutunmaya çalışan bir altın var. Gelin bir son duruma bakalım. Dilara Civelek Kapalı Çarşı'da bizi bekliyor. Altının onsu ne söylüyor? Gram altın ne söylüyor? Piyasa ne bekliyor? Kapalı Çarşı ne bekliyor? Dilara Civelek aktaracak Dilara.
1: Altın yatırımcısı için kabus gibi geçen bir aydı. Kabus gibi geçen bir süreçti aslında sizin de söylediğiniz gibi. Altın yatırımcısı bu ay gram altında %12'den fazla değer kaybı yaşadı. Bu çeyrek altında da %15 seviyelerinde gördü bu değer kaybını. Aslında bu kadar düşüşü en son 2008 Ekim ayında görmüştük bir aylık süreçte. ABD, İran, İsrail savaşında gördük biz bu yoğunlukları. Bu olumsuzluklar altına sürekli yansıdı. Piyasalar ABD, İsrail, İran savaşı ile birlikte belirsiz olarak belirsizlik yaşamaya başladı. Bu belirsizlikte duruyor. Küçük yatırımcı da büyük yatırımcı da gözü kulağı altında aslında. Bin lirası da olan, bir gramı da olan, iki gramı olan yatırımcı da altının peşinde gözüyle takip ediyor altını. Büyük yatırımcı da. Aslında şimdi size son durumu aktaralım. Altının gramı şu an alış olarak 6008 seviyelerinde, satışta da 6086 seviyelerinde. Sabah saatlerinde piyasa açıldığında her zaman söylüyoruz 6000 bandından aşağı düşecek mi, 7000 bandından aşağı düşecek mi diye. Bu sorularımızın yanıtını her seferinde altın kırarak verdi. Sabah saatlerinde piyasa açılışında 6980 civarlarında görüldü gram altının seviyesi. O sıralarda da kapalı çarşıda en düşük 6001 lira seviyesinden gram altın işlem gördü. Şimdi notlarıma döneyim. Geçen haftayla birlikte bir karşılaştırma yapalım. Geçen hafta altın 6380 liradan işlem görüyordu. Şu anda satış olarak 6080 liradan işlem görüyor. Ons altına bakalım. Ons altın dolar bazında hesaplanıyor. Geçen hafta 4410 seviyelerindeydi. Şu anda da 4024'ten alış, 4025'ten satış gözüküyor ve anlık olarak da rakamlar değişiyor. Çeyrek altına dönelim. Yaz geldi. Hem küçük yatırımcının favorisi hem de takıdır, hediyeliktir favori olarak görülüyor. Çeyrek altın geçen hafta 6389 liradan işlem görüyordu. Ay, düzeltiyorum. Çeyrek altın geçen hafta 10380 liradan işlem görüyordu. 10000 bandından düşerek 9995 liradan şu an satış yapılıyor gram çeyrek altında. Altının düşmesinde birçok faktör var ama en büyük faktörlerden birisi de petrol. Brent petrolde de düşüş sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerle birlikte

75 dolar seviyesinden geçen hafta işlem görüyordu Brent petrol. Şu an 73 dolar seviyelerine kadar geriledi. Altın yatırımcısı geçen hafta 2 gram altın almış olsa bile yüksek bir kayıp yaşadı şu anda. Hem ufak yatırımcı hem de büyük yatırımcının gözü kulağı altında. Kapalı çarşıdaki son duruma da değinelim. Kapalı çarşı esnafı diyor ki evet altın düşüyor, almaya gelen bir

0: aldı. Ama bu belirsizlik küçük yatırımcıyı da büyük yatırımcıyı da yordu. Şu an altın almaya gelen çok yok. Nadir tek tük diyorlar ama kuyumcular bu belirsizlikler vatandaş etkilendi. Hem yatırımcı elindekini satsam mı tutsam mı düşüncesinde. Yani bu belirsizlik en çok altın yatırımcısını etkiledi. Yani son duruma da bakalım Orta Doğu'da. Orta Doğu'daki son durumda da bugün ABD İran'da Doha, İran'la birlikte Doha kentinde bir anlaşma yapılabilecek mi? Görüşmeler, müzakereler sürüyor. Ama yine bir belirsizlik söz konusu. Bu belirsizlik yine altına yansıyacak. Altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olacak. Şu an 6000 bandına tutunmaya çalışıyor gram altın. 6087'ye yükselmiş durumda az önceki aktardığım bilgilerden sonrasında da. Yani durum çok karışık aslında. 6000 bandına tutunmaya çalışan bir gram altın. Belirsizliklerle savaşan bir altın yatırımcısı. Küçük yatırımcının da büyük yatırımcının da gözü kulağı altında. Kapalı çarşıda da bu belirsizlik hakim. Hem kuyumcu hem yatırımcı çok belirsiz ve kafa karışıklığıyla birlikte devam ediyor. Kapalı çarşıdaki altının son durumu böyle aktarmaya devam edeceğiz.
1: Dilara Cüvelek Kapalı Çarşı'dan ekranlarınıza getirdim. Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründe önde gelen kentlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta sahte altın üretimine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyonun detayını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Soruşturmayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Darphane tarafından basılması gereken zinet altınları olması gereken ayar ve ağırlığın altında basıp satışa sunan ve vatandaşları dolandıranlara yönelik Kahramanmaraş merkezde 10 ilde operasyon düzenlendi. Sahte altın üreten ve satan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte kalıp, ayarı ve gramı düşük altın ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Gürlek hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması sürüyor. İrtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla 26 Haziran'da gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Geçen yıl Temmuz ayında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında bugün 59. duruşma görülüyor. Dava sanık savunmalarıyla devam ediyor. Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 59'u tutuklu 414 sanıklı davada savunmasını yapacak 5 sanık kaldı. O sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu da var. İmamoğlu duruşma başlarken en son savunma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı haftaya Perşembe gününe kadar tüm savunmaların tamamlanacağını belirtti. İmamoğlu'nun en son savunma yapma talebi kabul edildi. Bugünse savunma sırası İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da Ongun yöneltilen suçlamalara karşı savunmasını yapıyor. NATO zirvesine hazırlanan Ankara öncesinde Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyeti ağırlıyor. Avrupa Birliği Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Magnus Brunner temaslarında hangi konuları acaba gündeme taşıyacak? Serkan Şimşek karşımızda, neler konuşulacak? Söz sende Serkan.
2: Sen Alkan, bu 3 önemli isim, 3 AB yetkilisi bugün Ankara'da önemli temaslarda bulunacak. Toplam 4 bakanla görüşecek heyetler. Tabi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ayrı ayrı görüşmeler yapılacak. Aslında görüşmeler başladı diyebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçtiğimiz saatlerde genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la görüştü. Görüşmenin ardından da bir açıklama yaptı Bakan Uraloğlu. Orta koridoru Körfez bölgesinden kalkınma yoluyla beraber ülkemize ulaştırıp oradan Avrupa'ya götürme gayreti içindeyiz dedi ve AB ile işbirliği yapmanın da işimizi kolaylaştıracağını düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Kazan kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır dedi Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada. Dışişleri Bakanı'yla da bir görüşme yapılacak. Bakan Hakan Fidan'la 17.30 sularında heyetin bir görüşme yapmasını bekliyoruz. O görüşmenin gündeminde de oldukça önemli konular var. Gündemde Türkiye'nin AB üyeliği kuşkusuz olacak. Türkiye'nin bu konuda verdiği mesajlar masaya yatırılmış olacak. Aynı zamanda birlikte Türkiye'nin

0: ilişkileri ve Türkiye'nin vize kolaylığı konusundaki görüşü de yine heyete iletilmiş olacak. NATO zirvesine yönelik hazırlıklar da kuşkusuz masada olacak bu görüşmede. Artık sayılı günler kaldı zirveye, senin de ifade ettiğin gibi, ve Avrupa Birliği'nden gelen bu üç önemli isimle birlikte NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıklar da ele alınacak. Türkiye ve AB arasında göç alanındaki işbirliği de ele alınacak. Hatırlanacaktır, özellikle bu heyette İçişleri ve Göç'ten sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner da yer alıyor. Dolayısıyla göç işbirliği de hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın bakış açısı, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin bu konudaki işbirliği de yine masaya yatırılmış olacak. Ama kuşkusuz bunlarla sınırlı değil. Tabii ki bölgesel gelişmeler de bu heyetin gündeminde, heyetin Türk bakanlarla yaptığı görüşmelerde gündemde olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya'daki durum, Gazze, Filistin'deki son durum gibi başlıklar, önemli başlıklar da yine masada olacak. Dediğim gibi bugün Ankara'da 4 bakanla 3 AB yetkilisinin farklı farklı görüşmeleri olacak ve görüşmelerde bu başlıklar öne çıkıyor Sena Alkan.
1: Serkan Şimşek Ankara'dan aktardı, ekranlarınıza getirdik. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. NATO'nun krizde olmadığını söyledi Güler. İttifakın değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını ifade etti. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.
2: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak krizde değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlıyor dedi.
3: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD ittifaktan ayrılmak istemiyor. Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor. Avrupa savunma girişimleri olumlu ama kapsayıcılıktan eksik. Daha fazlasını içermeli.
2: Bakan Güler Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Ankara'nın Avrupa savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
3: Ankara'da düzenlenecek zirve savunma harcamaları, savunma sanayi ve blok birliğine odaklanacak. Türkiye 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini karşılamayı hedefliyor. Hava savunmasını güçlendirmek için SAMT ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor.
1: Hürmüz Boğazı'nı yönetimi için İran'la Umman arasında ortak komite toplantısı yapıldı. Umman, Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtirken, Fransa Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la çalışma kararı aldı. Tahran'dan Fransa'nın kararına tepki var.
2: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için ilk toplantı yapıldı. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, küresel ekonomi için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini söyledi. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara değinen Busaidi, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirtti. Ancak seyri sefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti. Tahran'dan Macron'un açıklamasına jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetleri için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini belirtti. İslamabad mutabakat zaptı uyarınca, mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır diyen Garib Abadi, şartlar oldukça hassas ve Fransa'ya bu durumu kışkırtarak daha fazla karmaşık hale getirmemesini tavsiye ediyoruz ifadesini kullandı. Umman'ın Boğaz'ı yönetecek mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde İran'ın bunu tek başına üstleneceğini de söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için İran'la Umman arasında ortak Hürmüz Komitesi kurulmuş, komite ilk toplantısını Umman'da yapmıştı.
1: Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmanın gizli bir eki ortaya çıktı. Suudi Arabistan basınının iddiasına göre bu ekte Lübnan'da oluşturulacak pilot bölgelerle ilgili detaylar yer alıyor. İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekileceği öne sürülüyor.
4: İsrail ile Lübnan arasında varılan çerçeve anlaşmanın gizli ek güvenlik maddesi

0: ziyaretçisi bulunduğu iddia edildi. Suudi Arabistan merkezli Shark News, Washington'da 26 Haziran'da varılan çerçeve anlaşmada yer alan gizli ek güvenlik maddesine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre güvenlik ekinde 6 ana başlık bulunuyor. Başlıklar savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için yol haritası niteliği taşıyor. Haberin içeriğinde pilot bölgelerin belirlenmesi başlığına göre taraflar, Litani Nehri'nin güneyinde iki pilot bölgeyi derhal oluşturacak. 4 aşamalı askeri plan doğrultusunda ilk aşamada devlet dışı silahlı tüm unsurlar hakkında yasal işlem yapılacak. Bu gruplara ait askeri altyapı imha edilecek. İkinci aşamada bölgenin devlet dışı silahlı gruplardan tamamen arındırıldığı üçüncü bir tarafça doğrulanacak. Üçüncü aşamada Lübnan ordusu kontrolü üstlenecek ve devlet dışı silahlı grupların yeniden faaliyet göstermesi engellenecek. Son aşamada ise yeniden imar çalışmaları yürütülecek. Shark'ın ele geçirdiğini iddia ettiği güvenlik ekine göre bu modelin uygulanmasına Lübnan ordusu liderlik edecek. İsrail ile Lübnan ayrıca haftanın 7 günü 24 saat esasına göre çalışacak Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu'nu kuracak. Bu grup, sürtüşmelerin önlenmesi ve anlaşmanın kapsamlı şekilde uygulanmasının denetlenmesinden sorumlu olacak. İsrail ve Lübnan'daki ilgili siyasi makamlara rapor sunacak. Habere göre kademeli yeniden konuşlanma başlığı kapsamında İsrail, askerlerini şartlara bağlı olarak aşamalı şekilde azaltacak. Nihayetinde Lübnan topraklarından tamamen çekilecek. Böylece Lübnan, ülke topraklarının tamamında tam otoritesini yeniden tesis edecek. İsrail içinse uzun vadeli güvenliğin sağlanması hedeflenecek. Çerçeve anlaşmanın uygulanmasına yönelik hazırlıklar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper bu kapsamda Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüştü. İsrail ise tüm çabalara rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına devam ediyor.
1: ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Donald Trump'ın kararına engel oldu. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi Yüksek Mahkemeden döndü.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görevden alınmasını istedi. Yüksek Mahkeme karara karşı çıktı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook görevini sürdürecek. Trump geçen yıl mortgage belgelerinde dolandırıcılık iddiasıyla Cook'u görevden derhal aldığını açıklamıştı. Dava önce bölge mahkemesinde engellenmiş, temyizde de red alınca yüksek mahkemeye taşınmıştı. Amerikan Yüksek Mahkemesi Trump yönetiminin Cook'u görevden alma girişimini durdurdu. Başyargıç John Roberts tarafından kaleme alınan kararda Fed'in 111 yıllık tarihinde bir yönetim kurulu üyesinin ilk kez görevden alınmaya çalışıldığı vurgulandı. Haklı neden koruması, başkanın istediği kişiyi keyfi biçimde görevden alabileceği bir model gibi kullanılamaz diye belirtildi. Kararla birlikte dava incelenmek üzere alt mahkemeye geri döndü. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Trump, süreci devam ettireceklerini belirtti. Uygunsuz eylemlerde bulunmuş bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin refahına dair hayati kararlar almasının önüne geçmek için derhal gerekli adımları atacağız ifadesini kullandı. Cook ise açıklamasında davanın hiçbir zaman yıllar önce imzaladığı mortgage belgeleriyle ilgili olmadığını öne sürdü. Bu siyasi baskıya boyun eğmeyi reddettiğim ve faiz oranlarını yalnızca Amerikan halkına en iyi nasıl hizmet edeceğine göre belirlemeye devam ettiğim için uydurulmuş bir gerekçe değerlendirmesinde bulundu.
1: Şimdi bir sıcak gelişme de var, onu da aktaralım. Bugün acaba Katar'da Amerika ve İran bir araya gelecek mi gelmeyecek mi deniyordu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir açıklaması var. Steve Witkoff ve Jared Kushner müzakere konusunda ara bulucularla görüşmek üzere Katar'da olacaklar diyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında planlanmış bir üst düzey görüşme olmadığını, Witkoff ve Kushner'ın İranlı yetkililerle doğrudan görüşmeyeceğini söylüyor. Yani Katar'da bir görüşme olacak, evet, ama bu görüşmenin doğrudan bir görüşme olmayacağını Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ifade etti. Bugün Katar'da yapılacak görüşmelerin dolaylı geçeceği söyleniyor. Planlanmış bir üst düzey görüşme yoktur ifadeleri kullanıldı. Görüşmenin olup olmayacağına dair de çokça şey konuşulmuştu. İran görüşmeyeceğiz, gitmeyeceğiz demişti. Ama görünen o ki

0: taraflar doğrudan olmasa da dolaylı olarak görüşecek. Şimdi devam edelim haberle. Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %9,5 azaldı. 22 milyar 461 milyon lira dolara ulaştı. İthalat %10,8 azaldı ve 28 milyar 71 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığında ise %15,6'lık bir azalış var.
1: Türkiye'nin ihracatı Mayıs'ta 22 milyar 461 milyon dolar, ithalatı ise 28 milyar 71 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta %9,5 düşüş, ithalatta ise %10,8 azalış kaydedildi. Dış ticaret açığı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 5 milyar 610 milyon dolar oldu. Mayıs ayında ihracatta ekstrayı 1 milyar 714 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı ABD ve İngiltere takip etti. Mayıs ayı ithalatında ise ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'yı Çin ve Almanya izledi.
0: Çanakkale'de dün tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının nedeni saman balya makinesi çıktı. Makinenin operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Samanları balya yapan makineden çıkan kıvılcım hem tarlayı hem de ormanı yaktı. Ekiplerin yangını söndürmesi kolay olmadı. Çanakkale'de Musa Köy ve Kızıl Keçeli köyleri arasındaki tarım arazisinde saman balyası yapılıyordu. Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarla birlikte büyüyen alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava ekipleri harekete geçti. Köy sakinleri de tankerlerle su taşıyıp yangına müdahale etti. 2,5 dönüm ormanla 60 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Yangına neden olan saman balyası makinesinin operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
0: Bursa'daki tarihi Kayıhan Çarşısı'nda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişik iş yerlerine de sıçradı. Yangında 6 iş yeri zarar gördü.
1: Tarihi çarşıda yangın çıktı. Alevler iş yerlerini sardı. Esnaf malını kurtarmak için canını tehlikeye attı. Bursa'da pideli köftesi ve bat pazarı ile meşhur tarihi binaların bulunduğu çarşıda yangın çıktı. Kayahan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satan iş yerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer tarihi binalara sıçramaması için itfaiye yoğun çaba harcadı. 12 iş yerinin bulunduğu Kayıhan Çarşısı'ndaki 6 iş yeri zarar gördü. Yer yer çökmeler meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.
0: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki çocuk sokakta oynarken bir anda patlama yaşandı. Nedeni bilinmeyen patlamada çocuklar yara aldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Önce patlama sesi geldi, ardından korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden. İki çocuk sokakta oynarken bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. 3 yaşındaki kız çocuğu ile 6 yaşındaki bir erkek çocuğu yaralandı.
3: Çok kötü bir ses yani, evler bile sarsıldı.
2: Yaşanan patlama sonrası aileler ve mahalleli olay yerine koştu. Yaralanan çocuklar Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3: Dışarıda büyük bir sesle uyandık. Dışarıdan gelen bir ses uyandı. Çocuklar içeri doğru gidiyordu. Biz içeri girdiğimizde de işte aileleri dışarı çıkıyordu. Çocuklar öyle apar topar hastaneye götürdü.
2: Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise olayın ardından sokağı kullanıma kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin inceleme sürüyor.
0: Eskişehir'de bir devlet hastanesinin müdürü bir personeli darp etti. Olay anına dair görüntüler çıktı.
1: Hastane koridorunda tartışma kavgaya döndü. Hastane müdürü personele saldırdı. Olay Eskişehir.

0: Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde 3 ay önce yaşandı. İddiaya göre hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce müdür personeli yumrukla darp etti.
1: Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. İlk darbeden sonra olan her şey bir travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında da ikinci darbe edildiğimi haber kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim.
0: Olayla ilgili soruşturma sürerken valilik hastane müdürü hakkında inceleme başlattı.
1: Darp edilmeme rağmen 3 gün nezarethanede kaldım. Darp eden kişiye herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
2: İstanbul Beyoğlu'nda sokakta scooter kullanan 4 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Scooter'la sokakta oynuyordu. Bir anda yola çıkınca motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuk yaralandı. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 4 yaşındaki Şevval E. sokakta scooter kullanıyordu. İki aracın arasından bir anda yola çıkan küçük kıza 16 yaşındaki teyzenin kullandığı motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuğa ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.
3: Çocuk bir anda ara sokaktan bir anda çıkıyordu öyle arabanın önünden. Sonra motorcu hızlı olduğu için bir anda çocuğa göremediği için abi sürükledi çocuğu. Bir anda çocuğun ayağını kurtarmaya çalıştı ilk başta abi.
0: Kazanın ardından olay yerine gelen anne gözyaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İstanbul'da yaşayıp her gün direksiyon başında olanların çilesi bitmiyor. Sabahları acaba park yeri bulabilecek miyim sorusuyla evden çıkanların korktuğu pek çok zamanda başına geliyor. Tek bir boş park yeri bulabilmek için aynı sokağa defalarca turlayanlar var. Bir de üzerine yol kenarlarını işgal edenlerle karşı karşıya kalıyorlar. Aslında Ömer Aktaş ve Erdi Demir sokaklardaki park sorununu görüntüledi.
4: Çile yani bizim için buraya araçla gelmek maalesef.
5: Burada kavgalar çıkıyor. İnsanlar birbirine gergin ortamlar oluşuyor.
6: Hatta bir ara buradan bir cinayet oldu.
7: Herkes birbirine anlayışlı olması gerekiyor. Yoksa her şey haklı.
8: Esnaf malı nasıl indireceğim diyor. Mahalle sakini park yeri yok deyip isyan ediyor. Günün her saati park sorunu yaşanan sokaklar, yer tutmak için konulan tabure, duba, el arabası hatta çuvaldan geçilmiyor.
9: Yastan var evde. Yani Allah korusun yangın oluyor, ambulans gerekiyor mesela itfaiye. Hiçbir yani çağırdığın zaman olmuyor.
8: Bu görüntüler Fatih ve Zeytinburnu'ndan.
4: Boş park yeri var sanıyorsunuz. Tam yanaşacakken karşınıza bir el arabası çıkıyor. Vatandaş park edecek yer bulamazken dükkan sahipleri bu konuda çaresiz olduklarını söylüyor.
5: Burada esnaf da haklı, sakinler de haklı. Çünkü esnaf mal girişi gidişi oluyor. O yüzden sürekli önünün açık kalması gerekiyor. Ama burada oturanların da park edecek bir yerleri kalmadığı için onlar da mecburen çekiyorlar.
8: Park yeri bulmak için aynı sokakta defalarca tur atan araç sürücüleri için bu manzara artık sıradan. Çünkü şikayet de etseler, böyle işgal olmaz da deseler bir türlü çözüm bulunamıyor.
10: Park yeri ararken otoparka ödeyeceğin paradan daha fazlasını yakıt olarak harcıyorsun. Onun için buraya geldin baktın yok, doğru tıpış tıpış gidip bir yere park etmen lazım.
8: Aracını park edenler şanslı ama öyle gün boyu park yok. Bu kez de zamanla yarış başlıyor.
4: 5 dakika önce arabamı müsait bir yere park etmiştim. Mal gelecek dediler, çekmek zorunda kaldım. Biz bunu günde 3 kez falan yaşıyoruz.
8: Esnaf yolu kapatmasa bile bu kez de motosiklet işgali var.
10: Koca Mustafa Paşa'da çok ciddi bir trafik problemi var. Park problemi var. Yaya kaldırımına park eden motorlar, buna benzer çok büyük sıkıntı var bu bölgede.
8: Mal indirme telaşındaki esnafsa biz ne yapalım diyor.
6: Adam icabında hafta sonu hariç arabasını çıkartmıyor. Biz de gün içinde mal getiriyoruz, mal dinlemekte sıkıntı yaşıyoruz. Yolu kapatmak zorunda kalıyoruz mesela. Yıl ortasında arabayı durduruyoruz. Artık herkes birbirine rica ediyor. Artık piyasayı bildiği için herkes birbirini idare ediyor. Yapacak bir şey yok.
8: Gerginlik hiç bitmiyor. Hatta neredeyse her gün kavga var. Herkes bir çözüm istiyor.
7: Vallahi herkes haklı.

0: Vatandaş daha çok haklı çünkü evin önünü. Esnaf daha çok haklı çünkü iş yerinin önü.
1: Motosikletlilerin trafikteki sayıları 8 milyona yaklaştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre her iki kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosikletliler de araç sürücüleri de birbirlerini suçluyor. Peki kim ne istiyor? Alihan Tok kazaya karışan motosikletlilerle ve araç sürücüleriyle konuştu.
2: Sağına sola bakmıyorlar.
3: Ters yönden giren araç onu metrelerce havaya uçurdu.
2: Köprü çıkışına yakın bir yerde beyaz bir araç köprüye ters girdi ve kafa kafaya çarpıştık. 2 sene yattım, 3 ameliyat geçirdim.
3: Yaşama tutunduktan sonra mesleğine geri döndü. Kuryelik yapan Çetin Göğsu, ölümden dönen motosikletlilerden sadece biri.
4: 3,5 sene bir fiil yattım, 2 tane ameliyat geçirdim, çalışamadım. Bak hala bak 6 santim bacağımda kısa var.
5: Taralı alanın direkt önüme zıplamasından ötürü ben kaza yaptım.
4: Sol şeritte gittiğim halde beni görmedi. Arka kuyrukten vurunca beni fırlattı. O hala omuzumda sakatlığını yaşıyorum.
6: Mikrofonu uzattığımız motosiklet sürücülerinden kaza geçirmeyen neredeyse yok. Peki bu kazaların sebebi ne? Motosiklet sürücülerine göre araç sahipleri aynalara dikkat etmiyor ve kendilerini trafiğin bir unsuru olarak bile görmüyor.
5: Aynalardan bizi görmemesi.
7: Biz aynalara bakmadan bu arabayı nasıl kullanacağız yani? İmkanı var mı?
8: Motorcu bir araç olarak görmüyorlar ya.
9: Araçların sağına giriyorlar. Araçların sağına, solumuza gelsinler görelim.
10: Bir motosikletin otomobili sağdan geçmesi yasal mı? Hayır değil.
4: Sürücüler eller özellikle cep telefonları çok oynadıkları için bizi görmüyorlar.
11: Arabanın arkasından git, önünden git, yanında ne işin var?
12: Paket var, o yüzden hızlı gidiyoruz. Bir paket atıp bir paket daha atmak için mecburen hızlı gitmek zorundalar.
3: Motosiklet sürücüleriyle normal araç sürücüleri trafikte her gün karşı karşıya geliyor.
10: Korna nerede? Burada. Sürekli böyle gidiyorsunuz ama.
13: Hayır, hayatta kullanmıyorum.
10: 16-25 yaş arası maalesef. Sürekli
13: bu sıkıntıyı yaşıyor.
10: Bu sıkıntı var değil mi? Bu ne yapıyor? Otomobilciyi kızdırıyor.
9: Bize hata yaptırıyorlar.
3: Kuryelerin en çok kaza yapma nedeni hızlı teslimat için hız yapmaları.
14: Ben 12 saat çalıştığım için motorun üzerinde.
10: 12 saat çalışıyorum diyor.
9: Fazla.
10: Tırcı bile 9 saat çalışıyor. Bu yorgunluk sinir getiriyor. Bu yorgunluk sinir getirince hızlanmaya çalışıyor.
15: Yol daraldığı anda bir anda önüme geçti.
7: Dörtleri yakıyoruz, indirmeye çalışıyoruz. Ya kapıya çarpıyorlar ya yolcuya çarpıyorlar.
16: Puanında düşmemesi gerekiyor ki sıralamada yükseklerde olup belli saatleri seçip çalışabilelim o saatlerde. Onlar hep tabii bizi neyi aceleye sevk ediyor.
15: Nereden çıkacaklarını tahmin edemiyoruz yani, kestiremiyoruz.
3: Çalışma saatleri bile acele etmesine bağlı olan kuryeler, onları sürekli aynalardan takip eden araç sürücüleri. Ölümcül kazaların önüne geçmenin en temel yolu hızı düşürmek, kurallara uymak.
10: İnsanları da 8 saatten fazla çalıştırırsan yol güvenliğini ve yorgunluğu önleyemezsin, kazayı önleyemezsin.
1: Uzayda süper pofuduk olarak adlandırılan 2 dev gezegen keşfedildi. Jüpiter'den 25 kat daha büyük olan gök cisimleri dünyadan 1000 ışık yılı uzaklıkta.
17: Uzayın derinliklerinde bilim dünyasında heyecan yaratan 2 dev gezegen keşfedildi. Literatürde süper pofuduk olarak tanımladığı gezegenler sıra dışı yapılarıyla dikkat çekiyor. Monthly Notices dergisinde yayınlanan araştırmaya göre söz konusu 2 gezegen şimdiye kadar bulunan en düşük yoğunluklu ve kendi boyutlarındaki en hafif öte gezegenler arasında yer alıyor. Araştırmanın başyazarı George Dransfield, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluştuğu düşünülen bu gezegenlerin yoğunluğunu kutudan yeni sıkılmış bir tıraş köpüğü yığınına benzetiyor. Gezegenlerin boyutu Jüpiter'in 35 katına eşit. Güney gökyüzünde uçan balık takım yıldızında yer alan gezegenlerin yapısıyla ilgili henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak NASA'nın Webb Uzay Teleskobu ile yapılacak takip gözlemlerinin ardından detaylar ortaya çıkacak. Bilim insanları ismi pamuk şekeri çağrıştıran gezegenlerin renklerinin pembe değil, muhtemelen beyaz ya da mavi olduğunu öngörüyor. Projenin başındaki isim Bransfield, bu sıra dışı sistemleri inceleyerek kozmik oluşum bulmacasının eksik parçalarını tamamlamayı ve kozmosdaki yerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeyi hedefliyoruz dedi.

Biz gün ortasını burada noktalıyoruz. Birazdan Gizem Özsün yaklaşan NATO zirvesine ilişkin özel dosyayla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar. Bugün 30 Haziran Salı. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine sadece 7 gün kaldı. Evet liderler önümüzdeki hafta Ankara'da ittifakın geleceğini ilgilendiren birçok başlığı ele alacaklar. Peki liderlerin çantasında ne var? Gelmeden önce neler söylediler? Şöyle hızlıca bir bakalım birlikte. Ankara'daki zirvede 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları duyurulacak diyor NATO Genel Sekreteri Rutte. Bu ne demek? Önemli anlaşmalar haftaya bizi bekliyor demek. Peki zirvenin en tartışmalı ismi ABD Başkanı Donald Trump. Demiş ki Avrupa kendi güvenliği için daha fazla ödeme yapmalı. Bu aslında Trump'ın uzun zamandır istediği en önemli noktaydı. Ve aslında İspanya Başbakanı Sanchez'le karşı karşıya getiren konu da Trump'ı buydu. Dolayısıyla Sanchez'in şöyle bir uyarısı var. Savunma harcamaları sosyal devlet kapasitesini zayıflatmayacak şekilde yönetilmeli. Bu uyarı önemli ama Avrupa liderleri başka ne diyor? İtalya Başbakanı Meloni, NATO'nun geleceğinde ABD ile Avrupa arasındaki bağı korumalıyız. Son olarak Macron'a bakalım. Fransa Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekişecek demiş. Şimdi elbette bu kadarıyla sınırlı değil. NATO zirvesi pek çok açıdan önemli. Rusya-Ukrayna savaşı, İran merkezli gerilim ve silahlanma süreci pek çok şey konuşulacak. Peki neler ele alınacak? Şimdi detaylarına haberimizde bakalım.
1: Kolektif savunma anlayışından küresel güvenlik aktörüne. Ancak iç sınamalarla karşı karşıya kalınan bir dönem. Bir zirveden daha fazlası olacak. Türkiye artan jeostratejik önemiyle ittifakın kritik döneminde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.
2: Türkiye'deki ilk NATO zirvesi 2004 yılında İstanbul'da düzenlendi. O tarihte ittifak ülke üye sayısı 26 idi. Bugün bu sayı 32'ye yükselmiş durumda. Aradan geçen 22 yılda NATO'yu derinden etkileyen köklü değişimler yaşandı.
1: Afganistan'daki uzun süreli savaş, Irak Savaşı'nın yarattığı transatlantik bölünme, Rusya'nın Gürcistan işgali, Libya'daki gelişmeler, DAEŞ ve küresel terör tehdidi. Devamında ise Çin'in yükselişi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri, İran-İsrail savaşı. Tüm bu sınamaların yanında Amerikan yönetimlerinin uzun yıllardır dile getirdiği ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da sürdürdüğü külfet paylaşımı. Washington'ın Avrupa'ya külfet aktarımı ısrarı transatlantik ilişkilerde gerginliğe yol açtı. Müttefikler 2025 yılındaki Lahey zirvesinde savunma harcamalarının 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarmayı kabul etmişti. Ankara zirvesinde savunma harcamaları bağlamında kaydedilen ilerleme ile birlikte bu harcamaların somut askeri yeteneklere dönüştürülmesine odaklanılması bekleniyor. Trump'ın NATO üyesi Danimarka'ya bağlı özel bir bölge olarak Grönland'ı satın alma fikrini sıklıkla dile getirmesine ittifak içerisindeki tartışma konularından birisi. Amerikan tarafının en ciddi eleştirileri de İran Savaşı sırasında geldi. Trump NATO'yu kağıttan kaplana benzetti. Biz onlar için oradayız ama onlar bizim yanımızda değil dedi. Zirvenin Ankara'da yapılması hem siyasi hem de sembolik anlam taşıyor. Türkiye hem ittifakın askeri kapasitesine önemli katkılar sağlayan bir müttefik hem de NATO açısından kritik bölgelerde güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalan bir ülke. 2004 İstanbul Zirvesi'nin temel sorusu NATO'nun nasıl genişleyeceğiydi. NATO'nun 1.0'dan 2.0'a geçişini güçlendirdi. 2026 Ankara Zirvesi'nin temel sorusuysa NATO'nun ve daha geniş anlamda Batı güvenlik sisteminin nasıl sürdürülebileceğini

0: bilir olacağı. Şimdi merak edilen NATO 3.0 versiyonuna geçebilecek mi?
1: Evet, gündem yoğun ama hazırlıklar da bir o kadar hayli uzun bir zaman önce başladı. Ankara'da yoğun bir hazırlık temposu var uzun zamandır. Onlardan bir tanesi de Etimesgut'ta modernize edilen Ankara Havalimanı. Liderlerin uçakları bu havalimanına iniş yapacaklar. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek. Ayrıca yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi.
0: Pist uzatıldı. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek duruma getirildi. NATO liderler zirvesi için Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları modernize edildi. Modernizasyon çalışması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 8 ayda tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapı oluşturuldu. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek şekilde planlandı. Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilendi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliği için pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark da hazır hale getirildi. Proje kapsamında toplam 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi. Ankara Havalimanı ve Ayyıldız yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlandı.
1: Gelelim liderlerin vazgeçemediği rutinlerine. Fransa Cumhurbaşkanı Macron için bu sabah koşusu. Macron ziyaret yaptığı ülkelerde bu rutinini asla aksatmıyor. Peki Ankara'da nerede koşacak? İşte Macron için muhtemel rotalar.
0: Ziyaret ettiği ülkelerde rutinini aksatmıyor. Kenya'da, Ermenistan'da, Mısır'da. NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek Macron'un sabah yaptığı koşuyu aksatmaması bekleniyor. Macron'un Ankara'da kalacağı otel Çankaya ilçesinde. Merak edilense koşu parkuru olarak seçeceği rota. Seçeneklerden biri Botanik Parkı. Macron'un oteline yaklaşık 3 kilometre mesafeli.
2: Çankaya ilçesindeki Atakule'nin hemen yanı başındaki Botanik Parkı 65 bin metrekarelik geniş bir alana sahip. 1970 yılında kurulan parkın ortasında bir havuz, çocuk bahçesi ve çiçek serası bulunuyor. Öne çıkan özelliklerinden birisi de çiçek ve ağaç çeşitliliği.
0: Sabah koşusu için Dikmen Vadisi de tercih edilebilir.
2: Dönüşüm ve gelişim projesiyle bugünkü haline kavuşan Dikmen Vadisi yaklaşık 378 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. İçerisinde şelaleler ve gölet yer alıyor. 120 binden fazla yaprak döken ve iğne yapraklı ağaçla 50'ye yakın bitki türü yer alıyor.
0: Eymir Gölü çevresi de Macron'un sabah koşusu için seçeneklerden birisi olabilir. Kalacağı otelle mesafesi yaklaşık 18,8 kilometre.
2: Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait olan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde ODTÜ Spor Kulübü kürek ve yelken takımları çalışmalarını gerçekleştiriyor. Göl kendine has bir fauna ve florayı da sahip.
0: Macron'un sabah koşusu için tercih edeceği rotada yoğun güvenlik önlemleri alınacak.
1: Bu haberle kapatalım ama farklı NATO içerikleriyle akşam 18 kuşağında yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

De Gaulle liderliğindeki Fransa'nın NATO'ya yönelik itirazları artıyor ve ittifakın artık bir Amerikan kulübü olduğu dile getiriliyordu. Fransa, Süveyş konusunda yalnız bırakılmıştı. İttifak içinde söz sahibi değildi. 1966'da De Gaulle yönetimi NATO'nun entegre askeri komuta yapısından ayrılma kararı aldı. Fransa özellikle kendi nükleer gücü üzerinde kontrol sağlamak istiyordu. Bu kararın ardından NATO karargahı Paris'ten Brüksel'e taşındı. Bu durum NATO tarihinin ilk büyük krizi olarak tarihe geçse de Fransa'nın siyasi kanadından ayrılmasına izin verilmedi. Fransa 2009 yılına kadar bu entegre yapıya dönmedi.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
4: Seymen.
5: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
4: Seymen.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 30 Haziran Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve Ankara ile başlıyoruz. CHP Genel Merkezi'ne dönüyoruz. Çünkü bugün CHP için yine hareketli bir gün. Habertürk editörü Mahir Kılıç bize elindeki notları aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Evet Ayşe Süberker, bir yanda grup toplantısı, bir yanda MK toplantısı gerçekleştirilecek. CHP Genel Merkezi'nde dakikalar içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanında MK'nın başlamasını bekliyoruz. Tabi güncel siyasete ilişkin bütün başlıklar, iç ve dış politikaya dair bütün başlıklar bugünkü MK toplantısında ele alınacak. Fakat en çok merak edilen konu hiç şüphesiz bu MK'da da diğerlerinde olduğu gibi yeni ihraç dalgası olacak mı? Yeni kararlar çıkacak mı? Bu çok merak ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalar önce milletvekilleri, ardından belediye başkanları, son olarak da il başkanlarına yönelik bazı ihraç kararları alınmıştı, gündeme gelmişti. Bugünkü MYK'da da benzer bir durum beklediğimizi ifade edelim. 20 civarında, hatta 20'den de fazla il başkanının bugün görevden alınabileceği belirtiliyor. Bazıları doğrudan disipline sevk edilmesi beklenirken bazılarının ise görevden alınması bekleniyor diyebiliriz. Bu boşalan koltuklara önemli bir kısmına atama da yapılacak. Bazılarının ise ilerleyen tarihlerde atama yapılmasını bekliyoruz. Bir kez daha ifade edelim. 20'den fazla il başkanının bugün görevden alınabileceği ifade ediliyor. Konuya ilişkin tabii en detaylı açıklamayı MYK toplantısı bittikten sonra parti sözcüsü Müslüm Sarı yapacak. Bu arada şunu da ifade edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis Grup Başkanı Özgür Özel arasında dolaylı da olsa diyalog devam ettiğini belirtebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda Butlan kararının hemen ardından 3 milletvekili Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Özsunç inisiyatif almış ve iki isim arasında bir mesaj trafiğini gerçekleştirmişti. Bugün de dakikalar önce o isimlerden bir tanesi olan Ali Özsunç buraya genel merkeze geldi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 45 dakikalık, bir saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. Dediğimiz bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ve kurmaylarıyla görüşen Ali Özsunç, Özel'in mesajını buraya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi. Yine Kılıçdaroğlu'nun mesajında grup toplantısı öncesinde Özgür Özel'e ulaştırdığını ifade edebiliriz. Görüşme içeriğini sormaya çalıştığımızda ise partinin kurumsal kimliğinin korunması, daha fazla zarar görmesinin engellenmesi ve bir ortak akıl bulunmaya çalışıldığını ifade ediyor görüşümüz, kaynaklar. Tabii imzalar konusu var, olağanüstü kurultay konusu var. Hiç şüphesiz geçtiğimiz haftalarda özel cephesi 800'den fazla imzayı buraya genel merkeze teslim etmişti. Talep olağanüstü kurultayın yapılması, ancak genel merkez bunun hukuki olarak mümkün olmadığı görüşünde ve bir süre verilmiş, 10 günlük süre. O süre geçtiğimiz günlerde doldu. Şunu belirtelim. Edindiğimiz bilgiye göre en geç 11 Temmuz'a kadar bir bekleme süresi olacak özel cephesinin. Çünkü imzalar verildikten sonra 45 gün içinde normalde tüzüğe göre olağanüstü kurultaya gidilmesi lazım. O da 26 Temmuz'a tekabül ediyor. Yine 26 Temmuz'da şayet kurulta yapılacaksa da en geç 2 hafta önce, yani 11 Temmuz'a kadar bunun genel merkez tarafından deklar edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla özel cephesi de böyle bir adım gelme ihtimaline karşı bekleme kararı aldı. 11 Temmuz'a kadar bir açıklama, bir adım gelmez, mahkemeye başvurulacak ve bir çare heyeti atanarak olağanüstü kurultay gerçekleştirilmesi talep edilecek. Toparlayacak olursak, her Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki önemli toplantı var. Biri mecliste grup toplantısı, bir diğeri ise burada MYK toplantısı. Buradaki MYK'dan il başkanlarına yönelik yeni ihraç kararları çıkmasını bekliyoruz. Öyle ki 20'den fazla il başkanının görevden alınabileceği belirtiliyor. Son bir not, iki isim Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki diyalog aracılarla devam ediyor. Ali Özsunç Kahramanmaraş milletvekili Özgür Özel'in mesajlarını dakikalar önce buraya getirdi. Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Kılıçdaroğlu mesajlarını da Özgür Özel'e götürdü diyelim ve

0: Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım Ayşe Süverker.
1: Pekala, teşekkürler. Mahir Kılıç takip ediyor CHP Genel Merkezi'ndeki gelişmeleri. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin bu haftaki grup toplantısında askeri hastanelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir diyen Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılmasının hayati olduğunu söyledi.
2: Bugün NATO içerisinde askeri

0: Askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarını, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Mayın ve patlama yaralamalarında, yanık ve ağır travma vakalarında, uzuv kayıplarında uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu zarurettir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Reuters haber ajansına konuştu. NATO'nun krizde olmadığını belirten Güler, ittifakın değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını da söyledi. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için tüm seçenekleri değerlendirdiğini de ifade etti.
2: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak krizde değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlıyor dedi.
3: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD ittifaktan ayrılmak istemiyor. Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor. Avrupa savunma girişimleri olumlu ama kapsayıcılıktan eksik. Daha fazlasını içermeli.
2: Bakan Güler Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Ankara'nın Avrupa savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
3: Ankara'da düzenlenecek zirve savunma harcamaları, savunma sanayi ve blok birliğine odaklanacak. Türkiye 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini karşılamayı hedefliyor. Hava savunmasını güçlendirmek için SAMT ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor.
1: Ankara'nın bugün de Brüksel'den dikkat çeken konukları var. AB'nin dış ilişkiler yüksek temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner. Niye buraya gelmişler soracağız Serkan Şimşek'e. Seni dinleyelim.
4: Ayşe Süberker, bu 3 önemli isim, 3 AB yetkilisi Ankara'da bugün oldukça önemli görüşmeler yapacak. Zira bu görüşmeler de aslında başladı. Heyet bugün gün içinde toplam 4 bakanla görüşmüş olacak. O isimlerse Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat. İşte farklı görüşmelerle 3 AB yetkilisi önemli temaslarda, önemli görüşmelerde bulunacak. Tabii başladı dedik aslında. AB yetkililerinin görüşmeleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardındansa Bakan Uraloğlu bir açıklama da yaptı. Orta koridoru Körfez bölgesinden kalkınma yoluyla beraber ülkemize ulaştırıp oradan da Avrupa'ya götürme gayreti içindeyiz dedi Bakan Uraloğlu. Ve AB ile işbirliği yapmanın işimizi kolaylaştıracağını düşünüyoruz ifadesini kullandı. Kazan kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır ifadelerini kullandı. Dediğim gibi aslında bugün gün içindeki ilk görüşmelerden biriydi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos'la yaptığı bu görüşme. Ancak görüşmeler gün içinde dediğim gibi farklı noktalarda devam edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la heyet görüşecek. O da saat 17.30 sularında olacak. O görüşmenin gündeminde de oldukça önemli başlıklar var. Türkiye'nin AB üyeliği masaya yatırılacak heyetle Bakan Fidan arasında. Öte yandan Türkiye'nin birlikte ilişkileri ve tabii ki Avrupa Birliği'ne yönelik vize kolaylığı, Avrupa'ya yönelik vize kolaylığı Türk vatandaşlarının da yine masada olacak, gündemde olacak. Tabii artık sayılı günler kaldı. NATO zirvesine yönelik hazırlıklar da heyetle birlikte ele alınmış olacak bugünkü görüşmede. Ve Türkiye ile AB arasında göç alanındaki işbirliği de masada olacak. Zira heyete de bir kez daha hatırlatacak olursak Ankara'da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, İçişleri ve Göç'ten sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner ve Ankara'da bugün temasta bulunan isimlerden bir diğer

0: De Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos olacak. Gün içinde 4 farklı bakanla görüşmeler gerçekleştirilecek ve hem vize serbestisi konusu hem Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği, bölgesel ve küresel gelişmeler ve özellikle bu bakanlıkların nezdinde spesifik konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunulacak.
1: Pekala, teşekkürler. Serkan Şimşek aktardı bu ABD yetkililerin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin detaylarını. Bu arada Washington Tahran hattında da tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi. Gözler taraflar arasındaki teknik görüşmeler için Katar'a çevrilirken görüşmenin akıbeti belirsizliğe sürüklendi. Trump bugün Katar'da görüşme olacağını iddia ederken Tahran'dan yalanlama geldi. Katar'da Amerikan heyetinin yalnızca ara bulucularla görüşeceğini açıkladı.
2: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. ABD Başkanı Trump Katar'da görüşme olacağını iddia etti. Taraflar arasında olası görüşme belirsizliğe sürüklendi. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karşılıklı mesajlar peş peşe geldi. Trump, İran görüşme talep etti, görüşme Doha'da gerçekleşecek dedi.
3: Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. They're going to Qatar. I think they've already left or they're just about getting ready to leave.
2: Beyaz Saray'da Doha'daki görüşmeye Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın katılacağını duyurdu. Tahran ise görüşme iddialarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle görüşme yapmayacağı, imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat metnindeki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da, eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Arabulucu rolüyle öne çıkan Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de ABD heyetinden Witkoff ve Kushner'ın arabulucularla görüşmek üzere Katar'da olduğunu ancak taraflar arasında planlanmış üst düzey bir görüşme olmadığını duyurdu. ABD ve İran birbirine varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
1: Ve Amerika ile Tel Aviv yönetimi arasında ipler geriliyor mu? İsrail Devlet Televizyonu KAM'dan çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre Beyaz Saray İsrail yönetiminden acilen Gazze'nin imarına tekrar başlanmasını istiyor. Hatta Hamas silah bırakmamış olsa bile.
2: ABD'den İsrail yönetimine Gazze'nin yeniden imarı için içinde bir takım kritik maddelerin yer aldığı belge sundu. Haber İsrail Devlet Televizyonu KAN'dan geldi. KAN'ın haberine göre sızdırılan belgede Tel Aviv yönetimini Gazze politikasında köşeye sıkıştıracak maddeler bulunuyor. Belgeye göre ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de bir an önce inşa sürecinin başlamasını istiyor. Hatta Hamas silah bırakmasa dahi yeniden inşa çalışmalarının başlaması gerektiği vurgulanıyor. Yeniden imar planı kapsamında İsrail'den sadece Gazze'deki su, elektrik ve altyapı projelerine izin vermesi istenmiyor. Aynı zamanda 4G iletişim ağının yeniden açılması ve silah bırakanlar için şartlaf uygulaması şart koşuluyor. Gazze'de yaşayan sivilleri de gündemine alan belgelere göre Hamas'ın kontrolündeki bölgelerde yaşayan Gazze'lilerin 2026 sonuna kadar Barış Konseyi yönetimindeki güvenli alanlara taşınması öngörülüyor. Ayrıca savaş sonrası dönem için teknokrat bir hükümet merkezi ve uluslararası istikrar gücü üslerinin inşasına izin verilmesini şart koşuyor. Beyaz Saray yönetiminin 16 Ocak'ta duyurduğu Gazze geçiş planıyla uyumlu olan bu maddede belgede yer alıyor. Buna göre ABD yönetimi, İsrail'e Hamas silah bırakmamış olsa dahi Gazze'de yeni bir savaş seçeneğinin masada olmadığı mesajını veriyor. Beyaz Saray'dan gelen taleplere henüz Tel Aviv yönetimi tarafından bir karşılık gelmedi. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırıcı isimlerin söylemlerine bakıldığında ordu güçlerinin Gazze'den çekilmeyeceklerini vurgulamışlardı.
1: Evet, tam da İsrail.

0: İsrail ile Amerika arasında ipler gerilmişken yalnızlaşan İsrail neler yapabilir sorusu aklımıza geldi. Konuklarımızla konuşmak istedik. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Şimdi işler biraz değişiyor gibi, sizinle başlamak isterim. Özellikle son bir ay içerisinde Trump'la Netanyahu arasında, daha önce sızdırılıyordu ama biraz daha böyle alenileşmeye başladı, bir gerilim var. Bu hakikaten bazı çevrelerin söylediği gibi İsrail'in yalnızlaştığı anlamına geliyor mu?
1: Şimdi İsrail ve Amerika ilişkileriyle Trump'la Netanyahu ilişkilerini ayırmak lazım. Evet, Trump Netanyahu'dan çok hoşlanmıyor, farkındayız. Çünkü Trump'ın bölge politikalarıyla uyumlu davranmıyor Netanyahu. Yani Trump bölgede nispeten daha ılımlı görünen, daha istikrarlı görünen bir yapı istiyor. Çünkü ona göre bir ticari format var kafasında. Buranın hem ticaret yolu hem bir pazar haline gelmesiyle ilgili. Hatta hatırlarsanız bu İbrahim anlaşmaları sürecini gündeme getirdiğinde de yine dönüp İsrail'e sakin olmasını söylemişti. Çünkü ancak o takdirde böyle İbrahim anlaşmaları yapılabilirdi. Ama yine İsrail o zaman da durmadı ve o süreçte yarım kaldı. O yüzden iki lider arasında iyi gitmiyor. Ama Netanyahu'nun yerine gelecek isimler, bölge için hayırlı olacak isimler mi? Yani işte daha az şiddete meyilli, İsrail politikalarını değiştirecek isimler mi? İç politikaya baktığınızda hayır. Yani daha sert, daha saldırgan isimler aslında, daha uç isimler. Ama Amerika ile ilişkileri daha dengeli tutmaya meyilli isimler bunlar. Trump bu kadar bagajı dolu bir liderle hareket etmekte zorlanıyor. O yüzden nispeten daha az üzerinde leke olan bir isimle, kim olursa olsun, davranışı ne olursa olsun, daha az lekeli biriyle devam etmeyi tercih ediyor. Tabii bu durum Netanyahu'yu sıkıştırıyor. Çünkü seçime, biz hep Kasım seçimleri Amerika'dan
0: gelemedi o Kasım.
1: Bundan bahsediyoruz. Ama bir de Ekim seçimleri var seçimleri. İsrail'de. Bu da çok belirleyici bir şey. Netanyahu yani böyle giderse çok büyük ihtimalle seçilemeyecek. Ve başbakan olamamış bir Netanyahu'nun boynunun üstünde iki büyük kılıç sallanıyor. İçerideki davalar, dışarıdaki davalar. O yüzden buraya tutunmaya çalışıyor. Tutunmak isterken de Trump'la ilişkileri şimdi normalleştirmek için geri adım atmaktansa kendi gücünü, tırnak içinde söylüyorum, kabul ettirecek ileri adım atıyor. Şimdi bu ileri adım Amerika'da nasıl yankılanacak? Biz aslında biraz bunu takip ediyoruz şu anda.
0: Şimdi dünyadan çok ciddi tepkiler olduğunu biliyoruz. Ama İsrail neden vazgeçmiyor? Bir kere Gazze, işte en son bir verdik, Hamas silahsızlandırılmasa bile Gazze'yi artık bir ele al deniyor. Alması gerekiyor. Çok gecikti orada durum. Diğer yandan Lübnan var. Lübnan'da Amerika'nın, değil mi, ara buluculuğuyla aslında biraz bir İsrail'i orada çekmeye çalışıyor ama İsrail diyor ki ben çekilmeyeceğim. Bir de Suriye'nin güneyi var. Dolayısıyla şimdi İsrail'in, Çetiner ne dersin, şu anki odak 3 noktası bundan sonra bu olacak. İran'da çünkü bir anlamda yenilmişlik hissiyle o anlaşmayı Amerika'nın imzaladığını gördü.
2: Şimdi tabii öncelikle İsrail-Amerika ilişkileri bağlamında baktığımız zaman Amerika-İsrail ilişkileri stratejik ortaklık söylemi üzerinde değil, pratiği üzerinde kurulmuş bir ilişkidir. Ama bir taraftan da Amerika'nın Orta Doğu'da, Türkiye dahil olmak üzere Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Irak gibi ülkelerle de müttefiklik ilişkileri var. Şimdi İsrail'le olan stratejik ilişkiler artık öyle bir hale geldi ki sadece Gazze bağlamında olduğu dönem, yani örneğin ilk İsrail'in Gazze işgali başlattığı dönemi hatırlayalım. Amerika'da işte daha önceki Biden yönetimi de destek verdi Netanyahu'ya. Şu anda Trump da destek veriyor. Bunu bir stratejik ilişki üzerinden okuma yaptılar ve öyle de devam ettiler. O desteği de verdiler. Fakat iş artık bölgesel denkleme geldiği zaman Amerika şunun farkında. Müttefikleriyle de ilişkiler artık bozulmaya başladı. Çünkü bir taraftan müttefiklerin tamamı şunu gördüler. Körfez'de bir ateş alanına dönerken, bir yangın alanına dönerken Amerika her şeye rağmen yeniden İsrail'in güvenliğini ön planda tutmaya başladı.
0: Yani şunu gördüler değil mi? Aslında asıl amaç İsrail'in güvenliği.
2: Tabii şimdi tablo buna gidince Birleşik Arap Emirlikleri çözüm arayışına girdi. Katar çözüm arayışına girdi. Hatta işte bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı ile bir arada. Yani müttefik konumunda, hatta daha açık konuşmak gerekirse Amerika için para musluğu, hatta daha ileri bir ifade kullanayım, Trump

0: Trump'ın eli kürede gidip Orta Doğu'da para topladığı ülkeler şunu gördüler. Saldırıya uğradıkları zaman Amerika onları yalnız bıraktı. Askerlerini, büyükelçilerini çekti. Büyükelçiliklerini kapattı. Ama İsrail'in güvenliği için gemileri, uçak gemilerini oraya yığdı.
1: Evet.
0: Şimdi İsrail bir para vermezken böyle bir muamele gördü. Stratejik ortak olduğu için. Ama öbür taraftan da müttefik ve para veren ülkelerde yalnız başına çılçıplak kaldı İran karşısında.
1: Evet.
0: Şimdi bu ilişki durumu zaten başlı başına Amerika'yı çok ciddi anlamda sarsmaya başladı. Çünkü Amerika da şunu okumaya başladı. Yani evet, benim müttefikim konumdaki ülkeler, buna Türkiye de dahil olmak üzere, Rusya'yla da görüşüyor, Çin'le de görüşüyor. Ve benim müttefiklerim nezdinde bir güven algısı oluşturmam gerekiyor. Nitekim Trump'ın son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yaptığı açıklamalar, bir taraftan Amerika Dışişleri Bakanı'nın Orta Doğu gezisini aralıksız bir şekilde sürdürmesi, ikinci tur düzenlemeler yapması ve daha güven arttırıcı önlemler alacaklarına dair açıklamalar yapması ve daha da önemlisi tabii burada Amerika müttefiklerinin huzurunu korumanın yolunun artık İran'la bir anlaşmadan geçtiğinin farkında.
1: Evet.
0: Ve o anlaşma
1: yaparken
0: de... Şimdi
1: soruma gelecek olursak kazanalım istiyorum. Yani İran, tamam şimdi İran donduruldu ama biz İsrail'in dediğin gibi Gazze'de hiçbir adım atmıyor. Lübnan işgal etti. Suriye'nin güneyinde de Golan Tepeleri başta olmak üzere bir işgal var. Hatta Şara da dedi ki yeter. Yani İsrail ben geldiğimden beri sürekli müdahale ediyor topraklarımıza. Oradan da bir açıklayan. Onu bir cevabını hızlıca bir alayım.
0: Hemen söyleyeyim.
1: Senden onun üzerine konuşmak istiyorum.
0: Şu anda İsrail'i Orta Doğu'da durduracak bir ülke var mı? Yok. Yani tablo bunu gösteriyor. Ne Ürdün, ne Lübnan, ne Suriye. Zaten şunu da söylemekte ben bir şey görmüyorum. Suriye yönetimi iktidara geldiğinden beri özellikle Dürzilerin bölgelerinde hani Anadolu deyimiyle gıdım gıdım ilerleyen bir İsrail var.
1: Evet.
0: Tabii İsrail'in şöyle bir durumu da var. Şimdi bir taraftan Gazze'de işgali sürdürüyor. Bir taraftan Lübnan'da işgali sürdürüyor. Bir taraftan da kendi penceresinden dış operasyon diye nitelendirdiği İran saldırılarını devam ettiriyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu kadar geniş bir ajandayla hareket ettiği zaman Suriye'de daha yavaş hareket ettiğini görüyoruz. Ama Suriye'de daha ilginç bir durum var. Bakın geçtiğimiz günlerde bu çok Türkiye'de medyada konuşulmuyor ama resmi gazetede Türkiye'de ilan edildi, yazıldı, çizildi, konuşuldu. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bir anlaşma var ve bu anlaşma uyarınca da şunu görüyoruz. Bir Hicaz yolu, demir yolu projesi var.
1: Evet.
0: Ve bu Hicaz demir yolu projesi de tam da Şam'ın ve Dera bölgesinden geçen bir yol güzergahı. Dolayısıyla tablo şunu gösteriyor. Çok az bir mesafe kaldı. İsrail yavaş yavaş Dera'ya doğru gitmeye çalışıyor. Bir taraftan da Dera'nın yukarısındaki bağlantı yollarını kesmeye çalışıyor. Yani İsrail aslında şu an Suriye'de sürdürdüğü, hatta şuradan haritadan da arkadaşlar gösterdiler. Arkamızda haritada da görünüyor.
1: Kalkabiliriz istersek.
0: Evet, ben...
1: İsterseniz. Buyurun siz de hocam.
0: Şöyle arkamızda bakın şu anda İsrail'in sürdüğü yerler şu anda bu bölgeler. Ve en önemlisi şu görmüş olduğunuz kesinti bölgesi. Şimdi resmi gazetede ilan edilen noktalara aslında tam adresler verilmedi ama şöyle bir şey var. Hicaz, İstanbul Demiryolu Suriye'nin içinden geçiyor, Şam'dan geçiyor. Ve geliş yönü şu güzergah yani Dera'dan Suudi Arabistan'a bağlanıyor. Bir tarafıyla da doğrudan Ürdün'e bağlanıyor. Şimdi siz şu hattı işgal ettiğiniz andan itibaren siz bu demir yolunun önünü kesmiş olursunuz.
1: Tabii.
0: Aslında olay şu, çok net bir şekilde İsrail Hindistan'la yaptığı anlaşmalar, Yunanistan'la ve Kıbrıs Rum kesimiyle yaptığı anlaşmalarla aslında bu
1: güzergahları
0: ya da bu
1: edip buradan yürüyecek.
0: Lojistik hatların önünü kesmeye çalışıyor. Zaten lojistik hatlardan biri de biliyorsunuz Irak üzerinden doğrudan Türkiye'ye açılan bir lojistik hat. Ama bunu kesemeyeceğine göre şu an Hürmüz Boğazı kapanıyor tartışmaların olduğu bir noktada. Tabii Irak'tan açılacak bu lojistik hat biraz geride kalıyor ama burası ön plana çıkarken ki Suudi Arabistan bu konuda çok ciddi 2,5 milyar dolarlık bir yatırım da hazır. Ama
1: Suudiler bol bol yatırım yapıyorlar.
0: Belli ki
1: şunu soracağım.
0: Önünü kesmek.
1: Çetin Er'in bıraktığı yerden bu bütün milyar dolarlık projeler var bekliyor. Bu projeler bazen rafa kalkıyor bazen raftan tekrar indiriliyor. Şu mu demek? Eğer bölge ülkeleri gerçekten böyle ciddi bir projeye tamamen katılıyorlarsa bu önümüzde çatışmalı bir dönemin olduğunu mu bize gösteriyor? Çünkü İsrail de diğer yandan kendi çıkarlarından vazgeçmek istemeyecek. Diğer bölge ülkeleri de başka transit yolların üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla yani bir aslında bir karar mı verilmesi gerekiyor bölge genelinde?
2: Şimdi İsrail, Çetin Erbey'in geldiği yer çok önemli. Çünkü İsrail bölgede bir çıkış halinde kendini göstermek istiyor.
1: Evet.
2: Yani Hürmüz konusu da tartışılmaya başlandığında mesela alternatif güzergahları hep kendi üzerinden dizayn etti. Bu işte Boğaz'a alternatif boğaz oluşturmak, demir yolları vesaire. IMEC projesi zaten, yani Hindistan'dan çıkan proje, uzun zamandır özellikle Avrupa'ya sürekli olarak bunu satıyor İsrail. Yani tek çıkış yolu ticaretin rahatlayacağı
1: yani
2: tek şey.
1: Ama yani şöyle baktığınız zaman feasibility olarak da yani Türkiye'ye yok eden, yani o yolun üstünden çıkartan bir projenin de hani çok da faydalı olmasını bekler miyiz?
2: Değil. Zaten şöyle Doğu Akdeniz'deki durumlar söz konusu olunca, yani burada böyle istikrarlı bir yol olmadığı ortaya çıkınca, zaten İsrail'in bu talepleri vesaire özellikle Avrupa'da çok rağbet görmedi son dönemde.
1: Evet.
2: Ama ben şunu hatırlıyorum. Brüksel'e gittiğimizde herkesin IMEC projesi konuştuğu bir zaman vardı.
1: Evet, birkaç sene önce.
2: Yani orada devamlı buna yatırım yapıldı. Bugün de Hürmüz kapanınca mesela alternatif o petrol boru hatları vesaire konuşulduğunda, Türkiye ne zaman gündeme gelse İsrail bunu alternatif oluşturmaya çalıştı. Hatta kendi üzerinden geçmeyeceği, yani kimse bunu kabul etmeyeceğini bildiği için Lübnan üzerinden, yani Suriye ve Lübnan'dan geçen alternatifler ortaya atılmaya çalışıldı. Ve orada da yine İsrail'in hem Lübnan'da hem Suriye'de o bölgeye nüfuz etme çabasını görüyoruz. Yani bir şekilde burada bu ticaret yolları üzerinde İsrail bir kendini var etmeye çalışıyor. Lübnan konusu burada çok önemli.
1: Evet.
2: Çünkü Suriye'de yine, evet, bölge olarak Güney Suriye'de Dürziler üzerinden veya doğrudan İsrail'in saldırılarıyla orada bir istikrarsızlık oluşturulmaya çalışılıyor ama sonuçta Şam yönetimi burayı istikrarlı hale getirmek için çabası var veya buraya yatırımlar geliyor vesaire. Ama Lübnan böyle değil.
1: Evet.
2: Lübnan çok muğlak bir şey haline geldi, bir yer haline geldi. Ve bunun bu şekilde de devam etmesini istiyor aslında İsrail.
1: Evet.
2: Yani saldırılar, bu hani ilk sorduğunuz soru, bu daha da sertleşecek mi, saldırıları artıracak mı? Ben özellikle Lübnan konusunda burada çok geri adım atacağı kanaatinde değilim. Anlaşmalarda hep o boşluğu kendine buluyor çünkü.
1: Evet.
2: Washington'da yapılan anlaşmada da, bugün Amerika-İran arasında yapılan anlaşmada da Lübnan'a saldıracak. Çünkü Lübnan devletine saldırmıyor. Orada Hizbullah'a saldırıyor. Tırnak içinde İsrail'in söylediğini söylüyorum. Hizbullah'a saldırdığı için de burada terörle mücadele, bölgede kendi güvenliğinin sağlanması vesaire gibi birçok bahaneyle burada saldırmaya devam edecek bir alan var. Ve bir yerden sonra Trump'ın da buna ses çıkaramayacağı bir nokta gelecek.
1: Şiretiner, şu Lübnan'ı, özellikle bu Zehrani'ni, şimdi sen bir takım stratejik ticaret yollarından vesaire bahsettin ama yani bunlar nedir? Bölge ülkelerinin kalkınması, barış, huzur içinde yaşaması için. Şu an bölge o durumda değil ve bunlar da dolayısıyla risk barındıran projeler diyelim. Ama Lübnan'da ne yapmak istiyor? Çünkü yani Litan'ın rehberine kadar geldi. Bir de tabii öteki taraftan da Suriye'ye doğru genişlediğini de biliyoruz. Yani biz burada bir kalıcı işgal gibi bir şey görüyoruz. Yani 1000 kilometre karelik bir alanı 3 bölgede işgal etmiş vaziyette. Ve bu bir New York eyaletine eşdeğermiş. Dolayısıyla çok ciddi bir toprak parçasından da bahsediyoruz.
0: Şimdi Ayşe, tabii öncelikle Lübnan'dan başlayalım. Şu harita üzerinden göstereyim. Şu anda zaten İsrail Litani Nehri'nin üzerine geçti. Zehrani Nehri'ne kadar geldi.
1: Evet.
0: Şimdi buranın aslında temelde 3 tane temel paradoksu var. Biri, zaten Litani Nehri hep bir hedefti. İsrail bunu devirdi. Bir üst faza geçti. Artık Litani Nehri'ni ben bir sınır olarak görüyorum diyor. Hı. Ama burada bir işgali devam ettirme gücü var mı? Çünkü işgal sadece orada girip çıkmakta değil. Çünkü 2006'dan beri birkaç kez bu noktaya kadar geldi ve geri çekildi İsrail. Fakat burada artık geri çekilmeyeceğinin sinyallerini vermeye başladı.
1: Evet.
0: Bu sefer durum biraz farklı. Evet. Ama tabii buranın hemen şu büyük alanda gösterelim. Yani şuranın karşısı Lübnan'ın en büyük sondaj alanlarının bulunduğu bölge. Yani eğer uzun sürede ya da orta vadede İsrail buralardaki işgalini devam ettirirse, o vakit Akdeniz'deki biz sondaj bölgeleriyle ilgili tartışmaları da farklı bir şekilde konuşmaya başlayacağız.
1: Tabii.
0: Nitekim Gazze'de olduğu gibi ve Doğu Akdeniz'de zaten bu sondaj bölgeleriyle ilgili tartışmalar

0: Sürüm kesimiyle ilgili olsun, İsrail ile ilgili olsun tartışmalardan kaynaklı çok ciddi farklı bir boyutta. Ve bir başka boyutta aslında bölgedeki istikrarın tam anlamıyla sağlanabilmesi için Ayşe ticaretin gelişmesi gerekiyor. Tabii. Şu anda Suriye'nin en büyük sıkıntısı para kaynakları. Tabii. Ve Suudi Arabistan, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri hatırlarsan ilk dönemde çok büyük faaliyetlerde bulundu ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile girdiği ilişki biçimi ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında gerilimin artık en üst seviyeye ulaşmış olması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'da İsrail'e bir alan açması doğrudan Suriye meselesinde Suudilerin devreye girmesine zemin hazırladı ki Suudiler şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'de olmasını istemiyorlar. Ama bir taraftan da Suudi Arabistan bölgede sıkışmanın verdiği bir endişeyle çünkü işte Basra Körfezi'nde sıkıntı var. Bir taraftan da Yemen'de şu anda Husilerle anlaşmaya çalışan bir Suudi Arabistan var ve batıya açılmaya çalışan enerji hatlarıyla, ticaretiyle bir yön vermeye çalışan Suudi Arabistan var ki o Suudi Arabistan'ın da Suriye ihtiyacı var. Hı. Ve burada tabii iş paraya geliyor, güce geliyor. Burada en büyük güç dengesi ve güvenlik şemsiyesi artık Mısır, Suudi Arabistan ve doğrudan Türkiye denklemi üzerinde gelişmeye başlıyor. Bu şu anda çok gündeme gelmiyor ama perde arkasında kulislerde yapılan görüşmelerde her üç ülkede yeni bir güvenlik şemsiyesi oluşturmak için kendi aralarında diplomatik görüşmeler sürdürüyor. Tabii bu Hicaz yolu yani şu an bu gördüğümüz noktada ya da daha burada açık gösterelim kırmızı bantta görünen nokta. Şimdi dereye kadar İsrail'in geleceği biliniyor. Yani burayı kontrol altına almaya çalışacağı biliniyor. Çünkü bu dere bölgesi daha önce Amerika'nın desteklediği silahlı grupların bulunduğu bir bölgeydi. Şu anda bu bölge Ürdün'e giden bölgeyi de tamamen kapatan bir nokta. Dolayısıyla buraların kapanması halinde İsrail'in gıdım gıdım hani Anadolu deyimiyle gıdım gıdım gittiği, gıdım gıdım işgal gerçekleştirdiği ya da yavaş yavaş köy köy, kasaba kasaba işgal gerçekleştirdiği bir durum söz konusu.
1: Şimdi İsrail böyle gıdım gıdım ilerliyor diyorsun fakat önemli bir adım attı kendince. Ne yaptı? sözde soykırım iddiaları. Yani Ermenistan 1915 olaylarını dedi ki ben kabul edeceğim dedi. Çok da tepkiler geldi. Paşinyan çok ilginç. Değil mi? Şöyle bir açıklama yaptı parlamentoda kabul edilmesine yönelik. Bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyor. Şimdi zaten Türkiye'nin de her zaman tezleri gelsin karşılıklı tarihçiler otursun bunları konuşsun arşivleri açalım. Türk arşivleri açık ama Ermenistan bunu hep reddediyordu. Ama şimdi bir Kafkaslar'da artık bir şeyler değişiyor değil mi? Tabii. Ermenistan'la Azerbaycan işte barıştı barışacak. Türkiye bu normalizasyon sürecinin içerisindeyken Paşinyan'dan da böyle bir açıklama geldi. Ne dersiniz uzman olarak bu böyle bir artık kendini kurtarmak için mi ya da odağı başka bir yere çekmek için mi atılmış bir adım?
2: Ya burada tabii İsrail'in yaptığı iki şey var. Birincisi dikkati dağıtmak. Yani özellikle Amerika'da İsrail yanlısı lobiler de eğer bu kararın arkasından giderse Amerika'da bununla uğraşan bir lobi faaliyeti olacak. Doğal olarak Türkiye'nin buna enerji harcayacağını düşünüyorlar. Çünkü soykırımla ilgili İsrail aleyhine açılmış davalar var. Netanyahu adına açılmış. Şimdi bu oradaki dikkati dağıtmak. İkinci noktada bir şekilde Türkiye'yi de yeniden suçlayarak bazılarının hedefi altına almak. Ama burada Paşinyan'ın yaptığı çok önemli. Çok. Paşinyan bir süredir zaten bölgede bir normalleşme çabası içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani Karabağ Savaşı'ndan beri daha bölge gerçeklerinin farkında ve ona uygun hareket etmeye de çalışıyor. Ve bu soykırım konusunun da aslında ne kadar uydurulmuş ve bir şekilde de Ermenistan'ı da rehin alan bir konu olduğunu kendi ağzıyla da söyledi. Evet bu hem içeride hem dışarıda çok tepki de gördü bazı kesimler tarafından. Özellikle dışarıdakiler bu konuda dışarıdaki Ermeniler çok tepkiler. Çünkü dışarıda da Ermenistan'ı...
1: Onun için çalışıyorlardı çünkü.
2: Yani bu diaspora Ermenileri bununla bir şekilde idare ediyor Ermenistan'ı. Bu algı üzerinden yönetiyorlar öyle söyleyelim. O yüzden bu konunun gündeme gelmesinden rahatsızlık duyuyor Paşinyan. Bu konuyu zaten kendi gündemlerinden de düşürdü ve bu konuyu bir şekilde Ermenistan'ı bu konu üzerinden kullanıldığını da farkında. Bunu da söylüyor. Doğal olarak burada İsrail'le İsrail'in adımlarıyla Ermenistan kendini bir aparat halinde görmek istemiyor Paşinyan'ın tabiri bu. Anladım. O yüzden bu konunun gündeme gelmesini istemiyor. Tabii şunu da söyleyelim. Paşinyan Rusya'dan kopuyor. Yani artık Rus etkisi altında.

0: olmaktan ziyade Amerika ile daha ilişkileri derinleştirme yanlısı. Şimdi Amerika ile yaklaşmaya çalışırken İsrail'den böyle bir şeyin gelmesi ve İsrail ile de bu konu üzerinde karşı karşıya gelmek aslında yine konunun en başı. Amerika ve İsrail arasındaki gerilimin bu sefer de Kafkaslara yansıması olarak göreceğiz büyük ihtimalle.
1: Şimdi Azerbaycan'dan ciddi tepki var. Yani tarihi gerçekleri çarpıtmış. Şimdi Azerbaycan'la İsrail'in arasındaki ilişkilerde hepimizin malumu. Çok derin ilişkileri var. Ama bu bir kırılma noktası olarak değerlendirilebilir mi? Tam da o bölgede işte bir barış görüşmeleri vesaire giderken İsrail'in attığı bu adımın yansımaları olur mu? Olmaz mı?
2: Şöyle, şimdi burada İsrail tabii ki sadece buna sınırlı kalmayacaktır. Dünyada 3 tane görünür net diaspora ve lobi faaliyeti yöneten yapı var. Bunlardan biri Rum lobisi, ikincisi Ermeni lobisi ve üçüncüsü en güçlü olan Yahudi lobisi. Amerika'da 6 tane çok büyük Yahudi lobisi vardır. Yani. Bunların 2 tanesi çok radikaldir ama diğer 4 tanesi her ne kadar İsrail'de Netanyahu'ya destek verse de Türkiye'de iyi ilişkiler kurmaya çalışan bir yapı ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da Amerika'ya gittiği zaman bazen bu 4 lobiden 2 tanesinin yöneticileriyle bir araya gelebiliyor. Yani Türkiye Siyonizm faaliyetlerine karşı duruşu nettir ama Musevi toplumuna karşı ya da İsrail yok olsun gitsin gibi bir tutumda ya da duruşta değil. Hı hı. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Paşinyan 3. kez seçim kazanıyor.
1: Evet.
2: Ve 3. kez seçimi kazanırken bir savaş kaybetti ama buna rağmen kazandı. İki, son dönemde özellikle Türkiye'ye birkaç kez geldi ve birkaç kezden ziyade parlamentoda, siyasette, her yerde hem Karabağ'la ilgili hem de Türkiye ile ilgili çok net bir duruş sergiledi.
1: Evet.
2: Ve buna rağmen kendi toplumu kendisini destekliyor.
1: Evet.
2: Şimdi böyle bir durumda hemen şunu söyleyeyim. Ermeni diasporası ve Ermeni lobileri Ermenistan'la ilgilenir. Rum lobileri ve diasporası Yunanistan'la ilgilenir ama Yahudi lobisi İsrail ile ilgilenmiyor. Onların İsrail'in dışında Lübnan ajandası var, Irak ajandası var, İran ajandası var. Birçok noktada ajandaları var ve paraları da var toplu olarak. Bunu propaganda diline dönüştürebilmek için. Ama buradaki tavır önemli. Paşinyan'ın böyle bir noktada ortaya bir tavır koyması aslında bunun önünü kesmiş durumda. Nitekim Gazze'de soykırım yapan ve bütün dünyanın gözünün önünde bunu gerçekleştirip ardından da 1915 olaylarını...
1: Zaten bu açıklama da BM tarafından rapor yayınlandıktan 4 gün sonra geliyor. Yani BM tarihinde ilk kez İsrail'i soykırımla suçluyor.
2: Ama
1: ve bunun üzerine de bu geliyor. Süremin sonuna da geldim.
2: Bu arada Ayşe, hemen şunu da söyleyeyim bir cümleyle. Evet. Ermeni meselesi Avrupa'da çok kolay satın alınabilir bir dış politika malzemesi. Dolayısıyla Netanyahu'nun kendi yaptığı soykırımın üstünü kapatmak için, Avrupa'da kendi alan oluşturmak için böyle bir şeye yeltenmiş olması zaten kendisini kurtarmayacak ama daha önemli bir şey var. Bence burada Paşinyan'ı takdir etmek lazım. Gerçekten son...
1: Yani içeridekiler kızmış mıdır tabii bilmiyoruz ama çok daha gerçekçi.
2: Bence kızmış olsaydı en azından sandıktan çıkmazdı.
1: Yani
2: çünkü
1: hayır
2: Türkiye
1: şöyle diyor zaten, o da tarihe orada vurgu yapıyor. Son soru çok kısaca alacağım.
2: Ağrı Dağı'nı bile bayraktan çıkardı, pasaporttan çıkardı, mühürlerden çıkardı. Yani ona
3: yasa kaldı. Anayasayı da değiştirirsin.
2: Yani orada...
1: İşte o yasa sıkıntılı. Anayasasını değiştirmesi gerekiyor. Evet. Azeriler de orada bastırıyorlar. Yani bakalım orası ne olacak.
3: Kesinleşti.
1: Son olarak şunu çok kısaca soracağım. Bu Türkiye ile İsrail arasında artık tamamen bir psikolojik kopuş anlamına gelir mi? Yani bu çünkü çok ileri bir adım değil mi? Yani bizim İsrail ilişkilerimiz hani Gazze'ye kadar yine bir inişli çıkıştı. Öyle ya da böyle devam ediyordu. Gazze ile birlikte tamamen koptu. Şimdi Suriye mevzu vesaire işte yok komşumuz olmaya namzet vesaire deniyor. Yani bu bir psikolojik, çok ciddi bir psikolojik
3: Ben aslında öyle görmüyorum. Çünkü 1915 olaylarına ilişkin daha önce başka ülke senatolarından, işte meclislerinden de kararlar çıktı. Hı hı. Çünkü Türkiye bu konuda argümanı net ortaya koyuyor. Kim ne karar alırsa alsın. Hı hı. Şimdi İsrail'in yaptığı şey burada önce Rumlarla sonra Ermenilerle, lobilerle ikisiyle de iletişime geçip ikisinin de gönlünü almaya, gönlünü kazanmaya çalışması aslında bir şekilde Türkiye'yi öncelikle Amerika'da sıkıştırma niyeti.
1: Evet.
3: O çok bariz. Çetin Erbey'in de hatırlattı o iki önemli lobi gücü. O yüzden Türkiye'de bunun farkında olduğumdan çok bunu, bu meseleyi bir kopuş olarak görmüyor. Asıl kopuş bence şu. Bölgede Türkiye'nin o daha huzurun hakim olduğu bir politikası var. Devamlı olarak sınırın hemen ötesinde problem çıkarmaya çalışıyor
1: evet.
3: İsrail. Asıl kopuş eğer burada inat ederse bu olacak ki zaten yani çok gerilimli bir noktadayız.
0: İsrail toplumu da bu gerilimi besliyor, yani benimsiyor ve besliyor. O yüzden yani bu Ermeni konusu ne Türkiye'nin içini karıştırır ne Ermenistan'la ilişkileri bozar. Bu sadece Amerika'daki işte lobi gücünü, Yahudi lobi gücünü artırmak için atılmış
1: bir ülke daha adım. Eklenmiş olacak. Pekala Tolga Sakman ve Çetin Erçetin, çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun haber hattına katıldığınız için. Şimdi tüm bu uluslararası gelişmeler vesaire, çatışmalar, savaşlar derken piyasalara bakıyoruz. Herkesin gözü kulağı orada. Geçen haftadan beri altının düşüşü sürüyor. Kapalı Çarşı'ya bir gidelim. Dilara Civelek bizi o noktada bekliyor. Neler aktaracaksın Dilara?
4: Ayşe Züberker, altın yatırımcısı, uzun zamandır kabusu yaşıyor. Aldıkları fiyattan düşen, gittikçe düşen altının fiyatları hala daha da düşmeye devam ediyor. Altın yatırımcısı bir ay boyunca gram altın bazında %12 değer kaybetti. Gram altın alan yatırımcı. Aynı zamanda çeyreğe baktığımızda da çeyrekte de %15 bir değer kaybı yaşandı. Aslında bu rakamlar çok yüksek rakamlar. ABD, İsrail, İran savaşından bu yana, 28 Şubat'tan bu yana yaşanan savaşlardan sonra bir altın düşüşü gözlemlendi. Gelelim son rakamlara bakalım. Altının gram altının alışı 6013 lira, satışı 6089 lira. Notlarıma dönüyorum. Geçen haftaki rakama bakıyorum. 6380 liradan satılıyordu geçen hafta gram altının satışı. Çeyrek altına bakalım. Yazın favorisi, hem düğün takılarında hem de küçük yatırımcının favorisi olan çeyrek altın geçen hafta 10380 liradaydı. 10000 bandından inerek 9938 liradan satış işlemini görüyor. Tam altına da bakalım. Tam altında alışta 39.274 lira, satışta da 39.519 liradan işlem görüyor. Altının düşüşü aslında 28 Şubat'tan itibaren başladı. İran, İsrail, ABD savaşı ile birlikte. O günden bu yana şu an savaş konusunda anlaşma, müzakere görüşmeleri yapılsa da belirsizlik sürüyor. Bu belirsizlik de altına yansıyor. Sadece altına değil, bir yandan da petrole yansıyor. Petrol de altına etkiliyor. Yani aslında paralel bir etkileniş söz konusu piyasalarda. Petrolün rakamlarını da aktarmak isterim. Brent petrolün fiyatı geçen hafta 75 dolar seviyesindeydi. Şu an fiyat 73 dolara kadar geriledi. Gram altın yatırımcısı aslında çok şey kaybetti. Altın yatırımcısı 28 Şubat'tan bu yana düşmez, daha da düşmez diyerek alış yapan yatırımcı şu an çok şey kaybetti. Biz her zaman diyoruz 7000 bandından düşer mi, 6000 bandından düşer mi? Bugün de bir 6000 bandından düşüş yaşandı. Piyasaların açıldığı ilk dakikalarda 5980 seviyelerinden işlem gördü altın. Düşüş yaşandı. Altın yatırımcısı belirsizlikte. Kapalı Çarşı'daki son durumu da aktarayım. Kuyumcular diyor ki satışlar sakin. Vatandaş belirsizliği yaşadığı için ne alışa geliyor ne satışa. Son durum Kapalı Çarşı'da bu. Kapalı Çarşı ve altın yatırımcısı belirsizlikle devam ediyor. Gelişmeler oldukça da önümüzdeki günlerde Kapalı Çarşı'dan aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, teşekkürler Dilara Civelek aktardı. Bu arada gelir tamamlayıcı aile destek sistemine ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. Bu sistemle en düşük emekli maaşının yasayla düzenlenmesi yerine hane halkına belirlenen rakamın altında kalan gelirin kamu desteğiyle tamamlanması planlanıyor.
5: En düşük emekli aile için her yıl düzenleme yapılmasının önüne geçilecek. Haneler için bölgelere göre bir gelir eşiği belirlenecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek.
6: İşte ömrünü ülkesine, milletine adayan.
5: AK Parti'nin Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ele alındı. Düzenleme ile bütçe planlaması yapılarak ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanması hedefleniyor. Teklifin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine gelir tamamlayıcı aile sistemi devreye girecek. Düşük gelirli haneler için gelir eşiği belirlenecek. Seçenekler arasında hane başında kişi başı gelir için asgari ücretin 1/3 oranında eşik belirlenmesi de bulunuyor. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğinin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Yeni sistemle birbirinden farklı olan ancak sınırın altında kalan tüm emekli maaşlarının ihtiyaca göre eşitlenmesi öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış da belli olacak.

0: Düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
1: Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs'ta bir önceki ayla aynı seviyede gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.883.000 kişi, istihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
0: Mayıs ayında işsizlik oranı aynı seviyede kaldı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2.883.000 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik sayısı bir önceki aya göre 9.000 kişi artarak 2.883.000 kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,5 olarak arttı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,2, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.
1: Karadeniz'de yılın en hareketli dönemi yaklaşıyor. Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu fındıkta hasat Ağustos'ta başlayacak ama bahçelerde mesai çoktan başladı. Fındık altı temizliği için motorlar çalışıyor.
2: Fındık yere düşecek, nereden bulup alacaksın? Onu gancalan çekeceksin bir kere. Temizleyeceksin ki alasın altından fındık.
0: Karadeniz'de fındık hasadı için geri sayım başladı. Ama fındığı daldan toplamak ya da yerden tek tek seçmek o kadar da kolay değil. İşte bu yüzden hasat öncesi bahçelerde farklı bir telaş var.
3: Dünya ticaretinde lider olduğumuz fındıkta hasat dönemi yaklaşırken dallarda da fındıklar kendilerini göstermeye başladı. Hasat yapılabilmesi içinse bahçelerde ummalı bir çalışma yürütülüyor.
4: Ağustos ayının ilk dönemi haftasında fındığımızı toplamaya başlayacağız. Bundan dolayı da fındığın temizlenmesi gerekiyor. Çok meşakkatli bir iş ama yapılması zorunlu olan bir iş. Fındık altlarının temizliği.
0: Yabani otları temizlemek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte motorlar çalışıyor.
5: Depo işi çalışıyoruz. 2,5 lira büyük motorların deposu. Günde 4 depo vuruyorum, bırakıyorum. 5'te vurursun, 6'ta vurursun zorlanırsan.
3: Günlük kazançları yüksek olsa da bu işin bedeli oldukça ağır. Eğimli arazilerde kavurucu sıcak altında çalışıyorlar ve günün sonunda üzerleri ot ve toz içerisinde mesailerini tamamlıyorlar.
5: Günde 10 bin lira kazanan çalışan için temiz para var. Devamlı çalışan için her gün para var. Biraz zahmetli ama her şeyin zahmeti var.
0: Hasat öncesi temizlik sürerken üreticiler de verimli bir sezon geçirmek için hazırlıklarını yapıyor.
1: İstanbul'da yaşayıp her gün direksiyon başında olanların çilesi malum bitmiyor. Sabahları acaba park yeri bulabilecek miyim sorusuyla evden çıkanların korktukları genelde başına geliyor. Tek bir boş park yeri bulabilmek için aynı sokağa defalarca turlayanlar var, turlayanlarınız vardır. Bir de üzerine yol kenarını işgal edenlerle karşılaşıyorlar. Aslı Ömer Aktaş ve Erdi Demir sokaklardaki park sorununu haberleştirdi.
6: Çile yani bizim için buraya araçla gelmek maalesef.
7: Burada kavgalar çıkıyor. İnsanlar birbirine gergin ortamlar oluşuyor.
8: Hatta bir ara buradan bir cinayet oldu.
9: Herkes birbirine anlayışlı olması gerekiyor. Yoksa herkes haklı.
10: Esnaf malı nasıl indireceğim diyor. Mahalle sakini park yeri yok deyip isyan ediyor. Günün her saati park sorunu yaşanan sokaklar, yer tutmak için konulan tabure, duba, el arabası hatta çuvaldan geçilmiyor.
11: Yastan var evde. Yani Allah korusun yangın oluyor, ambulans gerekiyor mesela itfaiye. Hiçbir yan çağırdığın zaman olmuyor.
10: Bu görüntüler Fatih ve Zeytinburnu'ndan.
6: Boş park yeri var sanıyorsunuz. Tam yanaşacakken karşınıza bir el arabası çıkıyor. Vatandaş park edecek yer bulamazken dükkan sahipleri bu konuda çaresiz olduklarını söylüyor.
7: Burada esnaf da haklı, sakinler de haklı. Çünkü esnaf mal girişi gidişi oluyor. O yüzden sürekli önünün açık kalması gerekiyor. Ama burada oturanların da park edecek bir yerleri kalmadığı için onlar da mecburen çekiyorlar.
10: Park yeri bulmak için aynı sokakta defalarca tur atan araç sürücüleri için bu manzara artık sıradan. Çünkü şikayet de etseler, böyle işgal olmaz da deseler bir türlü çözüm bulunamıyor.
12: Park yeri ararken otoparka ödeyeceğin paradan daha fazlasını yakıt olarak harcıyorsun. Onun için buraya geldin, baktın yok.

0: doğru tıpış tıpış gidip bir yere park etmen lazım.
1: Aracını park edenler şanslı ama öyle gün boyu park yok. Bu kez de zamanla yarış başlıyor.
2: 5 dakika önce arabamı müsait bir yere park etmiştim. Mal gelecek dediler, çekmek zorunda kaldım. Biz bunu günde 3 kez falan yaşıyoruz.
1: Esnaf yolu kapatmasa bile bu kez de motosiklet işgali var.
0: Koca Mustafa Paşa'da çok ciddi bir trafik problemi var. Park problemi var. Yaya kaldırımına park eden motorlar, buna benzer çok büyük sıkıntı var bu bölgede.
1: Mal indirme telaşındaki esnafsa biz ne yapalım diyor.
3: Adam icabında hafta sonu hariç arabasını çıkartmıyor. Biz de gün içinde mal getiriyoruz, mal indirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Yolu kapatmak zorunda kalıyoruz mesela. Yıl ortasında arabayı durduruyoruz. Artık herkes birbirine rica ediyor. Artık piyasayı bildiği için herkes birbirini idare ediyor. Yapacak bir şey yok.
1: Gerginlik hiç bitmiyor. Hatta neredeyse her gün kavga var. Herkes bir çözüm istiyor.
4: Vallahi herkes haklı. Vatandaş daha çok haklı çünkü evinin önünü. Esnaf daha çok haklı çünkü iş yerinin önü.
5: Böylece iklimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Ana Muhalefet Partisi'nde yol ayrımı için kritik son iki haftaya mı girildi? Özel'in alternatif grup toplantılarından sonra paralel il başkanlığı binaları hamlesi ne demek? CHP'deki değişimciler kendi deyimleriyle yol mu bulacak, yol mu açacak? Kılıçdaroğlu'nun ajandasında kimlerin adı gönderilecekler listesinde yazılı? Özgür Özel yurt gezilerinde halktan yeni parti için destek görüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine dönük yorulan varsa dinlensin sözünün şifreleri neler? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytun Çerkin yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler mahallesinde orman yangını çıktı. Şimdi o noktaya gideceğiz. Gazeteci Nejat Kırbulut bize son durumu aktaracak. Sanırım kontrol altına alındı yangın. Nejat, seni dinleyelim.
1: Evet, yangın saat 12.30 sıralarında başladı. Şu an itibariyle ekipler tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Havadan 4 helikopter, karadan da çok sayıda araçla ekipler alevlerle mücadelesine başladı. Ve saatler sonra süren o uğraşın sonunda ekipler alevleri durdurmayı başardı. Ve şu anda Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler mahallesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine dair henüz net bir bilgi yok. Ekipler bir yandan da yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütüyorlar. Bir yandan da tabii dediğimiz gibi soğutma çalışmaları devam ediyor. Hemen sol tarafta ekipleri görüyoruz. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hortumları çekerek bu çam ormanına soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Hemen sağ tarafta yine ileride geniş bir alanda etkili oldu. Tabii görgü tanıklarının iddiasına göre bir kuşun tellere elektrik tellerine çarpması nedeniyle kıvılcımların çıkmaya başladığı, ardından da ormanlık alana sıçradığı yönünde. Ama şunu söyleyelim, burada asırlık çam ağaçları tamamıyla alevlere teslim oldu ve simsiyah bir görüntü kaplamış durumda. Zemin tamamıyla siyaha büründü. Ekiplerin buradaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Hemen ileride iş makinesi var. O iş makinesiyle yollar açıldı. Yolların açılmasıyla birlikte tabii yangın söndürme ekipleri daha hızlı bir şekilde ilerlediler. Şöyle zemini görelim. Simsiyah bir görüntü kaplamış durumda. İşte o siyah görüntülerin ilerisinde de ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Şöyle yürüyerek ilerleyelim şöyle. Biraz daha derinlere inmeye çalışalım. Bakın oradaki Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İleride soğutma çalışması var. Mehmet, onu görelim. Bakın hortumla müdahale ediliyor. Saatler sürdü buradaki çalışma. 12.30 sıralarında başlamıştı yangın. Ve kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ama şunu söyleyelim, dün de akşam saatlerinde yine Bursa'da bir orman yangını vardı. Bu da bu kez Osman Gazi ilçesinde geniş bir alanla etkili olmuştu. İşte o yangının ardından da ekipler hem havada hem karada müdahale ettiler ve alevleri söndürdüler. Şöyle bakalım. Bu alan tamamıyla olduğu gibi simsiyah bir örtüyle kaplandı. Alevler burada yükseliyordu. Burada neredeyse 80-100 yıllık çam ağaçları var. İşte o çam ağaçları burada o alevlerin etkisiyle yandı ve tamamen küle dönmeden de ekipler yetiştiler ve bölgeyi hemen alevleri kontrol altına alarak söndürdüler. Şu an soğutma çalışmaları titizlikle devam ediyor ve bu bütün gün boyunca da sürecek. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam edecek. Umarız bir daha bir yangın haberiyle karşınızda olmayız.
0: Umarız diyelim Nejat Kırbulut. Malum havalar artık sıcak başladı, ısınmaya başladı. Umarız orman yangını haberleri gelmez. Şimdi Ankara'ya gidelim, meclise. Özgür Özel bugün CHP grup toplantısında konuştu. Hem verdiği mesajları hem de nasıl bir atmosferde geçtiği toplantının anlamak istiyoruz. Buse Gençlik bize aktaracak. Seni dinleyelim Buse.
2: Ayşe Süberker, grup toplantısını CHP'nin görevine iade edilen grup başkan vekili Gökhan Günaydın açtı ve Özgür Özel beraberinde grup başkan vekilleriyle grup toplantısı salonuna geldi. CHP grup başkanı Özel kürsüdeydi. Peki hangi mesajları verdi? Yeni

parti iddialarına dair konuşup konuşmayacağı merak ediliyordu Özel'in. Özel bir kapı kapanırsa bir kapı açılır ifadelerini kullandı ve işgal bitmezse milleti de seçeneksiz bırakmayacağız dedi. Gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur mesajlarını verdi. Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır derken bir kapı kapanırsa yenileri açılır ifadelerini kullandı. Mutlak buttan kararıyla ilgili de konuştu ve partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele

0: Siyaseten ve fiziken tükenmedik mesajlarını verdi. Yolumuz iktidar yoldur ve pusulamız millettir sözlerinde kaydetti. NATO zirvesi de gündemindeydi Özgür Özel'in. 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara'daki NATO zirvesine ilişkin alınan önlemlere tepki gösterdi. NATO zirvesi olacak diye acayip bir olağanüstü hal var ifadelerini kullandı. Öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Özgür Özel grup toplantısı kürsüsünde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün CHP Genel Merkezi'ne MK toplantısına başkanlık edeceği için yine grup salonunda olmadığını not düşelim. Gökhan Günaydın yine görevine iade edilen grup başkan vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde de Günaydın'ın grup başkan vekiline devam edeceğine dair ibare aslında grup başkan vekili sıfatı yer aldı ve Özgür Özel kürsüden öne çıkan mesajları bunlardı diyebiliriz. Peki başka neler söyledi CHP Grup Başkanı Özgür Özel? Dilerseniz şimdi haberimize detaylarını izleyelim.
1: Yeni siyaseti, temiz siyaseti, cesur siyaseti, teslim olmayan, başkasının planına göre değil, milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletimizle birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Millet soruyor, biz de soruyoruz. Tarihin doğru tarafında duranları da, tarihin eğri tarafından medet umanları da herkes görüyor. Ve herkes şu soruyu soruyor. Kimler kimlerle beraber? Kimler kimlerle saf tutuyor? Biz milletin safındayız. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır.
2: Evet, Özgür Özel'in meclis grup toplantısında yaptığı konuşma böyleydi. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde de MYK toplantı halinde. Onun sonuçlarını da bekliyoruz. Konuklarımızla konuşacağız hazır olduklarında. Şimdi Numan Kurtulmuş'la devam edelim. Meclis Başkanı Kurtulmuş Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı ile bir basın toplantısı yaptı. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Çıkarılacak yasa geçici bir yasadır. Gelenler istifade edecek, gelmeyenlere kapı kapanacak dedi.
3: Geçtiğimiz yaz aylarında başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihayetinde bir raporla çalışmalarını sonlandırdı. Bu rapor bir yol haritası. Şimdi o yol haritasında dile getirilen hususları alarak partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardı. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapanacak. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacak.
2: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran çerçeve yasanın ertelenemez olduğunu ifade etti. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır dedi. Bakıran barışın kapısından girmek isteyen herkese o kapının açık olması gerektiğini söyledi.
4: Önümüzde Türkiye siyasi tarihin en büyük fırsatlarından birisi duruyor. Bu demokratik toplum ve barış sürecini sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bunun yolunun çerçeve yasa olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Cesaretle yazılmalıdır. Çerçeve yasa dar tutulmamalı. Belirsiz olmamalı. Topluma güven veren bir yasa olmalıdır. Barışın kapısına girmek isteyen herkese o kapı açık olmalıdır. Yasa da buna uygun yapılmalıdır. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Çerçeve yasa ertelenemez. Öyle son bahara falan bırakılamaz.

0: olmaz. Bırakılan her adım barışın önüne konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Kapı her zaman açılmıyor çünkü. Çerçeve yasa gecikmeden, korkmadan, açık ve güven veren bir içerikle artık meclise gelmelidir.
1: Bir Ankara'ya gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi yapılacak son kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemde hangi başlıklar var? Emre Karaca'dan dinleyelim. Emre.
2: Evet, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının saat 16'da başlamasını bekliyoruz. Birçok önemli konu başlığı bugün kabinede ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlara bugün parantez açılmasını bekliyoruz. Az önceki haberlerde de gördüğümüz gibi Ankara'daki birçok farklı siyasi aktörün aslında ana odak noktası bu konu. Bu konu üzerinde bundan sonra yapılacak çalışmalara bugünkü kabine toplantısında mercek tutulmasını bekliyoruz. Hafta sonunda AK Parti'nin Sapanca'daki kampında da bu konu gündeme gelmişti. Beklentiler yasama faaliyetleri tatile girmeden önce bir çerçeve yasanın meclise gelmesi yönünde, bu konudaki kanun düzenleme çabalarının bakanlık düzeyinde yapılan çalışmaların bugün kabinede ele alınmasını bekliyoruz. Bununla birlikte yine bölgeden gelen silah bırakma sürecine ilişkin istihbarat raporlarının da yine mercek altına alınmasını bekliyoruz kabine toplantısında. Tabii kabinenin bir başka önemli odak noktası da NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Bilindiği gibi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine artık gözler çevrilmiş durumda. Yapılan hazırlıkların bugün mercek altına alınmasını bekliyoruz. Bu kapsamda özellikle Ankara çevresinde de hissedilen ek güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Hangi aşamada olunduğuna bugün yine mercek tutulacak. Bununla birlikte NATO zirvesinin programı, hangi gündem başlıkların NATO zirvesi içerisinde konumlanacağı gibi başlıklara da yer verilmiş olacak. Burada bir alt başlık da açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la NATO zirvesi marjı çerçevesinde bir görüşme yapması da bekleniyor. İki ülke arasındaki o son dönemde olumlu ivme kazanan ilişkiler içinde önemli bir kırılma hattı oluşturacak. Şu bilgiyi de not düşmekte fayda var. ABD Başkanı Donald Trump ilk döneminde de, ikinci döneminde de Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmemişti. O anlamda da 7 Temmuz tarihinde yapacağı ziyaretin önemli olduğunu altını çizebiliriz. Bir başka önemli başlık da ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası bölgedeki gelişmeler olacak. Tabii Ankara bu süreci yakından takip ediyor. Oldukça kırılgan bir zeminde sürecin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu konuda gelinen aşama ve yansımaların bugün kabinede ele alınması bekleniyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki yeniden normalleşme sürecinde Ankara'nın yakın takibinde olan konular arasında, yani ABD-İran hattındaki o gerilim hattındaki gelişmelerin yansımaları bugünkü kabinenin gündeminde olacak. Son başlığımız ekonomi olacak. Özellikle 3 Temmuz tarihinde enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısının ekonomi tablosu da netleşmiş olacak. Gözler artık en düşük emekli aylığı gibi önemli başlıkların belirlenmesine çevrilmiş durumda. Şu ana kadarki parametrelerin bundan sonraki projeksiyonun nasıl olabileceği şeklinde bugün yine bir değerlendirilme yapılması bekleniyor. İfade ettiğim gibi 16'da kabine toplantısının başlamasını bekliyoruz. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı Ankara'dan. Bu arada Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için İran'la Umman arasında ortak bir komite toplantısı yapıldı. Umman Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtirken, Fransa Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la çalışma kararı aldı. Tahran'dan Fransa'nın kararına tepki geldi.
3: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için ilk toplantı yapıldı. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, küresel ekonomi için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini söyledi. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara değinen Busaidi, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirtti. Ancak seyir sefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti. Tahran'dan Macron'un açıklamasına jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetleri için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini belirtti.

0: Ama bak mutabakat zaptı uyarınca mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır diyen Garibabadi, şartlar oldukça hassas ve Fransa'ya bu durumu kışkırtarak daha fazla karmaşık hale getirmemesini tavsiye ediyoruz ifadesini kullandı. Umman'ın Boğaz'ı yönetecek mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde İran'ın bunu tek başına üstleneceğini de söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için İran'la Umman arasında Ortak Hürmüz Komitesi kurulmuş, komite ilk toplantısını Umman'da yapmıştı.
1: Lübnan'la İsrail arasına varılan çerçeve anlaşmanın gizli bir eki ortaya çıktı. Suudi Arabistan basının iddiasına göre bu ekte Lübnan'da oluşturulacak pilot bölgelerle ilgili detaylar yer alıyor. İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekileceği de öne sürülüyor.
2: İsrail ile Lübnan arasında varılan çerçeve anlaşmanın gizli ek güvenlik maddesi bulunduğu iddia edildi. Suudi Arabistan merkezli Shark News, Washington'da 26 Haziran'da varılan çerçeve anlaşmada yer alan gizli ek güvenlik maddesine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre güvenlik ekinde 6 ana başlık bulunuyor. Başlıklar savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için yol haritası niteliği taşıyor. Haberin içeriğinde pilot bölgelerin belirlenmesi başlığına göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde iki pilot bölgeyi derhal oluşturacak. Dört aşamalı askeri plan doğrultusunda ilk aşamada devlet dışı silahlı tüm unsurlar hakkında yasal işlem yapılacak. Bu gruplara ait askeri altyapı imha edilecek. İkinci aşamada bölgenin devlet dışı silahlı gruplardan tamamen arındırıldığı üçüncü bir tarafça doğrulanacak. Üçüncü aşamada Lübnan ordusu kontrolü üstlenecek ve devlet dışı silahlı grupların yeniden faaliyet göstermesi engellenecek. Son aşamada ise yeniden imar çalışmaları yürütülecek. Shark'ın ele geçirdiğini iddia ettiği güvenlik ekine göre bu modelin uygulanmasına Lübnan ordusu liderlik edecek. İsrail ile Lübnan ayrıca haftanın 7 günü 24 saat esasına göre çalışacak Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu'nu kuracak. Bu grup, sürtüşmelerin önlenmesi ve anlaşmanın kapsamlı şekilde uygulanmasının denetlenmesinden sorumlu olacak. İsrail ve Lübnan'daki ilgili siyasi makamlara rapor sunacak. Habere göre kademeli yeniden konuşlanma başlığı kapsamında İsrail, askerlerini şartlara bağlı olarak aşamalı şekilde azaltacak. Nihayetinde Lübnan topraklarından tamamen çekilecek. Böylece Lübnan, ülke topraklarının tamamında tam otoritesini yeniden tesis edecek. İsrail içinse uzun vadeli güvenliğin sağlanması hedeflenecek. Çerçeve anlaşmanın uygulanmasına yönelik hazırlıklar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper bu kapsamda Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüştü. İsrail ise tüm çabalara rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına devam ediyor.
1: Ve Polonya Rusya'yı askeri bir tehdit olarak görüyor. Ülkenin dış istihbarat teşkilatı yaptığı değerlendirmede Rusya ile çatışmanın yakın bir ihtimal olduğunu belirtiyor.
0: Rusya ile çatışma yakın ihtimal değerlendirme Polonya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Paweł Zota ülke basınına konuştu. Polonya'ya yönelik gerçek ve doğrudan askeri tehdidin Rusya'dan geldiğini söyledi. Zota, Moskova'nın Polonya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeleri emperyal hedeflerinin önündeki engeller olarak gördüğünü ifade etti. İstihbarat Başkanı, günlük faaliyetlerimizde Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz dedi. Polonyalı istihbaratçı, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı birkaç yıl daha sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu da belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı iç politik nedenlerle başarı olarak sunmak zorunda olduğunu kaydetti. Zota, Putin bu savaştan vazgeçmeyecek çünkü özellikle iç politikada kendisini bir kazanan olarak göstermek zorunda ifadelerini kullandı. Polonya istihbaratı, Rusya'nın NATO'yu test etmeye yönelik girişimlerinin süreceğini tahmin ediyor. Örgüte göre en gerçekçi senaryo, Baltık ülkelerine yönelik ciddi Rus provokasyonları yapılması. Rusya'nın ittifakın tepkilerini dikkatle izlediğini dile getiren Zota, NATO'nun çoğunlukla siyasi yanıtlar verdiğini gördüğü için de kırmızı çizgileri giderek ileri taşıdığını ifade etti.
1: Evet, bugün CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde

0: MK'yı topladı. Toplantı sürüyor. Konuklarımızla konuşacağız. Bülent Yücetürk ve Aydoğan Ahı Akın. Bu arada bu teknik sorunları neyse ki çözdük. Sağ olunuz sabrınız için. Hoş geldiniz haber hattına. Bülent Bey, şimdi MYK sürüyor. Özgür Özel'in açıklamalarından şöyle bir başlık olarak baktığımız zaman partiyi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti seçeneksiz bırakmayız diyor. Diğer yandan da MYK'dan yeni ihraçlar gelmesi bekleniyor. Sanırım siz de 15 gün önce tedbirli olarak disipline sevk edildiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz mevcut durumu?
1: Ya mevcut durum tabii, yani partinin işgal edildi Mutlan ekibi tarafından ve arkalarında bir mahkeme kararı alarak orada hukuksuz bir şekilde ne kadar uzun kalabilirsek onun hesabını yapıyorlar. Bu arada il başkanlarını, kendilerine biat etmeyen bütün il başkanlarını bir şekilde ihraç edecekler. O il başkanları gittikleri yerde ilçe başkanlarını ihraç edecekler. Sonra Eylül'e kadar bu süreci tamamladıktan sonra da mahalleden başlayarak delege seçiyoruz diyecekler ama masa başında yapacaklar bunu. Niye bunu söylüyorum? Hukuksuz bir şekilde tüzüğü uygulamadan, tüzüğü yok sayarak, partinin kurullarını yok sayarak, yani parti meclisi düştüğü halde parti meclisinin sanki varmış gibi, çoğunluğu varmış gibi parti meclisi üzerinden karar almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bir hukuksuz bir şekilde partiyi yönetmeye çalışacaklar ama burada Yargıtay'ın bir an önce Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olan bir davayla ilgili işi esastan girip çözmesi gerekiyor. Artık bir karar vermesi lazım. Onlayacak mı, bozacak mı, ne yapacaksa yapsın. Ama bu işi sürüncemeye bırakmak Türkiye'de siyasal istikrar açısından da önemli. O yüzden Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi lazım. Bu kararı adli tatil sonrasına bırakmasına gerek yok. Öyle çok uzun uzadıya incelenecek bir dosya değil. BAM 36 dairenin vermiş olduğu karar 3 sayfalık bir karar. Dosyayı toplasan işte 30-40 sayfalık bir dosya. Dolayısıyla asıl zaten usul açısından Yargıtay burada yetkili mi değil mi tartışmasına girecektir. Yani ilk derece mahkemesinin ya da BAM dairesinin siyasi partiler yasasına göre bir siyasi partinin kongresini mutlak mutlan sebebiyle iptal edip etmeyeceği usul tartışmasını yapacaktır. Tedbir kararı verilip verilmeyeceği konusunda bir usul tartışması yapacaktır ama bir an önce de kararını vermesi lazım. Ama Butlan ekibi partiyi sanki seçimle gelmiş gibi yönetmeye çalışıyorlar ama yönetmeye çalışırken de dizayn etmeye çalışıyorlar. Ama tabii unuttukları bir şey var. Halk, seçmen, orada bir sıkıntı var. İşte Özgür Özel meydanlarda, sahada, Diyarbakır'da, Antep'te, İzmir'de her gün bir başka yerde ve her gittiği yerde halkın müthiş bir teveccühüyle karşılaşıyor. Butlan ekibi de Söğüt Özü'ne sıkışmış durumda. Yapabildikleri tek toplantı MYK toplantısı. Onun dışında yapabildikleri bir şey yok. Benim mesela disipline verilmem televizyon programlarındaki konuşmam gerekçesiyle disipline verildi. Şimdi parti içi demokraside eleştiri bir haktır. Bizim anayasamıza göre de düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti anayasal güvence altına alınmıştır. Ben hiçbirine hakaret etmedim. Burada sadece verilen mahkeme kararının hukuksuz olduğunu, hukuksuz bir şekilde tüzüğe aykırı bir işlem yapıldığını, bunlardan bahsettik. 100 yıllık bir partinin binasına polis soruyla girilmesini, biber gaz, tazikli suyla, plastik mermiyle girilmesini eleştirdim. Bunlar bugün de eleştirdiğim şeyler ama buna dayanarak tedbirli olarak ihraç istemli gönderildim. Sonra benim tedbirimi kaldıran Ankara İl Disiplin Kurulu'nu da bu kez hukuksuz bir şekilde yetkileri olmadığı halde görevden aldılar. Süreç devam ediyor. Ben yargısal bütün yollara başvuracağım. Yani şu anda yaşanan şey Türkiye'de aslında bir anayasızlaştırma, kanunsuzlaştırma. Çünkü anayasayı tanımıyorsun, kanunu tanımıyorsun, tüzüğü tanımıyorsun, hiçbir şeyi tanımıyorsun. Ben yaptım oldu diyorsun. Neye dayanarak söylüyorsun? Bir tane mahkeme kararına dayanarak yapıyorsun bunu. Bütün bunların karşılığında seçmene gittiğinde seçmen de sana tokat gibi bir cevap veriyor zaten. Peki. O yüzden de sokağa çıkamıyorsunuz, halkın içine çıkamıyorsunuz.
0: Aydoğan Bey, sizin de değerlendirmenizi alabilir miyim? Şimdi Yargıtay'dan bahsetti Bülent Bey. Daha önce bir konuğumuz da hatırlıyorum. CHP'nin 2 milyona yakın üyesi olduğu için Yargıtay'ın bu dosyaya öncelik vermesi gerektiğini söylemişti. Anladığım kadarıyla yani Özgür Özel kanadı da bir an önce Yargıtay'ın işte artık onuyor mu, bozuyor mu bu kararı vermesini bekliyor. Siz katılır mısınız? Nasıl bir tabloyla karşı karşıya?

0: CHP. Sizin yorumunuz ne yönde?
1: Ayşe Hanım, biz Bülent Bey'le burada Habertürk ekranlarında çok sert tartışmalar yaşamışızdır. Ancak şunu belirteyim, yani burada bizim değerli bir meslektaşımız avukat hukukçu olarak yani görüşlerimiz farklı olsa da şunu söyleyebilirim. Sonuç itibariyle Bülent Bey bir TV programına çıkıp veya farklı farklı televizyon programlarına çıkıp eğer eleştiride bulunuyorsa ve sadece bu sebeple disipline veriliyorsa bu da doğru bir şey değildir. Hukuken doğru değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü partilerin elbette bir vizyonu vardır. Bir parti tüzüğüne uygun davranması gerekir her üyenin. Ancak sonuç itibariyle bunun karşılığı disiplinde kesin ihraç değildir. Belki bir uyarı veya partide çağrılıp parti içi mekanizmalar çalıştırılabilirdi. Burada Kemal Bey biraz benim gördüğüm kadarıyla çok sert gidiyor. Yani eleştiriye kapalı bir şekilde bir yol haritası kendisine çizmiş durumda. Yani şunu söylemem lazım. Yani şu anda yani Bülent Bey açısından, bir defa hani bir meslektaşımız açısından, yani çok gerçekten parti Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok üzücü bir durum. Yani bunun altını çizeyim. Ancak tabii ki partilerin disiplin kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Kendisi de zaten yargı yoluna başvuracağını söyledi. Yani demokrasinin de aslında hukukun da üstünlüğü açısından bu yolları mutlaka değerli meslektaşımız da başvurularını yapacaktır. Ama şöyle bir başlık açmak istiyorum. Bakın
0: Buyurun.
1: burada biraz önce Bülent Bey belirtti, yani Yargıtay'ın bir an evvel karar vermesi gerekiyor. Bence de Yargıtay'ın bu meseleyle alakalı, yani Türkiye'de ana muhalefeti ilgilendiren en önemli sorunlardan biri, yani kendi içerisinde yaşamış olduğu bu rekabet ve çatışma ortamında bu krizin çok daha fazla derinleşmemesi açısından ve demokrasinin de burada hani zarar görmemesi açısından, parti açısından söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Yargıtay'ın bir an evvel kararı vermesi isabetli olabilir. Burada Kemal Bey de, sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi de temyiz yolundan da feragat edebilir. Bu da bir yoldur. Hani bu açıdan sonuçta Yargıtay son sözü söyleyecek. Ancak şunu altını çizelim. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığımızda bazı söylemleri oldu. İşte arınma oldu. Parti
0: Evet.
1: içerisindeki bu yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla alakalı partisini bu rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ve devam eden ceza dosyalarından dolayı bir arınma sürecine gideceğini söyledi. Disiplin mekanizması bence öncelikle bu açıdan değerlendirilmeliydi. Ancak şunu da altını çizeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu çatışma, ayrışma diğer siyasi partileri bizi de ilgilendirmiyor. Ancak demokrasinin ilkeleri açısından baktığımızda, mesela bir siyasi parti bir şirkete dönmemeli. Yani dışarıdan kişilerin kariyer veya kazanç kapıları gibi siyasetin, mesela Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki iddialara baktığınızda İstanbul İl Başkanlığından genel merkeze kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte önce delegelerin iradelerinin sakatlanması, daha sonra işte yapılan 38. kurultayın şaibeli bir hal alması. Yani burada Sayın Özgür Özel temiz bir sayfa açacağım söylemi, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapmak, mücadele etmek veya yeni bir parti kurmasıyla birlikte bu yolsuzluklardan vazgeçti mi? Mesela kamu zararı, Ekrem İmamoğlu ceza davasına baktığımızda, bakın iddialara baktığımızda 160 milyar TL kamu zararı, 24 milyon dolarlık bir kamu zararının oluştuğu iddia olunuyor. Bunlara cevap verecek mi? Bunlarla alakalı ne diyecek? Bakın Muhittin Böceğin Ekrem İmamoğlu'na havale yöntemiyle 5 milyon euro para ödedim şeklinde bir ifadesi ve HTS kayıtları delillerin soruşturma dosyasında olduğundan bahsediliyor. Mesela Özgür Özel bunlarla alakalı ne diyecek? Yine
0: Ama
1: bir husus
0: bunlara
1: daha,
0: cevap
1: bakın.
0: vermesi için davanın görülmesi gerekiyor, değil mi?
1: Hayır, davanın görülmesi şöyle, Muhittin Böcek'le ilgili davanın soruşturma yürürken de bu açıklamayı sorumlu bir siyasetçi olarak kamuoyuna açıklayabilir. Yani ben şunun altını çiziyorum Ayşe Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kendi iç hesaplaşmalarını Türkiye'ye dayatmak yerine asıl meselelere odaklanmalılar. Kendi içlerinde bu meseleyi çözmeleri
0: Evet.
1: lazım. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu da sonuçta Özgür Özel'le bir araya gelip bu meseleleri çözebilirdi. Veya Özgür Özel Kemal Bey'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarını bir araya getirip, ki bu mutlak mutlan davasını açan 5 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: Evet.
1: delegesi. Yani Cumhuriyet Halk Partililer bu davayı açtı. Yani bu anlamda bakmak lazım. Yani bakalım Kemal Bey bundan sonraki söylemlerinde

0: Çünkü Kemal Bey'in genel başkanlığı dönemine baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla beraber toplumu kutuplaştıran bir takım beyanatları olmuştu. Şimdi Kemal Bey acaba milli eksende mi siyaset yapacak yoksa eski alışkanlıklarına devam edecek mi? Bunun gibi
1: Peki.
0: bir sürü soru. Burada hukuka saygı göstermek gerekir diye düşünüyorum.
1: Sizin söyledikleriniz üzerine ben Bülent Bey'in yorumlarını almak
0: Tabii.
1: isterim.
0: Buyurun.
2: Şimdi Ayşe Hanım, kamu görevlileri 5 yılda bir mal beyanında bulunurlar. Ayrıca bir kamu görevlisi eğer maaşının 5 katı yüksekliğinde bir mal varlığı edinmişse bunu da mal beyanında bulunmak zorunda. Yani o 5 yılı beklemeden derhal bulunmak zorunda. Şimdi bahsedilen rakamlar 5 milyon lira, 10 milyon dolar, 5 milyon dolar, 15 milyon dolar. Kim bunu söylüyor? İşte cezaevinde çıkmak için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaya çalışan bir tutuklu söylüyor. Yani ben 25 yıl savcılık yaptım. Bu tür ifadelerin sonucunda neler olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden çok ciddi almıyorum. Ama devletin şöyle bir mekanizması var. Yani haksız mal edinme ile ilgili bir kanun maddesi, bir kanun var ve bununla ilgili devletin re'sen harekete geçip yani kamu etik kurumunun re'sen harekete geçirip bunu araştırma yetkisi var. Yani bir kamu görevlisi, bir belediye başkanı, bir milletvekili, her kim olursa olsun, bu Bülent Yücetürk de olabilir, Aydoğan Bey de olabilir. Yani kim olursa olsun, eğer mal varlığında açıklanmayan bir artış varsa bunun açıklanması istenir. Eğer bunu açıklayamıyorsanız da haksız mal edinmeden dolayı sizin hakkınızda dava açılır. O yüzden yani bu cezaevindeki bir kişinin söylemiş olduğu, cezaevinden kurtulmak için söylemiş olduğu, hani bunun çok esprisi yapılıyordu. Yani Özal'ı da ben öldürdüm, işte babamı şu öldürdü esprisi. Biraz böyle magazinselleşmeye başladı. Zaten bakın bu iş buraya gelince yok Özgür Bey benden Sikorski istedi, yok Özgür Bey benden şunu istedi. Ya bu böyle magazinselleşmeye başlayınca inandırıcılığı da kayboluyor. Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, uzun süredir milletvekili, ana muhalefet partisinin genel başkanı. O da diğer kamu görevlileri gibi sürekli mal beyanında bulunuyor. Eğer olağanüstü bir mal varlığı olmuş olsa zaten bu ortaya çıkar. Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. Bakın yargılanıyor şu anda. Tam da bu nedenle yargılanıyor. İşte önümüzdeki hafta muhtemelen savunmasını yapacaktır. O savunmasını yaptığı zaman bu soruların büyük bir çoğunluğu cevabını bulacaktır. Kamuoyu bunları inşallah alır, ekranlara taşır. O yüzden şimdi bizim anayasamız masumiyet karinesini düzenlemiş. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla dönebilmesi için kendisine bir siyasi meşruiyet aradı. O siyasi meşruiyeti de belediye başkanlarıyla devam eden yolsuzluklar üzerinden bir siyasi meşruiyet aradı. Başka bir meşruiyeti yok ki. İktidar da kendi işine geldiği için onun bu aradığı meşruiyet noktası onun iktidarın da işine yaradığı için yargı böyle bir karar verdi. Bakın kararın hukukiliğini falan istediğiniz hukukçuyla tartışabilirim. Çünkü yasa açık tedbir kararı veremezsiniz. Hadi butlan kararı verdiniz ya tedbir kararı veremezsiniz. Yasa açık veremezsiniz ama verdi. Hukuksuz bir şekilde verdi. Şimdi bu hukuksuz bir şekilde verilen karar üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu partiyi dönüştürmeye çalışıyor ama taban bunu kabul etmiyor. Bakın taban kabul etmediği için de bir sorun ortaya çıkmaya başladı. O da şu. İktidar da zannetti ki ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkta bir karşılığı var, bir şeyi ifade eder zannediyordu. Ama çok kısa bir sürede anladılar ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkta bir karşılığı yok. Biz sokaktayız. Bakın insanlardaki öfke ve nefret düzeyi öyle böyle değil. Onu görüyorlar. Sadece sosyal medya ortamları değil. Bakın işte basit bir gezide bile ancak benzin istasyonundaki 3-5 kişiyle fotoğraf çektiriyor. Ondan sonra butlancılar bunu ha gördünüz mü halkın coşkusunu? Ya
1: Evet.
2: halkın coşkusu Özgür Özel'e bakınca görüyorsunuz oradaki coşkuyu, oradaki inancı, oradaki kadınların, gençlerin ilgisini görüyorsunuz. Yani biz eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olma umudundan vazgeçmişse ya da biz artık Cumhur İttifakı'na dahil olup AKP'nin ve Erdoğan'ın iktidarının devam etmesi noktasında bize bir görev verilmişse bence çıkıp bunu söylesinler.
1: Peki.
2: Mesela Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir tercihte bulundu. Sayın Bahçeli böyle bir tercihte bulundu. Ve çıkıp açık açık dediler ki bizim Cumhur İttifakı olarak biz devletin bekasını

0: işte güvenliği, şunu bunu önemsiyoruz. O yüzden buradayız ve sonuna kadar Erdoğan diyoruz. Ya Kılıçdaroğlu da çıkıp desin ki kardeşim, biz sonuna kadar Erdoğan diyoruz. Bu CHP artık sizin bildiğiniz CHP değildir. Bence millet de gerçeği öğrensin. Ama fiilen zaten bu şekilde gidiyor.
1: Evet. Aydoğan Bey, eminim ekleyecekleriniz vardır. Bir de hani kurumsal ceza davası da 1 Temmuz'da görülüyor. Onu da bir hukukçu olarak değerlendirirseniz. Hani çünkü hatırlıyorum o zamanlar önce ceza davasının beklenmesi gerektiği yönünde görüş beyanı da ediliyordu. Onu bir açarsanız hem bizi dinleyenler için de bir ufuk açıcı olabilir. Bir de tabii şeyi de soracağım. Bu mazbata mevzunu da soracağım. Şu an itibariyle Özgür Özel de bu mazbata. Bu değişir mi? Bir karar Yargıtay'dan çıkarsa nasıl bir yol izlenecek? Hukuki açıdan bizi bilgilendirirseniz sevinirim.
2: Şimdi Ayşe Hanım, Bülent Bey tabii kendi şapkası açısından bir değerlendirme yaptı ama şunu altını çiziyorum. Şu an CHP içerisindeki bu ayrışma, çatışma, kavga bizim meselemiz değil. CHP'nin kendi iş meselesidir. Bakın, milletimiz sonuç itibariyle istikrar istiyor. Kriz, kavga istemiyor. Kendi siyasi partileri içerisindeki rekabeti, kendi siyasi partileri içerisinde delegelere para vermelerini, menfaat vermelerini, belediyelerindeki kopuşmuş düzeni, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki ahlaki çürümeyi ve yolsuzluğa ve rüşvete bulaşan soruşturmaları devam eden iddialara, vahim iddialara baktığımızda millet artık koltuk kavgası istemiyor. Millet kendi içinde bir siyasi partinin çözemediği sorunları milletimize mal edenleri istemiyor. Bu anlamda da hukuka saygı göstermek lazım. Yargıtay sonuç itibariyle bir karar verecek. Belki istinaf kararını kaldıracak. Belki de Yargıtay onama kararı verecek ama son sözü hukuk söyleyecek. Yani burada hukuka saygılı olmak lazım. Çünkü her şeyi Türkiye'de yaşanan adam Manavgat'ta baklava rüşvet görüntüleri ekrana çıkıyor. Halen burada yolsuzluk ve rüşvet iddiaları yok diyorlar. Millet her şeyi görüyor. Millet her şeyi görüyor. Yani her şeyi siyasi etikete bağlamamak lazım. Siyasi partiler içerisinde demokrasi gereği elbette mücadele verilir. Özgür Özel de zaten söylüyor. Ben diyor kendi partim içerisinde mücadele edeceğim. Olmazsa da yeni bir siyasi parti kuracağım diyor. Yani burada kendi meselelerine bizi bulaştırmasınlar. Kendi sonuçta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi de bu iddialarla bence gündeme getirmesinler. Sizin sorduğunuz soruyla ilgili de bakın, burada kurultay ceza davası oylamaya hile karıştırma suçu siyasi partiler kanunda çok açık bir şekilde zaten açıklanmış, suç tanımı yapılmış. Bu anlamda açılan ceza davası yargılama devam ediyor. Eğer burada oylamaya hile karıştıranlar siyasi kongrenin maddi menfaatlerle şaibeye bulaşmasına neden olanlar varsa zaten yargı önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Mazbata konusunda da bakın, siyasi partiler kanununa göre parti içi tüm işlemlerin, eylemlerin ve alınan kararların demokrasi esaslarına ve eşitlik ilkelerine uygun olması gerekiyor. Ya burada bu Mutlak Burhan davasında verilen bir tedbir kararı varken yeniden kurultay yapılması maalesef hukuken zor görünüyor. Burada kararın kesinleşmesini beklemek lazım. Yani benim gördüğüm kadarıyla Yargıtay eğer Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bir ana muhalefet partisinin iç meselesini ilgilendiren bu konuda Yargıtay'ın da bir an evvel burada karar vermesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin menfaatine mutlaka olacaktır. Ancak şunu unutmayalım. Yani bu çatışmayı sonuçta siyaseti kazanç ve kariyer kapısı olarak görenler bu siyasetleri içerisindeki çatışmayı Türkiye'ye mal edemezler. Özgür Özel önce vesayetten kurtulsun. Eğer temiz bir sayfa açacağım diyorsa, yani kendisi Ekrem İmamoğlu'nun vesayetiyle siyaset yaptı ve gerçek Cumhuriyet Halk Partililer de bizi Habertürk'te de katıldığımız birçok programda da diğer programlarda da kendileri ifade ettiler. Biz partimizden dışlandı, parti içi demokratik mekanizmalar çalıştırılmadı, kimse bizi dinlemedi diyor. Bugün bakın, Bülent Yücetürk değerli bir hukukçu meslektaşımız, kendisini Kemal Bey'in mesela çağırıp bir dinlemesi gerekmez mi? Ya bir TV programındaki bir eleştirisinden dolayı doğrudan disipline bir parti üyesini sevk etmek nedir yani? Savunması alındı mı bilmiyorum. Belki savunma dahi almadı. Yani Kemal Bey bu kararlılığını yolsuzluk ve rüşvetle

0: mücadele yolunda elbette kararlı bir şekilde yürütebilir. Ancak kendisine her eleştireni de kusura bakmasın kapının önüne koyarsa tek başına yalnızlaşır kendi siyasi partisi içerisinde. Ben böyle değerlendiriyorum.
1: Bülent Bey.
2: Ayşe Hanım, savunmam alınmadı. Aydoğan Bey'e okuyayım. Şimdi hani başka gerekçelerle disipline sevk edilenler var. Benim gerekçem şu: yazılı ve görsel medya ile sosyal medya mecralarında parti tüzel kişiliğini, kurumsal kimliğini ve Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan parti disiplini ve bütünlüğünü zedeleyici nitelikte açıklama ve paylaşımlarında bulunduğuna ilişkin iddiaların ciddi mahiyette olduğu bu hususların disiplin soruşturmasına konu edildiği.
0: Yani işte bunları somut olarak ortaya konulması lazım değil mi Bülent Bey yani? Somut koyulması lazım.
2: Ya bu bakın, ben baştan beri şunu söylüyorum. Şimdi bir ülke hukukla yönetilir. Yani bütün mahkemelerin arkasına ne yazar? Adalet mülkün temelidir. Mülk dediği şey devlettir. Eğer siz bir kurumu, bir devleti adaletle, hukukla yönetemiyorsanız o ülkeyi, o kurumu yönetemezsiniz. Bugün Türkiye'de biz neyi eleştiriyoruz iktidarın? Diyoruz ki ya Anayasa Mahkemesi kararlarını, AİHM kararlarını uygulaman lazım. Niye? Anayasa emrediyor. Yani sen Can Atalay'ı, Selahattin Demirtaş'ı, Tayfun Karaman'ı içeride tutamazsın. Tuttuğun zaman anayasayı ihlal etmiş oluyorsun. CHP Butlan yönetimine de şunu diyoruz. Ya kardeşim, mahkeme tüzüğü ortadan kaldırmadı. Evet. Orada bir tüzük var. Sen bu tüzüğe göre partiyi yöneteceksin. Ama diyor ki ben yönetmem. Bulmuş kendilerine göre bir mahkeme kararı. O mahkeme kararı üzerinden de kendilerini her şeyi yapmaya muktedir görüyorlar.
1: Pekala.
2: Ama hukuk şöyledir Ayşe Hanım. Hukuk biraz böyle yavaş, ağır aksak gider ama eninde sonunda adaletli bir noktaya gelir. Ondan Peki. eminim yani. Ben 25 yıl savcılık yaptım. 40 yılımı da bu mesleğe verdim. Hukuk yavaş işler ama sonunda gerçeğe
1: ulaşır. İşler diyorsunuz. Pekala. Süremin sonuna gelmişim, uyarıyorlar beni. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bülent Yücetürk ve Aydoğan Ahı Akın. Sağolunuz. Haber hattının sonuna geldik bugünlükte. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Vincenzo Montella'nın göreve devam edeceğini açıkladı. Hacı Osmanoğlu, futbolculara söz verdiği villaları da teslim edeceğini söyledi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel bir gazeteye konuşan Hacı Osmanoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi, Montella'ya destek verdi.
2: Montella görevine devam edecek. Gruptan çıkacağımıza inanıyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık.
1: Hacı Osmanoğlu, milli futbolculara söz verdiği villaları teslim edeceğini vurguladı.
2: Tüm izinler alındı ve inşaat başlayacak. Orası sit alanı değil. Söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük.
1: Eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim hakkında konuşan Hacı Osmanoğlu, her şeyi yüzüne söyleyeceğim dedi.
2: Bu konuda başka bir şey yapmayacağım. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim. Benim bagajım hep boştur. Aksini söyleyen herkesle tartışırım.
1: Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren TFF Başkanı, hakkımı yiyorlar diye konuştu.
2: TFF'ye tek bir kişi aldım. O da Abdullah Ayaz. Çok faydalı bir adam. Dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler. İdman sırasında bağıran seyircilere bekleyin geleceğim dedim. Üstümü değiştirip yanlarına gittim ve hepsiyle konuştum. Ama bunları kimse yayınlamadı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralının değişeceği iddialarına son noktayı koydu. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.
3: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara nokta koydu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır ifadeleri kullanıldı. Kulüpler Birliği 10+4 olarak belirlenen yabancı sınırının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi yazı gönderme kararı almıştı. Federasyonun bu açıklaması sonrası kulüplerin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.
0: Galatasaray'da Icardi belirsizliği sürüyor. Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızla henüz yeni bir anlaşma sağlanamadı.
3: Mauro Icardi'nin Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eriyor. Sarı kırmızılı kulübe önce kiralık ardından bonservisiyle gelen Arjantinli futbolcu tatilini ülkesinde sürdürüyor. Başkan Dursun Aydın Özbek sezon bitiminin ardından sözleşme yenileme görüşmeleri için oyuncunun temsilcisiyle masaya oturmuştu. Başkan Özbek Icardi'ye 4+1 milyon euro yıllık ücret ve bir sezonluk mukavele teklif etmişti. Daha fazla süre almak isteyen Icardi'nin temsilcisi ise sarı kırmızılı kulüpten 2 sezonluk mukavele

0: Havel'e talep ediyor. Icardi ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Icardi için Arjantin'de forma giyeceğine dair iddialar ortaya atılmış, ancak Eli Pino bu söylentileri yalanlamıştı. Menajer Pino, Icardi'nin Arjantin'de oynama gibi bir planının bulunmadığını belirtmişti. 33 yaşındaki golcü geçen sezon 47 maçta 16 gollük katkı sağladı.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Amerika Birleşik Devletleri en iyi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Kortlardaki gururumuz Zeynep Sönmez, Wimbledon tenis turnuvasına zaferle başladı. Dünya 29 numarası Enli ile karşılaşan sporcumuz ilk seti 7-5 kazandı. İkinci sette rakibinin hücumlarına karşılık vermekte zorlanan Zeynep 6-1 yenildi. Son sette yeniden toparlanan Zeynep Sönmez 6-4 kazanarak mücadeleden 2-1 ile ayrıldı ve ikinci tura yükseldi. Milli tenisçimiz sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'un ikinci turunda Amerika Birleşik Devletleri Kaleri Liu'yla eşleşti. Haftaya dünya sıralamasında 51.liğe çıkarak başlayan Zeynep ile Liu arasındaki ikinci tur mücadelesi yarın oynanacak. 2025 Wimbledon'da açık dönemdeki bir Grand Slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep başarısını tekrarlamaya çalışacak. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'la Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ana Muhalefet Partisi'nde yol ayrımı için kritik son iki haftaya mı girildi? Özel'in alternatif grup toplantılarından sonra paralel il başkanlığı binaları hamlesi ne demek? CHP'deki değişimciler kendi deyimleriyle yol mu bulacak, yol mu açacak? Kılıçdaroğlu'nun ajandasında kimlerin adı gönderilecekler listesinde yazılı? Özgür Özel yurt gezilerinde halktan yeni parti için destek görüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine dönük yorulan varsa dinlensin sözünün şifreleri neler? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytun Çerkin yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

Merhabalar HT360'da. Bu dilimde beraber olacağız bir saat boyunca. Birlikte bakacağız gündeme ama önce manşetler diyeceğiz. Editörüm Seval Koç'la beraber.

Hazırladığımız ilk üçe şöyle yakından hızlıca bir bakalım. ABD-İran arasında hafta sonu tırmanan gerilimin ardından gözler şimdi taraflar arasındaki teknik görüşmeler için Katar'a çevrildi. Donald Trump bugün Katar'da görüşme olacağını iddia ediyor ama Tahran'dan bir yalanlama geldi. Teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor denildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de ABD heyetinden Witkoff ve Kushner'in Katar'da olduğunu, ki bu dün Beyaz Saray tarafından da yapılmıştı bu açıklama, her iki ismin de Katar'da olduğunu ama taraflar arasında planlanmış üst düzey bir görüşme olmadığını duyurdu. Bu işin detaylarına bir bakacağız ET360'da. Her salı olduğu gibi bu salada gözler CHP'ye çevrildi. Partinin grup toplantısında kimin konuşacağı merak ediliyordu. Grup toplantısında Özgür Özel konuştu. Köy köy, belde belde, şehir şehir geziyoruz, milletimizle kucaklaşıyoruz dedi. Bu arada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Şimdi akıllardaki soru partiden yeni ihraçların olup olmayacağı noktasında. Bu arada yine hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın da CHP Grup Başkan Vekili görevine döndü. Şöyle bir CHP'ye etraflıca bakacağız. DEM Parti'ye bakalım. DEM Parti'den açıklamalar var. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Terörist Türkiye süreci vardı elbette gündeminde. Çerçeve yasanın ertelenemez olduğunu ifade etti ve çerçeve yasanın dar tutulmaması ve belirsiz olmaması gerektiğini söyledi Bakırhan. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Barışın kapısından girmek isteyen herkese de o kapı açık olmalı dedi. Daha fazlası için hadi başlayalım.

0: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gidelim kabinenin gündemini öğrenelim. Emre Karaca takipte, tam da böyle NATO hazırlıklarının olduğu bir dönemde kabinenin gündemi hiç şüphesiz önce NATO olacak ama Emre, daha fazla neler konuşuluyor? Sana bırakayım sözü.
1: Dilek Gül Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım bu kabinenin ayrıntılarını aktarmadan önce. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli konukları vardı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kayas ve beraberindekileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tabii bu görüşmeyi yalnızca Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler olarak sınırlandırmak doğru olmayacaktır. Bilindiği gibi bölgesel gelişmeler, savunma sanayi alanındaki olası işbirliği fırsatları ve göç gibi temel konu başlıklarının bu görüşmenin omurgasını oluşturduğunu ifade edebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Kabinenin ana gündem başlığı da NATO zirvesi hazırlıkları olacak. 7 ile 8 Temmuz tarihinde dünyanın gözü Ankara'da olacak. Bu kapsamda son hazırlıklara bugün mercek tutulmasını bekliyoruz. Bununla birlikte Ankara'da hissedilen ek güvenlik tedbirleri şu anda yapılıyor. Bu bağlamda gelinen aşamaya yine mercek tutulacak kabine toplantısında. Tabii NATO zirvesi hazırlıklarına bir önemli yer bulacak. Ancak bununla birlikte bir alt başlık var. ABD ile ilişkiler. ABD Başkanı Donald Trump ilk döneminde de Türkiye'yi ziyaret etmemişti. İkinci döneminde de henüz Ankara'ya gelmemişti. İlk ziyareti olacak. Bu bağlamda NATO zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapması da bekleniyor. İkili temaslar, Avrupa, ABD ile Türkiye arasındaki son dönemde ivme kazanan ilişkilerde hangi konu başlıklarının ele alınması gibi bugün yine gündemin önemli başlıklarının kabinenin gündeminde olacağını ifade edebiliriz. Tabii NATO zirvesi hazırlıkları dışında bölgesel ve küresel gelişmelere de bugün parantez açılacak. ABD ile İran arasındaki kırılgan zeminde devam eden müzakere süreci bugün önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği gibi her ne kadar mutabakat metni imzalanmış olsa da taraflar birbirlerini bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyorlar ve henüz teknik müzakerelerde kayda değer bir aşamaya geçilmiş değil. Türkiye, Ankara bu süreci yakından takip ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenme de Ankara'nın yakın takibinde. Bu bağlamda ekonomik anlamda yansımalara da bugün yer verileceğini söyleyebiliriz. Kabine toplantısında bir başka önemli başlıkta terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar olacak. Hem bölgeden gelen, sınır hattından gelen örgütün silah bırakmasıyla doğru orantılı olarak istihbarat kurumlarından gelen bilgiler bugün masaya konacak. Bununla birlikte Ankara'da bir beklenti oluşmuş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetlerine ara vermeden, tatile girmeden önce bir yasal düzenlemenin meclise getirilmesi söz konusu. Bu bağlamda yapılan hazırlıklar hem bakanlıklar düzeyinde hem de kurumlar düzeyinde yapılan hazırlıklara bugün mercek tutulmasını bekliyoruz. Son başlığımız ekonomi olacak. 3 Temmuz tarihinde bilindiği gibi enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısının ekonomi

0: tablosu da netleşmiş olacak. Tabii enflasyonla birlikte en düşük emekli aile gibi bazı konu başlıklarında yine kabinenin gündeminde yer alacağını ifade edelim. Kabine toplantısı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabinenin bitimiyle birlikte kameraların karşısına geçerek kabineden alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Emre sağ olasın, teşekkür ederiz. Ankara'dan Emre Karaca aktardı bize kabinenin gündemini. Ankara'da kalalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz dedi. Ancak işgal bitmezse bu millet

0: Milletimizle birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Millet soruyor, biz de soruyoruz. Tarihin doğru tarafında duranları da, tarihin eğri tarafından medet umanları da herkes görüyor. Ve herkes şu soruyu soruyor. Kimler kimlerle beraber? Kimler kimlerle saf tutuyor? Biz milletin safındayız. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır.
1: DEM Parti'ye bakalım. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan çerçeve yasanın ertelenemez olduğunu söyledi grup toplantısında. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır dedi.
2: Önümüzde Türkiye siyasi tarihin en büyük fırsatlarından birisi duruyor. Süreci ikinci yılına neredeyse girmek üzere. Silahlar yakıldı, mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasa için adım atılması gerektiğini söyledi.
2: Bu adımların üzerine sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bunun yolunun çerçeve yasa olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Yüzyıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değil. Cesaretle yazılmalıdır.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz dedi.
2: Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bırakılan her adım barışın önüne konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Çerçeve yasa gecikmeden, açık ve güven veren bir içerikle artık meclise gelmelidir.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında bugün 59. duruşma görülüyor. Dava sanık savunmalarıyla devam ediyor. Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 59'u tutuklu, 414 sanıklı davada savunmasını yapacak 5 sanık kaldı. O sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu da var. İmamoğlu duruşma başlarken en son savunma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı haftaya Perşembe gününe kadar tüm savunmaların tamamlanacağını belirtti. İmamoğlu'nun en son savunma yapma talebi de kabul edildi. Bugünse savunma sırası İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'da. Ongun yöneltilen suçlamalara karşı savunmasını şu sıralarda yapıyor efendim. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Bu araştırmaya göre Haziran ayında açlık sınırı 35.759 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak hesaplandı.
3: Açlık sınırı 35.759 lira, yoksulluk sınırı 116.478 lira oldu. Türk İş, Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Mayıs ayında 35.174 liraydı. Bu rakam Haziran ayında 35.759 lira oldu. Yoksulluk sınırı 114.576 liradan 116.478 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,66 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,44 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Kuzu eti ve patates fiyatlarında artış görüldü. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi.
1: Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ard arda iki deprem yaşanmıştı. Can kaybı.

0: Bu 1719'a yükseldi. 5000'den fazla Venezuela'lı da yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor ve bu arada bölgeye Türkiye'den de bir yardım eli uzandı.
1: Mira cómo se mueve todo.
2: 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Venezuela'da can kayıpları her geçen gün artıyor. Aralarında AFAD ve TSK DAK timlerinin de yer aldığı uluslararası ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarının merkezi depremden en çok etkilenen bölge olan La Guaira. Ekipler ummalı çalışmalarını sürdürürken bir mucize yaşandı. 21 yaşındaki bir genç depremden 106 saat sonra kurtarıldı. 12 yaşındaki bir çocuk ve bir köpek yavrusu da enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yaklaşık 45 bin kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Venezuela'da 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD ve TSK DAK timleri de La Guaira'daki çalışmalara katılıyor. Ekipler bir yandan da insani ihtiyaçların belirlenmesi için çalışıyor. Venezuela Savunma Bakanı González López ve Dışişleri Bakanı Yves Gil Türk ekiplerini ziyaret etti. López, Türk ekibiyle yaptığı sohbette, okyanusun öbür tarafından kalkıp gelmiş olmanız sizin ne kadar iyi organize olduğunuzu gösteriyor dedi. Bölgede Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği görev yapıyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören 855 binadan 189'u tamamen çöktü. 22.619 kişinin etkilendiği depremlerin ardından evlerini kaybedenler için 15 barınak ve 50 geçici kamp inşa edildi. Bölgede yaşanan artçı depremlerin çalışmaları olumsuz etkilediği belirtiliyor.
0: Avrupa yanıyor. Pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Hatta can kayıpları yaşandı. Bu rekor sıcaklık seviyeleri kıta değiştirerek Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkili olmaya başladı.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı, rekor kırdı. Can kayıpları artarken Avrupa'dan ABD'ye birçok noktada kırmızı alarm veriliyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı can kaybı 1000'i geçti.
3: Evden neredeyse hiç çıkmadım ve ter içindeyim. Bu dayanılmaz bir durum. 2 gündür evden çıkmadım ama ekmeğim, her şeyim bitti. Bu yüzden çıkmak zorunda kaldım.
2: Almanya'da aşırı sıcaklar ulaşım ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkilerken turistler de zor anlar yaşıyor.
4: Ben Avustralya'dan geliyorum ve orada da oldukça sıcak günler geçiriyoruz. Ama bunun gibi bir şey hiç yaşamadık. Beklediğimden çok çok daha fazla sıcak.
2: Erken başlayan rekor sıcaklıklar İsviçre Alplerinde de görülmemiş buzul erimesine neden oluyor. Avrupa kıtası aşırı sıcaklara teslim olurken ABD'de de benzer durumlar yaşanıyor. New York tarihinde ilk kez ısı acil durum planı devreye alındı. New York sakinleri serin kalabilmek için parklar ve gölgelik alanlara yöneldi. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir görüşme belirsizliği söz konusu. Bunu neden söylüyoruz? Trump bugün Katar'da görüşme olacağını iddia ederken, teknik görüşmelerden bahsediyorum, Tahran'dan bu konuya dair bir yalanlama geldi. Katar'da ABD heyetinin yalnızca ara bulucularla görüşeceğini açıkladı.
2: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. ABD Başkanı Trump Katar'da görüşme olacağını iddia etti. Taraflar arasında olası görüşme belirsizliğe sürüklendi. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karşılıklı mesajlar peş peşe geldi. Trump, İran görüşme talep etti, görüşme Doha'da gerçekleşecek dedi.
5: Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. They're going to Qatar. I think they've already left or they're just about getting ready to leave.
2: Beyaz Saray'da Doha'daki görüşmeye Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın katılacağını duyurdu. Tahran ise görüşme iddialarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle görüşme yapmayacağı, imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat metnindeki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da, eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Arabulucu rolüyle öne çıkan Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de ABD heyetinden Witkoff ve Kushner'ın arabulucularla görüşmek üzere Katar'da olduğunu ancak taraflar arasında planlanmış üst düzey bir görüşme olmadığını duyurdu. ABD ve İran birbirine varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
0: Polonya, Rusya'yı bir askeri tehdit olarak görüyor. Aslında şaşırtıcı bir değerlendirme değil. Ülkenin Dış İstihbarat Teşkilatı yaptı bu değerlendirmeyi. Ve aynı değerlendirmede Rusya ile çatışmanın yakın bir ihtimal olduğu da belirtiliyor.
2: Rusya ile çatışma yakın ihtimal değerlendirme Polonya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Paweł Zota ülke basınına konuştu. Polonya'ya yönelik gerçek ve doğrudan askeri tehdidin Rusya'dan geldiğini söyledi. Zota, Moskova'nın Polonya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeleri emperyal hedeflerin önündeki engeller olarak gördüğünü ifade etti. İstihbarat Başkanı, günlük faaliyetlerimizde Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz dedi. Polonyalı istihbaratçı, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı birkaç yıl daha sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu da belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı iç politik nedenlerle başarı olarak sunmak zorunda olduğunu kaydetti. Zota, Putin bu savaştan vazgeçmeyecek çünkü özellikle iç politikada kendisini bir kazanan olarak göstermek zorunda ifadelerini kullandı. Polonya istihbaratı, Rusya'nın NATO'yu test etmeye yönelik girişimlerinin süreceğini tahmin ediyor. Örgüte göre en gerçekçi senaryo, Baltık ülkelerine yönelik ciddi Rus provokasyonları yapılması. Rusya'nın ittifakın tepkilerini dikkatle izlediğini dile getiren Zota, NATO'nun çoğunlukla siyasi yanıtlar verdiğini gördüğü için de kırmızı çizgileri giderek ileri taşıdığını ifade etti.
0: Monaco'daki bir eve gönderilen bombalı paket patladı. İkisi ağır, 3 kişi yaralandı. Fransız basını saldırının hedefinde Ukrayna doğumlu oligark Vadim Yermolayev'in olduğunu iddia etti. Ukrayna vatandaşlığından çıkan Yermolayev 2023'te Ukrayna tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Monaco savcılığı saldırının terör saldırısı olmadığını, suikast girişimi olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Şüphelinin Fransa'ya kaçtığı tahmin edilirken olaya ilişkin tabii soruşturma başlatıldı. Şimdi Türkiye önümüzdeki hafta NATO zirvesi kapsamında liderleri Ankara'da ağırlayacak. 7-8 Temmuz'da yapılacak bu zirve oldukça önemli diyoruz. Her geçen gün yeni bir çatışmanın çıktığı ve başlayan gerilimlerin bir türlü son bulmadığı bir dönemde NATO zirvesi çok önemli seniyor ki NATO'nun da aslında bir anlamda kendini revize ettiği bir zirve olarak bakılıyor. Bugün kabine toplantısında da ana başlıklardan biri bu ve bu zirveyle ilgili önemli açıklamalar var. Önce onları aktaracağım sizlere, sonrasında ise konuklarımız olacak. Biraz NATO'yu hem kendi perspektifimizden, yani memleket meselesi olarak, hem de biraz NATO ne konuşuyor, ne talep ediyor bu 3.0'da, buna bakacağız. Şimdi önce Yaşar Güler'in açıklamalarıyla başlayalım. NATO krizde değil dedi. Bu önemli bir tespit çünkü NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti, kağıttan kaplan gibi cümlelerini çokça duyduk son yıllarda. Ama Yaşar Güler'in böyle bir tespiti var. NATO değişen güvenlik ortamına uyum sağlıyor, NATO krizde değil ve ABD ayrılmak istemiyor. ABD, Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor. Avrupa savunma girişimleri olumlu ama ama kapsayıcılıktan eksik, daha fazlasını içermeli diyor. Devamındaysa şöyle devam ediyor Yaşar Güler. Zirve savunma harcamaları sanayi ve blok birliğine odaklanacak. Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için SAMP/T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor ve masada diyor. Peki Bahçeli ne söyledi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün grup toplantısında bu meseleye dair konuştu. Bir parantez açtı aslında. Dikkat çekiciydi açıklamaları. Onları da aktaralım. NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. İttifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başrol üstlenecektir. NATO Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir dedi Bahçeli açıklamasında. Peki Ankara'ya gelecek olan liderler var biliyorsunuz. Onların çantasında ne var? Gelmeden önce ne konuştular? Şöyle hızlıca onları da bir aktarmak isterim size. Rutte, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin şöyle açıklaması oldu. Ankara'daki zirvede 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları duyurulacak dedi. Trump'ın açıklaması ise Avrupa artık kendi güvenliği için daha fazla ödeme yapmalı minvalinde. Bunu çokça duyuyoruz zaten. Sanchez'in açıklaması savunma harcamaları sosyal devlet kapasitesini zayıflatmayacak şekilde yönetilmeli ifadesini kullandı ve Meloni NATO'nun geleceğinde ABD ile Avrupa arasındaki bağ korunmalı dedi. Yani aslında varoluğun korunması gerektiğine dair açıklamalar. Macron ne söyledi? Ankara zirvesi NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek dedi. Peki kim ne istiyor? Biraz da buna bakalım. Şöyle bir led hazırladık size. Türkiye bu zirveden beklentilerini peyderpey açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz defalarca konuştu. Birlik beraberliğine de vurgu yaptı NATO zirvesinin. Birazdan kabine sonrasında da muhtemel gündeminde bu zirve olacak. Şöyle diyor Türkiye, 5. madde dahil müttefiklik ruhuna uygun davranış talep ediyor. Savunma sanayi üzerinde örtülü açık tüm ambargoların da kaldırılması yine Türkiye'nin gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın müttefiklerin savunma ve mali sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi, yani biraz yükü hafifletmek konusunda, bölüşmek konusunda talebi var Trump'ın. NATO caydırıcılığını sadece Rusya ile sınırlı tutmayıp Asya Pasifik bölgesine genişletilmesi ve nükleer caydırıcılık unsurlarının da arttırılması, ki İran konusunda yalnız bırakıldığını açıklamıştı ABD Başkanı. Avrupa ülkelerine bir bakalım. Rusya tehdidine karşın Doğu kanadının kalıcı olarak tahkim edilmesi talebi var. Az önce Polonya'yı da açıkladık size. Avrupa'nın kendi öz savunma sanayisinin entegre ve güçlü hale getirilmesi, bu minvalde de çokça anlaşmalar hazırlanıyor ve imzalanıyor. Ukrayna biliyorsunuz davetli olan ülkelerden biri. NATO üyeliğine dair artık somut bir adım atılması talebi var. Rusya bunu kesinlikle kabul etmiyor. Yani Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması minvalinde söylüyorum. Acil hava savunma sistemi, uzun vadeli planlı mühimmat desteği de yine Ukrayna'nın, savaşta olan Ukrayna'nın elbette ki en öncelikli talepleri arasında. Akademisyen Profesör Doktor Mehmet Özkan stüdyoda, hoş geldiniz hocam.
6: Hoş
0: bulduk. Selamlar. Uzaktan bağlantıyla da bize siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş destek verecek. Hocam sizi de gördüm. Merhabalar, hoş geldiniz.
7: Teşekkür ediyorum Dilek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İzniniz olursa her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım. Sonra hızla size döneceğim Mehmet Hocam. Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayalım. Yeni bir dönemin başındadır dedi NATO. Pek çok açıklama da aslında NATO'nun artık işte 1-0, 2-0, 3-0 dönemini başarabilirse 3-0 dönemini tanımlıyor. Ne dersiniz? Türkiye'nin buradaki pozisyonunu da aslında bir çerçeveye oturtturuyor. Diyor ki ittifakların yarınlarından yeniden biçimlendirilmesinde, bu önemli bir ifade, başat rol üstlenecek Türkiye. NATO Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir diyor. Ne dersiniz? Türkiye'yi tam böyle merkeze alan bir açıklama bu.
6: Şimdi dikkat ederseniz aslında bütün açıklamaların şeyi çok net. NATO 3 dediğimiz mesele büyük oranda savunma sanayi üzerinden net bir düşmanın olmadığı, fakat savunma sanayi işbirliğinin NATO ülkeler arasında geliştirildiği ve bunun üzerinden NATO'nun caydırıcılığının arttığı bir ittifaktan bahsediyoruz. NATO daha önce hem Soğuk Savaş döneminde hem de 90 sonrasında düşman arayışındaydı. Soğuk Savaş'ta düşman çok netti. 90 sonrası hatırlarsanız önce terör vesaire oldu, 11 Eylül sonrasında netleşti. Fakat 2022 ile beraber Rusya mı Çin mi derken işlemedi. Dolayısıyla 3. NATO 3 dediğimiz büyük oranda savunma sanayi üzerine oluşturulan yeni bir pazar. Güçlü bir pazar, bir caydırıcılık ve bunun üzerinden bu NATO üyesi ülkelerin kendi paydaşlarıyla birçok şeyi paylaşması ve caydırıcı oluşması. Şimdi Türkiye'nin önemi nerede? Türkiye hem 1952'de NATO'ya girdiği zaman hem de Soğuk Savaş bittikten sonra Türkiye büyük oranda yani ikinci en büyük askeri ordusu olmasına rağmen NATO arasında ister istemez daha fikirsel anlamda daha pasif bir katkı veren ülkeydi. Hı. Ama şimdi savunma sanayi üzerinde NATO yönden şekillenirken Türkiye burada ana etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla hem Devlet Bahçeli'nin vurgusu hem diğer vurgular burada önemli. NATO'nun yeni oluşumunda fikirsel anlamda Türkiye şu an en güçlü katkı vermeye hazır ülkelerden bir tanesi. Özellikle drone vesaire vesaire. Çünkü savunma son dönemde savaşın doğası değiştiği için savunma sanayi üzerinde. Bu anlamda bu zirvenin zaten Ankara'da olması da ayrı bir hikaye. Net bir şekilde. Yani yani NATO 3.0 dediğimiz mesele büyük oranda bir düşman arayış değil. NATO'nun kendi içinde güç tahkim meselesi. Dikkat edin, Avrupalılar diyor ki artık işbirliği olsun. Türkiye diyor ki bize karşı örtülü her türlü ambargoyu kaldırın. Böyle bir şey yapmayın. Evet. İşte Trump diyor ki Avrupalılar daha fazla para harcasın. Bir kısmı diyor ki Avrupalıların Avrupa ihmal etmesin. Dolayısıyla yeni bir sürece giriyoruz. Artık düşmanın net olmadığı ama savunma sanayi yeni bir pazar oluşuyor. Dolayısıyla manşet şu: NATO'nun bugün için bir düşmanı yok. NATO'nun büyük bir pazarı var ve büyük bir pazar kurma derdinde, bu pazar üzerinden de caydırıcılıkla küresel sistemin devam ettirme derdinde.
0: Bir karşılaştırma yapsanız 1, 2, 3 diye. Geldiği aşamayı NATO'nun nasıl yorumlarsınız?
6: NATO 1 49'da kurduktan sonra Soğuk Savaş dönemiydi. Düşman çok netti. Evet. Sovyetler Birliği. NATO 2 90 sonrası dönem ilk başta bir kimlik bunalımı yaşadı. NATO'nun geleceği nedir? Hatırlayın, acaba bir terörizm vesaire. Sonra 11 Eylül'den sonra biraz terör meselesi öne çıktı. Ya NATO 2 biraz aslında NATO üyesi ülkelerin ortaklık bulamadığı bir şeydi. Terör onlar birleştirdi. NATO 3'ün ilk denemesi 2020'lerin başındaydı. 22'de biz bunu gördük Madrid'deki zirvede. Rusya mı Çin mi düşman olsun vesaire vesaire. Ama Rusya Çin düşmanlığını, yani Rusya Çin'i bir NATO düşmanı olarak kategorize etmenin, ittifak içinde birçok ülke buna katılmadı. Aha. Dolayısıyla anlaşıldı ki ikinci evre bir geçiş dönemiydi aslında. Üçüncü, yani bir düşman üretilemedi, olmadı. Çünkü herkes farklı düşünüyor. Polonya farklı düşünüyor, İspanya farklı düşünüyor, Türkiye farklı düşünüyor. Dolayısıyla üçüncü evre anlaşıldı ki herkesin katılabileceği, herkesin katkı verebileceği bir NATO 3 oluşturdu. Bu da savunma sanayi üzerinden yeni bir pazar. Burada tek istisna İspanya. Dikkat ederseniz İspanya, evet, Sanchez çok net diyor ki, çünkü hatırlarsanız geçen yılki Hollanda'daki zirvede gayri safi milli hasılın %5'inin savunma sanayi harcanması kararı almıştı. Ona tek karşı çıkan İspanya'ydı. Dolayısıyla biraz İspanya o sol tandanstan gelen biraz sosyal vurguyu yapıyor ama onun dışında bütün herkesin şu an ittifak ettiği yeni bir NATO 3 var.
0: O zaman bu aslında Türkiye'nin talepleri arasında olan bu işte 5. madde dahil bütün müttefiklerin bu sistemin ruhuna uygun davranması talebiyle örtüşen de bir talep mi? Yani şöyle, daha doğrusu amaç mı?
6: Şimdi şöyle bir şey var. Bakın 5. madde herkes için bağlayıcı ama isterseniz birçok üye arasında şöyle bir şey var. Acaba bir savaş olsa hangi ülke 5. maddeye gelir? Evet. Ya bu çok normal. Dolayısıyla ora üzerinden yeni bir NATO oluşturulmasının gitmeyeceğini herkes farkında. Çünkü Avrupa ile Amerika arasında ciddi çatlaklar var. Dolayısıyla şu an herkesin kazançlı çıkacağı bir savunma sanayi üzerinden oluşturulan bir pazar var. Onun üzerinden oluşturulan bir NATO var. Diyor ki NATO içindeki ülkeler artık kendi arasında bir ambargo koymasın. Herkes birbirle paslaşsın. Küresel anlamda en büyük yani savunma sanayi sektörünü ve endüstrisini biz kontrol edelim. Ve yeni teknolojiyi biz üretelim. Hem NATO dışına satalım. Hem de bir şekilde içeride güçlü olan bunun üzerine bir caydırıcılık üzerinden, evet, NATO oluşturalım. Dolayısıyla NATO 3 öz itibariyle budur.
0: Peki siz ne dersiniz Sayın Bozkuş? Hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin merkezi hedef, yani merkezi alan açıklamalarına NATO içerisindeki, bir de bu 3.0 meselesini nasıl yorumlarsınız NATO'nun geleceği açısından?
7: Bakın Dilek Hanım, küresel jeopolitik 21. yüzyılda çok farklı bir şekilde değişti ve savaş sahnesindeki fiziksel coğrafi savaşların artık dijital coğrafi savaşlara kaydığı bir dönemle karşı karşıyayız ki savaşın çeşitliliğinin de arttığını söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla NATO 1.0'a baktığımız zaman sadece toprakları koruma statüsüne dayanan bir süreç olarak karşımıza çıkıyordu ki burada ana tehdit Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi ve burada kolektif savunma anlayışı, yani 5. madde işler halindeydi.
8: etti ve Türkiye'ye de Kızıl Ordu'yu 3 gün süreyle durdurma görevi verilmişti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki Fulda boşluğu statüsüne göre. Tabii buradaki önemli bir güç dengesi 2. Dünya Savaşı sonrası nükleer caydırıcının ön plana çıkmasıyla beraber Varşova Paktı'nın da kurulmasıyla beraber yeni bir süreç başladı ki aslına bakarsanız paktın kuruluş amacına baktığımız zaman Almanya'ya karşı kurulmuş olan bir paktın daha sonra Washington Anlaşması'yla beraber

0: 12 ülkenin kurduğu bir süreçle beraber genişlemesi var ki burada da ilk genişleyen ülke olarak Türkiye ve Yunanistan aldıklarını da hatırlatmakta fayda var. Tabii 2-0'a geldiğimiz an krizleri yönet stratejisine dayanan bir süreç vardı ki o da tek kutuplu dünya düzeninde Amerika'nın hakimiyetini ortaya çıkartıyor. Burada NATO'nun öne çıkan operasyonlarına baktığımız zaman da Bosna Savaşı, Kosova, Balkanlardaki gelişmelerde dikkatli bir şekilde NATO'nun etkisini gördük. Ancak 3-0 ve benim 2035 sonrası 4-0 olarak de makale olarak kaleme aldığım bir süreç var ki 3-0'da 2-0'dan sonraki gelişmelere bağlı olarak tek kutuplu dünya ve güce dayalı güç sisteminde yükselen güçler ve yeni rakiplerin şekillenmesiyle beraber hakimiyet ve pakt anlayışında da değişikliğin ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor ki burada da küresel jeopolitik ve savaş dengelerinin ortaya çıkarttığı bir gerçeklik var. Bu savaş konvansiyonel silah sistemlerinden dijital güce dayalı bir ordu yapılanmasını da beraberinde getirdi ki Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasındaki Suriye operasyonuyla beraber tüm orduların paradigmasını değiştirecek insansız hava araçlarını en etkin şekilde sahada kullanmasıyla beraber ortaya çıkan bir gerçeklik vardır. 3-0 olarak şimdi değerlendirilen süreçlerde Rusya'ya karşı caydırıcılık noktası ön plana çıkarken Çin'in sistematik etkilerine karşı da hareketler ön plana çıkmıştı. Ancak bugün savaşın İran-Amerika savaşından sonra ortaya çıkan bir gerçeklik var ki dijital savaş ve algoritmalar savaşı ve yapay zeka üzerinden orduların da şekillenme döneminin başladığını söylememiz gerekiyor. İşte burada orduların yapılanmalarının da değişeceği bir dönemle karşı karşıyayız. Peki bu nedir? Kara, deniz ve hava kuvvetleri haricinde artık siber güvenlik komutanlıklarının, uzay komutanlıkların kurulduğu yeni bir dönemin teknolojik alanındaki jeopolitik çağa girildiğini de görmekteyiz ki bu savaş, işte Ankara'daki bu toplantı daha çok bunu ön plana çıkaracak, yeni yapılanmaları da beraberinde getirecek. Çünkü artık kara coğrafyasından savaşın jeopolitik ve güvenlik ve savunma doktrinlerinin değiştiği bir alana geçildiğini görmekteyiz. Burada yapay zeka destekli savunma sistemleri ve taarruzlu sistemler, yeni ve otonom sistemlerle insansız sistemlerin bir arada kullanacağı yeni şekillenme ve ordu içi yapılanmalar, veri egemenliği ki bugün dünyadaki en büyük savaşların veriler üzerinden şekillendiğini gördüğümüzde savaşların ne kadar farklı bir alana kaydığını da söylememiz gerekiyor. Yine bilişsel savaşlar ki Dilek Hanım burada dezenformasyon çok çok önemli. Artık savaşlar, bir savaş meydanında psikolojik harpin dezenformasyon üzerine dayandırıldığı bir gerçek var ki ve hepsinden daha önemlisi kuantumla beraber uzay ve yakın güvenlik ve teknoloji ittifak modelinin ön plana çıkacağı bir Ankara toplantısını görmekteyiz. O nedenle Ankara toplantısı, NATO'nun hem dönüşümü hem de NATO içindeki çatlak ve ayrışma süreçlerinin ne şekilde şekilleneceğini de önemli bir süreç olarak karşımıza çıkartacak.
1: Peki, çok sağ olun. Şunu sorayım Sayın Özkan. Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülen'in açıklamalarını, NATO krizde değil dedi. ABD Başkanı özellikle biliyorsunuz yani hem ABD Başkanı hem Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk, daha fazla mali sorumluluk anlamında açıklamalar yaptılar, savunma ve mali sorumluluk anlamında. Milli Savunma Bakanımız şöyle diyor, NATO krizde değil ve ABD ayrılmak istemiyor bu ittifaktan. ABD, Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor. Avrupa savunma girişimleri olumlu ama kapsayıcılıktan eksik, daha fazlasını içermeli. Bu daha fazlasını içermeliden kasıt.
2: Buradan kasıt yani Avrupalıların savunma için SAFE diye bir program açıkladılar. Ona Türkiye'nin dahil etmedilmesi meselesi. Yani biraz Avrupalıların daha kapsayıcı olup Türkiye'yi dahil etmesi. Biraz orada Sayın Bakan açıklaması ona referans olduğunu düşünüyorum. Şimdi NATO'da şöyle bir şey var. Bakın NATO'nun iki boyutu var. Bir askeri boyutu var. Bu çok net. Bu anlamda elbette birçok NATO hala Türkiye'deki ya dünyadaki en güçlü askeri yapılara sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Ama NATO'da son yıllarda belki çatlayan mesele siyasi iradeydi. Yani o da şuydu. Ortak bir siyasal vizyon meselesiydi. Şimdi Avrupa ile ABD arasında benzer bir şey. Şimdi siz Polonyalılara sorarsanız NATO'nun anlamı farklıdır. İspanyollara sorarsanız NATO'nun anlamı çok farklıdır. Şimdi bu NATO 3 dediğimiz mesele aslında bu tür zirveler biliyorsunuz siyasi zirvelerdir. Ve makro bir perspektif çizer. Bunun teknik ve askeri boyutunu zaten bir sürü her yıl onlarca toplantı olur zaten. Yani bakanlar düzeyinde olsun, teknik düzeyde olsun, askeri konuda bir sıkıntı yok. Şimdi bu zirvenin temel meselesi şu. Temel meselesi siyasal anlamda herkesin karlı çıkacağı, herkesin evet diyeceği ortak bir irade oluşturulabilir mi? Şu an bu irade savunma sanayi ve özellikle bu alanın işbirliği üzerinden oluşturulacak gibi gözüküyor.
1: Yani temel pasta ortaya konulsun ve o pastadan herkes
2: Herkes faydalansın. Herkes faydalansın. Hem kendi savunma sanayi anlamda faydalansın. Hem de savunma kendisinin savunma yetkinliğini güçlendirsin. Zaten geçen yıl bir karar alındı işte gayri safi milli hasılanın %5'i. Dolayısıyla bu pazar oluşsun, yeni bir ekonomik şey oluşsun. Herkesin çıkarı birbirine geçsin ki bu çıkar ortaklığından belki bir siyasal bir şey çıksın. Yani temel perspektif bu. Yoksa asker alanında bakın bu tür örgütlerdeki temel mesele şu. Asker alanında hiçbir mesele yok. Hmm. Ama bir savaş olduğu zaman o savaşa gidip gitmeme kararını veren siyasi iradedir. Ne olursa olsun.
1: Ama maddeler işte.
2: NATO'nun beşli maddesi bir siyasi irade kararıdır. Yani şimdi şey değil yani herhangi bir... Tamam,
1: gelmeyebilir diyorsunuz.
2: Ya bütün ülkeler için söylüyorum. Yani şimdi insanlar Avrupa'da bu tartışma var. Şimdi Avrupa ülkelerinin zaten Trump'la beraber ABD'den ayrışması temel meselesi o. Yoksa asker alanında bir şey yok. Birçok ortaklık var zaten. Yani Amerikan askerleri ve bölgede herhangi bir sıkıntı yok. Ama temel mesele siyasal anlamda... ABD'nin iradesine, o kritikana ne kadar güvenebiliriz? Temel soru bu. Şimdi burada bu ABD Avrupa arasındaki çatlağı büyütmeden ve hem Polonya'nın, hem İspanya'nın, hem Türkiye'nin, hem ABD'nin, hem de İngiltere'nin, hem de Merkez Avrupa'nın ortak bir şekilde evet diyebileceği bir siyasal irade, bir siyasal vizyon nasıl çizilebilir? Trump zaten 2016'dan beri bunu söylüyordu Avrupalılara. Herkes payını ödesin, biz artık ödemek istemiyoruz. Dolayısıyla Avrupalılar daha fazla pay ödedikçe Trump da memnun oluyor ve bir şekilde siyasal iradesini NATO'dan çekmek istemiyor. Çünkü bu ABD için bir pazar, bir karlılık. Çok normal bir süreç. Onun için yani NATO 3 meselesi, yeni bir NATO'dan bahsediyoruz. Ortak bir süreç var. En azından geçici olarak ben bunun ciddi şekilde bir işbirliği alanında olacağını düşünüyorum. Ama NATO'nun krizi askeri vesaire değil, NATO'nun krizi siyasal anlamda belli şüphelerin oluşmuş olması. Bir siyasal krizi var demiyorum ama belli şüphelerin oluşmuş olması. Bu Trump'ın şahsından kaynaklanan mesele olabilir, başkalar olabilir. Ya şimdi mesela işte ben yakınlarda Polonya'ya gitmiştim. Polonyalılar, size çok net söyleyeyim yani Polonyalılar da Rus tehdidi %95-98 civarında.
1: O kadar.
2: O kadar, o kadar yüksek ki. Rus tehdidi. Ama İspanyollara gidip İspanya hava sahasını Rusya'ya kapatmış değil. İspanya için bir Rus tehdidi yok. Çin tehdidi düşünün. Yani Çin tehdidi ABD için farklı, Avrupa ülkeleri için farklı. Dolayısıyla ortak bir düşman konseptiyle ilerleyen NATO'nun o konsepti öldü. Artık dışarıya değil, NATO içeriye dönen, kendi içerisinde içerideki karşılıklı çıkarları konsolide eden bir yapıya girdi ve Ankara zirvesi bunun hem tescillenmesi hem de yeni sürecin başlangıcı olarak tarihe geçecek diye okuyorum.
1: Daha teknik bir mesele mi artık NATO için? Yani teknik bir süreç mi ilerliyor?
2: Şöyle NATO'nun temel...
1: Ekonomik evet bunu anlıyoruz. Evet, ama siyasi ya da işte o iradenin daha geri plana atıldığı daha teknik meseleler.
2: Şöyle, mümkün değil çünkü türbülans döneminde siyasi irade çok önemli. Yani birçok şeyde biz bunu gördük. Çok önemli. Şu an siyasi iradeleri yani herkesin memnun olacağı, herkesin karlı çıkacağı hem iç politikasında NATO'ya verdiği desteğin karşılığını alabilecek bir durum ortaya. Şimdi ekonomik anlamda ülkeler karşılık kazanç çıktığı zaman ister istemez NATO üyeliği, NATO ittifakı ile NATO'ya yapılan harcamalar ve yatırımlar bir şekilde iç politikada kabul edilebilir bir şey olacak. Yani şu an temel mesele o. Yoksa teknik anlamda zaten o kadar ülkeler birbirine yakın temas var ki yani bir sürü askeri egzersizden yani temaslardan bu zaten yani 80 yıldır orada 99'dan beri. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok.
1: Peki ortaya bir LED'imizi az önce aktardığım nedir? Belki aktarırsak yönetmenim Hasan'a da söyleyeyim. Hani kimin ne istediği kısmı önemli. Detaylı bir şekilde ona bakacak olursak. Şimdi Türkiye'nin zaten taleplerini az önce konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte mali sorumluluğu da yüklenmek gibi bir talebi var. Ama bunun yanı sıra NATO caydırıcılığını sadece Rusya'yla da sınırlı tutmayın. Asya Pasifik bölgesine doğru da genişletin isteniyor. Bir de nükleer caydırıcılık unsurlarının arttırılması talebi. Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerine karşılık Sayın Bozkuş, Avrupa ülkeleri de şüphesiz Rusya tehdidinin kalıcı hale getirilmesi ve Avrupa'nın kendi öz savunma sanayisinin entegre ve güçlü hale getirilmesi talebinde bulunuyor. Mümkün mü bu zirveden buna dair somut adımların atılarak çıkılması ve ilerlenilmesi şu konjonktürde?
0: Bakın Dilek Hanım, büyük aktörlerin küresel yeni düzende yaklaşımlarında Ankara dengesi önemli bir karar sürecini oluşturacak. Bir kere bunun altını çizmemiz gerekiyor. Siyasi irade kararları verirken ülkelerin teknolojik yeterlilikleri de NATO konsepti içinde çok çok önem arz ediyor. Eğer siz teknolojik yeterliğe sahip değilseniz NATO konsepti içinde ihtiyaç duyduklarınızı karşılayabileceğiniz bir NATO ülkesi mi olacak yoksa başka bir ülke mi arayışına girecekler? Esas güvenlik kapsamı noktasında bugün yaşanan çatışmaların en önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı ve küreselci Amerika ile küreselci Avrupa yaklaşımında Trump ile Amerika ile Avrupa'nın giderek ayrışma sürecindeki çatışma noktalarına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle yeni güvenlik doktrinleri çerçevesindeki yaklaşımları çok çok önemli şekilde bir ortaya çıkıyor ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin yaklaşımı ve Avrupa yaklaşımını ayrıştırdığımızda Avrupa kendisine yeni bir güvenlik doktrini çerçevesinde teknolojik destek alabilecek bir yer mi arıyor sorularda çok bu çok önemli bir süreç. Evet. Çünkü burada önemli olan yeni savaş teknoloji. Evet, siyaset karar verecek. Ama siyaset karar verirken ülkenin bekası, güvenliği ve savunması noktasında yeterli teknolojik üstünlüğe 21. yüzyılda sahip değilseniz ya da o teknolojiyi üretecek mühendis ordular dönemine geçildiği bu günlerde yeni yapılanmaya siz adaptasyon sağlayamazsanız o zaman siz hem güvenlik konusunda hem savunma konusunda hem teknoloji noktasında hem de üretim noktasında yetersiz kalacaksınız ki bugün Avrupa'nın en büyük sıkıntısı da burada başlıyor. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri savaşta şunu gördü. Çok büyük ancak çok yüksek maliyetli savaş teknolojilerinin karşısında yeni ve ucuz savaş teknolojileriyle beraber savunma doktrini ve gelişme süreçlerinin çok farklı olduğunu gördü. Bu NATO ülkelerindeki NATO üye olan tüm ülkelerle beraber NATO kapsamında işbirliği yapılan ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü düşman cephesi ve şekillenmesi değişti. Ve bu düşman cephesi ve şekillenmesinin değiştiğine baktığımız zaman stratejik sirkülasyon dediğimiz geçiş güzergahları, stratejik veri ağları, bilişsel noktalar çok çok önem arz ettiğini görüyoruz ki bugün elektronik harp sistemlerine sahip olamayanların, hava savunma sistemlerine sahip olamayanların veya bunları üretemeyen ülkelerin büyük bir teslimiyet içinde savaş veya güvenlik ve savunma noktasında büyük risklerle karşı karşıya kaldıklarını söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada Çin'in yaklaşımı NATO perspektifinde baktığımızda çok farklı bir konjonktür ortaya çıkaracaktır. Çünkü Çin küresel liderlik arayışına doğrudan asker olarak girmezken ekonomik olarak NATO üyelerinin birçoğuyla da stratejik bir bağlantı içinde olduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ile ayrılırken yeni güvenlik konsepti doktrini çerçevesinde kendi maliyet yapılanmasını ortaya koyduğu bilançoda en yakın NATO ülkeleriyle bu stratejik işbirliği anlaşmasına Türkiye'ye veto koyan Güney Kıbrıs Rum yönetimine Yunanistan yaklaşımını aşamaz ise burada büyük sorunları da Avrupa beraberinde güvenlik ve savunma doktrinlerinde yaşayacağını söylememiz gerekiyor.
1: Peki. Süren bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sayın Bozkuş ve Sayın Özkan değerli katkılarınız için HT360'a sağ olun. Devam edelim gündemin geri kalanına. İstanbul'da bir oto tamircisi test sürüşüne çıkardığı yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobille kaza yaptı. Güvenlik kamerası görüntüleri var.
3: Tamir ettiği otomobille test sürüşüne çıktı. Gaza fazla basınca cipe çarptı. Galerici Bahadır G. yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobili şanzıman arızası nedeniyle kağıthanede bir tamirhaneye bıraktı. Arıza giderildikten sonra tamirhanenin sahibi Erdal'a test sürüşüne çıktı. Ancak iddiaya göre gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobille Caner K. yönetimindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Polis kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücünün lüks otomobili sokakta terk ettiğini tespit etti. Yapılan incelemede aracı Erdal Ağa'nın kullandığı belirlendi. Erdal Ağa'ya ehliyetsiz araç kullanmak dahil 4 suçtan yaklaşık 175 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira para cezası verildi. Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Dünya Kupası'nda Fas'ın zaferi rakip Hollanda'nın sokaklarında da kutlandı. Ama Lahey'de toplanan Faslı göçmenler polis müdahalesiyle karşılaştı.
3: Fas Hollanda'yı eleyince Hollanda'daki Faslılar sokağa döküldü. Hollanda polisi o sevince tahammül edemedi. Meksika'da oynanan son 32 tur mücadelesinde Hollanda ile karşılaşan Fas, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan maçı penaltılarda 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Fas'ın tur atlamasının ardından Hollanda'nın La Haye kentindeki binlerce Faslı taraftar sokaklara döküldü. Ancak kutlamalar kısa süre içinde Hollanda polisinin sert müdahalesiyle gölgelendi. La Haye sokaklarında yürüyüş yaparak zaferi kutlayan Faslı taraftarlara atlı polislerin de destek verdiği güvenlik güçleri tazyikli su ve coplarla müdahale etti. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte sokaklarda arbede yaşanırken çok sayıda Faslı taraftar yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Hollanda'da bu arbede yaşanırken Fas'ın başkenti Rabat'ta ve maçın oynandığı Meksika'daki Monterrey Stadı çevresinde tam bir karnaval havası hakimdi. Geç saatlere rağmen meydanları dolduran binlerce futbolsever dev ekranların önünde tarihi zaferi coşkuyla kutladı. Turnuvanın favorilerinden Hollanda milli takımını eleyen Fas, Dünya Kupası'nda son 16 turunda Kanada ile üstünde karşılaşacak.
1: Uzayda süper pofuduk olarak adlandırılan iki dev gezegen keşfedildi. Jüpiter'den 35 kat daha büyük olan bu gök cisimleri dünyadan 1000 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.
3: Uzayın derinliklerinde bilim dünyasında heyecan yaratan iki dev gezegen keşfedildi. Literatürde süper pofuduk olarak tanımladığı gezegenler sıra dışı yapılarıyla dikkat çekiyor. Monthly Notices dergisinde yayınlanan araştırmaya göre söz konusu iki gezegen şimdiye kadar bulunan en düşük yoğunluklu ve kendi boyutlarındaki en hafif öte gezegenler arasında yer alıyor. Araştırmanın başyazarı George Dransfield, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluştuğu düşünülen bu gezegenlerin yoğunluğunu kutudan yeni sıkılmış bir tıraş köpüğü yığınına benzetiyor. Gezegenlerin boyutu Jüpiter'in 35 katına eşit. Güney gökyüzünde uçan balık takım yıldızında yer alan gezegenlerin yapısıyla ilgili henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak NASA'nın Webb Uzay Teleskobu ile yapılacak takip gözlemlerinin ardından detaylar ortaya çıkacak. Bilim insanları ismi pamuk şekeri çağrıştıran gezegenlerin renklerinin pembe değil, muhtemelen beyaz ya da mavi olduğunu öngörüyor. Projenin başındaki isim Dransfield, bu sıradışı sistemleri inceleyerek kozmik oluşum bulmacasının eksik parçalarını tamamlamayı ve kozmostaki yerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeyi hedefliyoruz dedi.
1: Reklam.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece.

0: Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
3: Yürüyebiliriz.
4: Yürütebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
2: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
6: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
7: Seymen.
8: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
6: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Bugün size ihmaller zinciri nedeniyle yanarak can veren 7 insanımızın hikayesini hatırlatacağız. 8 ay önce Dilovası'nda 3'ü daha çocuk yaşta 7 işçi bir kozmetik fabrikasında yanarak can verdi. Hemen fotoğraflarını da göreceksiniz şimdi. Fabrika binası kaçaktı. Yıkım kararı vardı ama yıllarca yıkılmadı. Kaçak fabrika şantiye elektriğiyle çalıştırılıyordu. Zabıta ziyaret ediyordu ama kapatmıyordu. İhmali, usulsüzlüğü herkes izledi. 7 kişi can verdikten 8 ay sonra çıkan bir bilirkişi raporuyla 7 kişi daha tutuklandı. Bir daha unutulmasın diye o dosyadaki ihmalleri yeniden bir kez daha ailelerin adalet arayışı adına da tekrar mercek altına alacağız. İhmal cinayetlerinden geriye kalan hikayeler için Dilovası'na gideceğiz. Gizem orada bizi bekliyor, Gizem Tiramer. Bir diğer dosya konumuz da sahte altın. Darphanede basılması gereken altınları basmak için merdiven altı atölye kuran 30 kuyumcu için savcı talimat verdi. Polis bu sabah baskın yaptı. Sahte ve ayarı düşürülmüş altın tuzağına düşmemek için neye bakmalısınız, neye dikkat etmelisiniz? Az sonra bu sorunun cevabını manşette bu stüdyoda teçhizatlı, cihazlı bir testle göstereceğiz. Bir yere ayrılmayın, manşet başlıyor. Evet, önce günün sıcak başlıklarına bir bakalım. Ankara'nın gündemi bugün grup toplantıları ekseninde devam etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da yapılacak NATO zirvesine yönelik önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır dedi. Gündeminde kapatılan askeri hastaneler de vardı. Yeniden açılmasına ilişkin çağrısı da vardı Bahçeli'nin. NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye dedi.
1: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.
2: NATO zirvesinin önemine dikkat çekti, Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.
1: Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde NATO vardı.
1: Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
2: Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini de belirtti.
1: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesinin milli beka meselesidir.
2: Bahçeli İsrail'e de tepki gösterdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi hapis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: Evet, bir de açlık ve yoksulluk sınırına bakalım. Türk İş'in araştırması yayımlandı. Haziran ayında açlık sınırı 35 bin lira. Bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti de 46.248 lira.
2: Açlık sınırı 35.759 lira, yoksulluk sınırı 116.478 lira oldu. TÜRKİŞ, Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Mayıs ayında 35.174 liraydı. Bu rakam Haziran ayında 35.759 lira oldu. Yoksulluk sınırı 114.576 liradan 116.478 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak

0: hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,66 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,44 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Kuzu eti ve patates fiyatlarında artış görüldü. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi.
1: Evet, yeni nesil çeteler gündemde. Adalet Bakanlığı bir genelge yayınladı. Ayrıntılarına bakacağız ama çapkanlar ismi...

0: Birinden elde ettiği 5 milyar 66 milyon lira kara paradan bahsediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Farklı yöntemlerle kara para akladıklarına dair bilgiler var. Haberin detaylarına bakalım.
1: Yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri aklamak için her yönteme başvurdular. Suç örgütünün para aklama yöntemi bilirkişi ve MASAK raporlarına girdi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çapkanlar olarak bilinen suç örgütüyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık suç örgütünün finans ayağının deşifre edilmesi için bilirkişi ve MASAK'tan rapor istedi. Yapılan incelemeye göre örgüt, yasa dışı bahisten 5 milyar 66 milyon 473 bin lira suç geliri elde etti. Bu parayı da bankacılık sistemi, kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları aracılığıyla soğuk cüzdan hesaplarına aktarıp akladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MIT'in koordinasyonunda 27 adrese baskın yapıldı. 28 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
0: Şimdi bu operasyon neden önemli? Kısaca hemen anlatalım. Bir grafik de var ama geçtiğimiz hafta içinde yeni nesil suç örgütleri bu sokakta terör üstüren, özellikle de gençleri kullanan 15-25 yaş arasındaki gençleri bu suç örgütlerinin içine katıp tetikçilik dahil her şeyi deneten bu yapılarla ilgili olarak bir genelge yayınlandı. 175 savcılığa gönderildi ve Ağır Ceza Mahkemesi'ni ilgilendiren tabii bir genelgeydi bu. Bu suçla ve bu organize suç yapısıyla nasıl mücadele edileceğine dair bir genelgeydi. Hemen bugün o konuyla ilgili biraz önce izlediğiniz haberdeki bilgiler de dahil olmak üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Bugün hem İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu operasyonları birlikte koordine ettiler ve birçok isme yönelik operasyon düzenlendi. Şimdi 5 milyar 66 milyon liralık bir kara para trafiğinden bahsediliyor. Bu suç örgütleri sokakta estirdikleri terörle elde ettikleri suç gelirlerini ya bahis ya da başka yöntemlerle yasa dışı bahisle elde ettikleri örneğin paraları yurt dışına çıkarıyorlar. Yurt içinde de başka yatırımlara tırnak içinde ifade ediyorum. Başka yatırımlara dönüştürüyorlar. Şimdi bununla ilgili bu genelge aslında şunu anlatıyor. Bu organize suç, yeni nesil suç örgütlerine yönelik devlet bambaşka bir faza geçti. Yeni bir mücadele yöntemi belirledi ve bunu da tam bir eşgüdüm halinde yürütüyor. Aslında bu açıklamada finansal şah damarlarını kesiyoruz, kökünden kesiyoruz açıklaması da tam da bu iradeyi ifade ediyor. Diyor ki Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını kökünden kesiyoruz diyor ki bugün yapılan operasyonda biraz önce ayrıntılarını izlediğiniz operasyonda da tam 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan bir suç geliri ve onun trafiğine dair deliller, bilgiler elde etti. Savcılıklar hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem de İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu operasyonların iki merkezi buydu ama önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. Bunun özellikle altını çizmek istedik, devam edeceğiz.

Evet, darphanede basılması gereken gram, çeyrek, ata lirası gibi altınlar sahte kalıplarla basılıyordu. Nerede? Maraş merkezli bir organizasyon tarafından. Ayarıyla oynanan bu altınları piyasaya sürdüler. Çok sayıda mağdur var. Operasyonun ayrıntılarını, önemli detayları, ilk kez duyacağınız detayları da birazdan aktaracağım. 10 şehirde, 30 kuyumcuda dahil olmak üzere 71 gözaltı kararı var. Önemli ayrıntılar var. Sahte ve ayarı düşük altını nasıl anlarız? Bu stüdyoda konuğumuz var. Uzman konuğumuz Behiç Kurtaran'la birlikte bunu irdeleyeceğiz. Mercek altını alacağız. Nasıl yapacağımızı da birazdan Behiç Bey bize gösterecek. İki ayrı cihazı var. Kendisi bu cihaz konusunda uzman ama bu konuda uzmanlaşırken kuyumculuk konusunda da uzmanlaştı doğal olarak. Sahte altını, ayarı düşürülmüş altını nasıl anlarız? Onunla ilgili hemen soracağım ama şu operasyonun ayrıntılarını anlatayım. Sonra sizinle bir test yapacağız. İzleyicilerimiz

0: de kuyumcular da aslında bu cihazı neden kullanması gerektiği, neden kullanılması gerektiğini de belki yeniden gündeme getirmiş olabiliriz. Altının ayarlarıyla oynadılar başlığı altında Maraş merkezli yapılan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'nin yönettiği ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'le birlikte koordine ettiği operasyonun ayrıntılarını anlatacağız. Şimdi yasa dışı kalıplar basıyorlar. Normal bir kuyumcu kalıbı değil. Bunu darphane altını basmak için yapıyorlar. Doğru. Bu kısmı çok önemli. Küçük küçük atölyeler oluşturmuşlar ve bunu da bazı kuyumcular organize etmiş. Çeşitli şehirlerde yapmışlar. Şimdi bu operasyonun ayrıntılarında şu tip bilgiler de var, onu da söyleyelim. Şimdi Mart ayında, aslında yılın başında başlayıp Mart ayında da devam eden bir operasyon bu. Bazı şikayetler ortaya çıkıyor. Savcılık talimatıyla savcılığa şikayette bulunulunca konu emniyete intikal ettiriliyor ve bununla ilgili olarak da özel bir operasyon ekibi kuruyor. Kim? Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit. O operasyonun ayrıntıları bugün bu savcılık soruşturması, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasıyla ortaya çıkan bu ayrıntılardan bahsedeceğiz. Darphane'den bir rapor alınıyor. Milyem değeri olması gerekenden düşük diye. Hemen bununla başlayalım. Ne demek milyem değeri düşük?
1: Şöyle, milyem değeri altının bindelik değeri demektir. Altının gramdan ziyade bir de ayarına göre ayarlanması gereken milyem değeri diyoruz. Hı hı. Bugün belli başlı herkesin de bildiği gibi ayarlar mevcut. Hı hı. 24 ayar ile başlanır altın. Altının ayarını düşürmek için bununla alakalı değişik madenler kullanılır. Evet. Bakır kullanılır, gümüş kullanılır. Ama tabii ki bu bakır ve gümüş kullandığımızda piyasada olan altın değerinden haliyle rakam hem dolar hem euro hem de paritesi karşısında düşmüş olur. Haliyle niye düşük milyem kullanıyorlar? 916, yani piyasada bilinen 22 ayar altın olması gereken altın milyemini düşürüp oradan kendilerine bir haksız kazanç kullanıyorlar.
0: Evet, devleti de zarara uğratıyor. Tabii çünkü vatandaş bunun darphane altın olduğunu düşünüyor.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi 10 ilde operasyon yapıldı, 71 gözaltı var. Tabii soru şu, kimlere satıldı? Şikayetçi olanları biliyoruz. Mağdur olan vatandaşlar gidip şikayetçi olmuşlar. Ama esas mesele, nasıl biz bunu ayırt edebiliriz? Yani bir altın alırken insanlar sonuçta altın daha güvenli bir yatırım diye. Evet. Buna yatırım yapıyorlar ama bazen sonuçları negatif olabiliyor. Nasıl ayırt edeceğiz?
1: Şöyle, şimdi bizim Türkiye'deki kuyumcularımız yaklaşık 20-30-40 senelik kuyumcular. Hı-hı. Aslında onlara bir sahte altın geldiği zaman kendilerinin bir yorumu mevcut. Hı-hı. Ama burada milyem değeri görülmediği için, yani gözle görülen bir şey olmadığı için bizim burada kendilerine göstermiş olacağımız bir elektriksel iletkenliğe bakan cihaz mevcut. Bir de ayrıyeten altının birebir milyemini gösteren cihazımız mevcut.
0: Şimdi Beyiç Bey, yani yayından önce de konuştuk. Hı-hı. Normalde bir altın aldınız, şüphe ediyordunuz. Kuyumcuya gidiyordunuz geçmişte.
1: Evet.
0: Belki bu cihazlar çıkmadan önce.
1: Evet.
0: Bu işin sarrafı, işte bileni onlar olduğu için test edebiliyordu. Ama burada milyem değerinde içinde başka bir şey var ve o kuyumcu o işin 40 yılda yapmış olsa onu göremez demek istiyorsunuz herhalde.
1: Tabii ki. Bir de şöyle ayrıca.
0: O yüzden bu cihaz gerekli.
1: Evet. Önceden yapılan yöntem bir ayar suyu yöntemi vardı. Gelen altını mihenk taşıyla beraber bir suya sürdüğümüzde bize ayarla ilgili bir değer veriyordu. Ama şimdi burada yaptıkları bir sandviç var ve ayrıca son dönemlerde çıkan tungsten ve renyum madenlerini kullanıyorlar.
0: Evet. Tungsten, o madenler de işin içine giriyor.
1: Evet. Yani. O madenler işin içine girdiği anda kalın mikron kaplama yaptıklarında altının içine girmediği için mihenk taşıyla ve ayar suyuyla haliyle sahteci bunu rahatlıkla bir kuyumcuya satabiliyordu. Şimdi son dönemlerde ben nedense renyum ve tungsten'den bahsettim. Tungsten en çok kullanılan altınların içinde, özellikle külçe balların içinde kullanılan bir maden. Hı hı. Tungsten 3300 derecede eriyen bir maden. Evet. Haliyle bunu üretici, yani bunun kalpazanı çok rahat altını erirken kullanabiliyor. Evet. Çünkü ilk başta altını eritiliyor, bir kalıba dökülüyor. Evet. O kalıp altın sıvı halindeyken tungsten içine bırakılıyor.
0: Evet. Yani içini görmeyeceğimiz kısmından sahte madenle dolduruyor.
1: Evet, içine izliyorlar daha doğrusu. Şimdi tungsten altınla özgül ağırlığı aynı olan bir, çok yakın birbirine. Çok yakın olduğu için siz bir külçe bar aldınız, gittiniz, içini tungstenle doldurdunuz, bir kuyumcuya ya da

0: bir toptancıya satmak istediniz. Onlar ilk başta altının kilogram değerine bakarlar. Kilogram değeri 1 kiloysa haliyle onda bir şüphe uyanmazlar. Ama burada işte dediğim gibi tungsteni gömdüğü için kilogram değerine denk geliyor.
1: Yani aslında bu kuyumcuları da dolandıran bir yöntem.
0: Tabii ki, tabii ki. Ya siz de bahsettiğiniz gibi yapılan operasyonda da bu işi yapan insanlar çok iyi kuyumcu, çok iyi kimya bilmesi lazım, çok iyi matematiği bilmesi lazım. Hani dışarıdan birisinin gelip ben düşük ayar altın yapayım demesi neredeyse imkansız.
1: Evet. Şimdi hemen gösterelim mi? En çok merak edilen kısmı. Diyelim ki şimdi burada sizin getirdiğiniz değeri düşük, ayarı düşük.
0: Evet.
1: Ve bizim de ek yaptığımız stüdyoda ek yaptığımız bazı altınlar var. Bizim editör arkadaşımızın da var. Bakalım bir test yapalım. Nasıl yapacaksınız? Buyurun.
0: Tabii ki şimdi dediğimiz gibi piyasada son zamanlarda özellikle paketli malları çok iyi kaplıyorlar.
1: Evet.
0: Burada bu şekilde göstereyim bu size.
1: Satılış şekli.
0: Evet, satılış şekli. Evet. Çünkü paketli malı açtığınız anda bu hurdaya çıkar. Yani bunu kuyumcu bir daha alıp geri satamaz.
1: Evet.
0: Haliyle bütün sahtecilik yani şu andaki büyük oranda bunun üzerine. Bizim bu cihazımız elektriksel iletkenliğe bakan cihazımız hem elektriksel iletkenliğe bakıyor, hem özgül ağırlığa bakıyor, hem de altının kalınlığına bakıyor. Haliyle 3 test yaptığı için oradan kaçması imkansız. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bu cihazımız Türkiye'de bulunan sarrafiye ve has dediğimiz 995 milyem altınlara bakıyor. Diğer yüzüktür, biliziktir. Onlara bakmıyor. Onlar için ayrı bir cihazımız
1: mevcut. Cihaz var. Onu da anlatacağız.
0: Evet, şimdi
1: başlayalım
0: göstereyim.
1: Hemen çünkü merak edilen kısmı.
0: Şimdi cihazı açıyoruz. Kalibremizi yapalım.
1: Şimdi bu kaç gram ya da kaç
0: İkisi de 1 gram 995 orijinal altın.
1: Orijinal altın.
0: Yani birisi orijinal, birisi biraz daha düşük.
1: Peki.
0: Şimdi biz buradan metal kısmından geliyoruz. Aşağı kısımda biz bunları tabii ki müşterilerimize en ayrıntılı şekilde anlatıyoruz. Türk İş 995'i seçtim. Şimdi geliyorum altının üzerine sensörü değdiriyorum.
1: Çünkü farklı altın türlerine göre ayarları var anladığım kadarıyla.
0: Şimdi şu şekilde yaptığımda, pardon şöyle çevirelim ki. Bakın burada mavi ok yeşile geliyor. Mavi ok yeşile gelmesi ne demek? Bu altının orijinal 995 olduğunu bize gösteriyor.
1: Evet.
0: Yani bunu bir kuyumcu rahatlıkla dışarıdan gelen bir müşterisinden gönül rahatlığıyla alabilir.
1: Alabilir.
0: Evet.
1: Peki,
0: diğerini göstereceğim size.
1: Satabilir de aynı zamanda.
0: Tabii ki.
1: Tabii. Diğeri de
0: bakın,
1: aynı ama.
0: Diğerini aynısı birebir paket görünüyor ama bunu kalpazanlar yapmışlar. Çünkü burada direkt bizim cihazımız mavi oku kırmızıya atıp bunun orijinal 995 olmadığını bize göstermektedir. Biz bu paketi
1: şuradaki
0: açıp
1: kırmızıyı göstereyim.
0: Tabii.
1: Yani şu açarken ikisi de aynı ayar dediniz ya.
0: Evet.
1: Biri sahteymiş.
0: Biri sahte evet. Ya biri orijinal, biri sahte.
1: Peki. Bu cihazı ne için kullanıyorsunuz?
0: Bu cihazda buradaki şimdi bize geldi. Biz testimizi yaptık. Bize cihazımız kırmızı verdi. Kırmızı verdiği anda bunun bizim milyem değerini öğrenmemiz lazım. Yani içinde hiç mi altın yok? Yoksa içinde biraz mı altın var?
1: Evet.
0: Onun için paketten çıkarıp bu cihaza koyduğunuzda bu da 20 saniye gibi kısa bir sürede belli bir mikrona inerek bize cihazın miliam değerini göstermektedir.
1: Toplamda 20 saniye sürüyor.
0: 20 saniye evet.
1: Peki deneyelim o zaman.
0: Tamam
1: onda.
0: Paketinden hani çıkartmadan benim elimde başka olan darphanenin altınlarından hani size yine göstereceğim. Burada 3 aynı çeşit altınımız var. Bunlardan birisinin miliami düşük. Şimdi ona bakacağız.
1: Evet. Bir, siz bunu aktarırken ben de bir son dakika, ekrandaki son dakikayı aktarayım. CHP-MYK toplanmıştı. Bugün şu saat itibariyle CHP sözcüsünün de açıkladığı gibi 26 il başkanı ihraç edildi. Bu detayı ekranlarınızda görüyorsunuz. MYK toplantısı bir süredir aslında beklenen bir şeydi bu. Bazı CHP il başkanlarının mutlak mutlan kararı sonrası aldıkları tutum, yaptıkları açıklamalar ya da hareket tarzları nedeniyle yeni CHP yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı. 7 il başkanının da disipline sevk edildiğini söyleyelim. Bu gelişmenin ayrıntılarını 26 il başkanı görevden alındı. Bu şekilde son dakikayı da aktarmış olduk. Evet devam edelim.
0: Şimdi ilk başta biz yine iletkensel elektriksel değere bakan cihazımıza koyacağız.
1: Önce buraya koymamız lazım. Evet.
0: Bakın burada direkt yine biraz önce size bahsetmiş olduğumuz gibi yukarıdaki işaret ben bu altının yüzeyine baktım ve bu altın orijinal 916-22 ayar değil dedi bize cihaz. Sonra alttaki işaretle içine girdim. İçi de

0: orijinal 916 değil.
1: Yani şu dedi. Kırmızılardan biz onu evet. anlayabiliyoruz.
0: Evet, evet, kırmızılar bizim için bu altının orijinal olmadığını gösteriyor.
1: Peki ne kadar altın var içinde? Bakalım bu cihazda onu mu gösteriyor?
0: Evet,
1: bize?
0: Şimdi bu cihaza evet. geçtik. Evet. Şöyle yerleştiriyorum. Ve start tuşuna basıyorum.
1: Evet. Şimdi bu arada tabii bu operasyon neden önemli? Onun ayrıntılarını da aktarmamızda fayda var. Şimdi bu operasyon başladığında Kahramanmaraş ve Kilis ekseninde başlıyor. Toplam 977 adet sahte mühürlü altın ele geçiyor. Bu 4 kişi önce şüpheli olarak gözaltına alınıyor. Bu sırada alınan 4 kişiden sonra operasyon genişleyerek ilerlemeye devam ediyor. Şimdi savcılığın talimatı sonrası da teknik ve fiziki takip başlıyor doğal olarak. Onun detaylarını yine burada görebilirsiniz. Hangi illerde kimler, hangi kuyumcularla nasıl işbirliği yapıyor? Bunun çantacısı ayrı, vitrincisi ayrı, kalıpçısı ayrı, sahte kalıplar, kuranlar ayrı. Bütün bu takipler yapıldıktan sonra da altınların kime satıldığı, nasıl satıldığı, bütün bu ağ çözülüyor ve hemen arkasından da operasyon yapılıyor. Bu özel ekip 7 ayrı kuyumcu dükkanına da gidiyor. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in kurduğu özel ekipten bahsetmiştim yayının başında. O özel ekip 7 ayrı kuyumcuya gidip alışveriş yapıyor. Belki de böyle bir cihazla bilemiyoruz ya da başka testlerle. Bu altınların sahte olduğunu tespit ediyor. Bu kısmı da operasyonun bu kısmı da önemli ve ilk kez duyacağınız bilgiler arasında. Ardından da bu sabah saat 6 sıralarında özel harekat destekli geniş çaplı bir operasyon yapılıyor. 10 ilde 71 gözaltı kararı var. O 71 gözaltının içinde işte 30'u kuyumcu ve halen gözaltı işleminin bazı kişilerin aranmaya devam edildiğini de aktaralım. 20 saniyemiz doldu mu?
0: Doldu evet. Evet.
1: Peki devam edelim.
0: Şimdi bakın burada ekranda bizim biraz önceki iletkenlik testi eden cihazımızın uyarı verdiği altını bize milyemi gösteren 20 saniye gibi kısa bir sürede belli bir mikron derinliğe kadar inerek bize sonucu gösteren cihaza koyduk. Şu andaki altın 816 yani 19 ayar civarında çıktı. Bunu biz bir kuyumcuya götürsek, evet tamam onlar dediğim gibi eski yöntemlerle az çok anlayabiliyorlar. Sesine bakıyorlar, masaya atıyorlar, hani orada bir tınıya bakıyorlar ama bazen çok kalabalık oluyorlar. Ya da adetli geliyor, adetin arasından kaçabiliyor. Haliyle bu cihaz olduğu takdirde, yani iki cihaz olduğu takdirde bir kuyumcunun bunu kabul etmesi ya da alması imkansız olur.
1: Evet. Peki şimdi burada 19 gram mı çıktı?
0: 19 ayar çıktı.
1: 19 ayar evet. çıktı. Devam edelim mi? Peki
0: tabii ki
1: diğer
0: ben bunu alayım.
1: Evet. editörümüz Esra'nın bütün mal varlığını da bir test edelim. Evet. Doğru mu yanlış mı? İlk kez o da öğrenecek.
0: Şimdi elimizde takı grubundan ürünler var. Şimdi takı grubu için de biraz önce size bahsettiğim gibi bize milyemi gösteren evet. cihaza koyacağız ürünü. Evet. Hemen yerleştirelim.
1: Evet. Çünkü her birinin fonksiyonu işlevi farklı.
0: Evet.
1: Farklı. Dolayısıyla orada bir test yapacağız. Editörümüz de ilk kez öğrenecek ne kadar altın olduğunu içinde.
0: Şöyle yerleştiriyoruz. Ve düğmeye basıyoruz.
1: Yine 20 saniye ihtiyacımız
0: tabii
1: var değil
0: 20
1: mi?
0: 20 saniye evet.
1: Tamam. Şimdi ben de bu arada yine Kahramanmaraş merkezli operasyonla ilgili detayları vermeye devam edeyim. 25 ayrı ekip kurulmuş ki çok farklı illere dağıldığı için yani bu kuyumcular sadece bir şehirde değil operasyonun merkezi Kahramanmaraş olabilir ama dediğim gibi çevre illerde özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki 25 düzeltiyorum 10 şehirde özellikle 25 ayrı ekip özel harekat destekli operasyonlarını yapıyorlar. Devam edelim. Bu
0: sonucumuz çıktı Zülfikar Bey yine aynı şekilde.
1: Evet.
0: Esra Hanım'ın altını 14 ayar altın. Hı-hı. Zaten 585 olması gereken yani 14 ayar altının milyem değeri 585'tir. Hı-hı. Burada direkt yine cihazımız 20 saniyede ürünün 585 orijinal olduğunu bize gösterdi.
1: Evet, Ricci'de derin bir oh çekildi. Onu da söyleyelim. Şunu da sorayım o zaman. Şimdi herkesin elinde cihaz yok.
0: Evet.
1: Şimdi bir şüphe de oluşuyor sahte altın meselesi. Bir çok yaygın mı? İkincisi insanlar neye dikkat etmeli altını alırken? Herhangi bir altını yani bu bahsettiğiniz aralıktaki

0: İşte kolye olabilir, çeyrek altın olabilir, darphane altını olabilir. Evet. Neye dikkat etmesi lazım ve çok yaygın mı?
1: Son dönemlerde yaklaşık 1-2 seneden bahsediyorum Zülfikar Bey. Altının ciddi derecede yükselmesi haliyle buradaki yapılan operasyon gibi sahteciliği inanılmaz derecede ön plana çıkarttı. Hı hı. Bu cihazlar çok yaygın ve gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Hı hı. Normalde bu cihazlar çıktığı zaman fiyatları altın bazında çok daha yükseklerdi. Ama altının düşmesiyle fiyatların cihazı da düştüğü için biz neredeyse 81 ile bu cihazı sattık. Hı hı. Haliyle bir kuyumcuda olduğu zaman güven de oluşuyor. Hı hı. Burada halkımız ya da vatandaşımız neye dikkat edecek? Tabii ki ilk başta o kuyumcunun tanıdık olmasına, güvenilir olmasına dikkat edecek. Yıllardır gidip alışveriş yaptığı bir kuyumcuysa zaten bununla ilgili bir problem.
0: Yani altın aldığınız yeri gelenek haline çevirmek önemli bir şey. Onu anlıyoruz. Ki, yani bu sahtecilik karşısında.
1: Bir de ayrıyeten eğer firmada makineler varsa o da gönül rahatlığıyla alabilirler. Çünkü kuyumcularımız şöyle yapıyor. Makineleri alıyorlar, bunun bir tıpkı, reklamını yapıyorlar.
0: Tıpkı burada yaptığımız gibi göstererek tabii ki, yapıyorlar herhalde tabii ki, değil mi? Tabii. O güveni tesis etmek de önemli.
1: Hem kendi sosyal medyalarında paylaşıyorlar. İşte biz altını alırken de satarken de test ediyoruz diye reklam yapıyorlar. Bir de ayrıyeten vitrinin ya da kendi bankolarının ön tarafına koyuyorlar ki gelen kalpazan makineleri gördüğü anda o altını satmaktan vazgeçsin. Çünkü poyası ortaya çıkacaktır. Haliyle makineleri olan kuyumculardan alabiliyorlarsa çok daha iyi olacaktır kendileri
0: peki.
1: için.
0: Şimdi bu operasyon bu yönüyle tabii ki milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Yatırım yapmak isteyen çok fazla insan var. Altına yatırım yapmak isteyen çok insan var. Ama sahte altın tabii o güveni biraz zedeliyor. İnsanlar acaba başka bir yatırım yapsak diye de düşünüyor olabilirler. Burada devletin zararı konusunda şimdi bu operasyonda devletin zarara uğratılması nedeniyle de şüpheliler hakkında ayrı bir iddianame düzenlenecek. Çok yaygın mı? Belki o açıdan hani darphanenin raporu da var.
1: Evet.
0: Piyasadaki son durum açısından belki bir son değerlendirmeyle kapatabiliriz.
1: Şöyle, devletin neden burada zararı var? Bahsetmiş olduğumuz sarrafi ürünlerini basma ve çıkarma etkisi sadece darphaneye ait.
0: Tabii.
1: Haliyle burada başka bir firma ya da sahtecilik bunu yaptığı anda devlet çok ciddi bir zarara uğruyor. Onun için bu soruşturmayı başlatıyorlar.
0: Peki.
1: Ve son dönemlerde dediğiniz gibi maalesef çok yaygınlaştı. İşte makinaların çıkmasıyla biraz daha azaldı.
0: Bu. Talep eden artık çok herhalde bunu.
1: Tabii çok ciddi bir derecede talep var.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz Beyiç Kurtaran'a. Devam edeceğiz Dilovası'ndaki ihmal cinayetiyle.
2: Çocuklar çalışıyor.
0: Evet, tepeden tırnağa kaçak ve deyim yerindeyse tam anlamıyla böyle ihmalden yapılmış bir fabrika düşünün. O fabrika yıllarca belki onlarca ihmalle işledi, işlemeye devam etti, para kazandılar. Çocukları çalıştırdılar. Yıkılması gereken bir kozmetik fabrikası kurdular. Yıkılması gereken derken hakkında yıkım kararı olan bir yere sonra gelip kiraladılar orayı. Yani öyle rezillikler var ki 7 insanın hayatına mal olan. Geldiler oraya kozmetik fabrikasını kurdular. Kimse dokunmasın diye muhtemelen ki bütün emareler, deliller onu gösteriyor, bilirkişi raporları. Muhtemelen kimse karışmasın diye rüşvet verdiler ki o rüşvete dair işaretler de yine hem bilirkişi raporunda hem dosyada var. Tüm bunlar küçük bir kıvılcımla 7 insanın yanarak hayatını kaybetmesine ve can vermesine neden oldu. Altını çiziyorum, 3'ü de çocuktu. Bu ihmal değil aslında, bir cinayet. O cinayetle ilgili de geçtiğimiz hafta belki gündemin arasında kaybolup gitti ama yeni bir bilirkişi raporu çıktı. Gerçekten bütün yönleriyle daha önceki bilirkişi raporundaki eksikleri de değerlendiren bir bilirkişi raporu. 7 kişilik bir heyet, içlerinde profesörler var. Gerçekten bütün sorulara cevap veren bir rapor hazırladı. O rapor mahkemeye gitti ve o mahkemede 7 yeni tutuklama kararı verdi. İhmalin ayrıntılarına yangın uzmanı Burak Sırma ile birlikte bakacağız. Gizem Türemen o 7 tutuklamadan sonra geride kalan hikayelere ve fabrikanın olduğu yerde artık ne olduğuna bakmaya gitti. Çünkü aradan 8 ay geçti. Acaba o ihmal fabrikasına ne oldu? Dedim ya, tepeden aşağı, tepeden ayağa ihmalden yapılmış bir fabrika. Gizem'i de görüyoruz. Gizem, ne oldu o fabrikaya? Adalet arayan insanlar da hemen arka planda görüyoruz. Fabrikaya ne oldu, bir bize anlatır mısın?
2: Zülfikar Ali Aydın, Kocaeli'ndeyiz, Dilovası'ndayız. Kasım ayında 7 işçiye mezar olan o fabrikadan geriye kalan manzarayı Özcan Öztürk getirsin ekranlarınıza. 2021 yılında kaçak olduğu tespit edilen ve yıkım kararı çıkartılan fakat yıllarca yıkılmayan, ta ki o yangın faciasına kadar yıkılmayan o fabrika, 3'ü çocuk, 6'sı kadın, 7 işçiye mezar olunca sonunda yıkıldı. Geriye de işte böyle bomboş bir alan kaldı. Olay günü de Habertürk olarak buradaydık. Sonrasında da takip ettik gelişmeleri. Günlerce yıkımını bekledik. Evet, sonunda yıkıldı. Ama 7 cenaze çıktı buradan ki bunların 3'ü çocuktu. 3'ü kuzendi. 18 yaşından küçüktü. Şimdi davanın 3. celsesi 21 Temmuz'da görülecek. Fakat yeni bir gelişme olarak ne oldu? Kamu görevlilerin yargılanması için bir dilekçe vermişti aileler 18 Mart'ta. Kamu görevlilerin yetkinliklerinin tespiti için dosyaya giren 7 kişilik bir heyetten oluşan ve gayet kapsamlı hazırlanan o bilirkişi raporunun ardından 7 belediye görevlisi, yani kamu görevlisi, ki aralarında belediye başkan yardımcıları var, tapu müdürü var, kontrol müdürleri var, 7 kamu görevlisi tutuklandı. O tutuklamanın ardından sanık sayısı 12'si tutuklu olmak üzere 24'e çıktı. Ve artık gözlerimiz bu yargılamada olacak. 7 tutukludan sonra, onların hala iddianameleri yazılmadı, belki bir sonraki celseye yetişmeyecek, ama şunu biliyoruz: ihmaller zincirinin ardından, Dilovası'ndaki o fabrikanın yıkılmasının ardından, facianın üzerinden 8 ay geçtikten sonra 7 tutuklama geldi kamu personeline ilişkin. Geriye de o faciadan geriye bomboş, yıkılmış, yıkım kararına rağmen yıllarca yıkılmayan ama 7 cana mezar olduktan sonra yıkılan o tesis kaldı. Zülfikar Ali Aydın.
0: Evet. Gizem anlattı. Bu 8 ay önceki yangının olduğu gün yaşananları anlatıyor. Biraz önce drone görüntülerinde de gördünüz. Binanın yıkılmadan önceki son halini, Gizem Türemen de şimdiki halini anlattı. Bu görüntü neden aslında çok trajik ve bizdeki çalışma, iş yapma kültürünün ne kadar berbat olduğunu gösteriyor? Şundan dolayı, aslında o bina 2023 yılında yıkım kararı vardı o binada. O binayla ilgili, hemen bu gördüğünüz binayla ilgili, ama bina kiraya verildi. Arkasından kozmetik fabrikası kuruldu. Hiçbir iş güvenliği önlemi yok. O açıdan önemli. O bina 7 insanı mezar olduktan sonra Gizem'in anlattığı noktada yıkıldı. Ve böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Gizem'e yine gideceğiz. Hemen ilk grafiğimizi verelim. Yangın uzmanı Burak Sırma, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Çok şey, yeni bilirkişi raporunda da çok ciddi tespitler var.
3: Evet.
0: Diyor ki yapı ruhsatı yok, faaliyetine izin verildi. Ben 2023 dedim ama hemen düzelteyim. Evet. 2021'de yıkım kararı var. Sonrasında kiraya veriliyor, işletilmeye başlıyor. İtfaiye raporu var mı yok mu, dosyaya bakıyor uzmanlar. İfadelere bakıyor, var mı yok mu belli değil. Şimdi bu bir sistem, bir düzen gibi görünüyor. Hani eksikleri, usulsüzlükleri örtbas etme sistemi. Hı hı. Devam ediyor olabilir mi? Artık olmaz zaten bu tip bir olaydan sonra, ama burada bir problem var mı? Ne görüyorsunuz? Buyurun.
3: Maalesef tabii ki burada büyük bir problem var ki sonunda canlarımızı yine maalesef kaybettik. Biz bu tip alanlarda ilk başta bazı şeylerin çözüm olmasını hep destekliyoruz. Hem de devlete öneriyoruz. Devletimiz bu gibi alanlarda daha ruhsat aşamasına bile gelmeden inşaat esnasında gerekli çalışmaları yaparak itfaiyelerin veya özel kurumların, hı hı, gerekli araştırmayı yapıp hangi faaliyet konusunu yapacaksa birlikte belediyeler ve devlet kurumlarıyla ona göre çözümlerin, söndürme sistemlerinin, kaçış

0: yollarının ve uygun malzemelerin belirlenmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Burada gördüğümüz zaten çok tehlikeli bir yapıda olan bir yangın bu. Çok tehlikeli bir endüstri
1: zaten kuruluşu. Yapının şöyle bir özelliği var belki değerlendirmenize ek olsun diye. Evet. Hem yıkım kararı var hem de kaçak kat çıkılmış zaten üzerine.
0: Şimdi burada zaten en büyük sıkıntımız şu. Eğer siz bir yeri denetleyemezseniz orada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Neye karşı önlem almanız gerektiğini veya o kurumu da o kuruma da gerekli yapılması gerektiğine ilgili çalışmaları yaptıramıyorsunuz. Burada 2021 yılında bir karar alınmış. Fen işlerine bu bilgi verilmiş. Fen işleri çeşitli sebeplerden dolayı, o da belediyeye bilgi vermiş, yıkılamamış. 2020 yılında bir itfaiye başvurusu olmuş.
1: O çok buranın. Yıkılamamış değil de, yani dosyadaki bilgilere göre söylüyorum. Yıkılmaması için ellerinden ne geliyorsa görmezden gelmek konusunda her türlü faaliyeti göstermişler. Bilirkişi raporundaki tespitler onu söylüyor.
0: Aynen. Şimdi bunun sonucunda... Şimdi bu bina çok tehlikeli bir iş yapıyor. Çok tehlike geçtiğiniz anda içeride birçok malzemenin ex-proof kullanılması, yani statik elektrikten herhangi bir sıkıntı yaratmaması gerekiyor. İçeride alkol malzemeleri var. Suyla işimiz yok bu tip alanlarda. Mutlaka özel köpüklü söndürme sistemleriyle biz bu söndürmeyi yapmamız gerekiyor. Algılama sistemin olmadığını görüyoruz. Her şeyi boş verin. Eğer ki sadece doğru bir acil kaçış olsaydı, insanları biz buradan kaçırabilseydik bu tabloyla karşılaşmayacaktık.
1: Bu grafiğe yine döneriz ama en önemlisi insan.
0: Evet.
1: İnsan önemli olduğu için bunlar zaten buradaki tespitlerin hepsi suç ve o yüzden belediye başkan yardımcısı, çevre şehircilik imar müdürü eski olan tamamı tutuklandı mahkeme kararıyla. Bunun da olumlu bir gelişme olduğunu söyleyelim ama en önemlisi insan. Ve bunlar tekrar ediyorum o yüzden suç. Anne, geride kalan anneler, babalar, eşler, kardeşler, onları sevenler, annelerin hikayesiyle devam edelim ki bunu hatırlatma sebebimiz ortaya çıksın. Bakalım ne diyor Gizem Türemen'e bir annemiz.
2: Böyle şeylere sinirlenir. Bu da bunu yaşayabilir, ne diyebilirim? Her tabunda teselli buluyor. Eşyalarında teselli buluyor. Artık 8 aydır kokusu geliyor. Kokluyor kokluyor, artık dayanıyoruz, ne yapabiliriz? Bu kızımın resimleridir. Bak, ölmeyi hak etmiş mi? Böyle şeyler sinirlenir. Bu da bunu yaşayabilir, ne diyebilirim? Her tabunda teselli buluyor. Eşyalarında teselli buluyor. Artık 8 aydır kokusu geliyor. Kokluyor kokluyor, artık dayanıyoruz, ne yapabiliriz? Bu kızımın resimleridir. Bak, ölmeyi hak etmiş mi? Bu tuba taş demir. Bu Nisa taş demir. Bunlar ölüme hak etmiş mi acaba? Diri diri yaktılar çocuklarımızı. Peki. Kara toprağa soktular.
1: Bu kadar yeterli arkadaşlar. Eşyalarıyla teselli bulan, çocuğundan geriye kalan eşyalarıyla, fotoğraflarıyla teselli bulan, kendi ifadesiyle annenin anlatımları, diyor ki çocuklarımızı diri diri yaktılar. Birini, bir cinayet işlemek sadece birini gidip vurmakla olmuyor. Maalesef bu da ihmal cinayeti diye adlandırıyoruz özellikle. Kasten öyle şeyler var ki dosyada. Alkol dolum tankının etrafında bir buharlaşma, arkasından statik elektriğin deyim yerindeyse çakması ve bütün bir bina tamamen alev alıyor. Böyle devam ediyor. Bizde standartlar ne durumda genel olarak, onu da konuşalım. Hemen. Ne seviyede uygulanıyor? Biraz kısmen tedbirleri söylediniz ama devam edelim.
0: Son bu yıl içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuya ciddi bir eğildi bu yangın sektörüne. Ve özellikle denetimlerle ilgili özel ekipler kurulacak yakında, yangın uzmanlığı adı altında. Ve yangın uzmanları bütün binaları denetleyecek. Yani aklınıza gelen hem endüstri, şirketler, kurumlar, evler, binaların hepsi denetlenecek. Yakın zamanda bu altyapıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun sonucunda eksiklikleri olanlar tespit edilecek. Bunlara belirli bir süre verilecek. Ama altyapımızın çok da iyi olmadığını söyleyebiliriz.
1: Hala yani, öyle problemlerimiz var.
0: Mutlaka evet. Var. Çünkü geçmişten gelen bizim maalesef endüstri kuruluşlarımız mantar şekli diye tabir ettiğimiz zaman içinde büyüme mantığıyla yapılmış evet. Kurumlar. Ve biz eğer ki çok tehlikeli endüstrileri şehrin içinden almadığımız sürece biz bunları ciddi şekilde yaşayacağız. Bizim mutlaka özellikle çok tehlikeli sınıfta halka zarar verebilecek.
1: Evet, bakın, mesela hemen yan tarafında konutlar var. Aynen. Burada belki hareketli kameradan da tekrar gösterelim. Tam da Burak Bey'in bahsettiği yan tarafında da konutlar var. Bir mahallenin tam ortası. Dilovası'nın zaten tamamında böyle bir sıkıntı var. Yani
0: ülkemizin birçok yerinde var Zülfikar.
1: Ya bu 20-25 sene önce de öyleydi. Aynen. Hani biraz bildiğim için Dilovası'na.
0: Bu kapıları açmak zorundayız. Biz hepsine o kapıyı açıp burada kim var? Sen ne iş yapıyorsun? Tehlikeli misin? Halkıma benim zarar verebilecek misin? Ben sana hangi önlemleri aldırmam gerektiğiyle ilgili mutlaka orayı ziyaret edip denetçilerimizin de ciddi eğitimler alıp hangi evet. sistemlerin olduğu olmadığı ile ilgili de doğru değerlendirme yapmalarını mutlaka tavsiye ediyoruz.
1: Evet, şimdi Sezer'den bir şey rica edeceğim. Şimdi bir kavram kullanacağım. Daha doğrusu bu inşaat meselelerinde çok sık gündeme gelen bu bina dedik ya kaçaktı. Yıkılması gerekiyordu. Mahkeme kararı vardı. Hatta bunu yıkmayanlara daha önce verilmiş hapis cezaları da var. Yani bu olaydan önce verilmiş hapis cezaları var. Bakın bu olay öyle basit bir olay değil. Onu söyleyeyim. Şimdi bu kaçak olduğu için, yıkım kararı da olduğu için bu binaya kozmetik fabrikası ve iki ayrı işletme var içinde. İkisinin de ayrı elektrik aboneliği var. Ve Şantiye Elektriği adı altında 3 yıldır elektrik kullanmaya da devam ediyormuş. Daha doğrusu kiralandıktan sonra evet yaklaşık 3 yıl. Bu Şantiye Elektriği kavramı üzerinden söylüyorum. Hala devam ediyor mu bu şekilde mesela sizin yangın yönetmeliğine uygunluk denetlediğiniz için belki daha iyi biliyor
0: denetim
1: olabilirsiniz.
0: Denetim olarak yaptığımız bazı yerlerde evet genelde bazen çok ufak da olsa tespit edebiliyoruz ama başvuru aşamasında oluyor. Ama bu olaylar bizim kabul edebileceğimiz riskler
1: yani
0: değil.
1: Yani işin etrafından dolanma yöntemi olduğu için özellikle sordum. Yani
0: çünkü şimdi burada çok kendisine özgü ciddi sıkıntılar hepsi bir araya gelmiş durumda Zülfikar Bey. Yani hı-hı. olmaması gerekenler olmuş burada. Hepsi birbirini tetiklemiş. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Evet, özellikle şimdi demin bahsettiğiniz statik elektrik olayı zaten içeride eğer alkolü bir üretimi yapıyorsanız siz burada mutlaka buna karşı önlem almanız, buradaki elektrik tesisatınızın komple zaten statik elektrik veya elektrik kaçağı arka yaratmayacak şekilde yapılmış olması gerekiyor. Buradaki evet. lambalarınızın, makinelerinizin dahi buna göre uygun olması gerekiyor. Evet, evet, siz bir alkol tesis yok mu? Var, birçok yerde var ama buna göre doğru ekipmanlarla, ex-proof malzemelerle yaparsanız yangın riskini minimize indirebilirsiniz.
1: Bir gizeme bir gidelim sonra bu grafiğin kalan zabıtayla ilgili kısmına da bir dönmek gerekecek. Gizem bir anneyle başka bir anneyle de röportaj yaptı. Onları bir dinleyelim. Onların hikayesi önemli dedik. Bir dinleyelim tekrar.
2: Çok zor. Biz acı çekiyor. Biz her gün ölüyor. 8 aydır ben kapıya çıkıyorum. Ben tuba şimdi gelecek. Onu bekliyorum. Ölümü hak etmiyor. Biz adalet istiyorum. Bunlar hakkını yerde kalmasın. Hele bak Allah'ına. Hele şahslarına bak. 3 tane kız bizeyle toprağa koydu.
3: Çok hangisi bu. Tuba?
2: Tuba bu. Cansu, Nisa. Üçünüz beraber yandılar. 3 kızdan çok birbirine sevdiler. 3 senedir beraber çalışıyorlar. Beraber gidiyorlar. Beraber geliyorlar. Beraber alışveriş yapıyorlar. Çok sevdiler birbirinize. 2 sene çalıştı. Kandırdılar. Sigorta yapmadı. 3 ay, 4 aydır ha bir gün ha yarın sigorta yapan onun hakları yiyordu, mesaileri yiyordu. Küçük çocuklardı, kalçak çalışıyordu, biz bilmedik.
1: Evet, Habertürk ekranında bu konunun başka yönlerini, insan hikayeleriyle birlikte önümüzdeki günlerde yine bulacaksınız. Biz takip etmeye devam edeceğiz. Bir gizemi görelim. Neden? Çünkü biz tabii birkaç kişinin hikayesini anlatabiliyoruz ama onun izlenimleri önemli. Neden? Çünkü bu işin mağduru olan, yakınlarını kaybeden, bu cinayete kurban veren insanlarla konuştu. Biraz izlenimlerini anlatmasını isteyeceğim Gizem'den. Gizem.
4: Zülfikar Ali Aydın, Dilovası'ndaydık. Bugün pek çok aileyle görüştük. Şu an arkamda ellerinde fotoğraf tutan kişiler bu faciada, bu yangında ya çocuklarını ya eşlerini, ya kız kardeşlerini, ablalarını yitiren kişiler. Sadece sessiz şekilde adalet nöbetini tutuyorlar. Her pazar günü Gebze'deki kent meydanına gidiyorlar ve adalet mücadelesine devam edeceklerini açıklıyorlar.

0: 21 Temmuz'a kadar, yani 3. duruşmaya kadar da her pazar günü bunu yapacaklarını söylüyorlar. Ve resimlere baktığınız zaman Tuğba Taşdemir daha 18 yaşında bile değildi. Yanında Nisa Taşdemir var. Bu arada fotoğrafları tutan kişiler anneleri. Yani burada gördüğünüz anneler gerçekten Dilovası'nın gözü yaşlı anneleri. 16, 17, 15 yaşındaki çocuklarını toprağa veren anneler, yanlarında bayramda beraber geçirmeleri gereken günler yerine ellerinde fotoğraflarını tutarak adaletin yerini bulması için her gece dua ediyorlar. Ve konuştuğum zaman ortak bir yan var hepsinde. Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Hanım Gülek, 3 çocuğu olanlar vardı. Esma Gikan, çocukları öksüz kalanlar var. Cansu Esetoğlu, 15-16 yaşındaki kızlar bunlar. Şengün Yılmaz, Tuncay Yıldız, hepsinin hikayeleri vardı. Gelecekte hayalleri vardı. Ve şunu da söyleyelim. Burada muhtaç oldukları için çalıştılar, söylüyorlar. Yani az para veriyordu, elden veriyordu, sigorta yapmıyordu. Çok zor şartlarda çalışıyorduk ama 3 kuruş elimize ekmek geçsin diye çalışıyoruz diyorlardı. Mesela Nisa Taşdemir'in babası kanser hastası. Evde yatalak halde buraya gelemedi. Onun yerine annesi geldi ve dedi ki Nisa eve destek olmak için çalışmaya başladı orada. Baba kanser hastası, eve para gelsin diye çalışmak zorunda kalan aileler bunlar. Yani şunu söyleyelim. Bu fabrikayı yönetenler, işletenler, denetimlerini yapanlar bu isimlerin hakkına girdi. Ya bunların veballeri şu anda onların omuzlarında. Çünkü bu işletmenin parfüm üretim ve dolum tesisi dediğimiz bu işletmenin bir tek iş yeri çalışma ruhsatı var. Bunun dışında iskanı yok. Tapuda arsa olarak gözüküyor. Evet. Çok tehlikeli çalışma sınıfında olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi yok. Sprinkler yok, yangın tüpü yok, çıkış yok, ekstradan bir kapı yok, yangın merdiveni yok. Yani yokların olduğu bir tesisin önündeyiz. Aileler de zaten bu ihmaller zincirinin acısıyla şu an ayakta duruyor ve çocukları için adalet mücadelesi arıyorlar.
1: Evet, adalet mücadelesi veriyorlar. Şimdi Gizem Türemen de söyledi. Sprink dediğimiz şey hani yangın anında devreye giren sulama sistemi gibi düşünün. Yangını önleyecek ya da etkisini azaltacak sistem. Zaten hiç ihtimal dahilinde değil zaten böyle bir binada olması. Yönlendirme tabelası da yok. Birçok insan zaten ölenlerin çoğu ilk kurtulanlardan bir tanesini anlattığına göre bir yerde sıkışıp kalmış. Bir de içeriden eski bir görüntü vardı arkadaşlar. Onu da verelim. Belki o da içerideki tabloyu anlatmak açısından önemli olabilir. Biz Kartalkaya'da da aynı şeyi gördük. Orada da yönlendirme yoktu. Orada da Haliflex kullanılmıştı vesaire. Buradan devam edelim. Ne söylemek lazım diye.
2: Fikir Bey, burada yönlendirecek yer yok. En büyük sıkıntı burada.
1: Zaten çıkış kapısı yok.
2: Evet. Yani biz zaten hani bazı en kritik noktalarda diyoruz ki birinci öncelik yangını haber al. Haber aldıktan sonra bir şekilde bu insanları buradan güvenli alana çıkartabilecek acil çıkışlarımız, acil koridorlarımızla bu insanları dışarı çıkarmamız gerekiyor. Evet. Bunu yapamadığınız takdirde sonuçları çok ağır oluyor. Ben bu insanları hepsini biz kurtarabilirdik. %99 ha bir patlama yaşanmış burada. Bu da dediğim gibi çok tehlikeli bir sektör. Bu sektörde yaşanabilecek olaylar belli. Eğer ki burası doğru denetlenebilseydi, doğru önlemler alınabilseydi ben bu hayatların çoğunu kurtulabileceğini düşünüyorum. Ve yine diyorum yani bu tesisler belki daha da fazla da vardır. Evet. Ama biz bunları tespit edemediğimiz sürece maalesef bu olaylar yaşandığında görebiliyoruz. Çünkü bir örnek daha vereyim. Şimdi çelik konstrüksiyon var bazı yapılarda. Bunların da zarar gördüğünü söyleniyorlar.
1: Eğer siz zaten fotoğraflar anlatıyor. Biraz böyle fotoğrafı şöyle anlatalım. Hemen orada durursanız böyle kamerada sırtınızı dönmeden. Şimdi bu fotoğraf yangından sonra çekilmiş. Olay yeri fotoğrafı gibi düşünün. Şimdi yani alev almış, yanmış bir fabrika gibi görünüyor ama şunu söylüyor bize. Kimyasal, içeride kimyasal ve kozmetik için kullanılan ham maddeler de olduğu için yangın hızla yayılıyor ve çelik aksamı da eritecek bir sıcaklığa erişiyor. Aynen. Çok kısa bir sürede herhalde.
2: Şimdi burada en büyük sıkıntı şu. Burada alkolle üretim yapıyorlar. Alkol çok ciddi yanıcı, hızlı yanıcı, sıvı bir malzeme. Evet. Buradan çok hızlı şekilde yangının büyümesine sebep olup kaçma şansınızı da en aza indiriyor. Zaten çok fazla şans

0: de diyor ki yanık kokusu ve yangının kısa sürede tüm katlara yayıldığı tespit edilmiştir diyor.
1: Evet, şimdi burada acil çıkışınız size yakın olacak. Artı demin bahsettiğiniz sıvı değil, su değil, köpüklü söndürme sistemi olacak ki yangını orada baskılasın, söndürmeye çalışsın. Artı şimdi burada çelik yapılar da var. Çelik yapılar da beton gibi fazla dayanamıyor. 550 santigrat dereceye geldiği anda eğilmeler, bükülmeler. Burada da bu kontrolü sağlamanız, bunları özel boyalarla dayanıklı hale getirmeniz gerekiyor ki itfaiye burada mücadele ederken onların da bu sefer hayatlarını riske atmış oluyorsunuz. Yani evet, birçok kademeli sıkıntıyı yaşayabiliyorsunuz.
0: Şimdi burada görüyorsunuz zaten 2-3 kat var burada ama aynen, yangın nedeniyle yok olmuş. Zaten yıkılması gereken
1: maalesef
0: bina olduğu için.
1: Ciddi evet, ısıya ulaşıyor burada. Evet. Bu ısı yaklaşık 1000-1500 santigrat dereceleri de buradaki kimyasalların durumuna göre bulabiliyor. Ama burada eğer doğru pompa, doğru su deposu, örnek çok tehlikeli bir alansa en az 90 dakika buraya yetecek kadar suyun olması gerekiyor. Yangın dolaplarının genelde köpüklü olması tercih ediliyor. Yangın kapılarının en az burada 90 dakika tercih ederiz ki ısı çok fazla sıkıntı olmuş. İnsanları biz o kaçış yollarından hemen tahliye edelim diye. Yangının hemen haber almanız gerekiyor. Duman atım kapakları varsa duman atım kapağı veya evet, bu gaz buharını tahliye etmeniz gerekiyor ki patlama olmasın ama burada şimdi maalesef hiçbiri yaşanmamış.
0: Şurası yangının çıktığı alanlardan bir tanesi, bu fotoğrafın olduğu yer. Yani şu bir çelik kazan mı nedir bilmiyorum
1: IBC
0: ama
1: IBC konteyner bu.
0: Evet, IBC konteyner. Evet, şu var soldaki. Şu da öyle. Bu da IBC konteyner diye geçiyor. Ama hani çok yanmamış gibi düşünebilirler insanlar ama gerçekten bu konteynerin bu seviyeye gelmesi için kaç dereceyi görmesi lazım?
1: Şu anda bu gördüğünüz araba yandıktan sonra iskelet kalır ya Zülfikar Bey. Şu andaki pozisyonu esas sıkıntılardan bir tanesi de normalde böyle işletmelerde bu merdiven altı işletme diye tabir ettiğimiz bidondan bidona yapılan bir aktarım. Normalde böyle bir aktarımın da olmaması gerekiyor.
0: Lazım.
1: Çünkü
0: evet,
1: statik elektrik zaten yangın buradan çıkıyor. Bir bidondan bir başka bir bidona IBC aktarım yaparken statik elektrikten kaynaklanan buharın alev alması ve çok ciddi bir sonuçla karşılaşıyoruz.
0: Solvent de var. Yangının çıktığı alanda solvent var. Yani yan yana gelmeyecek hiçbir şey, her şey daha doğrusu orada yan yana gelmiş ve
1: zordur
0: faciye
1: bu yangınları
0: olmuştu.
1: Söndürme gerçekten
0: çok
1: zordur. Hani o kadar fazla da vaktiniz olmuyor. O yüzden biz bu tip alanlarda mutlaka insandan hariç otomatik köpüklü söndürme sistemlerini mutlaka zorunlu kılıyoruz.
0: Şimdi bu fotoğrafı gösterme sebeplerinden bir tanesi de aslında burada bilirkişi raporunun detaylarında var. Mahkeme, savcılık şunu da tespit etmiş. Elektrik tesisatını kim, nasıl yaptı, ne kullandı? Bütün bunlar detaylı olarak bilirkişi raporuna konulmuş. Orada elektrik tesisatının döşenmesi de doğal olarak usule aykırı. Neden? Zaten binanın yıkılması gerektiği için o binada elektrik tesisatı kuramazsınız diyor. Bilirkişi raporunda da bunun altı çizilmiş.
1: Hemen bir ekleme yapayım size. Kesinlikle katılıyorum. Burada artı, siz eğer böyle bir işletmeyseniz, her şeyinizin doğru olduğunu düşünerek söylüyorum. Burada kullandığınız bütün kablo tesisatlarının ve elektrik altyapısının da lambalarınız, ampulleriniz de dahil olmak üzere, fişleriniz dahil olmak üzere alev çıkartmayan, ark yaratmayan eksproof malzeme olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani biz bunların da mutlaka hepsinin yapılması gerekiyordu ama burada göremedik maalesef.
0: Şimdi ilk grafiğe bir dönebilirsek dedim ya hani bu iş nasıl örtbas edilmiş. O ilk grafiğimizde yani son bilirkişi raporu ile ilgili grafikte zabıtaya da özel bir atıf var. Zaten belediye başkan yardımcısı da bu son rapordan sonra tutuklandı. Bu değil arkadaşlar, ilk verdiğimiz grafiğe dönebilirsek o zabıta şimdi bütçe eksikliği nedeniyle tabii böyle bir şey olduğu zaman herkesin bahanesi çok oluyor. İşte bütçe eksikliğimiz var. Yeterince yıkım yapacak ekibimiz yok. Belediyeden böyle bir savunma da geldiğini söyleyelim. Zabıta belgesiz faaliyeti aslında belgeliyor. Yani diyor ki senin ruhsatın yok.
1: Doğru.
0: Ama gidiyorlar, çay içiyorlar, sonra aynen devam ediyorlar. Bu kısmının da altını çizmek lazım. Yıkımın gerçekleşmediğini bilirkişi de diyor ki mahkemeye, yıkımın gerçekleşmediğini belediye aslında tespit etmeli ve ilgili makamlara iletmeliydi. Onlardan yardım istediydi. O yardım da istenmemiş. Dolayısıyla tepeden tırnağa ihmal fabrikası,
1: maalesef
0: tepeden tırnağa işlenmiş bir her yönüyle ihmal cinayetinden bahsediyoruz. 7 tutuklama geldi. mahkemenin hakimi o 7 tutuklama kararını verdi.

Aksırmaya teşekkürler. Gizem Türemen'e de aktardığı insana dair hikayeler nedeniyle teşekkür edelim. Habertürk manşeti kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ana Muhalefet Partisi'nde yol ayrımı için kritik son iki haftaya mı girildi? Özel'in alternatif grup toplantılarından sonra paralel il başkanlığı binaları hamlesi ne demek? CHP'deki değişimciler kendi deyimleriyle yol mu bulacak, yol mu açacak? Kılıçdaroğlu'nun ajandasında kimlerin adı gönderilecekler listesinde yazılı? Özgür Özel yurt gezilerinde halktan yeni parti için destek görüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine dönük yorulan varsa dinlensin sözünün şifreleri neler? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytun Çerkin yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: İyi akşamlar, Hülya Hökenek. Ben akşam haberlerindeyiz. Amerika ve İran arasında görüşmeler sürüyor. Karşılıklı saldırılarla tansiyon gerçekten yüksek. 3 gündem maddemiz var bizim akşam haberlerinde öne çıkardığımız. Amerikalı heyet Katar'da, bu arada görüşmenin olup olmayacağı da belirsiz. Trump Katar'da görüşme olacağını söylüyor ancak İran yalanladı. Savaşın gündemine elbette bakacağız. İkinci gündem maddesine gelelim. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz dedi. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Orada işte yeni parti geliyor diye düşünceler yoğunlaşmış durumda. Çünkü Kılıçdaroğlu da bir taraftan CHP MYK'sını topluyor. CHP'deki gelişmeler bakalım hani nasıl ve kimin lehine doğru ilerliyor ona da bakacağız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu arada Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Reuters haber ajansına da konuştu. O gündeme de bakacağız neler söyledi detaylıca. Ama önce Mahir diyelim çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında bir toplantı olduğunu biliyoruz. MYK'da yeni kararlar alındığını biliyoruz. 26 il başkanı görevden alırken 7 il başkanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi bu arada. Hangi iller onlar? Biraz sen bizi detaylandırırsan Mahir. Bir de bugünün gündemine dair neler var elinde, kulislerde var mı?
1: Evet Hülya Hökenek, bu MYK'da da yine ihraç kararları çıktı. Senin de ifade ettiğin gibi tam 26 il başkanı hakkında görevden alma kararı var. Böylece mutlak kutlan kararından sonra Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükselmiş oldu. Peki hangi iller, dilerseniz bakalım sırasıyla: Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop, toplam 26 il başkanı görevden alındı. Aralarında Muğla gibi, Denizli gibi, Samsun gibi, Özgür Özel'in memleketi Manisa gibi iller de var. Yine önemli ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli il başkanında görevden alındığını ifade edelim. 26 il başkanı görevden alındı ancak 7'si kesin ihraç sistemiyle tedbirli bir şekilde disipline sevk edildi. Hangi iller onlar, hemen baktığımızda Denizli, Muğla, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları bunlar. Tunceli il başkanı hatırlanacağı üzere genel merkezin tahliye edildiği gün polis tahliyesinde polise yangın tüpü fırlatan isimdi Ali Özcan. O isimde Kemal Özcan, düzeltiyorum, Kemal Özcan eski Tunceli il başkanı polise yangın tüpü fırlatmış ve gözaltına alınmıştı. Yine dikkat çeken bir isim daha var, o da Sinop il başkanı Aykut Cem Yalçınkaya. Geçtiğimiz haftalarda bir video çekerek Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçmişti. O da yine tedbirli bir şekilde disipline sevk edildi. Göreve ataması yapılan iller var. İl başkanı görevlendirilen yerler var. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli. Burada bir isme parantez açmakta fayda var. Mutlak butlan davasında kurultayın iptalini isteyen isimlerden bir tanesi Yılmaz Özkanat, eski Batman delegesi. O da Batman il başkanı olarak atandı. Yine bazı sorular da oldu Müslüm Sarı'ya. İzmir'de Çağatay Güç il başkanı görevden alınmıştı ancak dün Özgür Özel'in katılımıyla birlikte bir yeni il başkanlığı açıldı. Bir tabiri caizse alternatif il başkanlığı açıldı. Bu soruldu Müslüm Sarı'ya. Bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti. Partide paralel bir yapıya, iki başlı bir yapıya hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini söyledi. O arkadaşların farklı yolculukları olabilir. Buna altyapı hazırlıyorlar ifadesini kullandı. Tabi bugün sadece bu toplantı yoktu CHP'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de haftalık olan grup toplantısı vardı. Orada da kürsüye Meclis Grup Başkanı Özgür Özel çıktı. Peki neler söyledi, hangi mesajları verdi? Dilerseniz onu da haberimizde ekranlara getirelim.
2: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin.
3: Yeni parti iddialarına dair konuştu. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi.
2: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Meclis Başkanlığı tarafından görevine iade edilen Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, grup toplantısında...

0: kapısını açtı. Özel mutlak mutlak kararına değindi. Mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
1: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir. Rotamız.

0: alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Asgari ücrete 5 ayda bu erime yaşandı. Ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Emekliye zam yapılacak, kanuna muhtaç kök maaşlardan dolayı. Orada yine grubumuz mücadele verecek.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında bugün 59. duruşma görülüyor. Dava sanık savunmalarıyla devam ediyor bu arada. Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 59'u tutuklu 414 sanıklı davada. Savunmasını yapacak 5 sanık kaldı ve o sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu da var. İmamoğlu duruşma başlarken en son savunma yapmak istediğini söyledi bu arada. Mahkeme başkanı haftaya perşembe gününe kadar tüm savunmaların tamamlanacağını da belirtti. İmamoğlu'nun en son savunma yapma talebi kabul edildi. Bugünse savunma sırası İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'da. Ongun yöneltilen suçlamalara karşılık savunmasını yapıyor diyelim. Kuralları yap. Çok önemli mesajları oldu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Ankara'da yapılacak NATO zirvesine yönelik önemli mesajlar verdi aslında. Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır diyor Bahçeli ve gündeminde kapatılan askeri hastaneler de vardı. Yeniden açılmasına ilişkin çağrıda bulundu Bahçeli. NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke, o da Türkiye dedi.
2: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.
3: NATO zirvesinin önemine dikkat çekti, Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.
2: Türkiye, bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde NATO vardı.
2: Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
3: Bahçeli askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini de belirtti.
2: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesinin milli beka meselesidir.
3: Bahçeli İsrail'e de tepki gösterdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi hapis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu önemli. NATO'nun krizde olmadığını belirtiyor Güler. İttifakın değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını da söyledi. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için tüm seçenekleri değerlendirdiğini de ifade etti.
3: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak krizde değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlıyor dedi.
4: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz.

0: ABD ittifaktan ayrılmak istemiyor. Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor. Avrupa savunma girişimleri olumlu ama kapsayıcılıktan eksik. Daha fazlasını içermeli.
1: Bakan Güler Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Ankara'nın Avrupa savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
0: Ankara'da düzenlenecek zirve savunma harcamaları, savunma sanayi ve blok birliğine odaklanacak. Türkiye, 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini karşılamayı hedefliyor. Hava savunmasını güçlendirmek için SAMT ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor.
2: İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya gitmek için yolculuk yapan kişilere GBT sorgusu yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yolculara GBT sorgusu iddiası başlığıyla veriyoruz haberi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı bu açıklama. Açıklamada NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiası gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Bu arada zirve için alınan güvenlik tedbirlerinin çarpıtılarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısını oluşturmaya çalışan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu arada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa sürede tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz dedi Kurtulmuş. Çıkarılacak müstakil ve geçici bir yasa ifadesini kullandı.
3: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini, bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çıkarılacak müstakil ve geçici bir yasa dedi.
3: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapanacak. Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Karahani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, ABD-İran arasındaki müzakereye ilişkin de konuştu.
3: Bir an evvel karşılıklı müzakereler yoluyla çözülmesi, her iki tarafın da kabul edeceği bir barış sürecinin nihayete erdirilmesi gerektiğinin hem bölgemizin barışı açısından hem dünya barışı açısından hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır.
2: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan çerçeve yasanın ertelenemez olduğunu ifade etti. Şöyle diyor, sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Bakırhan, barışın kapısından girmek isteyen herkese o kapının açık olması gerektiğini de söyledi.
4: Önümüzde Türkiye siyasi tarihin en büyük fırsatlarından birisi duruyor. Süreci ikinci yılından neredeyse girmek üzere. Silahlar yakıldı, mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasa için adım atılması gerektiğini söyledi.
4: Bu adımların üzerine sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bunun yolunun çerçeve yasa olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Yüzyıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değil. Cesaretle yazılmalıdır.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz dedi.
4: Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz

0: Bırakılan her adım barışın önüne konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Çerçeve yasa gecikmeden, açık ve güven veren bir içerikle artık meclise gelmelidir.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu arada resmi temaslar için Şam'a gitti. İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la güvenlik işbirliği, terörle mücadele, sınır güvenliği, göç ve gönüllü geri dönüşleri ele aldı. Çiftçi, Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüşleri destekleyecek ve teşvik edecek adımlar beklediklerini de belirtti bu arada. Ayrıca Bakan Çiftçi, daha sonra Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es-Salih ile iki ülke arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında işbirliği zaptı imzaladı. Bakan Çiftçi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de görüşmesi planlanıyor diyelim.
2: Mide gibi eski.
1: Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi. Gözler tabii ki görüşmede. Aslında şöyle, taraflar arasındaki bu teknik görüşmeler biliyorsunuz Katar'da ve Katar'a çevrildi gözler. Ama görüşmenin akıbeti sürekli belirsizliğe doğru gidiyor ve Trump bugün Katar'da görüşme olacağını iddia etti mesela. Tahran'dan da hemen bir yalanlama geldi. Katar'da Amerikan heyetinin yalnızca arabulucularla görüşeceğini açıkladı. Bakalım.
3: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. ABD Başkanı Trump Katar'da görüşme olacağını iddia etti. Taraflar arasında olası görüşme belirsizliğe sürüklendi. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karşılıklı mesajlar peş peşe geldi. Trump, İran görüşme talep etti, görüşme Doha'da gerçekleşecek dedi.
4: Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. They're going to Qatar. I think they've already left or they're just about getting ready to leave.
3: Beyaz Saray'da Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın katılacağını duyurdu. Tahran ise görüşme iddialarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle görüşme yapmayacağını, imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin arabulucularla görüşme yapılacağını belirtti. Toplantıda Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasının da ele alınacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Arabulucu rolüyle öne çıkan Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de ABD heyetinden Witkoff ve Kushner'ın arabulucularla görüşmek üzere Katar'da olduğunu ancak taraflar arasında planlanmış üst düzey bir görüşme olmadığını duyurdu. ABD ve İran birbirine varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
1: Ve sıcaklar. Avrupa ülkeleri gerçekten sıcak hava dalgasının etkisinde. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler böyle rekor seviyeleri gördü. Tabii sıcak hava dalgası başlığıyla veriyoruz. Can kayıpları yaşandı bazı bölgelerde mesela aşırı sıcaklık nedeniyle. Tabii rekor sıcaklık seviyeleri kıta değiştirerek Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkili olmaya başladı. Bakalım bir.
3: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı, rekor kırdı. Can kayıpları artarken Avrupa'dan ABD'ye birçok noktada kırmızı alarm veriliyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı can kaybı 1000'i geçti.
5: Evden neredeyse hiç çıkmadım ve ter içindeyim. Bu dayanılmaz bir durum. İki gündür evden çıkmadım ama ekmeğim, her şeyim bitti. Bu yüzden çıkmak zorunda kaldım.
3: Almanya'da aşırı sıcaklar ulaşım ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkilerken turistler de zor anlar yaşıyor.
6: Ben Avustralya'dan geliyorum.

0: Ve orada da oldukça sıcak günler geçiriyoruz. Ama bunun gibi bir şey hiç yaşamadık. Beklediğimden çok çok daha fazla sıcak.
1: Sıcak havanın tetiklediği kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde de yolcu gemisi karaya oturdu. Köln'de seyreden gemi dönüş manevrası sırasında sığlığa oturarak mahsur kaldı. Rekor sıcaklıklar İsviçre Alplerinde de görülmemiş buzul erimesine neden oldu. Avrupa kıtası aşırı sıcaklara teslim olurken ABD'de de benzer durumlar yaşanıyor. New York tarihinde ilk kez ısı acil durum planı devreye alındı. New York sakinleri serin kalabilmek için parklar ve gölgelik alanlara yöneldi. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
2: Ve yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağına peş peşe operasyon yapıldı. İki farklı operasyonda 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalara dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: Hedefte suç çeteleri vardı. Ayrı ayrı operasyonlar yapıldı. 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamındaysa yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağına yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.
2: Kısa bir reklam arası verelim.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor.
1: Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan meseleleri değerlendirdik. Özellikle uydu teknolojilerinde Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafeyi gözden geçirme fırsatı bulduk. Şunu bir defa evvel emirde vurgulamak isterim. Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımız

Yanımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde USA'ya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık. Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı hizmete aldık. TürkSat 6A ile birlikte haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu ise 10'a yükselmiş oldu. Göktürk 1 ve 2 uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif yeteneklerini artırdık. 3 sene önce uzaya gönderdiğimiz IMC uydusuyla görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından yeni bir eşiği açtık. Çevremizdeki hadiselere baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyondur, bilgidir, veridir. İstisnasız tüm devletler enformasyon çağına adapte olabilmek için yoğun bir rekabet içindedir. Sadece devletler değil, büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Devletler ve şirketler arası yarışın kıyasıya yaşandığı alanların başında ise uydu teknolojileri bulunmaktadır. Türkiye olarak biz de bu yarışta hak ettiğimiz yeri almanın gayretindeyiz. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Farklı ihtiyaçlarımızı giderecek olan IMC 2 ve IMC 3 uydularımız ile Göktürk Y ve Göktürk 3'ün çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin ve şehirlerimizin kazançhanesine yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon

istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı Arnavutköy kesimiyle bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize 953 milyon avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır. Metro hattımızın İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Cam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 23 Haziran'da külliyemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Nawrocki ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pek çok konuyu görüştük. Daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize zaten ulaşmıştık. Yeni hedefimizi ise 15 milyar dolara çıkardık. Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. İnşallah bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizini ele aldık. Her iki sorunun da adil bir barışla sona ermesi gerektiğine işaret ettik. Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya'nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyor, bunun güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk,
ülkemize

Sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir. Aziz milletim, biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız, ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak

siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz. Bu vesileyle Mah-ı Muharrem oruç açma lokmasında birlikte olduğumuz, aynı muhabbet sofrasını paylaştığımız, aynı duaya amin dediğimiz canlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayında tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Cennet gençlerinin seyyidi Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde bir kere daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, 25 Haziran'da polis akademimizden mezun olan 13.610 öğrencimizin mezuniyet törenine katıldık. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'da da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet merasiminde Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek yavrularımızın diploma sevincini paylaştık. Yaz tatile kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm öğrencilerimizin verimli, huzurlu, keyifli bir tatil geçirmelerini gönülden temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak ettik. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi özel sektörümüzle dayanışma içinde inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya da devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı uğurlu olsun diyor. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum. Bugün biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiği

istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak %8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalırken gençlerde bu oran 0,7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz. Sevgili vatandaşlarım, geçen hafta sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldık. Sağlık Bakanlığımız ve Aselsan İşbirliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın kullanımı üreten sağlık modelimizin stratejik önemini de teyit etmiştir. Bir diğer gurur verici haber Fas'ın Tanca şehrinden geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Her iki başarıda da emeği geçenleri kutluyor, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen İki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde iki askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz 5 arama kurtarma aracı 6 arama kurtarma köpeğimiz ile Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temas halinde hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de bölgedeki öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlamaları yapıyoruz. Belediyelerimizin de dost Venezuela halkı için çeşitli yardım kampanyaları tertiplediklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun diyor, Türk milletinin yanlarında olduğunu ve olacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 30 Haziran Salı. Güne dair önemli gelişmeleri tek tek anlatacağız ana haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce kabine toplantısından çıktı. 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma

0: kararı alan İsrail'e tepki gösterdi sayın seyirciler. Bizim tarihimizde soykırım yok. Sadece adalet ve merhamet vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası başka önemli başlıklara da değindi.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
0: Cumhurbaşkanı kabineye başkanlık etti. Kabine toplantısının ardından bunları söyledi. Daha önemli başlıklar da var. O başlıkları ilerleyen bültenlerde tek tek ekranlarınıza getireceğiz. Sayın seyirciler, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, herkes CHP'yi merak ediyor. CHP'de özellikle MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı ve herkes neler olacak acaba, MYK toplantısından nasıl bir sonuç çıkacak diye beklerken çıkan çıktı. 26 il başkanı görevden alındı. Tam 26 il başkanı MYK toplantısı sonrası görevden alındı. 7 il başkanı ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde epey hararetli bir gün yaşandı.
2: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı.
3: 26 il başkanı görevden alındı. 7 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı 26 il başkanı ile ilgili kararı duyurdu.
2: Ağrı ili, Aksaray ili, Denizli, Diyarbakır,
3: Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. O il başkanları arasında Kılıçdaroğlu ile dalga geçen bir video paylaşan Sinop il başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli il başkanı Kemal Özcan da yer aldı. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye de atama yapıldı.
2: Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız, Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı'ya Özgür Özel'le birlikte görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yeni il başkanlığı açıklaması da soruldu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi. Ama iki başlılığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli dakikalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, Özgür Özel de grup başkanı. Sanki iki tane genel başkan var gibi. Çünkü iki taraf çok farklı kararlar alıyor. İki taraf birbiriyle şu anda parti içinde kıyasıya savaşıyor. Kim ne derse desin. CHP'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyor Habertürk editörü Mahir Kılıç. Mahir bütün bunları bize kısaca özetleyecek. Bir kere bu bekleniyor muydu? Yani epey ciddi bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanı kalmadı neredeyse. İl başkanlarını görevden aldılar. Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiler. Allah aşkına CHP'de neler oluyor ve niye oluyor? Mesela bu isimler neden görevden alındı biliyor musun Mahir?
4: Özellikle bu soruyu sorduğumuzda genel merkez kaynaklarına partinin kurumsal kimliğine zarar veren isimler şeklinde ifade ediliyor. Kimin hakkında mali yolsuzluk, kimin hakkında butlan davasına ilişkin rüşvet iddiaları, kimin hakkında ise genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve küfür içeren açıklamalar söz konusu. Tüm bunları topladığınızda partinin kurumsal kimliğine zarar veren, iki başlık bir yapı gösteren paralel yapılar oluşturuyor.

Çalışan evet. İl başkanları olduğu belirtiliyor. Söz konusu bu isimlerin ve buna da hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Böyle bir çift başlık görüntüsü ne izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Yine bu il başkanları arasında genel merkez yönelik siz butlansınız, siz kayyumsunuz deyip sizi

0: Samsun, Gaziantep büyük şehirler de var. Dolayısıyla kitlesi önemli olan iller Adana var. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Partinin örgütünde, örgüt yapısında ciddi anlamda bir hakimiyeti oluyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir strateji çizilmişti. Buraya genel merkeze ilk döndüğünde mutlak putlandığından sonra genel merkeze bir hakimiyet sağlama, meclis grubunda hakimiyet sağlama, örgütlerde, belediyede ve son olarak kamuoyunun tamamında parti tabanında bir hakimiyet sağlama noktasında strateji izlenmiş. Başkanları olduğu da belirtiliyor. Hal böyleyken bu il başkanlara çalışmamız mümkün değil diyor genel merkez kaynakları. Ve bu şekilde de bir ihraç dalgası var. Bugün 26 il başkanı görevden alındı. Toplam görevden alınan il başkanı sayısı ise 36 oldu. Aralarında İzmir var, Ankara var, Antalya, Manisa, Muğla, Samsun, Gaziantep büyük şehirler de var. Dolayısıyla kitlesi önemli olan iller Adana var. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Partinin örgütünde, örgüt yapısında ciddi anlamda bir hakimiyeti oluyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir strateji çizilmişti. Buraya genel merkeze ilk döndüğünde mutlak putlandığından sonra genel merkeze bir hakimiyet sağlama, meclis grubunda hakimiyet sağlama, örgütlerde, belediyede ve son olarak kamuoyunun tamamında parti tabanında bir hakimiyet sağlama noktasında strateji izlenmişti. Milletvekili grubunu sorduğumuzda denge şu an nasıl diye geçen zamanın kendi lehlerine olduğunu ifade ediyor genel merkez kaynakları ve Özgür evet. Özel cephesinde bir çözülme olduğu iddiasında. Yine örgütlere baktığımızda dediğim gibi 36 il başkanı gerçekten az değil. Üçte bir orandan daha fazla, neredeyse yarıya yakını değişti. Bu da ciddi bir gösterge. Aynı zamanda Eylül ayının başında başlaması planlanan olan kurultay sürecine de bu il başkanı değişimleri, bu görev değişiklikleri ciddi anlamda etki edecek ve öyle görünüyor ki devamda edecek. Ancak şunu da ifade etti görüşümüz parti kaynakları, bu il başkanlığın görevden alımı devam edecek mi diye sorduğumuzda ise
1: bir saniye. Partide yani kalıp başkanları, siyasal Mahir, mücadele edeceğiz. Özür dilerim, il başkanları yani 26 il başkanı, 7 başka, hepsi disipline sevk edilenler, alınanlar vesaire. İl başkanlarına yönelik CHP'de disiplin süreci öteki il başkanlarını da kapsayacak şekilde devam mı edecek diyorsun?
0: Devam etmesi bekleniyor. Burada dediğim gibi kıstas tamamen partinin kurumsal kimliğine zarar vermemek. Ancak şu parantez de açıldı. Bizler mutlak putan kararına katılmasa bile, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu desteklemese bile bizler partide kalıp siyasal mücadelemizi vereceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri var ifadesini kullandı. Benim az önce görüşüm bir MYK üyesi, hepsini görevden alacağız, hepsini yenileceğiz gibi bir yaklaşımları olmadığını söyledi. Rövanşist bir yaklaşım içerisinde olmadıklarını ifade ettiler. Kılıçdaroğlu desteklemeyebilir, sevmeyebilir, butan kararına da katılmayabilir. Ancak ben partide, CHP'de kalıp mücadelemi sürdüreceğim, genel merkezi evet. muhalif olacağım diyen isimlerin de başların üzerinde yeri olduğunu ifade etti genel merkez kaynakları Faruk Aksoy.
1: Çok kısa.
0: Bu durum belediye başkanları için de geçerli.
1: Belediye başkanları için de geçerli dedin. Çok kısa bir şey soracağım. Peki bugün mesela neden bütün il başkanları değerlendirilmedi? Hani zaman mı yetmiyor, ne oluyor, neye göre değerlendiriliyor? 26 tane il başkanı, işte 7 tanesi kesin işler. Neden ötekiler değil? Yani her hafta böyle, bu böyle mi sürecek?
0: Öncelikle şunu belirtelim. İl başkanlarıyla temaslar devam ediyor. Bir dosya hazırlama süreci var. Hakkında usulsüzlük, mali ya da başka bir anlamda yolsuzluk olan isimlere ilişkin dosyalar hazırlanıyor avukatlar tarafından. Diğerleriyle de temaslar, görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 74 il başkanı bir an önce kurultaya gidilmesi yönünde bir bildiriye imza atmıştı. Bu isimleri sorduk. Bu 74 il başkanı Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini net bir şekilde ifade etti. Bunun tamam görevden alınacak mı? Hayır dendi. O il başkanlarıyla da temaslar var. 74 il başkanından bildiri imza atıp gelip genel merkeze biz yanınızdayız diyen isimler de var. Dolayısıyla bu bir süreç. Bu süreç zarfında genel merkeze yaklaşan isimler de var. Dolayısıyla onlarla da temaslar var. Ancak son raddede genel merkezi tanımayıp sizle çalışmayacağım diyen isimler noktasında ya da kendisinin rüşvet ya da yolsuzluğa ilişkin bir iddiaya bulaşmış isimler noktasında öyle görünüyor ki önümüzdeki haftalarda da gereken yapılacak. Onlar da ne sevk edilecek Faruk Aksoy.
1: Peki Mahir, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Mahir Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi'ni her zaman söylüyorum. Türkiye'de en iyi tanıyan, en iyi analiz eden habercilerden, televizyonculardan, editörlerden biri. Mahir bunu söylüyorsa önümüzdeki haftalarda bunlar olacak demektir. Peki bütün bunlar olurken Özgür Özel cephesinde neler yaşanıyor sayın seyirciler? Vallahi bu akşam çok işimiz var. Nedir ne değildir var. Bu konu başta olmalı.

0: olmak üzere baksanıza 26 il başkanı, 7 tane kesin ihraç önümüzdeki süreçte devam edecek. Bütün bunlar olurken Özgür Özel tarafında neler var? Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajını verdi. Bu ne demek? Bir kapı kapanırsa yenisi açılır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bize kapılar kapanırsa bir başka partiyle yeni kapılar açarız demek. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. Bakın Özgür Özel cephesi mecliste Kılıçdaroğlu cephesine karşı neler neler söyledi.
1: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin.
2: Yeni parti iddialarına dair konuştu. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi.
1: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Meclis başkanlığı tarafından görevine iade edilen Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın grup toplantısını açtı. Özel mutlak mutlak kararına değindi. Mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
1: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir. Rotamız iktidardır.
2: Özel'in gündeminde asgari ücret ve emekli maaşları da vardı.
1: Bugün gelinen noktada asgari ücret verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Asgari ücrete 5 ayda bu erime yaşandı. Ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Emekliye zam yapılacak, kanuna muhtaç kök maaşlardan dolayı. Orada yine grubumuz mücadele verecek.
0: Tabii bu konuşmanın enteresan noktaları var. Onların hepsini tartışıp değerlendireceğiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi bir dil değişimi var. Hasret, gayret, kader, CHP genel başkanlarından pek fazla duymaya alışık olmadığımız bir literatür, bir terminoloji Türkiye gündeminde. Cumhuriyet Halk Partililer grup toplantılarında, mitinglerde gerçekten dili de değiştirdiler. Yavaş yavaş değiştiriyorlar. Bunların hepsine tek tek bakacağız. Sayın seyirciler, CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin oylamaya hile karıştırma suçundan açılan davada 12 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek. Ayrıntılar var. Dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfi Savaş ise müşteki sıfatıyla yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden MHP'ye geçelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da yapılacak NATO zirvesine yönelik son derece önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır dedi. Gündeminde kapatılan askeri hastaneler de vardı. Bu hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin çağrıda bulunduğu Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye dedi. Özellikle askeri hastaneler, kapatılan askeri hastanelerin mutlaka ve muhakkak açılması gerektiğini söyledi.
3: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.
4: NATO zirvesinin önemine dikkat çekti, Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.
3: Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlet.

0: devlettir.
1: Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde NATO vardı.
1: Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
2: Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini de belirtti.
1: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesinin milli beka meselesidir.
2: Bahçeli, İsrail'e de tepki gösterdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
3: DEM Parti grup toplantısında ana başlık terörsüz Türkiye'ydi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, çerçeve yasanın ertelenemez olduğunu ifade etti. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır dedi. Bakırhan, barışın kapısından girmek isteyen herkese o kapının açık olması gerektiğini söyledi. Sonra da önemli bir cümle kurdu. Çünkü o kapı her zaman açılmıyor.
4: Önümüzde Türkiye siyasi tarihin en büyük fırsatlarından birisi duruyor. Süreci ikinci yılından neredeyse girmek üzere. Silahlar yakıldı, mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasa için adım atılması gerektiğini söyledi.
4: Bu adımların üzerine sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bunun yolunun çerçeve yasa olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Yüzyıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değil. Cesaretle yazılmalıdır.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz dedi.
4: Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bırakılan her adım barışın önüne konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Çerçeve yasa gecikmeden, açık ve güven veren bir içerikle artık meclise gelmelidir.
3: Sayın seyirciler, Türk İş, Türkiye ekonomisine, yaşam standartlarına, halkın gelir düzeyine yönelik olarak araştırmalar yapıyor ve raporlar hazırlıyor. Bu raporları da kamuoyuyla paylaşıyor. Son derece faydalı raporlar. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. O araştırmaya göre Haziran ayında açlık sınırı 35.759 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak hesaplandı.
2: Açlık sınırı 35.759 lira, yoksulluk sınırı 116.478 lira oldu. Türk İş, Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Mayıs ayında 35.174 liraydı. Bu rakam Haziran ayında 35.759 lira oldu. Yoksulluk sınırı 114.576 liradan 116.478 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,66 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,44 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Kuzu eti ve patates fiyatlarında artış görüldü. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi.
3: Evet, genel olarak rakamlar böyle. Sayın seyirciler, bu arada Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayında Türkiye'de işsizlik oranlarını açıkladı. Rakamları görelim. Nedir işsizlik oranı? Önemli çünkü Türkiye'de bu anlamda meseleyi çözmek, yeni istihdam alanları yaratmak, yeni alanlar oluşturmak ve işsizliği kökten çözmek için yoğun bir çaba var. Mayıs'ta işsizlik oranı değişmedi. İşsiz sayısı 2.883.000 kişi olarak ortaya çıktı. İşsizlik oranı da %8,2. İstihdam oranında son durum nedir? Çalışan sayısı Türkiye'de 32.463.000 kişi. İstihdam oranı da %48,5. Yani buradaki işsizlik oranına baktığımızda bu %48,5'in ortalama %8-9-10 oranında daha artması ve %60'lara dayanması gerekiyor. Mayıs'ta genç işsizliği 0,4 oranında arttı. Erkek genç işsiz oranı %11,2, kadın %21,8, genel %14,8. Peki kaynak nedir? Kaynak TÜİK. Ama burada özellikle Türkiye'de işsizlik oranı %8,2 olarak TÜİK tarafından gösterilirken genç kadın işsiz oranının %21,8 olması pek iyi alamet değil. Pek iyi işaret değil. Yani genç kızlarımız, kadınlarımız özellikle okulları bitiriyorlar, üniversite mezunu oluyorlar ama iş bulamıyorlar. Bunu gösteriyor bu. Erkeklerde de %11,2 gibi bir oran var. Ha, TÜİK rakamları bunlar. Bunun daha fazla olduğunu iddia edenler var. Daha az olduğunu iddia edenler var. Ama devletin resmi kurumu TÜİK bize bu rakamları söylüyor sayın seyirciler. Ve tabii Türkiye'nin çok çok çok çok önemli bir noktada daha el atması gereken mesele de 32.463.000 kişinin özellikle somut ekonomiye katkısı burada yüzde kaçtır? 32.463.000 insan çalışıyor ama bu çalışan insanlar devlet memurudur, farklı işlerdedir. Üretim yapan, yani tarımda, yani sanayide somut olarak üretim yapan üretici sayısı kaç? Çünkü ülkenin ekonomisini birinci derecede o üreticiler etkiliyor. Esas üretenler onlar. Dolayısıyla 32 milyonun içinde tarımda, sanayide, farklı iş kollarında somut üretim yapan insan sayısı artmalı ki mesele hallolsun ya da hal yoluna girsin. Peki bu rakamlardan sonra biraz dış ilişkilere, dışarıya doğru bakalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslar için Şam'a gitti. Şara'yla görüştü. Ayrıntılar şöyle. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk olarak Şam'da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la güvenlik işbirliği, terörle mücadele, sınır güvenliği, göç ve gönüllü geri dönüşleri ele aldı. Çiftçi Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüşleri destekleyecek ve teşvik edecek adımlar beklediklerini belirtti. Bakan Çiftçi daha sonra Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es Salih ile İki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği zaptı imzaladı. Bakan Çiftçi daha sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da bir araya geldi. O görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı. Özellikle İçişleri Bakanı'nın Suriye'den geri dönüşler için orada uygun zeminin oluşturulmasına yönelik talepleri son derece haklı talepler. Neden? Çünkü biraz önce gösterdiğimiz işsizlik rakamları da kim ne derse desin burada önemli bir faktör. Çünkü Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var ve onların istihdam edilmesi, iş bulması gerekiyor. Dolayısıyla misafirlik bittikten sonra misafirlerimiz, kardeşlerimiz kendi ülkelerinde rahatça kendileri için üretmeye devam edecekler. İçişleri Bakanı da bunu söylüyor.

0: Sayın seyirciler, Washington Tahran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi. O iş nereye gidiyor? Gerçekten dünya merakla izliyor. Gözler taraflar arasındaki teknik görüşmeler için Katar'a çevrilirken görüşmenin akıbeti belirsizliğe sürüklendi. Trump bugün Katar'da görüşme olacağını iddia etti. Tahran'dan yalanlama geldi. Yok öyle bir görüşme dedi Tahran. Katar'da ABD heyetinin yalnızca arabulucularla görüşeceği açıklandı. Yani Donald Trump aslında kendi heyeti tarafından mı işletiliyor, yoksa kasıtlı yanlış bilgi mi veriyor, bu anlaşılamadı. Ama İran bizimle görüşme yok. Sadece arabulucular var. Onlarla Amerikan heyeti görüşecek dedi.
1: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. ABD Başkanı Trump Katar'da görüşme olacağını iddia etti. Taraflar arasında olası görüşme belirsizliğe sürüklendi. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karşılıklı mesajlar peş peşe geldi. Trump, İran görüşme talep etti, görüşme Doha'da gerçekleşecek dedi.
2: Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. They're going to Qatar. I think they've already left or they're just about getting ready to leave.
1: Beyaz Saray'da Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın katılacağını duyurdu. Tahran ise görüşme iddialarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle görüşme yapmayacağını, imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin arabulucularla görüşme yapılacağını belirtti. Toplantıda Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasının da ele alınacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Arabulucu rolüyle öne çıkan Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de ABD heyetinden Witkoff ve Kushner'ın arabulucularla görüşmek üzere Katar'da olduğunu ancak taraflar arasında planlanmış üst düzey bir görüşme olmadığını duyurdu. ABD ve İran birbirine varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
0: Gördüğünüz gibi Katar'dan yapılan açıklama da aslında İran'ı doğrular nitelikte. Üst düzey görüşme olmayacak diyor Katar. Ama dünya ateşkesle birlikte bir nefes almışken galiba kısa sürecek gibi. Aslında eskisi kadar ciddi anlamda bir çatışmayı, savaşın tekrar alevlenmesini kimse beklemiyor. Ama son kertede madem anlaşma yoluna gittik tam bir psikolojik savaş. Kim ne koparırsa o kârdır. Karşılıklı olarak gruplar, ülkeler birbirlerini test ediyor. İran taviz vermiyor, Amerika Birleşik Devletleri de hem Kasım yaklaşırken hem de bölgedeki diğer ülkelerin şikayetleri ve itirazlarıyla bir zemin arama yoluna gidiyor. İsrail'e rağmen. Bakalım ne olacak? Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için İran'la Umman arasında ortak komite toplantısı yapıldı. Umman, Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtirken, Fransa, Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la çalışma kararı aldı. Tahran'dan Fransa'nın bu kararına tepki var. Yani Umman aslında Fransa'nın dediklerini, taleplerini, isteklerini yerine getirirken İran Umman'a burası ikimizin arasında bir boğaz. Burada Fransa'nın ya da bir başkasının neden söz hakkı olsun? Buradaki mayınları temizlemek için neden Fransızlar buraya gelsin? Tepkisi gösterdi.
1: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için ilk toplantı yapıldı. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, küresel ekonomi için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini söyledi. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara değinen Busaidi, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirtti. Ancak seyir sefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için boğazdaki mayınları temizleme konusunda Umman'la birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti. Tahran'dan Macron'un açıklamasına jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Başkalarının müdahale etmesine gerek yok dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de mayın temizleme faaliyetleri için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini belirtti. İslamabad mutabakat zaptı uyarınca mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır diyen Garib Abadi, şartlar oldukça hassas ve Fransa'ya bu durumu kışkırtarak daha fazla karmaşık hale getirmemesini tavsiye ediyoruz ifadesini kullandı. Umman'ın boğazı yönetecek mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde İran'ın bunu tek başına üstleneceğini de söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki seyir sefer yönetimi için İran'la Umman arasında ortak Hürmüz Komitesi kurulmuş, komite ilk toplantısını Umman'da yapmıştı.
0: 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Ankara'da önemli organizasyonlar yapılacak sayın seyirciler. Onlardan biri de SETA ve Münih Güvenlik Konferansı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Aliyesin Ankara Konferansı. 2 gün sürecek konferansta küresel gündem başlıkları ele alınacak.
1: NATO'nun geleceği, bölgesel ve küresel gündemle Türkiye'nin NATO içindeki rolü. Tarihi NATO zirvesi öncesi Ankara önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak.
3: 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında SETA ve Münih Güvenlik Konferansı arasında müttefikler Ankara'da başlığında bir konferans düzenlenecek. Konferans 2 gün sürecek.
1: Konferans kapsamında düşünce kuruluşları, medya, uluslararası örgütler, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından oturumlar düzenlenecek. Panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve arka plan briefingleri gibi farklı formatlar yapılacak.
3: Konferansın ana teması NATO'nun Ankara zirvesine uygunluk gösteriyor. Bu anlamda ittifakın özellikle karşı karşıya olduğu meydan okumalar, savunma harcamalarının geleceğine yönelik kritik tartışmalar ve NATO'nun önümüzdeki yıllarda nasıl bir değişim ve dönüşüm geçireceğine dair temel konular bu panellerde tartışmaya açılacak. Konferans Ankara Palas'ta gerçekleşecek. Tarihi bir mekan ve o anlamda da sembolik bir önemi olduğunu söyleyebilirim.
1: Konferans kapsamında 45 farklı kuruluş yer alacak. Birçok yabancı devlet başkanı, savunma ve dışişleri bakanı da ağırlanacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın NATO'ya yönelik politikalarında bir değişiklik söz konusu. Bu anlamda Avrupa ile ABD arasında NATO üzerinden yaşanan son dönemde bir gerginlik var. Bütün bu konular zirve boyunca, konferanslar boyunca, paneller boyunca tartışmaya açılacak.
0: Sayın seyirciler, Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş Amerika'da ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak yapıldı. Altaş'ın avukatı davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istedi. Bunun üzerine yargıç erteleme kararı verdi. Duruşma 21 Temmuz'a ertelendi. Altaş hakkında 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyası kapsamında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Anayasa Mahkemesi cinsiyet değişikliği ameliyatı için mahkeme izni alınmasını öngören düzenlemeye yapılan itirazı reddetti sayın seyirciler. İtiraz Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir dava üzerine yapılmıştı. Yüksek Mahkeme itirazın reddine karar verdi. Türk Medeni Kanunu'nda kişinin cinsiyet değiştirme ameliyatı yapabilmesi için belirli aşamalar olduğu anlatılan karar metninde cinsiyet değiştirmenin mahkemece izin verilmesi şartına tabi tutulmasını öngören kuralın kamu düzeninin sağlanması ve bireyin sağlığının korunmasını amaçladığı gözetildiğinde kuralın zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamaya yönelik olmadığı söylenemez denildi. İstanbul Fatih'te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcuya altınlarını emanet eden çok sayıda kişi son aylarda birikimlerini geri alamadıklarını iddia etti. Üstelik kayıp altınların değeri milyonlarca lirayı buluyor. Habertürk'ten Emine Derya'ya konuşan mağdurlar, altınlarımız nerede? Biz oraya emanet ettik ama şimdi altınlarımız yok dediler.
4: Sizin ne kadar altınız var içeride?
5: 80 gram altınım var. 13 cumhuriyet var. Bir tane de büyük altınlardan var.
4: Neleri var neleri yok emanet ettiler. Ancak geri istediklerinde elleri boş döndüler. Peki değeri milyonlarca lirayı bulan emanet altınlara ne oldu?
6: Uzun yıllardır burada esnaf olan bir insan.
5: Buraya güvenlik verdik, gitti paramız.
4: Burası İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu dükkanı. Mahalleli uzun yıllardır bu kuyumcuya altınlarını emanet ediyordu. Ne zaman verdiniz ve neden verdiniz o altınları?
5: Şimdi biz buraya güvendiğimiz için, 20 yıllık buradaki esnaf olduğu için arabamı sattım, gittim, verdim. Evimizden kaybolur diye onun için verdik.
4: Siz evinizde muhafaza etmemek adına kuyumcuya mı verdiniz?
5: Evet, güvenemedik. Evimizde çalınır kaybolur diye.
4: Ama evimden çalınır diye kuyumcuya emanet edilen o altınlar bir anda yok oldu, gitti. İddiaya göre müşteriler altınlarını geri istedi ama birçoğu alamadı.
5: Sonra geldik, istemeye geldik, kurbanı kalacağız diye dedi, para yok.
4: Peki sizden başka mağdurlar da var?
5: Çok, 50-100 kişi var. 1,5 kilo olan varmış, 40 kilo olan var, 2 kilo olan var, 5 kilo olan var, hesabı yok.
4: Altın mı?
5: Hep altın.
4: 5 kilo altın, 2,5 kilo altın.
5: 40 kilo bile veren olmuş.
7: Mehmet Bey'i aradım ben. Açacak mısınız dedi. Belki haftaya inşallah, biraz sıkıntılar var, giderince açacağız dedi.
4: Söz konusu olayda birçok mağdurun varlığından söz edilmekle beraber işin ilginç olan kısmında mağdurların bir kısmı kuyumcu sahibinin oldukça güvenilir bir esnaf olduğunu, hatta yakın zamanda paranın tamamını ödeyeceğini söylüyor. Peki siz parayı geri alabileceğinizi düşünüyor musunuz?
6: Bizim paramızı bugün olmaz ama yakın bir tarihte, biraz ileride verir. Olmadı, veremedi. Başına bir sıkıntı geldi. Benden yana helal hoş olsun.
5: Diyor, getirip dağıtacağım, ben nereden dağıtacak? O kadar parayı ne yaptı, ne gitti bilmiyoruz.
4: Mağdurlardan bazıları kuyumcu Mehmet Y. ve oğlu Melikşah Y.'den şikayetçi oldu. Polis iki kuyumcuyu gözaltına aldı.
0: Ana haberde epey İlkay'ın köşesine bakmamıştık. İlkay bizi Anadolu'dan eşsiz manzaralarla karşı karşıya getiriyor. Daha doğrusu eşsiz manzaraları bize sunuyor. Şimdi Artvin'e gideceğiz. Şavşat ilçesine bağlı 2050 rakımdaki maden köyü. Tamamı ahşap evlerden oluşan mimarisi, yemyeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan özel bir köşe. Ormanla çevrili yamaçta sıralanan ahşap evleriyle kartpostallık görüntüler sunan köy, doğal dokusunu yıllardır koruyarak eşsiz bir atmosfer sunuyor. Özellikle yaz aylarında doğa severler, fotoğraf tutkunları ve kampçılar için ilgi gören köy, sakin atmosferiyle de şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği önemli güzergahlardan, önemli noktalardan biri. Peki Artvin'den nereye? Artvin'den Tuz Gölü'ne, Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan kızıl tonlar ekranlarınızda. Etkileyici bir manzara. Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü, kendine özgü doğal yapısıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Gökyüzünün renklerini bir ayna gibi yansıtan berrak su yüzeyi özellikle fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan bu muazzam ekosistem aynı zamanda her yıl binlerce flamingoya da ev sahipliği yapıyor sayın seyirciler. Anadolu, Anadolu, Anadolu. Peki Anadolu derken bu işin bir de Trakya'sı var. Tabii Trakya deyince de Kırkpınar var. Güreş dünyasının kalbinin atacağı 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali. Genel programı itibarıyla 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Edirne genelinde düzenlenecek geleneksel seremoniler, konserler, kültürel etkinlikler ve kortej yürüyüşleriyle başladı. Güreşlerse 4-5 Temmuz'da Kırkpınar Er Meydanı'nda yapılacak. Güreşimizin Şampiyonlar Ligi'nde en önemli simge altın kemer. 29 yıldır hiçbir baş pehlivanın daimi mülkiyetine geçemedi. Gelin daimi altın kemer sahibi baş pehlivanlara bir bakalım. Önce altın kemer 29 yıldır kimsenin belinde sabit olarak kalmadı. Taktılar ama hemen çıkardılar. Bunun bir sebebi var. Daimi altın kemer sahipleri 1960 ilk kuşanan İbrahim Karabacak, 1976, 77, 78 Aydın Demir. Peki ne anlıyoruz? Bir kere üç kere alacaksınız. Üç kere. Üç kere Kırkpınar'da baş pehlivan olacaksınız. 1982, 83, 84 Hüseyin Çokal. Ben Hüseyin Çokal'ı izleyerek bu Kırkpınar'a başlamıştım. Yanılmıyorsam Hüseyin Çokal Denizli'den çıkan bir pehlivandı. 1966, 67, 68 Mustafa Bük. 1990, 91, 92 95, 96, 97 Ahmet Taşçı. Ahmet Taşçı bu işin kralının kralıydı. Karamürselli hayatta. Gerçekten yaşayan bir efsane. Peki doğal altın kemer sahipleri kimler? 1956, 1880, 1856, 1882 Kel Aliço. 26 yıl üst üste baş pehlivan. 26 yıl. Dünyada böyle bir rekor herhangi bir spor alanında muhtemelen kırılmamıştır. Yani Bayern Münih bile Bundesliga'da bu kadar şampiyon olmamıştır. Kel Aliço büyük bir pehlivan, namı sınırları aşan bir pehlivan. Ve Adalı Halil 1883-1901 üst üste 18 yıl şampiyon, daha doğrusu baş pehlivan. Ve 1935-42 Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan. O da üst üste 8 yıl baş pehlivan. Altın kemer peki ne oluyor? Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında 22 ayar 480 gram altın. 3 yıl üst üste kazanan daimi kemerin sahibi oluyor. 3 yıl üst üste kazanacaksınız. 2 kazanıp bir ara verince olmaz. 3 yıl üst üste. Yeni değişiklikle farklı dönemde 5 kez birinci olan baş pehlivan daimi sahibi olacak. Yani altına zam geldi ya. Altın fiyatları gramı 6000 lirayı falan aştı ya. Ondan sonra Kırkpınar heyeti dedi ki 3'ü 5 yapalım. Yani 5 yıl üst üste Kırkpınar'da baş pehlivan oldunuz mu? O zaman bu 1,5 kilo ağırlığındaki 22 ayar 480 gram altın kemer sizde, daimi olarak sizde kalıyor. Kırkpınar gerçekten bir efsane. Kimler kimler kimler geldi geçti? Türk sporunun en önemli adreslerinden biri. En önemli adreslerinden biri. Pehlivanlara selam ve reklam.

Ana haber bitti. Biraz sonra nedir ne değildir başlayacak. Çok önemli bir program yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten sürpriz gelişmeler var. Önemli konuklarla çok özel bir tartışma başlayacak. Biraz sonra şimdi gidiyorum, döneceğim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 33, Kocaeli güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava açık ve güneşli, Antalya 35, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Konya güneşli 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Mardin güneşli 31 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk,

0: Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşam. Hoş geldiniz. Tabii konumuz Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün bir hadise var. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün bir hadise yaşansın, böyle olsun manasına gelen bir cümle değil. Ama vaka bu. Hadiseler böyle cereyan ediyor. Yani bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası mahkeme kararıyla CHP'nin başına dönen eski genel başkan MYK toplantısı yapıyor. Acayip kararlar alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki il başkanları disiplin kuruluna sevk ediliyor, görevden alınıyor. Hem de öyle bir iki değil, onlarla ifade edilen oranda. Diğer yanda Özgür Özel grup toplantısı yapıyor. Grup başkanı, partinin genel başkanı o toplantıda yok. Oradaki konuşmayı yapan grup başkanı Özgür Özel ise bambaşka şeyler söylüyor. Yani diyor ki eğer bir kapı kapanırsa öteki kapı açılır. Bu ne demek oluyor? Yani grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında aslında yeni bir parti kurdu da bunu mu fahş ediyor? Neler oluyor? Bunların hepsine bakacağız, hepsini konuşacağız. Tabii gerçekten paralel bir başkanlık iddiası var. Yani ortada bir genel başkan, bir de paralel bir yapıdan bahsediliyor. Bu paralel sözcüğünü kullandığımda insanlar o FETÖ dönemlerini falan hatırlamasın lütfen. O anlamda değil. Yani başka bir şeyi kastederek söylüyorum. Özellikle bunu ifade etmek isterim. Yani o paralellik, burada mevcut bir yönetim var mahkeme kararıyla da olsa, o yönetime, onun karşısında başka bir yönetim var ve onları tanımıyor. Yani Kılıçdaroğlu böyle bir ifadeyi kullanıyor değil mi Kerem? Kılıçdaroğlu ekibi buna paralel yapı diyor. Teşkilat diyor vesaire. Peki yeni parti meselesi, ama bir de bugünkü konuşmada dikkat çeken bir şey vardı. Bir karpuz hadisesi. Vallahi bunu yayından önce epey tartıştık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün grup başkanı Özgür Özel tarafından bir karpuz betimlemesiyle ortadan ikiye ayrılmak istendi. Ama karpuzun sapını bile zor aldılar. Sadece karpuzun sapını alabildiler tanımlamasıyla, örneğiyle birdenbire hepimiz böyle ekrana kala kaldık. Yani CHP ve karpuz. Ne bileyim, bu karpuz işine de bir bakacağız. CHP bir karpuz mudur? Karpuz gibi ikiye ayrılır mı? Niye ayrılsın ayrıca? Bu benzetme neden yapılıyor bugünlerde? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Avukat Ertuğrul Akar'la. Avukat Ertuğrul Akar stüdyoda, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, teşekkür
0: ederim. Teşekkür ederim. Avukat Yiğit Acar'la.
2: İyi akşamlar.
0: Yiğit Acar burada. Özellikle Yiğit Acar'a çok iş düşecek. Çünkü epey bir sorumuz var.
2: Seve seve.
0: Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Sayın Müftüoğlu, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş buldum.
0: Bu arada Murat Gezici, epey zamandır yayın yapmıyorduk. Kamuoyu araştırmacısı. Sevgili Murat Gezici, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı. Sevgili Aytunç da bizimle birlikte. Ama özellikle Özgür Özel'in konuşmasını, Aytunç'un bir şerh etmesini, daha doğrusu izah etmesini isteyeceğim. Çünkü enteresan başlıklar var. Bir kapı kapanırsa öbürü açılır diyor.
3: Evet.
0: O zaman bir parti kuruldu da sadece adını mı zikretmiyor? Açılan o kapı nedir ya da açılacak olan, onu değerlendireceğiz. Hasan abi burada, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hasan abi, hoş geldin.
4: Eyvallah.
0: Teşekkürler, sağ olasın. Şimdi gerçekten çok acayip bir program yapacağız. Bu başlıkları tek tek tartışacağız. Önemli görsellerimiz, önemli videolarımız var. Mesela biraz sonra bu salı günleri ne oluyor meselesine Yiğit Acar'la bir başlayacağız. Ama önce kısa bir ara.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Nedir ne değildir başlıyor. Biraz önce kısaca başlıklardan bahsettim. Ve tabii şimdi değerli konuklarımla meseleleri tek tek tartışacağız. Ama önce şöyle başlayacağız. Yiğit Acar, hukukçu. Birlikte ayaktayız. Niye ayaktayız? Çünkü gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde her salı günü sevgili Yiğit, herkes nefesini tutuyor. Bu hafta CHP'de ne olacak diyor. Yani her salı Cumhuriyet Halk Partisi patlamaya hazır bir bomba gibi. Gerçi bu hafta bir karpuz meselesi döndü. Onu da konuşacağız ama. Şimdi bu bir rutin mi artık? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine bir salı, yine iki CHP. Senin olduğun tarafta Özgür Özel, grup başkanı. Benim olduğum tarafta Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Yanlış yere duruyorsunuz.
2: Evet.
0: Değişelim mi?
3: Yok şöyle.
0: Geçen hafta da oldu aynı şey.
3: Hiç sorun yok.
0: Ama geçen hafta Hasan abi ne dedi? Öyle bir görüntü var ki dedi, başımın üstünde yeri var.

0: gibi duruyor. Öyle öyle oldu, evet, değil mi?
1: Kemal Bey'in fotoğrafı orada.
0: Kemal Bey'in fotoğrafı vardı.
2: Şimdi bu senin başın üzerinde.
0: Arkadaşlar geldi. Kasıtlı yapmışlar.
1: Hiç sorun yok. Bunu çözebiliriz aramızda.
0: Bak şimdi bu Cumhuriyet Halk Partilerin böyle bir şeyi var. Herkese biz kardeşiz diyorlar. Sonra ha buyur. Grup toplantısı orada, MYK burada.
1: Bunların hepsi çözülecek.
2: Yusuf'u da kuyuya kardeşleri atmıştı ama.
1: Evet, öyle de bir mazimiz var dünya öyle mi? Tarihinde. Hmm.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadar sürecek? Önce bir buradan başlayalım.
1: Ben bunu geçiş
0: süreci... Bu gerçekten ne kadar sürecek? Çünkü bu alışılmış bir şey değil. Yani değil. Milletin kabul edeceği bir şey değil. Ya Cumhuriyet Halk Partisi tamam. Hı-hı. Ciddiye alıyoruz. Değerlendiriyoruz. Haber yapıyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Hı-hı. Hani biraz işin her şeyde olduğu gibi şakasını da yapıyoruz. Hayatın içinde her şey olur. Ama kardeşim bu sürdürülebilir bir şey değil ki. Her hafta bir parti iki tane toplantı yapar mı yani? Bu ne kadar sürecek bu iş?
1: Tamam, manşeti veriyorum. Bu geçiş süreci. Hmm. Temmuz ayı içinde bu sorun çözülecek. Yani yaklaşık 15 Temmuz.
2: Yarın 1 Temmuz.
1: 20 Temmuz bandında.
0: Evet. Yani artık bir ne karar olacak verilir. Da çözülecek?
1: Değil. Şöyle diyelim. Sayın Özgür Özel'in cephesine bakalım. Bir kendilerince takvimleme koydular. 20 Temmuz'a kadar yani adli... tatil var biliyorsunuz.
0: 20 Temmuz'da adli
1: 20
0: tatile
1: Temmuz'da
0: kadar.
1: Adli tatil var. O tarihe kadar bir yargı kararı beklediklerini beyan ettiler. Ki öyle bir yargı kararı gelmez. Bunu söyleyelim.
0: Sen hukukçu olarak gelmez mi diyorsun?
1: Tabii şöyle.
0: Bir saniye. Ertuğrul Akar.
3: Evet.
0: O 20 Temmuz'a kadar yargı kararı gelir mi?
3: 20 Temmuz'a kadar...
0: işte bak geldi. 20 Temmuz'a kadar çok kısa bir yargı kararı çıkar mı?
3: Hayır canım.
0: Çünkü onu bekliyor diyor Özgür Özel. 20 Temmuz'a kadar çıktı çıktı.
3: Seçimi geçer ya.
0: Hangi seçimi?
3: Bir sonraki.
1: Genel seçimi geçer.
0: Nasıl yani? Bir sonraki seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne
3: girin. Ya benim en son gönderdiğim dosyamın 7. senesi bitti ya.
0: Ya şimdi senin dosyanla
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabii,
0: aynı şey mi ya?
3: Tabii aynı şey. Ya daha önemli benim dosyam ya.
0: Nasıl?
3: 7 sene, 7 sene olmuş ya.
1: Ben de davacıyım diyor adam ya. Ben de davacıyım diyor.
0: Ya böyle bir şey olur mu?
3: İşin şakası bir tarafa.
0: Tabii şakası bir tarafa ama.
3: Temmuz, 20 Temmuz imkanı yok. Mümkün değil.
0: Neden?
3: Ya çünkü bunun zaten bir sefahati var, dosya incelemesi var. Büyük ihtimalle istinaf da şey isteyecektir. İBB dosyasındaki evrakları hem usul incelemesi hem esas...
0: Bunun İBB dosyasıyla ilgisi var mı?
3: Tabii ki ceza dosyasındaki delilleri alıp kullandılar ya burada. Yani hem Ankara
2: yani
3: dosyasındaki...
2: Yani yarınki davanın dosyalarını da istediler.
3: Tabii.
0: Buraya isteyecek.
2: Tabii, İstediler zaten oraya.
3: Esasa İstedim. Girecek, isteyecek, sonra... esasa girecek.
0: Peki o doğru bir şey mi?
2: Ek ifadeler de istediler. Bak,
3: tabii.
0: Hukuken doğru bir şey mi?
3: Tabii yapar. Esasa tamam. Girer inceler.
0: Peki. Şimdi takvimi verdi. CHP'de...
1: Ben bu kadar ayrıntıya girmeden söyleyeyim. Dosya daha istinaf dairesinde. 36.
3: Daha gitmedi. Evet.
1: Hukuk dairesinde.
0: Peki sence doğru mu?
1: İncelemeleri...
0: Yani yöntem, usul, metot
1: şöyle,
0: mu budur?
1: Davacılar...
0: Biz bilmiyoruz.
1: Yok, hemen söyleyeyim. Davacılar kurultay delegeleri. 6 kurultay delegesinin 6 ayrı davası birleşmişti. Ve bu 6 ayrı dava... Hukuk davası olması yanında ceza soruşturması ve ceza davasına da dayanak olarak gösterilmişti. Yani evet. Neydi? Cezada Ekrem İmamoğlu, işte Cemil Tugay, bazı il başkanları yargılanırken dediler ki bu insanlar delegelere maddi menfaat dağıttı, delegelerin iradelerini sakatladı diye bir ceza davası var.
4: Özgür Bey'in de ayrıldığı dosya.
1: Ayrıldığı, 9 Özgür Bey'in dahil olduğu 9 milletvekilinin fezlekesi var. Bu fezlekeler... Dokunulmazlıklar olması sebebiyle yargılamanın önünde bir engel. Ki o fezlekeler de dosyaya girdi. Yani aslında külliyat olarak bunların hepsini inceledi İstinaf Mahkemesi. Hani hep deniliyor ya, bu karar nasıl verildi? Nasıl böyle bir karar çıkar? Bu kararın altı olan 4 ayrı ceza davası var. Bu hep unutuluyor. Bu davalardaki ortadaki delillerle mahkeme dedi ki benim için bu delillerin varlığı bu hükmü kurmaya yeterli. Ama haliyle o davalar da devam ediyor. O davaların sonuçları da
0: doğru,
1: gelecek.
0: Doğru ediyor.
1: Ama şimdi, bunu söylememdeki kasıt şu. 20 Temmuz adli yargı yılı tatile giriyor. 1 Eylül'e kadar tatilde.
0: 11 Temmuz'u niye işaretledi bizimkiler?
1: 11 Temmuz'u şöyle işaretlediler. Doğru bir işaretleme rejide.
0: Ne, niçin?
1: Şimdi Özgür Bey ve ekibi bir bildiri hazırlamışlardı. O 111 milletvekili imzalamıştı hatırlarsanız. Ne dediler? En son
0: CHP'nin kaç milletvekili var toplam?
1: 138.
0: Yani 111'i imzaladı bunu.
1: O sırada 138'di, şu an 136 var.
0: Tamam. İki kişi 111'i gitti. İmzaladı.
1: Evet, ama orada da şöyle bir sorun var. Mesela bazı kişileri arayıp sormuyorlar imzalar mısın diye.
0: Ne yapıyorlar?
1: Onun adını yazıyorlar direkt. İmza dedikleri de ad yazmaydı yani.
0: Bir,
1: böyle...
0: bir dakika, bu önemli bir iddia. Aytunç, böyle bir şey olabilir mi? Ya yani mesela gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e bu 111 imzacı milletvekili hiçbir şekilde...

0: de genel başkan aramadan, sormadan ya da onayları alınmadan onların yerine imza atılmış olabilir mi?
1: Ben Yiğit'in bu iddiasının kanıtlamasını isterim.
0: Yiğit, nasıl kanıtlıyorsun bunu?
2: Yani tabii o isimlerden izin almak lazım tekrar hatırlatmak için ama 4 ayrı milletvekiliyle...
0: Hayır, nasıl mesela?
2: Şöyle yani dediler.
0: Birinden onay almadan o evet. kişinin bir milletvekilinin imzası tabii kullanılabilir
2: imza
0: mi?
2: İmza dediğim şöyle yani imzayı yazılı
3: ama
2: olarak
3: Yiğit
2: atmadılar.
3: İmzası alındı demiyor. Sadece isimleri bir yazılmış. Indiriş...
0: Önemli değil, imza kabul edelim i̇şte onu. Onay yani.
2: O
0: onay.
2: Anlamda imza
3: i̇şte
2: dedim.
3: Onay alınmamış.
2: Şöyle oluyor. Şimdi siz siyaset yapan kişisiniz. Karşınızda bir kamuoyu var ve kurultay talebi var. Bir milletvekili ben kurultay istemiyorum demesi siyaseten mümkün değil. Ve eğer açık seçik bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında tavır göstermediyse, gri alan dediğimiz ortadaki aslında çoğunluk olan
0: etliye,
2: alandaysa...
0: Etliye sütliye karışmıyorsa,
2: yani
0: ortada duruyorsa...
2: Şunu düşünen, ben partimi düşünüyorum, bu kavga nasılsa geçer. Bu kavga sırasında Kemal Bey'in yanında durursam kamuoyu tepkisi alırım. Özgür Bey'in yanında durursam da partime karşı iş yapmış olurum diyen bir kitle var.
0: Kaç kişi onlar?
2: Bana kalırsa en az 35 kişi varlar.
0: Bu Ali Öztunç bugün de görüşüyor.
2: Evet.
0: Yani hem Kılıçdaroğlu'ndan haberler şöyle, alıyor ya da bazı şeyler şeye götürüyor, nedir? Özgür Özel'e. Ondan alıyor, buraya getiriyor. Adam da arada
2: şöyle
0: yani gerçekten
1: ulak.
0: Hayır, ulak.
2: Evet. Hatırladığım için şimdi söyleyeyim. Kamuoyuna kendisi beyan etti.
0: Aynen.
2: Oğuz Kansalıcı'nın adını yazmadılar. Oğuz Kansalıcı dedi ki beni aramadılar bile. Yani beni aramadılar. 110 milletvekilinin imzası olduktan sonra bir kişi temasa geçti. Seni de yazalım mı diye ben de son kişi olarak yazılmak istemedim.
0: Şu 11 Temmuz'un sırrı
2: nedir? Sebebi
0: şu,
2: 2020 yılının 26 Temmuz'unda son kurultay, son geçerli hukuki kurultay yapılmıştı. Mutlak mutlanda geri dönen yönetimin seçildiği kurultay.
0: Evet.
2: O kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu parti meclisi YDK seçildi, göreve geldiler mahkeme kararıyla.
0: Evet.
2: O kurultaydan sonra yapılan, iptal edilen 38. kurultayı yok sayarsak...
0: Buradan başlayacak.
2: Buradan başlar. Onu 6 yıllık takvim 26 Temmuz 2026'da dolar.
0: CHP'nin olmadan... miladı bu.
2: Dediler ama hukuken doğru değil. Onu konuşalım
0: Niye
2: aramızda.
0: Niye doğru değil ki?
2: Şöyle, CHP kendi iradesiyle kurultayını iptal etmedi. Ya da CHP kendi iradesiyle bir kurultay yapmamazlık eyleminde bulunmadı.
0: O açıdan değil.
2: Evet. Ya o yorum, o Peki. yorum şöyle. O bildirinin temeline dayanıyor hatırlarsak. O bildiri diyor ki bizim kurultayımız iptal edildi. 6 yıldır geçerli bir kurultay yapmadığımız için 26 Temmuz tarihine kadar kurultay yapmamız lazım. 15 gün geriye geldiğimizde 11 Temmuz ediyor. 11 Temmuz'u geçirirsek Yüksek Seçim Kurulu CHP'yi seçime sokmaz dediler. Yani 4 tane olmayacak eylemi ucuca birleştirince bu sonuca
0: var. Bu mümkün değil diyorsun.
2: Tabii imkansız. Yani
0: Yüksek Seçim Kurulu CHP'yi seçime sokmaz iddiasının bir karşılığı yok.
2: Yüksek Seçim Kurulu'nun bir siyasi partiyi seçime sokmama sebepleri kanunda açıktır. Bir siyasi parti 2 dönem yani 3 yıl artı 3 yıl isteyerek kurultayını yapmayacak. Burada isteyerek kurultay yapmama eylemi yok.
0: Ne var?
2: Kurultayını yapmış var. Mahkeme kararıyla mücbir sebep gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Zorunluluk hali,
0: tamam,
2: yargı kararı.
0: Tamam.
2: İki, teşkilatları olmayacak belli sayıda 41 ilde.
0: CHP'nin var.
2: Var. Mali denetimden geçmeme gibi bir sorun olacak Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne. CHP bunları da geçti. Bu yüzden Yüksek Seçim
0: Kurulu... CHP'de para çok mu diyorsun? Mali
2: yok, işte. Mali denetiminde sıkıntı yok diyorum.
0: Peki, onu da geçti.
2: Ama parası da hiç şundan ötürü. İkinci büyük parti genel seçimde haliyle ona göre yardım alıyor. Yani parası da az değil.
0: Yerel seçim için Özgür Özel birinci partiyiz diyor. Biz birinciyiz artık diyor.
2: O söylem oy çokluğu açısından doğru. Tamam.
0: Sonra 20'sini bekleyecek.
2: Bence bekleyecek.
0: Burada adli yargı.
2: Evet, yılı. O tarihe kadar Yargıtay'dan bir karar çıkıp çıkmaması.
0: Sen ne bekliyorsun peki?
2: Ben açık söyleyeyim, Eylül ayından önce mümkün değil bir karar çıkması hukuken. Çünkü dosya oraya gidecek.
0: Ya Eylül değil, yani Ertuğrul Akar diyor ki seçimden önce mümkün değil diyor.
2: Şimdi o yani uç noktayı gösteriyor. Ben en erken vakti gösteriyorum. Bunun arasında bir tarihte mutlaka çıkar karar.
0: Yani Eylül'de.
2: Eylül'de çıkma ihtimali olabilir. Eylül'den
0: yani
2: önce çıkması
0: yazın sonunda
2: değil.
0: Bu sonbaharda Eylül'de.
2: Tabii mesela bunu Yargıtay öncelikle alıp inceleyebilir.
0: Ya böyle bir soru yoktu kafamda ama bir Tabii. sorayım. Bu arada hep birlikte şey yapalım yani değerlendirelim. Velev ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönüşü sıkıntılı bulunsun.
2: Hı hı.
0: Ne olacak?
2: Sıkıntılı bulan yargı mı?
0: Yargı.
2: O zaman karar o andan itibaren geleceğe yönelik etki doğuracak şekilde Sayın Kılıçdaroğlu makamını bırakacak.
0: Kim gelecek?
2: Eğer tedbir kaldırılır ve karar bozulursa

0: ondan önceki son genel başkan Özgür Özel görevine dönüyor.
1: Özgür Özel bu sefer geri gelecek.
0: Evet.
1: O zaman Özgür Özel de mahkeme kararıyla mı gelmiş olacak?
0: Yani beğenmedikleri mahkeme kararıyla geri dönmüş olacaklar.
1: Niye öyle söylüyorsun ki?
0: Çünkü beğenmiyorlar kararı. Yani Türkiye'nin mahkemesi bir karar veriyor.
1: Sen beğeniyor musun?
0: Şöyle ki ben kararlara uymayı bilen bir insanım.
1: Peki. Şimdi Kemal Bey'in bir görüntüsü var Kerem. Bu görüntüyü bir ver. Neden ver? Çünkü Kemal Bey böyle bir yerde duruyor. Basın danışmanı galiba bunu yayınladı. Bakalım. Orada oturan insanlar var. Ya şimdi Kemal Bey ile ilgili de herkes böyle, hani herkes demeyeyim ama olumsuz şeyler kuruyor ama bir yere rastgele giriyor. Orada da insanlar oturuyor. Böyle insanlar tokalaşıyorlar. Bu değil, bu şey. Geliyor şimdi bak burada şöyle, bu da dursun. Bir böyle duralım. Hep birlikte bir duralım. Şimdi diyor ki Özgür Özel, gittiler 3-5 kişiyle fotoğraf çektirebildiler. Butlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle ziyaret yaparken biz çay içmeye on binlerle geliyoruz diyor. Özgür Özel. Şimdi dönelim Kemal Bey'e. Bu Kemal Bey'in şu vatandaşlarla karşılaşıp merhabalaşması, el sıkışması, tokalaşması. Kerem bir göstersene bize bunu. Sesli olsun lütfen.
2: Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Merhabalar,
2: nasılsınız?
1: Bakın sizi şimdi bak bu şu. Hasan abi sen niye sayıyorsun 1 2 3 4 5 diye?
4: Orada 3 5 yazıyor ya onun üstünde.
1: Nerede yazıyor?
0: Şey Özgür Bey demiş ya.
1: Özgür Özel onu söylediği için mi sayıyorsun?
4: Evet evet. Traktör üstünde söyledi onda.
1: Kaç kişi? 7 kişi mi var?
4: 7 kişi.
1: Ama 7 kişi yani. Ha 5 ha 7. İki kişinin siyasette...
4: Yok, ama dikkat,
0: Faruk Bey bu şey görüntü 5 saniyelik görüntü ondan öncesi de var.
1: Var.
5: Kaç kişi var öncesinde?
0: Yani efendim, Kerem sayarız 25-30'dur herhalde bir yerde yemek yiyen insan sayısı
1: Yiğit
0: ne kadar
1: Acar böyle söylüyor diyor. Hı-hı. Kerem ben onu vereceğim diyor.
0: Tamam.
1: Yani öncesini sonrasını
0: yok,
1: vereceğim
0: ben,
1: diyor.
0: Ya niye vermedi diye değil bilgi
1: şimdi
0: için söyledim.
1: Şimdi bunu neden? Aytunç burada şöyle bir durum var. Mesela bu kurgulanmış bir şey değil. Ha bak bu. Bak buradan da bir izleyelim. Bak burada.
4: Yok aynı kişilerle tokalaşıyor. Açı değişmiş. Ha, bak çocuk da çocuk farklı.
1: Ha, genel görüntüler bu.
0: Ben bilgi vereyim mi bununla ilgili?
1: Lütfen.
0: Tamam. Burası şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahmetli Kadir İnanır'ın cenazesine gelirken Gebze'de bir benzin almak için durdukları istasyonda 3 evet. ya da 5 dakika içindeki kareler bunlar. Yani işte Gürsel Tekin il başkanı olarak orada karşıladı. Alıp İstanbul'a birlikte geldiler.
1: Evet.
0: Gelirken de benzin istasyonunda zaten yan tarafında hemen restoran var. Sayın Kılıçdaroğlu'nu gören halk sesleniyor. O yüzden Kemal Bey de nezaket gösterip gidip hepsinin elini sıkıyor ve seçmenle, vatandaşla temasını kurmuş oluyor. Bunu eleştirmek yok, 3 kişiyle yok, 5 kişiyle el sıkışabilirsin demek açıkçası ukalalıktan başka bir şey değil yani.
1: Yani Özgür Özel ukalalık mı yapıyor?
0: Tabii ki yani ya bir de hani ne olursa olsun.
1: Ama şimdi
0: olsun...
1: başka bir çağrısı var. Bak şöyle.
0: Tamam. Hayır, ben şunu...
1: Aytunç bu görüntülere bak. Bu görüntüler burada. Şimdi bunlar kurgulanmış şeyler değil. Yani biz her şeyi ortaya konuşuyoruz. Ortada bir parti var, yaşadıkları var. Her açıdan görmeye çalışıyoruz. Şimdi bu görüntüler mesela Kemal Bey için kurgulanmış görüntülerde şurada başı örtülü bir hanımefendi var. Mesela sizi özlemiştik diyor. Buna benzer bir şey söylüyor. Yani bu vatandaşın doğal tepkisi. Yani orada bir kişi de olabilir, iki kişi de olabilir. Mesela bu insanlardan birisi şunu söyleyebilir. Ya Kemal Bey sizin yaptığınız doğru mu ya? Mahkeme kararıyla CHP'nin başına gel. Ama demiyor insan.
0: Faruk Bey siz
1: bak,
0: onu...
1: Bak bu kurgu falan değil.
0: Onu deseler var ya, onu biz 30 gün boyunca 24 saat izleriz öyle bir lafı Kılıçdaroğlu'na söyleseler.
5: Ya onu diyecekler de var.
1: Şimdi Aytunç'u bir dinleyelim.
5: Hayır, onu diyecekler de var. Evet. Yani bu... Tartışmasız yani şu anda Yiğit veya Kemal Bey tarafı ne kadar inkar ederse etsin. Şu andaki tabanda, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ciddi bir şekilde Özgür Özel'e teveccüh var. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı bir öfke var. Yani ha bu öfke Ağustos'ta, Ay, Eylül'de şey değişir mi?
1: Yiğit,
5: değişir.
1: Özür dilerim. Yiğit'i orada görüp seni burada görmek açı zor oluyor. Abi gel şöyle.
4: Biz arkamızdan görüyoruz.
1: Yiğit'in hiç göremiyoruz. Yiğit'in yan yanında mı durabilirsin? Biraz da ön tarafta durursan Yiğit seni engellemesin.
0: Adamın da kaderi.
1: Asla Yiğit seni engellemesin.
5: Yok engellemez.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bu görüntü kurgu değil.
5: Yiğit eski yoldaş

0: Yoldaşlarınız hep yoldaşınız.
1: Nihayetinde bir yerde buluşuyorsunuz.
2: Tabii canım.
0: Ayrılamayız.
1: Bütün solcular bir yerde buluşuyor Hasan abi. Buyur.
3: Öyle mi dersin?
1: Öyle diyorum.
3: Biz de şöyle sanıyorduk.
2: Hayır.
3: Sol hep bölünür abi.
2: Ya şimdi şöyle farklılıklar olabilir.
3: Bölüne bölüne.
2: Farklılıklar olabilir ama biz aynı dünya görüşünde, anti-emperyalist dünya görüşüne bakışımda vardı.
0: Ortak payda çok büyük.
2: Evet. Emekçilerin mutlaka bu ülkede söz hakkının olmasını savunan, ezen ezilen kavramında, ayrımında, ezilenlerin yanında olan bir çizgiyi savunuyoruz. Oğlum, ben Yiğit'in
1: hepimiz ezilenleri savunuruz.
2: Yok, o ayrı, sınıfsal anlamda değil.
1: Bu görüntü. Burada 3 kişi olur, 5 kişi olur, 4 kişi olur. Kardeşim bu önemli değil. Ama burada Kemal Bey acaba böyle bir dinlenme tesisinde değil de on binlerce, yüz binlerce Cumhuriyet Halk Partili'nin karşısına çıksa gene aynı teveccühü, aynı ilgiyi görür mü?
2: Bence tepki olur.
1: Tepki olur.
2: Bunu kendileri de biliyorlar. Hmm. Yani Yiğit burada belki söylemeyebilir ama bu tepki olacaktır. Ama şu doğru değil bence. Yani bir linç kampanyası, yok tükürükte bu olur, yok bilmem ne olur, hain Kemal. Bunlar doğru, yani siyaseten doğru şeyler değil. Eleştir, sonuna kadar eleştir. Kavganı et.
1: Ama CHP müdahale etmedi bunlar söylenirken, ettiler mi mesela? Hayır. Şöyle oldu. Şimdi her şeye doğruya doğru. Mesela Özgür Bey önünde ciddi bir kalabalık vardı o gün. Kalabalık Özgür Özel'in yanındaydı. Ama o kalabalık işte hain Kemal sloganları attı. Dakikalarca sürdü bu. Mesela CHP buna orada müdahale etmedi. Hani böyle bir şey söylemeyin. Genel başkanımızdır, eski genel başkandır falan demedi.
2: Ya işte bunlar doğru değil diyorum. Ya
1: doğru değil
2: bunlar. Diğer taraftan Özgür Özel'e de hakaret edildi. Özgür Özel üzerinden de bazı yerlerde çok ciddi sloganlar atıldı. Orada da müdahale edilmedi.
1: İki ismin
2: fotoğrafları, çerçeveler kırıldı, yerlere atıldı vesaire. Yani baktığımız zaman hoş olmayan görüntüler. Ama şunu görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı kimi istiyor şu anda?
1: Kimi istiyor?
2: Şu andaki anketler, yapılan çalışmalar ve bir de gördüğümüz, yani şimdi sokağa çıkıyorsun, pazara gidiyorsun. Şimdi ben pazara gittiğim zaman diyelim ki geliyor birisi, ya ona diyor o kanalda çok iyi cevap verdin diyor. O diyor ki aman ona haddini bildir. Yani şimdi ruh hali bu, haddini bildir. Ya ben de diyorum ki yok, ben haddini bildirecek bir durumum yok. Böyle bir durum yok ya. Böyle. Ama anketlere bakıyorsun, daha açıklanmamış da anketler var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin %90 tabanı Özgür Özel'in yanında şu anda.
1: Aytunç, Yiğit Acar diyor ki Özgür Özel'e destek %9 civarında.
2: Yok canım.
1: Ya öyle demedin mi?
0: Toplumdaki anket verilerine
1: hayır,
0: göre
1: böyle dedin mi demedin mi?
0: Yayından önce söyledim, az önce söylemedim.
1: Öyle mi? Tabii. Peki yani açık karıştırmış olabilir.
2: Kameralar açık. %9 değil.
0: Cümleyi açıklayayım.
1: Eğer yayından önce araya, söylediysen araya, ben karıştırdım, özür dilerim.
0: Yok,
1: ben
0: yanlışım, ama şimdi
1: söylemem. Ama destek kaç o zaman?
0: Sence macun kaç? Tüpten çıktı ya. Ha,
1: tamam,
0: tam söyleyeyim.
1: Kaç söyle.
0: Evet. Tam söyleyeyim.
1: Söyle. Kaç Özgür Özel'in kamuoyundaki desteği kaç?
0: Özgür Özel parti kursa benim gördüğüm tablo. Tabii burada işin üstadı var. En iyi o bile.
1: Geleceğiz. Murat Gezici bize bilgi verecek. Evet.
0: Bence %10'luk bir parti olur.
1: %10. Bir saniye. Şimdi Kerem, bugün Özgür Özel grupta bir konuşma yaptı. Konuşmada bir karpuz metaforu vardı. Karpuz. Bir karpuz vardı. Yani Yiğit diyor ki %10 diyor da öyle değil o. Özgür Özel diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni karpuz gibi ortadan bölmek istediler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir karpuz gibi, aha böyle, ortadan bölmek istediler. Ya arkadaşlar, karpuzu yanlış yerden bölmüşsünüz. Evet. Karpuz böyle bölünmez ya. Evet. Bu karpuzu kim böldü böyle? Karpuzu göster.
3: Evet, CHP de işte böyle.
1: Karpuzu göster.
3: Sapı ne tarafta kalacak?
1: Karpuzu göster. Karpuz böyle bölünmez. Böyle karpuz kesildiğini nerede gördünüz? Karpuz, hayır, karpuzu, şuradan aşağıya doğru kesilir.
3: Karpuzu bölersen peki, böyle bölersin. Karpuz yarılır abi. CHP de yarılıyor şu anda.
1: Allah Allah. Yani yabancılar böyle kesiyormuş. Niye kesiyorsa. Yiğit Acar, Özgür Özel ne dedi bugün biliyor musun? Millet karpuz gibi ortadan böldürmedi. Karpuzdan bir şey vermedi. Sapını onlara gösterdi. %99'a %1'ler. %1 karpuzun sapıdır. O %1, aha şurayı diyor. Bak şurayı. Sen diyorsun ki Özgür Özel parti kurarsa ancak %10'luk bir yere ulaşır. Yani bu şu demek değil mi? Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %100 oyu

0: var.
1: Yok, ben öyle demiyorum.
0: Ne diyorsun?
1: Kendisi bir siyasi aktör olarak bugün çıksa, hani diyorsunuz ya, evet, toplumdaki
2: kaç
1: ilgini
2: alır?
1: Yani bugünkü anketi bence %10'dur. Ama bu CHP'den alır.
2: Ya adam diyor ki bizim dışımızdakiler %1, karpuzun neyi diyor, sapı kadar diyor.
1: Bir şey söyleyeceğim, Özgür Özel'in bugüne kadar söylediği ve yanlış çıkan sözlerini sıralarsak herhalde yarın sabah 7'de burada
2: tamam, sabah sırala, iki tane sırala.
1: Ben size sayayım o zaman.
2: Birincisi, İki tane sırala bize.
1: Birincisi dedi ki müzakere devri başladı, mücadele devri bitti.
2: Evet.
1: Toplumla uzlaşacağız. Erdoğan'la uzlaşacağız dedi.
2: Uzlaşamadı.
1: AKP yargısı dediği yargının belediyelerine yaptığı operasyonları kendisi anlatıyor. Birincisi. Hı-hı. İki, biz öyle adaylar belirledik ki onlar çok başarılılar, işte topluma çok iyi hizmet edecekler dedi. 18 belediye başkanı AKP'ye kaçtı. Üçüncüsü, rozet taktığı milletvekilleri bu partinin evladıdır, bundan sonra onlarla geleceğe yürüyeceğiz dedi. Biri AKP'ye gitti, biri bağımsıza koştu. En siyasi olarak son bir yılda yaşadığımız tabloyu özetlemiş olayım size.
2: Aytunç, Özgür Özel'in karpuz metaforu %1 ne
3: şimdi,
2: demek?
3: Şimdi şöyle, CHP Özgür Özel'in kurmaylarındaki bakış açısı şu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırsak bile,
2: evet,
3: %1'i görecekler, biz %99'da çıkacağız oradan.
2: Onu söylüyorum bu. Hayır diyor.
4: Şimdi, ya, hayır, Yiğit başka öyle yerden bakıyor.
2: Bak Yiğit'in söylediği
4: Türkiye genelinde,
2: nereden bakıyor Yiğit?
4: Türkiye genelinden bahsediyor. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyor.
1: Tabii,
4: yanlış.
1: Tabii tabii.
2: Ama o değil bak. CHP'den Özgür Özel onu söylemiyor işte.
4: İşte hayır.
2: Özgür Özel diyor şimdi, ki ama,
3: bak Arya'nın son anketinde bakıyor. Evet. Bak Arya'nın son anketinde.
2: Arya'nın son anket.
3: %33 ile %39 arasında Özgür Özel'in oy potansiyeli olduğu tespit edildi. Murat Karan'ın.
2: Murat Karan'ın değil mi?
3: %33 ile %39 arasında Özgür Özel'in potansiyeli var.
2: Türkiye'de.
3: Bak, Türkiye'de.
2: %33
3: ile %39 arasında çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Potansiyel olarak.
2: Ya bu
3: potansiyel.
2: Çok yüksek bir potansiyel.
3: Hayır, potansiyel.
2: Bir saniye.
3: Ama Murat, bu şöyle, anket şöyle çıktı.
4: CHP içinde ama.
3: %19,8 Özgür Özel, %13,4 veya 5 Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Kılıçdaroğlu'nun, Sayın
1: yani
3: Kılıçdaroğlu'nun
1: yönettiği genel başkanı. Yani o güzel anket bile böyle söylüyor.
2: Murat Gezici, Özgür Özel'in şu anda, bak bu karpuz burada duruyor. Ama bak canlı getirdi.
5: O karpuz bile biraz...
2: Adana karpuzu.
4: O şimdi, Adana'ya benziyor. Ha, şimdi, bu Adana'ya benziyor.
2: Özgür Özel'in şu anda burada söylediği %1 ancak CHP'de kalıyor, %99 bizde kalıyor. Tespiti doğru bir tespit mi?
5: Özgür Özel burada şunu ifade etmeye çalışıyor. Yani görünürlük anlamında iktidar alternatif olarak kendisini sunmaya çalışıyor. Örgütle görünür olmaya çalışıyor. Belediye başkanlarıyla falan. Burada aslında bu görünürlükle,
2: evet,
5: iktidar alternatifi olarak kendisini sunarak meşruiyet ürettiğini görüyoruz. Aslında bu rakamlar çok inandırıcı bir rakam değil. Hepimizin baktığımız zaman %99.
2: Kaç kalır mesela?
5: CHP'ye oy verenlerin %99'u benim yanımda.
2: Evet diyor. Öyle diyor. %1'i yani orada kalır diyor.
5: Rasyonel olarak da mümkün değil. Yani zaten politikaları da rasyonel olarak ayaklarını yere basan politika üretemedi aslında. Krizin başından bu yana bu 99 rakamı da inandırıcı bir rakam değil. Burada temeldeki sorunun üzerine, krizin üzerine örtmeye yönelik bir söylem bu. Bir seçmen var, tepki var, iktidar olmak isteyen bir kitle var.
2: Evet.
5: Ve bu kitle %35 civarında. Yani evet, bir şekilde giderek Türkiye'deki ekonomik koşulların giderek hayat pahalılığının artması, işsizlik, yoksulluk, adalet gibi kavramlardan şikayetçi olan bir kitle var. %35 diri tutan, duygusal bir sahaya sahip, meydanları doldurabilecek bir kitle var.
2: Peki bu kitle, burada, bir saniye, bu kitle Özgür Özel'e değil de Kemal Kılıçdaroğlu'na mı inanıyor? Bunu mu söylüyorsun?
5: Bu %35'liğe oynuyor. Aslında bunların tamamı CHP'li de değil. Bu seçmen İYİ Parti'de var, CHP'de var. AK Parti içerisinde de bir seçmen var.
2: Yani AK Parti içindeki seçmen, hani potansiyel CHP'ye oy verme ihtimali olan seçmenden mi bahsediyorsun?
5: Evet.
2: Ama onlar Özgür Özel'in bu söylediklerine inanmıyor mu diyorsun?
5: Özgür Özel'in hedef kitlesi bu %35'lik bir kitle. Ama bu kişilerin %100'ü oy verir değil. Özgür Özel'e şu an oy verenlerin oranı, kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı %9,7. Yani aslında %10 bandında bir oy potansiyeli var. Net anlamında oy veririm gibi kavramlara gidersek, şıklar, evet, sorarak gidersek, evet, bu rakam biraz daha düşüyor.

0: Hatırlayalım, Sayın Meral Akşener'in
1: tamam, düşüyor,
0: benzer
1: düşüyor,
0: bir
1: Murat
0: hikayesi
1: Gezi, düşüyor,
0: vardı.
1: Bir saniye düşüyor. Nereye gidiyor o oy? Yani Özgür Özel'e %10. %10'sa Cumhuriyet Halk Partisi'nin en az bir %25 oyu var. Öyle değil mi Aytunç? Yani CHP'nin %25 oyu var. Evet. Eğer bu oyun %10'unu Özgür Özel alıyorsa CHP'nin diğer %15'i geri dönen Kemal Bey'e mi gidiyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy potansiyeli net anlamında, yani Butlan kararının o haftasında yaptığım ankette Kemal Bey'de dönüşünün gerçekleştiği dönemdeki oy oranı %29-%30 bandındaydı.
1: 30 tamam.
0: Bunun yaklaşık 6-7 puanı CHP'den koparak Özgür Özel'in yanında yer alıyor. Ama bir yandan İyi Parti'den alıyor. Mesela en güçlü
2: soruyu nasıl
0: ikinci,
2: sordunuz?
0: Yeni bir parti kursa oy verir misiniz seçeneğinde çıkan?
1: Yani Özgür Özel yeni bir parti kursa oy verir misiniz dediğinizde %9...
3: CHP'lere değil, tüm seçmene.
1: Tüm seçmene. %9-10 oy alıyor.
0: Evet. Şimdi tamam. bu rakam...
3: Ve CHP'den almıyor hepsini.
0: Rakam aslında öyle...
1: O aslında daha kötü olabilir. Yani eğer böyleyse...
3: Öyle diyor. Hayır,
1: ben, yani Murat Gezi için diyorum. Tabii. Yani böyleyse sadece CHP'den bile %10 değilse senin söylediğine göre... Evet. O Özgür Özel için iyi bir şey değil.
0: Değil.
2: Değil tabii.
0: Yani
2: canım,
0: CHP şey oy verenlerin tabii, neredeyse tabii. 1/3'ünün altında bir oy alabiliyor. Yani Özgür Özel. O yüzden...
3: Bu, karpuzun sapı Özgür Özel'e gitmiş oluyor böylece.
0: Şimdi Özgür
1: ya,
0: Özel'in... Özgür Özel'in
1: öyle bir
0: burada,
1: şey olur mu ya? Ya bir şey... Dur bir saniye.
3: Ama Aytunç, yani niye gülüyorsun? Sen ama o metaforu verdiğin için söyledim
1: ben. Kendi söyledi. Ben söylemedim ya. Ben vermedim. Hayır, kendi grup konuşmasında söyledi. Karpuzun ya, karpuzun şey dedi ancak sapını alabiliyorlar dedi. Tamam. O da %1 ya, yapıyor.
3: Karpuz Murat Kezici'ye göre evet. Karpuz metaforu sapı Özgür Özel'de kalıyor.
2: Biz içeriden değil dışarıdan müdahaleyle ikiye bölmek istediler bizi diyor.
1: Tamam.
2: Özgür Özel ve ekibinin bakışı bu.
1: Tamam.
2: Diyor ki iktidar yargısıyla bizi ikiye bölmeye çalıştı.
1: Anladık.
2: Birinci olay
1: evet,
2: bu.
1: Tamam.
2: İki, fakat bölme planları boşa düştü. Biz güçlü çıktık diyor. Şimdi baktığın zaman...
1: Doğal olarak %1
3: bölünmediğine göre, sap zaten Özgür Bey'de duruyor yani.
2: Hayır, evet. Şimdi baktığımız zaman sokağa çıktığın zaman Antep'e gidiyorsun, Nizip'e gidiyorsun, geziyorsun, her yere gidiyorsun. Oradaki kitlenin yani desteğine baktığın zaman
1: evet.
2: Şimdi ben şu anda anketler üzerinden de çok yani konuşmaya da doğru değil çünkü bir parti yok ortada daha.
1: Ama kendisi parti konuşuyor.
2: Yok. Hayır, bir parti yok. O kendisi söylesin.
1: Tabii tabii yani Özgür Bey kendi konuşuyor.
2: Onlar da bir çalışma yaptırıyorlar bu konuyla ilgili. Ama sokağa baktığın zaman durum farklı. Ama bu Ağustos'ta, Eylül'de ne olur bunu göreceğiz.
1: Yani sokak Kemal Özgür Özel'i mi doğruluyor?
2: Şu andaki görüntü bu zaten. Ya bu bir gerçeklik.
1: Öyle
2: bu
1: mi?
2: Bu gerçeklik.
1: İyi. Yani sokak Özgür Özel'i mi doğru?
4: Bence kimse yok. Ortada her gittiği yerde az önce dediği gibi Aytunç abinin İzmir'de ilçeler benim memleketim olduğu için biliyorum. İlgi var. Bu arada Özgür Bey...
1: Kime ilgi var?
4: Özgür Bey'e. Özgür Bey bugün hala Cumhuriyet Halk Partisi siz de yazıyorsunuz. Grup başkanı ya da seçilmiş genel başkanı sıfatıyla geziyor. CHP şemsiyesi altında, CHP koruması çok altında. Bakın Özgür Bey bu partinin şu anda... Arabasına biniyor hala. Arabayı iade etmemiş.
1: Bir dakika. Ya gerçekten şimdi Özgür Özel.
4: Evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilse.
4: Evet.
1: Yiğit, ihraç edildi. Yani bu söylediğin sıfatlar artık ona ait değil. O sıfatlardan
4: bu
1: mahrum kaldı. Özgür Özel'e olan ilgi şöyle mi olacak? Ya seni CHP'den gönderdiklerine göre o zaman biz senin peşinden gelmeyelim
4: anlatayım
1: mi?
4: Anlatayım Faruk Bey'i anlatayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadık üyesi, örgütü ve seçmeni var.
1: Doğru.
4: Neticede 103 yıllık parti kolay gelmedi buralara.
1: Tabii.
4: Özgür Bey bugün az önce saydığım görev, sıfat ve imkanlarla bunu yapınca ve hala hani kimisine göre Manisa milletvekili ama objektif gerçekliğe göre grup başkanı. Bir ile gittiğinde il başkanı da gider karşılar, meclis üyesi de karşılar, vatandaş koşa koşa gider. Ama olur da yeni bir parti sıfatını kazanırsa çok iyi bildiğim bazı CHP seçmeni Özgür Bey yanlış yaptı, biz artık ona bu ilgiyi göstermeyeceğiz diyebilir. Örneklerini yaşamadık mı Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde? Bir sürü yaşadık. En son Muharrem İnce ne dedi? Ben partiden dedi? Ayrılıp...
2: Bak, şimdi bunlar ama elma ile armut oluyor.
4: Evet.
2: Şimdi Muharrem İnce parti kurdu, ayrı bir parti. Şimdi buradaki durum, insanların, sokaktaki insanın algısı şu... Kardeşim yargı kararıyla...
4: Daha Ecevit vari mi olur?
2: Yargı kararı... Bence oraya doğru ilerliyor tamam. Zaten. Yargı kararıyla bu partiye el konuldu. Algıdan bahsediyorum. Bu hukuken tartışmalı.

0: taşılır. Yani hukuk böyle bir karar vermiştir vesaire. Ama sokaktaki insanın bakışı diyor ki benim partime el konuldu. Ve ben bu parti burada olmasa bile, ben başka bir yerde bile olsa ben iktidara yürümek istiyorum diyor. Ve iktidara yürümenin de yollarına bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olmayabilir. Hı hı. Başka bir parti,
1: başka
0: olur,
1: bir parti
0: diyor.
1: Olur diyor. Mesela bu parti... başka kapılar açılır diyor.
0: Başka kapı...
1: ama bugün bu parti... söylediği önemli
2: ama
1: bir şey
2: herkes bu. Herkes o partiye inanmak, o kapıdan geçmek.
1: Arkadaşlar bu klimayı açık tutarsanız yani... Hasan Öztürk hiç konuşmaz. Ben söyleyeyim size.
2: Küstü.
1: Bak sustu İleride... adam. Yani klimayı kapatırsanız ben eski tanıyorum, biliyorum ya. Yani.
3: Bir ilave evet. yapabilirim.
1: Evet. Yap ilaveni Murat Gezici, buyur.
3: 2015 seçimlerini hatırlayalım. Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız paradigmasını ortaya koyduğunda adalarda, Kartal'ın belli mahallelerinde, Kadıköy'de belli mahallelerde, Beyoğlu'nda belli mahallede, Şişli'de belli mahallelerde birinci çıktı. Hı hı. Erdoğan karşıtlığıyla.
1: Şimdi, o Erdoğan karşıtlığı üzerinden birinci çıktı.
3: Evet.
1: Yani başka bir hani siyasi barajı, argüman ortaya barajı koymadı.
3: Koymadı. Şimdi barajı geçsin diye de belli bir kitle oy verdi. Özgür evet. Özel
4: CHP'nin burada... içerisinden bazıları da onu ilan ettiler.
3: Evet. Bizim
1: hayır CHP verdi. Bir oy şeye CHP deme bir oy, HDP. Bir oy HDP'ye bir oy CHP'ye evet. dediler. Yani açık kampanyaydı.
3: Doğru. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni analitik düşünen, sorgulayan ve şeffaflıktan yana bir seçmendir. Diğer seçmenler de bu yöndedir ama CHP içerisinde daha sorgulayıcıdır. Özgür Özel bu sorunun krizin üzerine örtme adına örneğin diyor ki 2 milyon üye oy kullansın. Ben iktidar alternatifiyim. Ben iktidara yürüyordum. İşte bizi bölmek istediler kavramlarla aslında hep şikayet eden, mağduriyet edebiyatıyla rasyonellikten uzaklaşan. Aslında CHP mesela geçen hafta yaptığım ankette Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyle oy vermeyen, CHP oy vermeyen seçmenin ortak buluştukları nokta kurultay yapsınlar. CHP içerisinde de iki zıt grup olarak görürsek, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin ikiye
1: evet,
3: bölünen,
1: evet.
3: onların da ortak noktası kongre yapısın. Şimdi Kemal Bey geçen hafta kongre sürecini açıkladı. Yani Eylül ayında bir kongre sürecinin başlatacağını söylemesiyle aslında Özgür Özel'in bir şekilde elini bağlamış oldu. Yani politika üretemez hale geldi. Meşruiyetini bu sefer de daha görünür kılmak.
1: Ama şimdi onu görünür... söyledi. Tamam anladım ama onu söyledi de. Yani o şimdi şöyle diyor mesela Kemal Bey. İşte ilçeden başlayacağız. Ama evet. Hani bu nereye başlayacak? Kadar gidecek ben, onu bilmiyor.
2: Nereden başlayacağız?
1: Burada Ertuğrul Akar diyor ki bu bir kere seçimden önce bitmez diyor. Yiğit diyor ki hayır, 20 Temmuz süreç. Diyor.
2: Yani, 20 Temmuz mu?
1: Onu anladım. Murat Gezici diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu kurultay takvimini belirledik deyince Özgür Özel'in elindeki bütün argümanları aldı diyor.
3: Evet.
1: Ama o seçmende bir tarih belirlenmesiyle karşılık bulabilecek bir şey değil mi? Yani şu şimdi tarihte
3: Özgür
1: yapacağız.
3: Özel, CHP seçmeni şöyle bakıyor. Mevcutta bu iş, bu sorunu kendi içinizde çözün yetkisi veriyor.
1: Evet.
3: Özgür Özel de bunu gördüğü için bu partiden uzaklaşmıyor. Ve bir şekilde kendisinin yollanmasını bekliyor. Bir mağduriyet edebiyatı.
1: Çünkü yani beni buradan yolladılar. Ben mecbur kaldım artık. Diyor, tabii. Noktasına getirmek istiyor aynen. işi.
3: Kemal Bey de böyle bir fırsatı ona vermez. O yüzden Kemal Bey takvim açıklayarak rasyonelliğini gösteriyor. Şimdi Özgür Özel'in buradaki davranışı şu. Eğer ki bu kongre sürecinden kaçarsa evet. beklediği 9 daha da aşağıya doğru inecektir. Çünkü seçmenin mevcut Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni şunu anladı. %78'i diyor ki mevcut delegelerle evet seçime gidilemez diyor. Bakın CHP seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü ile karıştırmayalım İmamoğlu ile ilgili.
1: Tamam.
3: CHP oy veren seçmenin %78'i kongrenin sakatlandığını o üyelerle seçime gidilmemesi gerektiğini
1: nokta.
3: Düşünüyor.
1: Bir dakika bir daha söyle rakamı. Sonucu? Bir dakika oranı bir daha
4: geçen
1: söyle.
4: Geçen hafta.
3: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hayır oran kaçtı? %78. Bir saniye.
2: CHP 5 CHP'liden 4'ü bunda olmaz diyor.
1: Abi bu önemli bir nokta tabii. Şimdi. Bir saniye çok önemli. Ben bunu biraz deşmem lazım. Bu önemli bir şey. Fazlaca işbirliğine ihtiyacım var.
4: Aytunç çok tereddüt etti.
1: Evet ben şimdi Aytunç'a döneceğim de son şunu bir hızlıca alayım öyle döneceğim. Yorulmaz genç adam. Böyle bir rakama ihtimal veriyor musun? Ya bu çok ciddi bir iddia.
4: İhtimal vermiyorum.
1: Vermiyor musun?
4: Yok ihtimal vermiyorum. Şimdi sahadaki tablo farklı.
5: Ben de...
1: Murat Gezici bir daha söyle. Ben içeride senin söylediğini şeye atacağız. KJ'ye yüzde... Yüzde...
5: Hayır, bir saniye.
1: Kararı, CHP... Bir saniye Murat. Murat bir saniye.
5: Sevgili Murat, bir saniye.
1: Sevgili Murat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin yüzde kaçı bu delegeyle kurultaya gidilmez diyor. Şimdi şöyle, yüzde kaçı?
3: Bilgi vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %78'i mevcut delegelerle kongreye gidilmemesinden
1: %78
3: yana.
1: %78 Kerem. Bunu, evet, Müftüoğlu'ndan görüşü alayım.
3: Çünkü yargı kararını da CHP seçmeni kabul ediyor. Yani verilen yargı kararının...
1: Kabul mü ediyor?
3: Tabii kabul ediyor CHP seçmenin. Delegeyle ilgili şaibe olup kabul eden bir kabul seçmen var.
4: Bir saniye, Özgür Özel'in peşinde giden insanlar kim onlar? Nereden geldiler?
0: Uzaydan.
1: Yani yargı kararını CHP seçmeni kabul ediyorsa senin araştırmana göre Müftüoğlu'nun sorusuna bir cevabın var mı? Bir cümle.
3: Evet, küreselciler size de 2 milyar versin, siz de o kalabalığı toplarsınız.
1: Ama şimdi bu çok ilginç bir şey. Ya çok enteresan bir iddia bu. Ne diyorsun Müftüoğlu?
4: Şimdi
1: küreselciler diyor.
2: Turuna bakıyorum.
1: Küreselciler diyor bu parayı verse siz de toplarsınız.
4: Onu bilemem ben. Onu söyleyen ispatla mükelleftir.
1: Ama sen bu rakamlara ihtimal vermiyorsun.
4: İhtimal vermiyorum. Çünkü ortada bir gerçek var. Bu gerçeklik karşısında objektif bakmak lazım. Objektif değerlendirmek lazım. Tabii ki mahkeme kararına ben de saygı duyuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı.
1: Evet.
4: Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecektir. Buna eyvallah. Hukuken buna herkes uymak zorundadır. Bugün itibariyle Sayın Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu görevden almadığına göre Sayın Özgür Özel de grup başkanıdır. Görevden almıyor ve kabul de ediyor.
1: Ama atıldı konumuna gelmesin diye almıyor efendim, diyor.
0: Alamaz ki hukuken.
1: Yani alamaz, diyor ki
4: grup başkanlığından hayır,
3: grup başkanlığı
4: alamaz.
3: Alabilir mi hukuken?
4: Ancak
3: zaten
4: disipline verir.
3: Alabilir.
4: Disipline verir. Partiden ihraç ederse grup başkanlığını da düşür.
2: Ali Mahir'e yaptığı gibi.
4: Şey siz abi söyleyin. Gökhan Günaydın neden tekrar grup başkan vekili oldu?
2: Tedbir kaldırıldığı için.
4: Yani şimdi dolayısıyla Sayın Özgür Özel hakkında evet, parti içi işlem yani disiplin işletilmediği müddetçe Sayın Özgür Özel grup başkanı olarak devam eder. Ne zaman ki milletvekilleri Özgür Bey'i düşürür, çoğunluk başka bir adaya oy verir, o zaman Özgür Özel kaybeder doğal olarak. Başka aday grup başkanı olur.
1: Doğru.
4: Kemal Bey'in ama ahlaki etik olan Kemal Bey'in genel başkan olarak önerdiği bir isimdir. Önermesi gereken bir isim olmalı. O ayrı bambaşka bir şey.
1: Ben ama Gezici'nin rakamını oraya da yazdı arkadaşlar.
4: Şimdi hukuki değerlendirme
1: bunu konuşmamız
4: için,
1: lazım.
4: Hukukçu arkadaşımız var. Alana girdik kusura bakma. Ama görünen köye kılavuz istemez. Siz şimdi delegelerin %78'i Özgür Bey'i...
1: Hayır delege değil, CHP'ye oy veren seçmenin.
4: Tamam seçmenin diyelim, evet. O daha vahim o.
1: Ben de enteresan yani...
4: Yani o daha vahim.
1: Tartışın, tartışmanız gerekiyor.
4: Bu anket mesela nerede yapıldı? Onun da ayrı bir mesele. Soru sorma şekli nasıldı?
3: Yeniden kurultay...
4: Soru sorma şekli nasıldı?
3: Delege seçiminin yeniden
4: bunların
3: yapılmasını istiyoruz CHP
4: hepsinin
3: seçmeni.
4: O zaman açıklanması lazım. Ekrana yansıtman lazım.
1: O soru nasıldı ve nasıl cevaplandı?
3: Bir de şunu belirtmek isterim.
1: Buyurun.
3: Seçmen, CHP oy veren seçmen aynı zamanda yeni bir delegeyle seçime gidilmesini istiyor. Özgür Özel'in de haklıysa burada da kazanacağına inanıyorum diye mesela şıklardan bir tanesi bu var. Mesela onu da davet ediyor aslında. CHP seçmenine.
4: Adam ama Özgür Özel de öyle çağrıda bulundu. İstediğini yap, yeni delegelerle de gidelim diye çağrıda bulunmadı mı? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum?
3: Çağrı var mı? İstemiyor. Neden?
2: Ben hatırlamıyorum öyle yeni.
4: Yok mu öyle bir şey? Hayır ben mi yanlış
3: hatırlıyorum? 45 günde kurultay istedi.
1: Bir saniye. Seçler üstüne gelmeseydi. Çok kısa.
3: Özgür Özel.
1: Evet.
3: Gemiyi terk etmemeye çalışıyor. Neden?
1: Bunu anladım. Çünkü tamam. Bu neden yani kendisi ya, partiden kendinin
4: niye terk etsin canım?
1: Attırmak istemiyor. Ya da istiyor.
3: Evet.
1: İstiyor. Bunu ama iddia bu, ediyorsun. Evet, tamam.
3: Kendisi istediği, gitmiyor
1: attırmak. Attırmak istiyor. Tamam.
3: İstediği bir beklenti yok. Madem bakın liderlerin davranışları, hal ve hareketleri bize anket sonuçlarında bir şekilde gösterir. Gerçeği gösterir. Şöyle baktığınız zaman davranışlarına bakın. İktidara alternatif olarak kendisini sunuyor. Yani belli bir seçmene hedef almış. O duygusal alanı arttırmak için. Ve iddia edildiği gibi bir oy

0: oranı olsa bir an önce gidip bir siyasi hareketi başlatabilirdi. Yeni bir yol oluşturabilirdi ama çok bunu da yapmıyor.
1: Anladım, anladım.
2: Şimdi bir şey söyleyeyim.
1: Müftüoğlu, bir toparla. Ersun Ulakar'dan bir görüş alacağım. Aytunç'u çok merak ediyorum.
2: Şimdi
1: ne diyor
2: Özgür
1: buradan?
2: Bey'in özellikle iki haftadır çok makul açıklamalarının olduğunu görüyoruz. Böyle toplumu germeyen, ortalığı karıştırmayan, özellikle iki haftadır bu şekilde bir üslupla siyaset yapmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde kargaşaya yol açmayacak, daha makul bir seviyeye...
1: Bu kanıya nereden vardı? Mesela hangi konuşması daha çok bunu işaretliyor?
2: Geçen hafta da öyle, bu hafta da öyle.
1: Şey, grup konuşmaları.
2: Grup konuşmalarından. Bir de neticede farklı isimler de çıkıp konuşuyordu. Ya da her gün olmasa bile iki günde bir takım şeyler gündeme
3: hakaret
2: gelip...
3: Hakaret ediyorlardı.
2: Gündeme gelip bu tartışma alevleniyordu. Şimdi böyle bir şey yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün...
2: Bir şey daha söyleyeceğim.
1: Yok yok, devam edeceksin kısaca. Kerem'le yayını hazırlarken arkadaşlarla, Fatih Sadırlı'yla, bizim ekiple... Dedim ki ya Özgür Özel iki haftadır... Hani ben kendi gözlemimi söyleyeyim. Bir böyle rahatlamış. Yani... Hani partisinde hukuki süreçler olmuş, mutlak butlan, başkası
2: oraya
1: gelmiş,
2: geleceğim.
1: O gitmiş.
2: Bu rahatlamanın sebebi de
1: Özgür Özel'de
2: bu mu diye de soracağım.
1: Onun bir şeyi var. Arkadaşlar böyle küçük bir şey hazırladılar, görüntü. Bir görelim mi Kerem? Yani Özgür Özel iki haftadır grup toplantılarında bir rahat konuşuyor. Bakın buyurun. Ver bakalım, ver ver.
4: Çıkan diyor, dikkat et diyor mesir günü. Eller havada ya mesirde, cepler boşta. Birincisi sultancıların, ikincisi putlancıların elinde kalmıştı. Sepete ekledim deyip de basınca sepete ekle, AKP'den netten et devre. Evet. 50 bin lira ama aynı çatı altında görev yapmışlığımız var. Bir küçük katkım olsun.
1: Bakın.
4: AK Parti'yi göndermeden bu vergiden kurtulamazsınız. Ben bu işte yok.
1: Hani bu sanki şöyle, hani bütün bunlar CHP'de yaşanmıyor. Özgür Özel CHP'nin genel başkanı, işte ekonomik iktisadi meseleler var. Yani bir televizyon fiyatı 50 bin lira ama o vergilerle şunla bunla 74 bin lira oluyor. Hani bunları anlatan bir rahat genel başkan gibi. Müftüoğlu, bunu mu kastediyorsun?
2: Yok, bunu kastetmiyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel herhalde iki haftadır da Silivri'ye ziyarette bulunmuyor, gitmiyor.
1: Neyi kastediyorsun?
2: Şunu kastediyorum, biraz Sayın Özgür Özel'in rahatlaması, daha özgür, yani adına münhasır hareket ettiğini de görebiliyoruz. Bu parti içinde
5: yani
2: yumuşamaya...
5: Ekrem İmamoğlu'ndan uzak olduğu için...
2: Uzak olarak...
5: Görüşmediği için
2: yok,
5: daha rahat olarak, demeye istedim.
2: Yok, uzak olarak demeyelim. Ekrem İmamoğlu'nun zorlamasının olmadığını düşünüyorum. Bu son iki haftada.
1: Onun için mi?
6: Kendinden konuşuyor, onun için rahatlıyor.
2: Zorlama yapmadığını ya da işte...
1: Kendi kendine konuşuyor.
2: Kendinden şöyle yapalım, böyle yapalım tarzında...
3: Manşet, özgürleşiyor.
2: Bir takım...
1: ne oluyor?
3: Özgürleşiyor manşet.
2: Taleplerde bulunmadığın kanaatindeyim ben.
5: Bu ya bu cuma ya da bu pazar, Özgür Bey bana söyledi dün. Ya bu cuma ya bu pazar Ekrem Bey ziyaret edecek.
2: Ya edebilir, ben...
5: Yani görüşecek çünkü geçen perşembe günü duruşması olduğu için gidemedim dedi.
2: Görüşebilir, ben yani... anlatmak istediğim şu. Yani Ekrem Bey de biraz...
1: Hani ilk başta geleceğim şimdi.
2: İlk başlarda ne oluyordu?
6: Bir an önce ayrıl, parti
2: ayrılır, kendi de açıklama yapmıştı mesela. Ekrem Bey'in de açıklaması kamuoyuna yansımıştı. Bir baskı vardı değil mi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde?
1: İmamoğlu yani, baskısı yok
2: Özgür
1: diyorsun.
2: Özel üzerinde.
1: Müftüoğlu, son iki haftadır böyle bir baskı yok diyorsun.
2: Şu anda o baskının da
6: azaldığını
2: düşünüyorum ben.
1: Bunun
2: daha,
1: için.
2: Daha makul bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde çatışmadan, dövüşmeden bir ayrılış olacaksa da böyle kavga ederek ayrılmanın...
1: Başka yumuşak, daha ılık, daha dostane
2: ayrılmanın... büyük zarar vereceğini düşünerek daha makul seviyede...
5: Ya, iki taraf da böyle bence.
1: Peki.
5: Zaten grup toplantısı öyle. Sayın Peki. Kılıçdaroğlu i̇ki... iptal etmiş diye bir adım
2: Hayır,
5: atıldı.
2: Hayır, iki taraf öyle.
5: Özgür Bey de aynı şekilde bir adım attı
2: tamam.
5: Vesaire mi? Kavga...
2: Onda hemfikirim.
1: Dur geleceğim.
2: Onda
1: hemfikirim.
2: Onda hemfikirim. Ama şöyle bir şey daha var. Evet, kendi de ifade ediyor. Mücadelemizi sonuna kadar parti içinde vereceğiz diyor.
1: Tamam.
2: Bu onun doğal hakkıdır. Eğer
1: Ama hani senin söylediğin,
2: şuna cevap vereceğim.
0: Şuna mı?
2: Hiç özür dilerim.
1: Söylediği
2: hayır,
1: şey.
2: Şu söylediğin ifadeye cevap vereceğim. Yani şuna derken sizi kastederek söylemiyorum. Söylediğiniz ifade üzerinden hoşunuza eğer yanlış anladıysanız özür dilerim. Öyle öyle bir şeyimiz yok yani.
0: Hoşunuza gitmeyince...
1: Verdiğim ya bilgiler abi. Mi?
0: Evet.
1: Ama onu kastetmediğini söylüyor. Yani şuna derken
2: ya sizin,
1: Murat Gezi
2: sizin
1: senin verdiğin iddialara bir cevap vereceğim.
2: Cevap anlamında söylüyorum. Şu şu iddialara cevap vereceğim. Şimdi %78 eğer Özgür Özel'e karşı ve Kemal Bey'in yanında duruyorsa o zaman...
0: Bu yer alma değildir ki. Bakın o zaman, siz şundan uzaklaşıyorsunuz.
2: Diyor ki seçmen, taraf tutmuyor. Yeniden çözüm, zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin yanında duruyor. Yoluna devam etsin. Niye bu kadar tartışmanın içinde yer alıyorlar?
0: CHP seçmeni,
2: neden
0: Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni çözüm üretiyor?
2: Grup konuşmasını Kemal Bey yapmıyor da Özgür Özel yapmıyor o zaman.
1: Çok kısa, çok kısa bir cevap. Ertuğrul Akar'a gideceğim.
0: Eksenden uzaklaşmamak lazım.
1: Çok az tutacağım.
0: Hakikati görmek lazım. Burada seçmen diyor ki çözüm üretiyor. Şıklar var. Parti genel başkanı aşağıdakilerden hangisini uygulamalı? Bir ile beş arasında seçenek vermesini istiyoruz. Birinci en fazla cevap alan %78 de yeni bir kongreye gidilsin. Yani sıfırdan delege seçimi olsun
1: ama şimdi
0: diyor.
1: Senin başta söylediğin de şuydu. %78'i %78'i şöyle diyor gibi sözü, anladık. Yanlış mı?
0: Doğru.
1: Bu delegelerle tamam. Kurultaya gidilmez.
0: Gidilmesin diyor.
1: Evet.
3: Aynısı. Aynısı söylüyor ama.
1: Aynısını söylüyor değil mi?
0: Aynı. Yani evet. Çözüm seçeneklerini, CHP seçmenine alternatif seçenekler, 12 tane seçenek var. 1 ile 5 arasında bize çözüm yolu önerin diyoruz. En evet. Fazla verdiği cevap %78 de yeniden kongre delege seçimi yapılsın Kurultay. Diyor.
1: Peki çünkü o zaman Müftüoğlu bak o zaman Müftüoğlu'nun söylediğine de cevap gerekiyor.
0: Tamam,
1: Murat Gezici bak diyor ki ya kardeşim böyle bir oran varsa o zaman Kemal Bey şununla bununla uğraşmasına gerek yok ki. Kemal o Bey, zaman büyük bir destek var. Çeksin restini, evet. Yapsın kurultayını bitsin gitsin diyor.
0: Kemal Bey iktidar olmak istiyor. Yani amaç Özgür Özel'i...
1: Kemal Bey'in önce CHP'de iktidar olması gerekmiyor mu?
0: CHP'nin dağılmaması, onların da hakikati görmesi. Yani peki. Arınmaya dahil olmaları.
1: Peki Ertuğrul Akar bu %78 sence de böyle mi?
7: Tabii ki.
1: Yani böyle midir?
7: Yani kendini... Hakikaten hani basiretli olarak tanımlayan birisi veya hani Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden gidelim, partiyi seviyorum diyen birisinin delege yapısında hakikaten problem olduğunu veya delege yapısında problem olduğunu düşünmeyenlerin bile ya madem bu delegelerle biz bu problemi yaşıyoruz değiştirelim kafasında olması gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tek bir noktada kilitlenmiş ve hani... Gemi bir yerden delik alır ya, işte o geminin batmasına yol açan delik o delegeler. Ya bir kere kirlendi babacığım. Yani bir kere o delegeler kirlendi, değişecek. Bunun başka
1: ama
7: çözümü yok.
1: 5-10 tane para alışverişi yapan
7: hiç
1: adam
7: fark
1: varsa,
7: etmez. Bak,
1: orada kişi, namuslu siyasetini orada, yapan insanlar da
7: hiç
1: vardır.
7: Hiç fark
1: yani.
7: Etmez. Bak bir kere o kongrenin delegeleri irade anlamında kirlendi.
1: Ben bunu şu anlamda itiraz ediyorum. Yani bir siyasi parti var. Bu AK Parti'dir, MHP'dir, İYİ Parti'dir, CHP'dir. Bunun içinden birisi çıktı, yolsuzluk yaptı. Tamam. Usulsüzlük yaptı. Ben şimdi bütün partiyi mahkum edeceğim. Hayır,
3: o kişiyi partiden uzaklaştırırsınız.
1: Şey partiyi uzaklaştırırsın, suçun şahsiliği değil midir?
3: Doğru ama uzaklaştırırsın partiden. Şimdi, yoksa parti altında kalır o iş.
7: Tamam. Şimdi eğer dediğin bir kişi, iki kişi olur evet. Ve bu tespit edilirse... Diğerlerinde herhangi bir problem yoksa eyvallah. Ama
1: edilmiş
7: Cumhuriyet
1: ya.
7: Halk Partisi'nin geldiği noktada delegeler... Neredeyse tamamı yetmiyor belediye başkanları, işin içinde yetmiyor, talimat alan belediye bürokratları var, rüşvet dağıttığı iddia edilen. Yani komple kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi delege yapısı kaynaklı bir kurultay sorunu yaşıyor. O yüzden delegelerin tamamının değişmesi gerekiyor.
1: Peki bu stüdyodaki gerçek tek CHP'liye soracağım. Yiğit Acar. Cumhuriyet Halk Partisi Ertuğrul Akar'ın söylediği gibi bir parti mi? Hayır. Yani sizin bütün delegeleriniz topyekün artık bir sorumluluk, bir töhmet altında bu işten
7: bu,
1: kendine
7: bu kongreyle
1: bir...
7: ilgili konuşuyoruz.
1: Böyle midir? Böyle mi diyorsun? Şöyle, CHP ben... böyle midir?
7: Hayır,
1: CHP,
7: partiyle CHP. İlgili bir şey söylemedim ki.
1: Tabii, ben... Delegelerle ilgili diyorsun.
7: Bu delegelerle
1: tamam,
7: ilgili.
1: Tamam ben de onu soruyorum.
7: Tamam,
1: aynı şeyi soruyorum. Hayır, hayır. Delegeyi soruyorum.
7: Delege kimin? Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine bir şey söylemedim
1: hayır,
7: ben
1: efendim,
7: ya.
1: Hayır efendim bak ne diyorum. CHP'nin bütün 1200 delegeniz mi var? Söyleyeyim. 1500 mü? Anlamıyorum. Bütün delegelerin değişmesi mi gerekiyor?
3: Anlatayım.
1: Buyur.
3: 38. olağan

0: kurultay delegesi tövbet evet. altındadır. Doğru laf. Doğru.
1: Aynen öyle.
0: 38. olağan kurultay delegesi.
2: Bütün delege.
0: Ne yazık ki. Sebebi şu.
3: Şöyle demek lazım ama 400 civarında. Yani 193'ü zaten yasa gereği oy kullanamıyor. Yani verilen karardan dolayı İstanbul tamam, delegeleri oy
2: kullanamıyor. Bir ilkesel cevaplar alacağım.
3: 163 delege yargıda adı geçiyor.
2: Anladım. Ama şimdi Hasan abi, Cumhuriyet kalkmış. Bir saniye arkadaşlar. Birer cevap alayım. Geleceğim. Birer cevap. Bir saniye. Bir dakika lütfen.
3: Delege
2: Hasan abi, Cumhuriyet Halk Partisi ya da herhangi bir parti. İlkesel bir şey soruyorum. Mesela gerçekten yolsuzluk, usulsüzlük yapan insan vardır, oluyor da zaten. Ama bütün delegeyi, evet kardeşim bu delege töhmet altındadır ve değişmesi gerekir der misin?
4: Şöyle bir şey, bu zaten tartışmanın nirengi noktası. Delegenin oyu fesada uğradı.
1: Aynen.
4: Şimdi ifade bu. Şimdi bir delegeden kaynaklansa da bu, hepsinden de kaynaklansa bu. Fakat bakın 400 rakamına ulaştılar. 400 delegenin bu şaibeli evet. nedeninden oy kullanamadı söyleniyor. Ama seni anlıyorum, ilkesel olarak şöyle bir şeydir. Bir evet. kişinin yaptığı bir haltı, yanlışı, usulsüzlüğü tüm delegeye mal etmenin de alemi yok. Ben anladım seni.
2: İlkesel bir şey yani.
1: Ama tabii, sen normal tabii. ama bu
0: ben
1: normal
0: zaten ülkeden bahsediyorum.
4: Amenna ama şöyle bir şey var. Şimdi delegenin reyi, delegenin kararı fesada uğradı ifadesi dolayısıyla bir delege üzerinden değil, tüm delegeyi de etkileyen bir şey oluyor, karar dönüşüyor.
2: Anladım. Peki Murat Gezici'nin epeydir konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin %78'inin kardeşim bu delege yapısı değişmelidir diyebileceğine ihtimal veriyor musun?
4: Ben onu bilmem. Ama şunu
2: tahminin
4: biliyorum.
2: Nedir?
4: Yok, tahminim şu. Bir kere Mehmet Müftüoğlu önemli bir şey söylüyor. Bir kere Özgür Özel, yani buraya da yazdım zaten, iktidar şerik evet. kabul etmez ama şu anda gerçekten bir paralel yapı var CHP'de. İki tane lider.
2: Ya
4: iki
2: açılışta tane, şu iki, işte ya şu bak.
4: İki tane
2: şurası.
4: Lider, iki tane evet. iki tane güç odağı, iki evet. tane merkez. Bir genel merkez, bir tabii, tabii, grup
2: tabii,
4: var.
2: Tabii.
4: Şimdi böyle bir durumda CHP'nin kurumsal kimliği üzerinden, işte babadan, atadan, dededen CHP'li olanlar bence yatıp kalkıp şöyle diyorlar. Ya Allah'ım nereye düştük? Ya bunlar neyin derdinde? Çünkü CHP'lik yani bir kimlik o yani futbol takımı tutmaktan çok daha öte bir şey. Yani particilik diye bir şey var. Türkiye'de
2: tabii. CHP en radikalidir bunun.
4: Tabii. Yani bu çok önemli bir şey. Hani Alto benim anneannem Allah rahmet eylesin 86 yaşında vefat ettiğinde hala kara olan diyordu, Alto diyordu. Yani
2: CHP'ye oy veriyor. Tabii. Şimdi var insanlarımız
4: orada Özgür Özel mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Umurunda değil. Alto.
1: Kurumsal yapı.
4: Alto. Şimdi Alto diyen CHP'liler şöyle bir şey yok. Delege, efendim yeniden kurultay filan oraya bakmaz. Benim gördüm. Fakat bu veri yani ben hani veriyi inkar edecek değilim ama
2: yok canım.
4: Şöyle bir
2: Murat
4: şöyle
2: Gezici bir arkadaşımız karşı. Bir araştırma yapmış, paylaşıyor.
4: Şunu görüyoruz.
2: Şunu konuşuyoruz.
4: Şunu görüyoruz.
2: Evet.
4: Sokakta hala Özgür Özel ve arkadaşları mağdur edildiler
2: algısı var.
4: Evet. Yani partiye yargı yoluyla, AKP yargısı yoluyla ne derseniz deyin. Yoluyla geldiler, müdahale ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu da buna uydu diyenler oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz yani.
2: Peki. Yiğit Acar, bu %78'i herhalde burada şeksiz şüphesiz katılan tek kişi sensin. Öyle görünüyor yani.
0: Çünkü 5 burada insandan 4'ü verisi evet. makul geliyor bana.
1: Özgür Özel
2: ne diyor mesela 5 insandan 4'ü?
0: Şöyle
2: mi diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu adı geçen delegeler, yani para aldı, şu oldu, bu oldu, o kötü şeyleri, yerleri de telaffuz etmek istemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile hayatımızın hiçbir döneminde hiçbir işimiz olmadı ama Cumhuriyet Halk Partisi'dir bu. Atatürk'ün partisidir.
0: Dokunur,
2: bu şekilde anılmasını gerçekten istemem. Hani gerçekten diyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi bu delege. Şimdi burada 3 kişi vardır, 5 kişi vardır. İşte ona bir şey yapmıştır, bir şey vaat etmiştir, para vermiştir, bilmem ne yapmıştır falan. Ama sen şimdi kalkıp 1000 küsür delege, bütün bunların hepsi değişsin demiş midir CHP'nin %78'i?
0: Bunlar zaten şöyle. Bu delegelerle 3 tane kurultay yapıldı.
2: Evet.
0: Biri olağan, 2 tane olağanüstü. Üstüne evet. yeni delegeler geldi. Bunu değiştiler zaten. Sayın Özgür Özel seçildi. Hatta hani tek aday oy birliğiyle seçildi.
2: Yani bunlar Özgür Özel'in delegeleri mi demek
0: istiyorsun? Hayır, bunlar değil. Ya şu anda gördüğümüz 38. Yeni seçildi bir daha. Evet, bir kurultay daha oldu. Toplamda bu kurultaydan sonra CHP 4 kurultay yaşadı. Ama bugün içinde yaşadığımız sorun çözülmedi. Vatandaş da bunu anlayıp dinlediğinde diyor ki demek ki diyor eski delegede de bir sorun varmış. Bu işler sıfırdan başlatılır.
2: Kardeşim o zaman CHP'nin bütün delegelerinde sorun var.
5: Cumhuriyet AK Parti seçmenin delege bir şey diyeceğim Allah aşkına. Cumhuriyet AK Parti'nin şu anda seçmenin delege melege bilmem neye baktığı yok. Diyor ki iktidara yürüyoruz. Beni engellediler. İkiye bölünmeye çalıştık. Olmuyor. Ben Özgür Özel'i destekliyorum diyor.

0: Ekrem İmamoğlu ve Silivri dışında ne söyledi ya bu adam?
1: Ben bugün dinledim.
2: Bir tane bir cevap versin adam. Bir cevap versin.
3: %80'in
2: pazarlamacı da yaptın. Bir cevap versin adam.
3: %80'in yoksul ve fakir olduğu, %20'nin yönettiği bir sistemle bu iş olmaz dedi. Bunu terse çevirdi.
0: Ne zaman dedi ya?
3: Daha bugün dedi.
0: Bugün dedi.
1: Vergi konusunda ya. Çok önemli bugün cümleler dedi. Kurdu.
3: Vergi dağılımını düzelteceğiz dedi. İki.
1: Ama söylesin
3: bak,
1: de
3: vergi dağılımı düzelteceğiz dedi. Vergi dağılımı düzelecek dedi.
1: Bak ben dinledim vergi.
3: Tarımda çiftçiye çok ciddi bir şekilde destek verilecek dedi. 3. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programı var zaten.
1: Aynen.
3: Şimdi arkadaşların yıllardır ezberlediği,
0: Ertuğrul Akar'ı
3: tenzih ediyorum ama arkadaşların ezberlediği bir sistem var.
0: Abicim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ne verebilir ki? Ne yapmış?
0: Benim ağzımdan ya, Cumhuriyet bu Halk Partisi kurmuş, çıktı mı ya?
3: Bu ülkenin temellerini atmış, cumhuriyet devrimlerini yapmış bir partiden bahsediyoruz.
0: Faruk Bey.
3: Bu şimdi partinin programı yok demek. Bu tam partinin bir, programı yok demek aklımızda alay etmek demektir. Bu partinin programı var.
0: Şey
3: bu parti kendini iyi anlatamaması ayrı
0: ya
3: bir şeydir.
0: Parti
3: bu partinin programı var demek ayrı bir şeydir. İki,
0: parti
3: Özgür Özel
0: bak,
3: 31 Mart 2024'te Kılıçdaroğlu'nun yarattığı iklim üzerinden 31 bak, Mart 2024'te %38 almıştır. Bak %38 almıştır.
0: Olumlu tek kelime
3: Erdoğan'ı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 3 kere yenmiştir. Bak bunları unutmayın.
1: Mersin'de %60, Ankara'da %60, Mersin'de...
3: Bak %38'i sadece belediyeler Aydın üzerinden Çerçin. Okumayın. Genel seçim üzerinden Aydın okuyun. Çerçin. Belediye meclis üyelerinde %38 almıştır.
0: Bunu
3: unutmayın.
0: Kaçma.
3: Ben
0: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir şey sormadım. Ben Özgür Özel'in tek kelimesini konuştum.
3: Özgür Özel'in ben
0: sen aynı
3: konuşması.
0: Özgür Özel gibi altı okun arkasına saklanıp politikayı seçiyorsun. Ya,
3: programı o.
0: Hayır.
3: Programı o.
0: Yeni parti kuracak onu soruyorum.
3: Yeni parti programı da şu.
0: Onu soruyorum.
3: İptal edilen 2024 tüzüğü ve parti programını alacaklar yeni partiye kuracaklar.
0: Yani biliyorum devam. Bunu. CHP'den devam.
1: Biliyor musun?
3: Evet bilerek bilgi. Söylüyorum. Bilgi bu.
1: Var diyor.
0: Tamam,
3: ya 2024 programını alacaklar, yeni parti diyecekler.
0: Ya onda da kopya çekiyorlar işte, onu söylüyorum.
3: Ya kendileri hazırlamış partiler o programını.
0: Abi özgünlük yok. Türk
1: ya adam kendi hazırlamış diyor.
3: Ya kendileri hazırladı, genişlettiler programı.
0: Ya o hazırladı dedikleri
3: Allah
0: de.
3: Allah.
0: Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışı bağlantılı, az önce üstad söyledi.
1: Reform Enstitüsü.
0: Reform Enstitüsü dedi, yurt dışı onun bağlantılı, şimdi konuştum.
3: Ya Reform Enstitüsü neoliberalizme karşı çıkmıyor.
0: Bir teşkilatlanmadan
3: Reform
0: bahsediyor.
3: Reform Enstitüsü neoliberalizme karşı çıkmıyor.
1: Ne,
3: bak burada
1: söyle.
3: Ayrılık,
0: doğru
3: biraz önce
0: yani bu.
3: İlk bölümde yaptığımız konuşmadaki fikirsel ve düşünsel
0: ya,
3: ayrılık dediğimiz şeyde
0: Özgür
3: Ekrem Bey'in o ekibindeki kadroyla Özgür Bey'in.
0: Bir şey söyleyin ya.
3: Ya
0: hiçbir şey yok.
3: Erdoğan'dan bilgi vereyim, içeriden bilgi vereyim. Sen dışarıdan gazete okuyorsun şu anda.
0: Tüzüğünü kopyalayacak, parti programını kopyalayacak, ben liderim diye gezecek ya. Ben de o zaman kopyalayayım.
1: Olmaz mı?
3: Ya sen de kopyala çık sokağa.
0: Vallahi öyle olacak ya. Ben ondan çok oy alırım ya.
3: Hadi o zaman.
0: Vallahi
3: çık o zaman seçimde.
0: Gelsin beraber dolaşalım. Ben ondan çok oy almasam ben de bir şey bilmiyorum ya.
3: Sen gir o zaman.
4: Ben alacağım.
1: Ertuğrul Akar.
0: Vallahi diyorum ya.
1: Buna inanarak mı söylüyorsun?
0: Vallahi billahi inanıyorum ya.
3: Tamam sen inan.
0: Ya bu kadar pazarlanacak bir adam değil Allah'ını severseniz ya. Yapmayın şunu ya. Evet. Sanki biz şey Özgür Özel yeni kapılar açıldı. Özgür Özel yeni dedi. Müneccim olmuş biz onu okuyoruz ya. Okunacak evet. Birisi değil. Büyütmeyin bu kadar ya. Cumhuriyet şimdi, Halk Partisi'nin 100 yıllık kurumsal kimliğinin yanında geldiğimiz
3: ya,
0: hale bak
3: Türkiye,
0: ya. Bir kişi bir tarafa Cumhuriyet şimdi, Halk Partisi'ni koymuşuz bir tarafa
3: Türk ekonomisi.
0: Ya. Böyle olur mu ya?
3: Türk ekonomisi bundan daha kötü yönetilemez zaten.
0: Ne alakası var şimdi?
3: Net.
0: Özgür Özel Türk ekonomisi
3: bu kadar net.
0: Ya.
3: Bu kadar net.
4: Şimdi... ilave yapmak
1: Geziciye
4: isterim,
1: bir döneyim.
4: Bey.
1: Geziciye
4: şimdi,
1: bir döneyim arkadaşlar.
4: Aytunç Bey unutuyorsunuz diyor ama şunu unutmamak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu son 12 yıl içerisinde sağ cenahla köprüleri tadilat etmeye çalıştı. Örneğin Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermek gibi. Karşı mahalleden nasıl oy alabilirim diye çalıştı. Bunu yaparken de çok ciddi paradigmalar oluşturdu. Mesela helalleşmek gibi. Birçok farklı kavramlarla 2019'da baktığımız zaman İstanbul'u da Ankara'yı da belirleyen isim 11 tane büyük şehri kazanmasında Kemal Bey etkili olmuştur. 2019'da yerel seçimlerde CHP %32 oranında oy almıştır. 2023'te CHP'nin adayı %48,5 civarında oy almıştır.
1: Gezici,
4: 2024'te
1: Kemal Bey başarılı mı?
4: Başarılı. 2024'e geldiğimizde de Özgür Özel bu rakamı 32'den almıştır. %37'ye çıkarmıştır. Şimdi
1: nasıl başarılı? Bir saniye. Bir dakika. Soru cevap yapalım böyle.
4: Bir anda
1: mesela bakın,

0: Kemal Bey, ben Türk siyasetinde son 25 senede yani Recep Tayyip Erdoğan dışında böyle seçim başarısını alıp götüren birini görmedim. Hı hı. Yani şimdi ortada hani yereli geneli fark etmiyor 25 senedir. Diyeceksin ki şöyle oldu, böyle oldu. Ya nasıl oldu, oldu.
1: Yeni parti değilmiş.
0: Seçmene, ayrıca seçime yakın işte çeşitli paketler anlatayım açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesini çözdü. Partinle dönem dönem dış siyaseti önemli bir argüman olarak getirdi, milletin önüne koydu.
2: Ama
0: dedi ki
2: çıkışları da
0: biz,
2: oldu.
0: Bir saniye, biz olmazsak memleket harap olur dedi. Halk inandı. Bak 25 senedir 2002'den bu yana aralıksız seçim kazanıyor. AK Parti bir kere tek başına iktidar olamadı. Davutoğlu başbakandı. Hı hı. Sonra seçim yenilendi. İşte orada da tekrar seçim aldı falan. Şimdi mesela aynı şeyi o Sözcü TV'de gazeteci arkadaşlarla Kemal Bey programda aynı şeyi tartıştılar.
3: Evet.
0: Şimdi orada dediler ki yani 13 seçimdir seçim alamıyorsunuz. Kemal Bey de dedi ki hangi 13 seçim, bana sayın dedi. İşte referandumları seçim saymadı falan. Onlar seçim değil dedi. Hı hı. Şimdi Kemal Bey başarılıdır değildir. Burası Türkiye. Birinci olamazsan ikinciyi başarısız kabul ediyorlar. Yani Galatasaray 4 senedir şampiyon oluyor. Aytunç Fenerbahçeli, bak Aziz Yıldırım'ı getirdiler. Dediler ki kardeşim ikinci oluyoruz ama başarısızız dediler. Bak Aziz Yıldırım'ı getirdiler. Şimdi soru şu. Kemal Bey, bak CHP'liler adına değil. Türkiye'yi anlaşılsın, Türkiye anlasın diye soruyorum.
1: Anlaşılır değil.
0: Kemal Bey, Türkiye'de hangi seçimden birinci çıktı?
1: Şu anki seçmenin, Türkiye'de sandığa gidip oy kullanacak seçmenin %77'si AK Parti'ye oy vermiş. Bir seçmenden bahsediyorum.
0: İşte Türkiye'de, onu söylüyorum.
1: Bakın, Türkiye'de her 100 seçmenden 77'si AK Parti'ye oy vermiş.
0: Doğru.
1: Türkiye'de her 100 seçmenden 52'si Milliyetçi Hareket Partisi'ne, MHP'ye oy vermiş.
0: Doğru.
1: Türkiye cenahının, Türkiye'deki seçmenin %64'ü ben sağ cenahta yer alıyorum diyor. Böyle bir atmosferde Kemal Bey 12-14 yıl boyunca sağ cenahla köprüleri tadilat ederek muhalefetin lideri durumuna gelmiş bir durumda.
0: Başarılıdır.
1: %48,5'da oy almıştır. Toplumsal barışı sağlamıştır. Türklerle
0: toplumsal barışımız bizim hep vardı yani.
1: Bu tartışmalı.
0: Toplumunda olmadığı
4: sarmalıyla
0: bir sıkıntı olmadı. Bir saniye Gezici, bir saniye. Bir dakika.
1: Şu ekleyeyim,
0: devam bitireyim. Edeceksin. Devam tamam. Edeceksin. Ertuğrul Akar.
2: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu başarılı mıdır?
2: Ya şimdi
0: yeni partiyi konuşuyoruz. Yiğit biraz yoruyorum seni.
2: Hayır, estağfurullah.
0: Başarılı mıdır şimdi Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Siyaseten seçim kazanmayan siyasetçi başarısızdır kardeşim. 2 kere 2 4. Tamam mı? Bu bir. İkincisi...
0: O zaman CHP'lilere hak vermen lazım. Özgür Özel'e 2 saattir diyorsun mesela. Şudur budur diyorsun.
2: Tamam.
0: O da onu söyledi işte.
2: Tamam.
0: Senin söylediğini söyledi.
2: Bak ben şuna itiraz ediyorum.
0: Neye itiraz ediyorsun?
2: Yeni bir söylemi olmayan.
0: Evet.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'na şikayet ediyorsun ya. Sayın Kılıçdaroğlu'nun üstüne %1 bile bir şey koyamayan birisinin tercih edilmesine ben itiraz edip ve şaşırıyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu hiç olmasa bir politika ortaya koydu. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu dediğin zaman bir anlayış, bir duruş akla geliyor. Tamam mı? Özgür Özel deyince ne aklına geliyor senin?
0: O zaman bırak kalsın CHP'nin başında.
2: Ama
0: mesela
2: buna delege,
0: karar verir. Sen CHP'li değilsin değil
2: ben
0: mi?
2: Ben değilim evet.
0: CHP'li değilsin.
2: Tamam.
0: Ben CHP'li, mesela ben de CHP'li değilim. Ya o zaman bu kalsın CHP'nin başında.
2: Kim? Sayın Kılıçdaroğlu mu?
0: Yo şey hani Özgür Özel başarısız.
2: Ama mesele,
0: yani.
2: Bakın meseleyi
0: CHP'li
2: anlayamıyoruz.
0: Hayır ister.
2: Bakın mesele Cumhuriyet Halk Partili delegelerin yargıya başvurması ve haklarının yenildiğini düşünmeleri ya. Bunu bu şekilde göz ardı edip o zaman bu adam kalsın diyemiyorsunuz. Hakkını arayan da CHP'li burada. Bunu anlatamıyoruz biz.
5: Ertuğrul gitsin demedi anladım ki.
2: Evet devam, ya bunu isteyen CHP'li ya.
0: Murat Gezici tamam. Hasan abi bir şey
1: şimdi,
0: mi söyleyeceğiz? Murat Gezici tamamla.
1: Bakın Özgür Özel başarılıysa kendisi. Baktığımız zaman Sayın Erdoğan'la yan yana gelip bir çay içmek kariyerinin en üst seviyesi olarak görmüştü. Hatırlayalım geçmişte normalleşme paradigmasının ortaya atılması. Sayın Erdoğan'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağırlaması. Mecliste Sayın Erdoğan'ı görünce ayağa kalkıp önünü iliklemesi.
0: Ya bunlar
1: buna benzer
0: şeyler değil ki. Bunlar
1: benzer
0: iyi
1: baktığımız
0: ya
1: zaman
0: ya ülkenin sayabilecek, görünce ayağa
1: sayabilecek
0: yani
1: çok sayıda AK Parti AK Parti bürokratlarıyla arka kapı diplomasisini yürüten, birçok kavramlarla aslında AK Parti ile

0: görüşen bir lider olarak toplumun hafızasında yer alıyor.
1: Özgür Özel mi?
0: Özgür Özel.
1: Az önce sen Kemal Kılıçdaroğlu bunları yaptı ve toplumsal barışı sağladı demedin mi?
2: Ama lider peşinde koşmadı Kemal Bey.
0: Burada farklı bir şeyden bahsediyoruz.
1: Yani Özgür Özel Erdoğan'ın peşinden mi koştu?
2: Koştu.
0: Sayın Erdoğan'la yan yana gelmek onun kariyerinin en üst seviyesi olarak bunu kamuoyuna gösterdi.
1: Yani Cumhurbaşkanı'yla görüşmek suç mudur?
0: Partiye üye yapacağı zaman, partiye üye yapacağı zaman birini MİT'e sorup AK Parti'ye sorarak partiye üye yapacağını ifade eden bir liderden bahsediyoruz.
3: Öbür tarafta da
4: şimdi MİT'e sormaktan AK Parti'ye sormak ne alakası? Bir
3: yandan da laf söyleyen bir lider var hani Kemal Bey
0: zıt kavramlarla.
1: Tabii. O da öyle diyor. Öyle değil mi?
0: Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da AK Parti ile yan yana getirmeye çalışan bir Özgür Özel'den bahsediyoruz. Hı hı. Bir yandan kendisi bunları yapmıştır, bir yandan farklı. Bir de bir şu ekrana verdiğimizde bakın bu tabloyu gördüğümüzde
1: ilgili, bu partiyle ilgili bir şey söyle bize.
0: İkinci en fazla söylenen kelime nedir? Yeniden sonra baktığımız zaman evet. Yürüyüş.
1: Ha, iki anda da var.
0: Partinin eğer ki ben Özgür Özel'in bir direniş gösterdiğini görüyorum. Evet. Silivri'ye karşı bir direniş gösteriyor.
1: Yani bir kime karşı?
0: Silivri'ye karşı yani Ekrem İmamoğlu'na karşı bir direniş gösteriyor. Müftüoğlu, yeni bir siyasi parti
1: aynı şeyi söylüyor.
0: Yeni bir siyasi parti kurmak istemiyor.
4: Ben direniş gösterdiğini söylemedim.
1: Söyledin ya dedin ya.
4: Direniş gösteriyor demedim ki.
1: Hayır dedin ki oradan kendi özgürlüğüne gidiyor dedim.
4: Hayır biraz daha özgür hareket ediyor dedim.
1: Aynı
4: yani
1: şey.
4: Hayır direniş ayrı bir şeydir. Direniş dediğiniz zaman bir restleşme vardır. Başkaldırı vardır. Ben başkaldırdığını söylemiyorum ki.
2: Fikri ayrılıkları
4: yok İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerinde çok baskı kurmadığını daha özgür hareket ettiğini düşünüyorum dedim. Yoksa Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında büyük bir ayrışma var, çatışma var. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu res çekti diye bir ifadem yok.
1: Yeni parti kurulsa iş yapar mı? Tam halk tabiriyle soruyorum.
4: Yani ya genel olarak Türkiye şartlarında iş yapmaz.
1: Neden?
4: Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ciddi bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir yara açar.
1: Yani bu yeni parti diyelim. Yeni parti diye kuruldu. Özgür Özel ekibi mi daha çok oy alır? Kemal Kılıçdaroğlu CHP mi daha çok oy alır?
4: Bana göre bugünkü şartlarda tabii ki Özgür Özel alır ama zamana yayıldıktan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasının özgür ağırlığı var. Büyük bir çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır diye düşünüyorum.
1: Hasan abi yeni parti Türkiye'de biraz çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin total oyu 25-30 arası. Türkiye solu da bütün ahali, bütün millet %30-35 belki en fazla 40 olur olmaz.
3: CHP'yi solun içerisinde...
1: Yok şöyle diyorum yani sol şeyi çiziyorum.
3: Ortanın sol.
1: Ama Türkiye'nin sağı %60-65 oranında bir bant var. Mesela sağda bir parti bölünse de çok fazla fark etmiyor. Çünkü seçmen havuzu geniş.
0: Yani iki parti de çıkabiliyor. Gidiyor ama.
1: CHP böyle bir bölünmeyi zaten total sol seçmenin azlığı dolayısıyla daha fazla hissetmez mi? Böyle bir parti Türkiye'de siyasette iş yapabilir mi?
3: Şöyle, bunu CHP'liler söylüyor, ben söylemiyorum. Bölünseler de Cumhurbaşkanlığı seçiminde beraber ortak adayı çıkartırlar diyor. Barış arkadaş mesela onlardan bir tanesi. Aytunç da aynı şeyi söylemişti bir yayında hatırlıyorum.
5: Doğru.
3: Şimdi dolayısıyla yani bölünseler kendi çıkarları için bölünmüş oluyorlar. Ama bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak adayı desteklemek gibi bir...
1: Cumhur İttifakı'na karşı.
3: Gibi böyle bir şey oluyor. Fakat şöyle bir şey, hani hep geçmişten dem vurarak hatırlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de siyasi partilerin tutması meselesi çok çok böyle tartışılmalı bir mevzu.
1: Doğru.
3: Neyi kastediyorum? İsmail Cem bir gün çıkıp dün de kalmıştır cancağızım bugün yeni bir şey söylemek lazım dedi. Ecevit'e karşı bayrak açtı.
5: Yeni
3: o da bir yeni bir parti neydi o?
5: Yeni Türkiye Partisi.
3: Yeni Türkiye Partisi. Yeni Türkiye Partisi. Üçlü Troika. Yani İsmail Cem. Yani
1: çok azaldı.
3: İsmail Cem.
5: Hüsamettin Özkan.
3: Hüsamettin Özkan.
5: Kemal Derviş.
3: Ve Kemal Derviş'in yola çıktığı bir şey. Sonra da Kemal Derviş tabi onlara bir kazık attı ve çıkıp gitti. O ayrı bir şey. CHP'den de milletvekili olmuştu. O ayrı bir şey. Fakat yok. Tutmadı. Şimdi yeni bir parti demek o bir hani o öyle bir şey ki hani
1: zor.
3: Teşkilatlanmayı şunu bunu geçtik ama o söylemin bir karşılığı olması lazım. Cem Boyner'in sahibi neydi? Cem Boyner.
5: Yeni Demokrasi Hareketi.
4: Evet.

0: Şimdi yeni demokrasi hareketi.
1: Yani yeni demokrasi hareketi, yani Ahmet Kekeç, Allah rahmet eylesin, o bile heyecanlanmıştı o zamanlar mesela. Yani ama bakın.
0: Öyle mi?
1: Tutmadı. Bakın,
0: onu bilmiyordum.
1: Bak, ne diyorum? Olmadı. Bak, olmadı. Dolayısıyla şimdi burada evet yeni bir şeyler söyleniyor. Evet Özgür Bey.
0: Bayağı bir manifesto var burada.
1: Her seferinde söylemeye çalışıyorum. CHP'nin tabanını bir yere göç ettirmeye çalışıyorlar. Yani o parti içerisinde kalma sebepleri de bu. O paralel il başkanlığı falan örgütlenme yapılanması da bunun göstergesi. Yani CHP tabanını bir yere sadece tabanı değiştirerek, isim değiştirerek işte CHP burada, yeni CHP anlayışı burada diyen bir şey yapmak istiyorlar.
0: Anladım.
1: Fakat işte bu hani evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bunun örnekleri çok fazla. İki tane bence başarı hikayesi var. Üç tane değil. İki tane. Biri CHP'den ayrılan Demokrat Parti'nin başarı hikayesi.
0: Menderes.
1: İkincisi Erdoğan'ın Refah Partisi'nin ayrıldıktan sonraki süreci.
0: Bir de CHP'den ayrılan DSP'nin iktidarı.
1: Ama şöyle, CHP'nin den ayrılıp da DSP iktidar olmadı.
2: Kapanmış da.
1: DSP sonrasında iktidar oldu. Sonrasında.
2: CHP ayrılan parça.
1: Yani hemen o başarı gelmedi.
0: Ya bir Demokrat Parti, bir AK Parti
1: AK
0: diyorsun.
1: AK Parti var. Anladım. Dolayısıyla bu hani o süreçte böyle hani ben parti kurdum.
0: Olmuyor diyorsun.
1: Olmuyor.
0: Peki. Yiğit Acar bir şey diyeceğim.
2: Tabii.
0: Bak bu kadar şeyi konuştuk. Belki değerli katılımcılar, partinin dostlarımız yeni, kimsenin Faruk'cum, aklına gelmedi
3: Faruk'cum,
0: ya da...
3: bilgiyi verin. Partinin lütfen. Adı yeni değilmiş.
0: Neymiş?
3: Değil. Daha
0: sonra Allah aşkına söyle kurtar bizi. Ya söylerler mi? Partinin adı. Kulağıma söyle.
1: Hayır. YYP. Yeniden Yürüyüş Partisi.
0: Gerçekten biliyor musun? Dur.
2: Gerçekten.
1: Aha duyuldu.
0: Bir daha.
1: Mikrofon.
0: Öyle mi?
4: Ne? Söyle aramızda.
2: Ya olur mu?
1: Duyuldu. Adam
0: kulağıma söyledi yani.
3: Öyle dedin, kulağıma söyledi dedim. Ben yani de açıktan söylemiyorum.
0: Kulağıma söyledi adam yani. Kulağıma söyledi.
3: Herkes bir isim söylüyor,
1: hayır,
3: ben de söylüyorum.
1: Kulağıma söyle ama ben yayınlarım.
3: Yok.
5: Benim kulağıma niye söylemedi?
0: Bu kesin mi?
3: Olma ihtimali yüksek evet.
0: Şimdi zaman karışır ama ikisi.
2: Yılan haberi. Ha?
5: Yeni
0: onun,
5: CHP.
0: Bir dakika.
5: Yeni
0: CHP dur. Onun şeyi ne? Amblemi ne?
3: Bilmiyorum. Tartışıyorlardı.
1: Hayır. Orada altı yok. Yedi.
3: Yürüyüş değil. Yeni değil.
4: Yok. Beş. Birini mora boyamış da beşe düşeceğiz dedi ya.
0: Ya bir dakika.
3: Ya bir şey söyleyeceğim.
4: Söylenen şey.
3: Efendim? Bu tartışmalara başka bir şey.
0: Hayır. Yeni değil Kerem.
1: Cumhuriyetçi Halk Partisi dedi burada.
0: Kerem gazeteci, editör. Bak. Değil işte. Değil. Gerçek değil, gazeteci Aytun.
5: Ama açıklasana ya.
0: Kulağıma benim kulağıma söyledi.
2: Kaynağından izin almamıştır ya.
3: Ya söylemedim, onu da söylemedim.
0: Aytun kulağıma söylediği için söyleyemiyorum.
3: Neyse o tartışılıyor bu hala. Tartışıldığı için. Kesin değil çünkü.
1: Parti
0: ama bence çok mantıklı.
1: Niye biz bu kadar uğraştık?
2: Konuşuyoruz.
0: Aytun söylediği, benim kulağıma söylediği muhtemelen.
1: Niye paralel bir yapı kurmaya çalışılıyor?
3: Şimdi şöyle bir durum var.
0: Bak burada da kuruyoruz
3: önce.
1: Burada da paralel bir yayın yapıyorlar.
3: Hasan Öztürk şifreyi verdi.
2: Biz gidelim abi.
3: Şifreyi verdi biraz önce.
0: Ne dedi?
3: Yenilikçiler ve gelenekçiler.
2: Evet.
3: Tamam mı? Bu şifre budur.
2: Doğru.
1: Yenilikçiler ve gelenekçiler. Değişimcilerle.
4: Abi, işte değişim. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi mu? Yeni Cumhuriyet Partisi.
3: Misyon olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir devamı olarak devam edecekler.
4: Yeni Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Ana omurga olarak hani bir şekillenme.
1: Hangi
3: gömleği? Bu şeyin partisiyiz. Tamam. Ama Türkiye İttifakı'nı kurmaya çalışacaklar. Parti içinde.
5: Türkiye Partisi olmaz. Yasak isim.
3: Yok. Türkiye İttifakı'nı kuracaklar.
2: Türkiye İttifak
3: 31 Mart'ta yaptıkları şeyi,
0: Türkiye
3: modeli
0: İttifakı.
3: Uygulamaya çalışıyor. Yani İYİ Partililerden de, MHP'lilerden de, AKP'lilerden de, herkesten oy almak. 1977 seçimlerinde.
0: Bak bir şey.
4: Gene MHP'ye dokundular. Hadi bakalım.
5: Aytunç çok beklersin Aytunç.
3: Neyi?
5: Çok beklersin.
3: Ya beklerim ben.
0: Aytunç bir şey daha
3: benim beklediğim
4: daha başka zaten.
5: Daha yaşın genç çok beklersin.
0: Aytunç sen bana bu bilgiyi verdin ya onun için biraz daha seninle konuşacağım.
3: Yok yok. 1977 seçimlerinde Ecevit.
0: Boş ver 78'i.
3: Ya olur mu boş ver olur mu ya? Ecevit denilen bir model var.
0: Ya bir dinlesene.
3: %41.3 aldı.
0: Ha onu biliyorum.
1: Demiş de
3: parti,
1: Ecevit şapkasında giydi
3: parti,
1: yani.
3: Bak Cumhuriyet Halk Partisi'ni illa sağla bütünleşelim, sağa atalım, sola atalım. Öyle bir şey
0: gerek
3: yok.
0: Ya o değil ya. Başka bir şey diyor.
3: Şimdi şey doğru. Bak, Murat Gezici'nin tespiti doğru. Sana. Bir dakika bir de onu söyleyeyim ben. Onu da söyleyeyim. Kemal Bey partiyi bir yere oturtturdu. Bu doğru. Burada hiç sıkıntı yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi öz değerlerinden uzaklaştırarak oturttu bir kere. Eğer onu tartışacaksak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağa doğru kaydırdığını, neoliberal politikaları savunması.
0: Ya CHP ya, o zaman %20'de kalıyordu ya.
3: Ya.
0: O cam çerçeve mi çatı mı ne onu neyle kırdı CHP? Sağa açılarak
3: Ecevit %41.

0: alırken neyle aldı?
1: Aynı şeyi
2: yaptı. Yıllar geçti. Türk politikası değişti.
0: Halkçılık. Bak, sağ sol diye ayırmak. Türkler. Sağa yatmakla değil bu iş. Halka inmek. Halka. Bugün Nizip'e gidiyor.
3: İşçi halk.
0: Orada gidiyor köylülerle beraber oturuyor. Orada çayını içiyor. Tamam mı? Onlarla geliyorum gidiyorum diyor. Türkçesi. Bak bunların hepsi lider diyorlar ya.
1: Kim diyordu?
0: Liderlik vasfı var.
1: Kemal Tahir mi diyordu? Türkiye'de İyi solcu olmak için biraz da sağcı olmak lazım. Yani o söylediğin şeylerin hepsi hani halkçı, halk Anadolu işte halk.
0: Ya tamam yani, ya niye hani, bunu sağa
1: doğru
0: yapıyorsun?
1: Ya şunun için diyorum, şunu diyorum ya. Demi
0: ya niye yakın konuşuyorsun?
1: Demi konuşalım.
0: Bak şimdi bir şey diyeceğim.
4: Tepende duruyor bak tepende.
0: Bak şimdi.
4: Tepende duruyor.
0: O zaman şöyle şuraya geçti ben yanımda böyle şey oldu.
1: Demi konuşalım Demi.
0: Adamın içine baskı koyuyor.
4: Zirvesinden sonra üstüne üstüne git.
0: Bir dakika üstüne git. NATO zirvesinden sonra Türkiye'de bana terör Türkiye süreci terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşanacak.
1: Tamam.
0: Çerçeve yasağı vesaire. Ve burada
1: gelecek haftadan sonra.
0: Gelecek haftadan sonra süreç hızlanacak.
4: Peki bu NATO gelmeden niye tartışmalar, bir takım çatışmalar yaşanıyor Türkiye'de?
0: Ben bilmiyorum onu, siz bilirsiniz onu kendi işiniz.
1: NATO'cu sizsiniz mi demek istiyor, ne diyor?
0: Ben nereden bileyim ben onu, ne tartışması yaşanıyor?
2: Biz NATO'ya karşıyız Mehmet abi, biz NATO'ya karşıyız.
1: Yok ben değilim ya, niye NATO'ya karşı oluyor?
2: Ya ben yani, ben ikimiz NATO'ya karşı.
4: İkisi NATO'ya karşı.
1: Ben değilim.
4: Bir dakika, ikisi de solcu.
3: Hayır, bir de aydınlıkçı.
4: Birisi Özgür Özelci, yenilikçi, halkçı.
0: Hayır, ben
4: birisi
0: şey
4: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Ben durum tespiti yapıyorum. Ya ben şimdi, Özgür Özelci'yim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne
1: hayatım boyunca oy verdim. Şurada az bir zaman kal. Bir dakika.
3: Şurada Aytun Çerken'e bir saniye. Şey sormak istiyorum.
1: Bir dakika.
3: Halkçılıktan dem vuruyor ya. Bir dakika ya. Bir şey soracağım.
0: Ben ama bir şey anlatıyorum.
3: Genel merkez Cem evine döndü diyenlere cevabı var mı? Peki Aytun Çerken'e bir şey soruyorum. Hı-hı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerinden uzaklaştırdı ya. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun inancından ötürü onu yüklenenler, böyle hor görenlere karşı halkçı olarak cevabı var mı? Olmuş mu bu zamanda?
0: Ya olur mu? Kemal Bey'in hakkını en çok biz savunur. Ben savunurum. Ben Kemal Bey benim dostumdur ayrıca.
1: Ben her zaman
0: kendisiyle konuşan biriyim ben. Tabii. Ben saygım da sonsuzdur. Tabii. Hiç öyle bir şey yok.
1: Benim yani de öyledir.
0: Hiç öyle bir şey yok.
3: Peki bunu yapan ekip kim?
0: Bak Cem evinde siyaset olmaz. Camide bugün siyaset olmaz.
3: Bunları niye sordun?
0: Bunlar buralarda siyaset olmaz. Slogan atılmaz.
2: Suçlanan siyasiler bugün bunu yapıyor.
0: Anıtkabir'de slogan atılmaz. Bak kim atıyorsa.
2: Faruk Bey.
0: Kim atıyorsa.
2: Yolsuzlukla tamam. Suçlanan siyasiler bugün Kemal Bey'e bu liyor.
3: Bence bunlara sahip çıkanlar düşünsünler.
4: Sözünü
0: tamamlayayım dur bir.
4: Tamamla.
0: NATO zirvesinden sonraki süreç hızlanacak. Türkiye'de terörsüz Türkiye süreci hızlanacak. Burada evet. Çerçeve yasağı yasa vesaire.
1: Yasanın
0: şimdi burada DEM içinde de sonuçta DEM'in kendi...
1: Ben DEM'in yeni parti Özgür Özel, DEM'in, CHP. DEM'in yer aldığını sormaya
0: DEM'i şöyle çalışıyor. Ayırmak sağ lazım. Bak, DEM'i yani. Bir Öcalancılık. Öcalan çizgisi, bir Demirtaş çizgisi olarak doğru. İkiye ayırmak gerekiyor.
1: Doğru.
0: Bunun adını çok koyalım. Doğru. Birincisi o. İkincisi, içeride bak. Türk siyaseti içinde Demirtaş mı etkili, Öcalan mı etkili, buna bakmak lazım.
3: Demirtaş.
0: Adını koyalım.
3: %100.
0: Demirtaş en son yazdığı yazıda mutlak butlancıları eleştirdi, Erdoğan'ı eleştirdi. Özgür Özel Diyarbakır'a gittiğinde selam yolladı.
1: Selam
0: şimdi burada da bir saflaşma olduğunda Demirtaş'ın bulunduğu çizgi Özgür Özel ve arkadaşlarını destekleyecektir. Bu evet. Bir gerçek.
1: Yani DEM de bölünecek.
0: DEM de burada kendi içinde bölünür ve...
1: Fiziki olarak anlamı söylemiyorum.
0: Fiziki olarak da bölünebilir. Yani, tabii. Bak, bu da siyasetin içindedir bu.
1: Ama bu bir realite yani.
0: Realite. Çünkü DEM sonuçta baktığımız zaman bütünlüklü bir bölünür yapı mu? Değil. Farklı. DEM farklı bir yapı. Yani içinde sosyalistler olan canım. İçinde...
4: Belki Kürt milliyetçileri var. Gelenler var. Kürt milliyetçileri var. Alevi
0: kesim var. Yani şimdi o yüzden
4: kanadı var.
0: Ama şöyle bir durum var Faruk Aksoy. DEM'in tabanını şu şekilde düşünmüyor.
1: Beni oradan uzaklaştırdın. Kalbimi kırdın ya.
0: Gel lütfen. Gel daha da gel. Hemşerim gel.
1: Daha da Davos'a gelme.
4: Kulağına bir şey söyleyecek.
1: Hemşerim ya. Kulağıma bir şey söyleyeceksen gelin.
0: Şimdi DEM tabanını da veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak Kılıçdaroğlu'yla destek verecek tabanı da şöyle değerlendirmemek lazım. Bu taban muhalif taban.
1: Güzel.
0: Şimdi bu tabanın gidip %50+1'lik bir seçimde ki NATO zirvesinden sonra yeni anayasa sürecinde %50+1'de tartışılır mı tartışılmaz mı? Önümüzdeki süreçte bu tartışma açılır mı onu da görebiliriz.
1: Doğru.
0: Bu da ayrı bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu Sözcü TV yayınında da bakalım dedi ne olacak dedi bu süreçte bu anayasa değişikliğinde %50+1'de değişebilir'e getirdi. Evet. Bildiği olduğunu düşünüyorum ben.
1: Doğru.
0: O yüzden baktığımızda Türk siyaseti bu yaz ayında biraz daha şekillenecek. Ve bu süreçte

0: Ama DEM tarafındaki tabanla yönetimi ayırmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sindeki liderliğiyle tabanı ayırmak gerekiyor. Burada %50+1 diye bir seçim olursa bu tabii tabanların büyük bir bölümünün Erdoğan'a karşı kim aday olursa onu yani destekleme ihtimalinin daha yüksek olduğunu yani düşünüyorum.
1: Ne düşünüyorsun? Evet. Ben de tam buna bir
2: Hasan
1: katkım
2: abi,
1: olsun
2: sen ne diyorsun?
1: Yok, katkım olsun diye söylüyorum.
3: Evet.
1: Bu memlekette biraz önce Faruk'un verdiği ölçü vardı ya, %40'a %60 gibi bir ölçüde.
2: Ya da %35'e 65.
1: O taban DEM taban için daha çok söylüyorum. İşte o %60'a daha yakın bir kesim. Yani daha muhafazakar bir kesim. Kürtleri kastediyor tabanı.
0: Ya demin, tamam. Zaten demin mesela tabanı, o %10 yüzde kaç demin oyu mesela HDP'nin oyu?
1: %10. Kemik bir %10.
0: Ya %10'un %3'ü 4'ü
3: doğru.
0: Diğer işte muhalif tarafa geçer, %5'i 6'sı Erdoğan'la hareket eder.
3: Hasan abi.
0: Böyle diyebilirim.
2: Bir şey tabii. Murat Gezici bir şey söyleyecek misin?
4: Bu şeyi
2: bir şey
4: söylemek istedim.
2: Özür dilerim.
4: Evet. 28 kaldı. Nisan'da Özgür Özel Bey bir basın açıklaması yaptı. Dedi ki 4 Mayıs'ta seçim startı veriyorum dedi. O gün baktığımız zaman zihnimizde, hafızamızda kalan söylediği hiçbir şey yok. Ve mevcut Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideriydi o dönemde baktığımız zaman. Şimdi burada sokağa çıktılar. Sahayı gezerken milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla gezdiklerinde çok ciddi tepki aldıklarını bizzat biliyorum. Yanındaki arkadaşlar söyledi. Toplum bize tepki veriyor. Anlatamıyoruz Uşağı, anlatamıyoruz balık şeyi, Antalya'yı, Manavgat'ı anlatamıyoruz. Seçmen bizikiler dahi tepki veriyor dedi. Şimdi bu Kemal Bey'in arınma çağrısına cevap vermeyen, kaçan bir Özgür Özel olarak toplumda böyle bir görüntü vermeye başladı. Ve bu yeni bir yürüyüş adı altında, yeni bir toparlanmanın içerisinde de bir seçmenle kendi arasında duvarları kalınlaştırmış olacak. O yüzden bu arınma çağrısına cevap vermeyen bir Özgür Özel olarak tarihe geçmiş olacak. O yüzden iktidara yürümesi, Türkiye partisi olması çok zor. Türkiye'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç vardı. Yaklaşık bir yıl önceki anketlere dayanarak söylüyorum. Ama bu açığı merkezdeki bir siyasi parti kapatacak gibi görünüyor. Anahtar Partisi, yani Yavuz Ağıraloğlu'nun kurduğu siyasi parti şu an %5 civarında bir oy alabiliyor.
3: Yarın öyle mi?
4: Daha fazla bir oy alabilir. Yalnız yani Özgür Özel'in kurduğu parti...
3: Yavuz Bey'le arada görüşüyorum. %5 değil, daha yüksek bir oran çıkartıyor.
4: Net.
3: Yani çok ciddi bir yerdeyiz diyor.
4: Verebilirim diyenlerle birlikte %18'lere kadar gidebilir. Ama bu
5: bir bölgesel ağırlığı iyi... var mı? Bölgesel ağırlığı var mı? Anadolu ya da büyük şehirler olarak.
4: Çok ilginç. Bütün siyasi partilerden oy alıyor. Yani hem CHP'den alıyor, hem AK Parti'den, hem İYİ Parti'den de alıyor. Ve genel olarak seçmen yaş grubuna da baktığımız zaman 18 ila 38 yaş arası bir seçmenden oy alıyor. Şimdi burada ifade etmek istediğim, Türkiye'de merkezde, sağda bir siyasi partiye ihtiyaç vardı. Bu kapatılıyor. Özgür Özel'in mevcut bir siyasi partiden, yani sol CHP'den çıkan bir figür olarak sahneye çıktığında oradan yükselme ihtimalini zor görünüyor. O yüzden Özgür Özel'in belli bir oranda kalacağı görülüyor. Türkiye'de gönülsüz bir seçmen var. Partisine oy vermekte tereddüt eden bir seçmen var. 2015 yılından bu yana baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın oy oranlarında ciddi bir azalma olmuştur. Kararsız seçmenler muhalefete oy vermeye başlamıştır. Türkiye'de merkezde bir siyasi parti kuracaksa öyle görünüyor Özgür Özel'in, ama bu yeni bir kadroyla mümkün olabilir. Mevcuttaki arkadaşlarıyla kurduğu bir parti PR yapamaz. Güven unsuru sorun oluşturur. Örneğin İmamoğlu'nun ekibiyle hareket ederse yine güven sorunu yaşar. Peki. O yüzden nasıl bir kadroyla Türkiye'yi yöneteceğini gösterecek vitrin ekibi de çok anlamlı olacaktır. Sadece Özgür Özel'in olması yetmeyecektir bu yeni siyasi partide.
3: Teşekkürler. Kerem, Cumhurbaşkanı bir şey söyledi. Hasan abi, Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Çok kısa bir vaktimiz var, bir yorum isteyeceğim. Önemli bir mesele. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ciddi tartışmalar bugünlerde CHP'yi merkeze koyuyor. Şimdi şöyle diyor. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin. Dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Şimdi çok açık bir şey soracağım. Tayyip Bey kime kızdı? Bir şey var yani bunun var. Boşuna demiyor. Var. Bir şeye kızmış.
1: İki perspektif
3: belli.
1: Var. Bunu yazıya ilk döken olduğu için Abdülkadir Selvi'den nakil yapacağım. Yani ben de öyle düşünüyorum bir kısmında ama Abdülkadir yazdığı için söylüyorum. Ondan nakile söylüyorum. Birinci perspektifi şu. Son günlerde Erdoğan sonrası tartışmalarına bir cevaptır. Cumhurbaşkanı
3: bu nerede? AK Parti içinde mi tartışılıyor?
1: Bu herkes tartışıyor ya.
3: Yok herkes tartışabilir. AK Parti'ye yönelik diyor.
5: Ya ben, parti içi mi devlet içi mi?
1: Arkadaşlar ben cümlemi tamamlayayım. Müsaade edin. Yoksa ortada kalırsa bu önemli bir çıkış cümle.
3: Evet.
1: Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının birinci versiyonu Abdülkadir'den naklediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası tartışmalarına noktaya koyuyor. Ben buradayım diyor. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin diyor. Dinlensin. Ben yorulmadım. Ben buradayım diyor. İşimin başındayım. Bir kere bu. Sayın Bahçeli'nin dediği vardı ya hani, Erdoğan görevinin başındadır. Biz evet. de arkasındayız. Cümlesinin devamıdır bu. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin. Dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Meydanın hakkını veren kim? Erdoğan. Dolayısıyla ben buradayım diyor. O tartışmaya kapalı. İkinci şey, hani bu Sakarya'daki kamptan sonra ne konuşulmaya başlandı?
3: Sapanca
1: kabinede. Kabinede değişiklik.
3: Evet. Olacak mı öyle bir şey?
1: Bekleniyor. O şeyden sonra görürüz.
3: NATO zirvesinden sonra görürüz. Deniyor.
1: Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en takıntılı olduğu, en dikkat ettiği, en fazla özen gösterdiği şeyin başında çalışmak, çalışmak, çalışmak. Şimdi ben Erdoğan muhaliflerine bile sorsanız nasıl tanımlarsınız? Ne dersiniz? Yani Erdoğan için ne dersiniz?
5: Çalışkan.
1: Bakın işte en fazla en muhaliflerinden birisi
5: ömrüm,
1: yani.
5: Ömrüm ona muhalefetle geçti, geçmeye devam ediyor.
1: Aynen öyle. Çalışkan.
6: Çalıştığı için mi muhalefet ediyorsun?
1: Şimdi dolayısıyla,
5: hayır canım, başka sebeple muhalefet ediyorsun?
1: Şimdi dolayısıyla ya ben kendi hayatımda da bir kez yani dinlenmek lazım cümlesini kurduğum zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne dinlenmesi, çalışmak lazım cümlesini kurduğunu biliyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci bağlamda da yorulan varsa kardeşim, yani bir bahane üreten varsa da kenara çekilmeyi bilsin, yoksa ben zaten kenara çekeceğim diyor. İkinci bağlam da budur. Bu AK Parti'nin içine dönük bir şeydir.
3: AK Parti yani içine dönük.
1: Ve kesinlikle o tartışmalara da bir göndermedir.
3: Bir cümle, bir cümle istiyorum. Bizim Sapanca'da Adapazarı'ndaki toplantıda milletvekillerinin Cumhurbaşkanı'na ulaşamamaktan dolayı şikayet ettikleri söyleniyor. Yani işte Beştepe'deki yapı, danışmanlar vesaire vesaire. Milletvekilleri bazı sorunları, meseleleri size ulaştıramıyoruz serzenişinde bulunmuşlar. Bunu ifade etmişler.
1: Bunun tersini okudum ama.
3: Nasıl?
1: Yani Cumhurbaşkanı öğle yemeğinde, akşam yemeğinde
6: ben
1: beraberlerdi.
6: Ben şey söylemek istiyorum. Bu
1: beraberlerdi.
3: Hayır, hayır, o değil, orada değil ya. Genelde
1: herkes
3: yani.
1: İstediği gibi.
3: Genelde. Yani. Cumhurbaşkanının da buna, yani öyle bir şey olur mu yani? Burası meclis, meclisteki vekil, halkın temsilcisi elbette bize ulaşacak. Bu yönde bilgin var mı?
1: Bak ben şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın etrafında bir duvar var, ona ulaşmak mümkün olmuyor. Cümlesi bence tahammüden bir cürüme işaret eder. Yani etrafını boşaltmaya da dönük bir harekete dönüşür o zaman. Ve bu yapılıyor. O zaman şöyle bir
3: kasıtlı diyor. Mı yapılıyor bu?
1: Yani ya bunu hep konuşuluyor. Konuşuluyor, tartışılıyor, bir şeyle yapılıyor. Şimdi bu böyle bir şeyde yani şunu da hatırlıyoruz değil mi? Yani Erdoğan bunun haberi yoktur gibi bir cümlede. O zaman şöyle bir şey çıkarttı. Erdoğan bir tane bir isim var. Bir yerde bir fanus içerisinde, tamam mı? Sıkıştırılmış ve sadece o etrafındakilerin bilgisi doğrultusunda tamam. Hareket edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir isim mi? Asla değil. Çok yani tecrübelerim de var, bizatihi yaşadım. İkincisi, izlerken, takip ettiğinde gördüm. Valla onun toplumun kılcallarına kadar inen enteresan haber kaynağı.

0: kaynakları, bilgi kaynakları, danıştığı,
1: Çok
0: konuştuğu ve mutlaka sorduğu insanlar.
1: Hasan abi teşekkürler. Bak süre bitti, farkındayım. Ama Müftüoğlu bir cümle söylesin, öyle kapatayım.
2: Şimdi
1: bir cümle lütfen.
2: Sakarya'da Sayın Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle birebir görüştü. Sapanca'da. Sakarya işte.
0: Sakarya.
2: Birebir görüştü.
1: Bu Sapancalı'yı özellikle Sapanca de diye ısrar ediyor.
2: Özellikle Sapanca mı?
1: Anlamıyorsun. Tamam. Evet.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesini bir de şu açıdan da bakmak lazım. Her zaman söylenen bir şey var, anketlerde de çıktığı için. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin 10 puan önünde yürümesi. Sayın Cumhurbaşkanı beraber yürüyelim aynı mesajını da vermiş oluyor. Çünkü bu kopukluk AK Parti ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki bağın %10'luk bir dilimin ara açması,
1: ortadan kalkmasını istiyor.
2: Evet, ortadan kalkmasını istiyor.
1: Çok
2: teşekkürler. Bu da sandığa, seçime de yansıması daha da farklı olacak.
1: Çok teşekkürler.
3: Sevgili Hasan Öztürk bugün yazısında.
1: Kim?
3: Hasan Öztürk bugün yazısında. Uzun zamandır Erdoğan'ın gölgesinde semirenlerin ondan sonrasını hazırlandığına dair kulağımıza gelen duyumlar bakalım bu gelişmelerden sonra kesilecek mi diye bir soru da sormuş.
1: Peki. Evet. O zaman bütün konuklarımın adını zikretmeden, adını söylemeden hepsine teşekkür ediyorum. Süre bitti. Kendilerini gönderiyorum. Reklama gidiyoruz. Kapanış için döneceğim.

Gerçekten gidelim. Yayın bitti, yayını kapatmak için döndüm. Sevgili yönetmenim, hadi artık gidelim dedi. Peki, gitmek için hazırız. Yayınımızı yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Değerli konuklarıma bir kez daha teşekkürler. Evren Aydın gece raporuyla Habertürk'te karşınızda. Ben de yarın akşam 19'da ana haberde buradayım. İyi geceler Türkiye.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 33, Kocaeli güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava açık ve güneşli, Antalya 35, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Konya güneşli 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Mardin güneşli 31 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Efendim iyi geceler. Habertürk Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Gece raporunda ben Evren Aydın huzurlarınızdayım. Her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya gündeminde 2 saatlik dopdolu bir haber yolculuğuna çıkacağız. Ama önce özetlerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Konuşmasına damga vuransa İsrail yönetimine yönelik tepkisiydi. Ekranlara taşıyacağız. Ve CHP'deki son durum, görevden alınan il başkanlarının sayısı CHP'de 36'ya yükseldi. Son Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 26 isim daha görevden uzaklaştırıldı. CHP'deki gelişmelere dair Özgür Özel cephesinden de yeni açıklamalar var. Birazdan paylaşacağız. Ve Türk İş açlık yoksulluk araştırmasını yayımladı. Haziran ayında 4 kişilik bir ailenin gıda harcama tutarı da 35 bin lira sınırını aştı. O araştırmanın ayrıntıları da birazdan gece raporunda olacak efendim. Başlayalım. Gece raporunda ilk haberimiz, geceyi hareketlendiren bir gelişme. Varşova Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında pilot yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınladı. Türk F-16 uçakları da yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. İşte ayrıntıları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında uçak kaçırılma kodu yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı belirtildi. Mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirleri alındı. Açıklamada uçağın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren 2 adet F-16 tarafından yakından takip edilerek Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği ifade edildi. Bu arada yolcu uçağı Bulgaristan'daki Burgas Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Öte yandan LOT Hava Yolları'nın ilk açıklamasında olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı ve fiili bir uçak kaçırma vakasının da yaşanmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada İsrail hükümeti tarafından alınan 1915 kararlarına sert tepki gösterdi. Tarihimizde soykırım ve katliam yoktur dedi. CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkinde bazı uyarıları vardı.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz.
2: İsrail'in 1915 olayları kararına sert çıktı. Tarihimizde böyle bir hadise yok dedi.
1: Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Birlik mesajları verdi. 86 milyon aynı kilimin desenleri izledi.
1: Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere dair de mesaj verdi.
1: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
0: Geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki güncel gelişmelere. CHP'de MHK Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı ve 26 il başkanı görevden alınırken 7 il başkanı ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin, il disiplin kurulunun görevden alınmasıyla ilgili kararlar alındı.
2: 26 il başkanı görevden alındı. 7 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı 26 il başkanı ile ilgili kararı duyurdu.
3: Ağrı ili, Aksaray ili, Denizli, Diyarbakır.
2: Böylece CHP'de görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. O il başkanları arasında Kılıçdaroğlu ile dalga geçen bir video paylaşan Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan da yer aldı. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye de atama yapıldı.
3: Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız, Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı'ya Özgür Özel'le birlikte görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yeni il başkanlığı açıklaması da soruldu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi. Ama iki başlığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de mecliste grup toplantısında verdi mesajlarını. Yeni parti iddiaları bugünlerde gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajını verdi ve bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız da dedi. Özgür Özel'in gündeminde aynı zamanda asgari ücret ve emekli maaşları da vardı.
4: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin.
2: Yeni parti iddialarına dair konuştu. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi.
4: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Meclis başkanları tarafından görevine iade edilen Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın grup toplantısını açtı. Özel mutlak mutlak kararına değindi. Mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
4: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir. Rotamız iktidardır.
2: Özel'in gündeminde asgari ücret ve emekli maaşları da vardı.
4: Bugün gelinen noktada asgari ücret verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Asgari ücrete 5 ayda bu erime yaşandı. Ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Emekliye zam yapılacak, kanuna muhtaç kök maaşlardan dolayı. Orada yine grubumuz mücadele verecek.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine yönelik önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır dedi. Gündeminde kapatılan askeri hastaneler de vardı. Yeniden açılmasına ilişkin bir çağrıda bulundu Bahçeli. NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye dedi.
5: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun diplomatik

0: ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.
1: NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.
0: Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak NATO zirvesi

0: Grup toplantısında konuştu. Gündeminde NATO vardı.
1: Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
0: Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini de belirtti.
1: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesinin milli beka meselesidir.
0: Bahçeli, İsrail'e de tepki gösterdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi hapis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Reuters haber ajansına konuştu. NATO'nun bir krizde olmadığını belirten Güler, ittifakın değişen güvenlik ortamına da uyum sağladığını söyledi. Bu arada Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek adına tüm seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.
0: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak krizde değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlıyor dedi.
3: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD ittifaktan ayrılmak istemiyor. Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor. Avrupa savunma girişimleri olumlu ama kapsayıcılıktan eksik. Daha fazlasını içermeli.
0: Bakan Güler, Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Ankara'nın Avrupa savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
3: Ankara'da düzenlenecek zirve, savunma harcamaları, savunma sanayi ve blok birliğine odaklanacak. Türkiye, 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini karşılamayı hedefliyor. Hava savunmasını güçlendirmek için SAMT ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor.
2: Bu arada NATO Parlamenterler Zirvesi için İstanbul'da olan meclis başkanları da Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılan NATO Parlamenterler Zirvesi'nin katılımcıları açılış konuşmalarının ardından Baykar Teknoloji Merkezi'ne gitti. Meclis başkanları ve üst düzey temsilciler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın rehberliğinde merkezi gezdi. Bayraktar katılımcılara savunma teknolojisi alanındaki çalışmaları ve yeni projeleri anlattı. ABD ve İran, Katar'da bir görüşme yapacakmış. Şimdi gözler Doha'ya çevrilmişken bir araya gelmeleri konusunda bir belirsizlik var. Tahran tarafı mutabakat zaptına vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da eğer şartlar yerine getirilmezse daha fazla müzakere yok dedi.
4: Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran heyeti Katar'a gitti. Ancak aralarında görüşme olmayacağı açıklandı. Tahran tarafından şartlar yerine getirilmezse daha fazla müzakere olmaz açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'da olduğunu duyurdu. Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Kalibaf da İranlı heyetin toplantılarının mutabakat zaptı taahhütlerini yerine getirmeyi amaçladığını kaydetti. İran, mutabakat zaptındaki şartlar yerine getirilmedikçe daha fazla müzakereye girmeyecek dedi. Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'ın Katar'da olduğunu bildirdi. Arabulucularla görüşeceklerini söyledi. Hem Doha hem Tahran tarafından yapılan açıklamaya göre ise İranlı Amerikan heyetlerinin bir araya gelmesi beklenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini söylemiş, görüşmenin Doha'da gerçekleşeceğini bildirmişti.

0: Görüşme bilmecesi devam ederken Hürmüz Boğazı'nın yönetimi içinde İran'la Umman arasında bir ortak komite toplantısı yapıldı. Umman, Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtirken Fransa Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la bir ortak çalışma kararı aldı. Bu arada Tahran'dan Fransa'nın bu kararına tepki var.
1: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için ilk toplantı yapıldı. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı bu sahili, küresel ekonomi için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini söyledi. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara değinen bu sahili, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirtti. Ancak seyri sefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti. Tahran'dan Macron'un açıklamasına jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Başkalarının müdahale etmesine gerek yok dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ile mayın temizleme faaliyetleri için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini belirtti. İslamabad mutabakat zaptı uyarınca mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır diyen Garib Abadi, şartlar oldukça hassas ve Fransa'ya bu durumu kışkırtarak daha da karmaşık hale getirmemesini tavsiye ediyoruz ifadesini kullandı. Umman'ın Boğaz'ı yönetecek mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde İran'ın bunu tek başına üstleneceğini de söyledi. İran Meclis Başkanı Karibaf da Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından asla taviz vermeyeceklerini ifade etti. Boğaz'dan ücretsiz geçişin yalnızca 60 günle sınırlı olduğunu vurguladı. Ayrıca İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının sona ermesinden bu yana 40 milyon varilden fazla petrol ihraç ettiğini söyledi. Petrolümüzü artık eskisine göre %20 daha yüksek fiyattan satıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için İran'la Umman arasında ortak Hürmüz Komitesi kurulmuş. Komite ilk toplantısını Umman'da yapmıştı.
0: Gazze konusunda ABD ile Tel Aviv yönetimi arasında acaba ipler geriliyor mu? İşte İsrail Devlet Televizyonu'ndan, Kan'dan çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre Beyaz Saray, İsrail yönetiminden acil bir şekilde Gazze'nin imarına yeniden başlamasını istiyor. Hatta Hamas silah bırakmamış olsa bile.
2: ABD'den İsrail yönetimine Gazze'nin yeniden imarı için içinde bir takım kritik maddelerin yer aldığı belge sundu. Haber İsrail Devlet Televizyonu Kan'dan geldi. Kan'ın haberine göre sızdırılan belgede Tel Aviv yönetimini Gazze politikasında köşeye sıkıştıracak maddeler bulunuyor. Belgeye göre ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de bir an önce inşa sürecinin başlamasını istiyor. Hatta Hamas silah bırakmasa dahi yeniden inşa çalışmalarının başlaması gerektiği vurgulanıyor. Yeniden imar planı kapsamında İsrail'den sadece Gazze'deki su, elektrik ve altyapı projelerine izin vermesi istenmiyor. Aynı zamanda 4G iletişim ağının yeniden açılması ve silah bırakanlar için şartlaf uygulaması şart koşuluyor. Gazze'de yaşayan sivilleri de gündemine alan belgelere göre Hamas'ın kontrolündeki bölgelerde yaşayan Gazze'lilerin 2026 sonuna kadar Barış Konseyi yönetimindeki güvenli alanlara taşınması öngörülüyor. Ayrıca savaş sonrası dönem için teknokrat bir hükümet merkezi ve uluslararası istikrar gücü üslerinin inşasına izin verilmesini şart koşuyor. Beyaz Saray yönetiminin 16 Ocak'ta duyurduğu Gazze geçiş planıyla uyumlu olan bu maddede belgede yer alıyor. Buna göre ABD yönetimi, İsrail'e Hamas silah bırakmamış olsa dahi Gazze'de yeni bir savaş seçeneğinin masada olmadığı mesajını veriyor. Beyaz Saray'dan gelen taleplere henüz Tel Aviv yönetimi tarafından bir karşılık gelmedi. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırıcı isimlerin söylemlerine bakıldığında ordu güçlerinin Gazze'den çekilmeyeceklerini vurgulamışlardı.
0: Polonya bugünlerde Rusya'yı çok ciddi bir askeri tehdit olarak görüyor. Ülkenin Dış İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı değerlendirme bu. Değerlendirmeye göre Rusya ile çatışmanın yakın bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

0: Rusya ile çatışma yakın ihtimal. Değerlendirme Polonya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Paweł Zota ülke basınına konuştu. Polonya'ya yönelik gerçek ve doğrudan askeri tehdidin Rusya'dan geldiğini söyledi. Zota, Moskova'nın Polonya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeleri emperyal hedeflerin önündeki engeller olarak gördüğünü ifade etti. İstihbarat Başkanı, günlük faaliyetlerimizde Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz dedi. Polonyalı istihbaratçı, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı birkaç yıl daha sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu da belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı iç politik nedenlerle başarı olarak sunmak zorunda olduğunu kaydetti. Zota, Putin bu savaştan vazgeçmeyecek çünkü özellikle iç politikada kendisini bir kazanan olarak göstermek zorunda ifadelerini kullandı. Polonya istihbaratı, Rusya'nın NATO'yu test etmeye yönelik girişimlerinin süreceğini tahmin ediyor. Örgüte göre en gerçekçi senaryo, Baltık ülkelerine yönelik ciddi Rus provokasyonları yapılması. Rusya'nın ittifakın tepkilerini dikkatle izlediğini dile getiren Zota, NATO'nun çoğunlukla siyasi yanıtlar verdiğini gördüğü için de kırmızı çizgileri giderek ileri taşıdığını ifade etti.
1: Pakistan'da bir etüt merkezinin çatısı çöktü. Feci olayda 14 öğrenci hayatını kaybetti. Olay Lahore kentinde yaşandı. Pakistan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre çatısı çöken etüt merkezinde yaklaşık 40 öğrenci vardı. Enkazdan çok sayıda öğrenci kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 14'ü ise yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden öğrencilerin 7 ila 12 yaşlarında olduğu bildirildi. Başlatılan soruşturmada etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı. Buradan da Güney Amerika'ya doğru gidelim. Venezuela'yı ard arda vuran iki depremde can kaybı artıyor. 1943'e yükseldi. 10 binden fazla kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye Türkiye'den de yardım eli gitti.
0: ...7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Venezuela'da can kayıpları her geçen gün artıyor. Aralarında AFAD ve TSK DAK timlerinin de yer aldığı uluslararası ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarının merkezi depremden en çok etkilenen bölge olan La Guaira. Ekipler ummalı çalışmalarını sürdürürken bir mucize yaşandı. 21 yaşındaki bir genç depremden 106 saat sonra kurtarıldı. 12 yaşındaki bir çocuk ve bir köpek yavrusu da enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yaklaşık 45 bin kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Venezuela'da 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD ve TSK DAK timleri de La Guaira'daki çalışmalara katılıyor. Ekipler bir yandan da insani ihtiyaçların belirlenmesi için çalışıyor. Venezuela Savunma Bakanı González López ve Dışişleri Bakanı Yves Gil Türk ekiplerini ziyaret etti. López, Türk ekibiyle yaptığı sohbette, okyanusun öbür tarafından kalkıp gelmiş olmanız sizin ne kadar iyi organize olduğunuzu gösteriyor dedi. Bölgede Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği görev yapıyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören 855 binadan 189'u tamamen çöktü. 22.619 kişinin etkilendiği depremlerin ardından evlerini kaybedenler için 15 barınak ve 50 geçici kamp inşa edildi. Bölgede yaşanan artçı depremlerin çalışmaları olumsuz etkilediği belirtiliyor.
1: Avrupa'da milyonlarca kişi sıcak hava dalgasının etkisini yaşıyor. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri şimdiden gördü ve bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları da artıyor. Rekor sıcaklık seviyeleri bu arada kıta değiştirdi ve bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkili olmaya başladı.
0: 100 yıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı, rekor kırdı. Can kayıpları artarken Avrupa'dan ABD'ye birçok noktada kırmızı alarm veriliyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı can kaybı 1000'i geçti.
2: Evden neredeyse hiç

0: Çıkmadım ve ter içindeyim. Bu dayanılmaz bir durum. 2 gündür evden çıkmadım ama ekmeğim, her şeyim bitti. Bu yüzden çıkmak zorunda kaldım.
1: Almanya'da aşırı sıcaklar ulaşım ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkilerken turistler de zor anlar yaşıyor.
2: Ben Avustralya'dan geliyorum ve orada da oldukça sıcak günler geçiriyoruz. Ama bunun gibi bir şey hiç yaşamadık. Beklediğimden çok çok daha fazla sıcak.
1: Sıcak havanın tetiklediği kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde de yolcu gemisi karaya oturdu. Köln'de seyreden gemi dönüş manevrası sırasında sığlığa oturarak mahsur kaldı. Rekor sıcaklıklar İsviçre Alplerinde de görülmemiş buzul erimesine neden oldu. Avrupa kıtası aşırı sıcaklara teslim olurken ABD'de de benzer durumlar yaşanıyor. New York tarihinde ilk kez ısı acil durum planı devreye alındı. New York sakinleri serin kalabilmek için parklar ve gölgelik alanlara yöneldi. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
3: Bitkileri eğer bilinçli kullanırsak bizler için şifa kaynağı olabilir ama bilinçsiz kullanımsa maalesef hayatları da kabusa çevirebiliyor. İşte tam da böyle bir haber var sırada. Arkadaş tavsiyesiyle bitki karışımı kullandı 70 yaşındaki bir adam ve karaciğerinden oldu.
4: Karnımdaki gaz çıkmayınca şişkinlik oluyordu. Rahatsız oluyordum. Sonra bir dostum dedi ki ya ben de öyleyim dedi. Bir şey kullanıyorum dedi. Ne dedim o? Ot dedi.
1: Kabızlık ve gaz sorunu vardı. Arkadaşının tavsiyesine uydu. Sonu ameliyat masasında bitti.
5: Bir hafta kadar kullanmış. Sonrasında hastada sarılık başlamış. Karaciğer değerleri yükselmiş. Geçen süre zarfında 3-4 ay içerisinde hastanın sarılığı hiç geçmemiş. Defalarca başka hastanelere de başvurmuş. Kan değişimleri yapılmış. En sonunda nakil kararı alınmış.
1: İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Medet Akan, kabızlığına çözüm için arkadaş tavsiyesiyle yaklaşık 10 bitkinin bulunduğu bir karışım içti.
4: Birdenbire başladı halsizlik. Koltukta uyumaya başladım. Öyle böyle dediler ki bir doktora gidelim. Gidelim.
1: Doktorların muayenesinde karaciğerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Medet Akan, kızından alınan karaciğerle hayata tutundu.
5: Hastamızın kullandığı etken maddelere bakıldığında aslında bunların hepsi masum gözükebilir ama bu toksik hepatit dediğimiz bir tablo bu. Toksik hepatit olmuş hasta.
1: Uzmanlar bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımı ile ilgili uyardı.
5: Yan komşunuzda, arkadaşınızda size bir şey yapmamış olabilir ama sizin genetiğinizde karaciğerinizin mekanizması farklı çalışıyor olabilir ve siz de bu hastamızda olduğu gibi karaciğer hasarına yol açabilir. İkincisi siz kronik olarak bazı ilaçlar kullanıyorsunuzdur, reçeteli ürünler. Onlar size zarar vermiyordur ama tutup bu ürünler o ilaçları zararlı hale getirebilir.
3: Ulaşımda çok pratikler, aynı zamanda hızlılar, trafiği de rahatlatıyorlar. Scooterlardan bahsediyorum ama bir o kadar da tehlikeliler. İstanbul Beyoğlu'nda sokakta scooter kullanan 4 yaşındaki bir çocuğa motosiklet çarptı. Kazanı ve sonrasında yaşananlar işte tam burada.
1: Scooter'la sokakta oynuyordu. Bir anda yola çıkınca motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuk yaralandı. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 4 yaşındaki Şevval E. sokakta scooter kullanıyordu. İki aracın arasından bir anda yola çıkan küçük kıza 16 yaşındaki teyzenin kullandığı motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuğa ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.
6: Çocuk bir anda ara sokaktan bir anda çıkıyordu öyle arabanın önünden. Sonra motorcu hızlı olduğu için bir anda çocuğa göremediği için abi sürükledi çocuğu. Bir anda çocuğun ayağını kurtarmaya çalıştı ilk başta abi.
1: Kazanın ardından olay yerine gelen anne gözyaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Günün en talihsiz kişisi İstanbul'da bir oto tamircisi test sürüşüne çıkardı. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobille gitti, kaza yaptı. Kaza sonrası yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Tamir ettiği otomobille test sürüşüne çıktı. Gaza fazla basınca cipe çarptı. Galerici Bahadır G. yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobili şanzıman arızası nedeniyle kağıthanede bir tamirhaneye bıraktı. Arıza giderildikten sonra tamir

0: Hastanenin sahibi Erdal Ağa test sürüşüne çıktı. Ancak iddiaya göre gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobille Caner K yönetimindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Polis kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücünün lüks otomobili sokakta terk ettiğini tespit etti. Yapılan incelemede aracı Erdal Ağa'nın kullandığı belirlendi. Erdal Ağa'ya ehliyetsiz araç kullanmak dahil 4 suçtan yaklaşık 175 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira para cezası verildi. Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Motosiklet sürücülerinin trafikteki sayısı arttı. 8 milyona kadar dayandı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda da her iki kazadan birine motosikletliler karışıyor. Şimdi kaza durumunda da herkes birbirini suçluyor. Peki aslında kim ne istiyor? Ali Antok, kazaya karışan motosikletliler ve araç sürücüleriyle bir araya geldi, konuştu. Bakın kim kazandı?
2: Sağına sola bakmıyorlar.
3: Ters yönden giren araç onu metrelerce havaya uçurdu.
4: Köprü çıkışına yakın bir yerde beyaz bir araç köprüye ters girdi ve kafa kafaya çarpıştık. 2 seneye yattım, 3 ameliyat geçirdim.
3: Yaşama tutunduktan sonra mesleğine geri döndü. Kuryelik yapan Çetin Göğsu, ölümden dönen motosikletlilerden sadece biri.
5: 3,5 sene bir fiil yattım, 2 tane ameliyat geçirdim, çalışamadım. Bak hala bak 6 santim bacağımda kısa var.
4: Taralı alandan direkt önüme zıplamasından ötürü ben kaza yaptım.
6: Sol şeritte gittiğim halde beni görmedi. Arka kuyrukten vurunca beni fırlattı. O hala omuzumda sakatlığını yaşıyorum.
3: Mikrofon uzattığımız motosiklet sürücülerinden kaza geçirmeyen neredeyse yok. Peki bu kazaların sebebi ne? Motosiklet sürücülerine göre araç sahipleri aynalara dikkat etmiyor ve kendilerini trafiğin bir unsuru olarak bile görmüyor.
4: Aynalardan bizi görmemesi.
6: Biz aynalara bakmadan bu arabayı nasıl kullanacağız yani? İmkanı var mı?
7: Motorcu bir araç olarak görmüyorlar ya.
8: Araçların sağına giriyorlar. Araçların sağına, solumuza gelsinler görelim.
9: Bir motosikletin otomobili sağdan geçmesi yasal mı? Hayır değil.
6: Sürücüler eller özellikle cep telefonlarla çok oynadıkları için bizi görmüyorlar.
4: Arabanın arkasından git, önünden git, yanında ne işin var?
10: Paket var, o yüzden hızlı gidiyoruz. Bir paket atıp bir paket daha atmak için mecburen hızlı gitmek zorundalar.
3: Motosiklet sürücüleriyle normal araç sürücüleri trafikte her gün karşı karşıya geliyor.
9: Korna nerede? Burada. Sürekli böyle gidiyorsunuz ama.
11: Hayır, hayatta kullanmıyoruz.
9: 16-25 yaş arası maalesef. Sürekli
11: bu sıkıntıyı yaşıyor.
9: Bu sıkıntı var değil mi? Bu ne yapıyor? Otomobilciyi kızdırıyor.
8: Bize hata yapıyorlar.
3: Kuryelerin en çok kaza yapma nedeni hızlı teslimat için hız yapmaları.
12: Ben 12 saat çalıştığım için motorun üzerinde.
9: 12 saat çalışıyorum diyor.
8: Fazla.
9: Tırcı bile 9 saat çalışıyor. Bu yorgunluk sinir getiriyor. Bu yorgunluk sinir getirince hızlanmaya çalışıyor.
13: Yol daraldığı anda bir anda önüme geçti.
6: Dörtleri yakıyoruz, indirmeye çalışıyoruz. Ya kapıya çarpıyorlar ya yolcuya çarpıyorlar.
14: Puanında düşmemesi gerekiyor ki sıralamada yükseklerde olup belli saatleri seçip çalışabilelim o saatlerde. Onlar hep tabii bizi neyi aceleye sevk İlk ediyor.
13: Saat. Nereden çıkacaklarını tahmin edemiyoruz yani, kestiremiyoruz.
3: Çalışma saatleri bile acele etmesine bağlı olan kuryeler, onları sürekli aynalardan takip eden araç sürücüleri. Ölümcül kazaların önüne geçmenin en temel yolu hızı düşürmek, kurallara uymak.
9: İnsanları da 8 saatten fazla çalıştırırsan yol güvenliğini ve yorgunluğu önleyemezsin, kazayı önleyemezsin.
1: Eskişehir'de bir devlet hastanesinin müdürü bir personeli darp etti. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.
0: Hastane koridorunda tartışma kavgaya döndü. Hastane müdürü personele saldırdı. Olay Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde 3 ay önce yaşandı. İddiaya göre hastane müdürü TY ile personel AD arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce müdür personeli yumrukla darp etti.
15: Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. İlk darbeden sonra olan her şeyi beyin travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında da ikinci darp edildiğimi kamera kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim.
0: Olayla ilgili soruşturma sürerken valilik hastane müdürü hakkında inceleme başlattı.
15: Darp edilmeme rağmen 3 gün

0: hastanede kaldım. Darp eden kişiye herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
1: NATO zirvesi öncesi başkentin çehresi değişti. Ankara'da da taksiciler yabancı konukları için özel bir hazırlık içinde gri pantolon ve beyaz gömlekle görev yapacak olan şoförler misafirleri Türk lokumuyla, kolonyayla ve soğuk su gibi çeşitli ikramlarla karşılayacak.
2: Ankara'nın misafirperverliğini onlara göstereceğiz tabii ki. Turkish Delight ve suyumuz ve kolonyamız olarak.
3: NATO zirvesi için Ankara'ya ayak basan yabancı konuklara taksilerde hazırlıklar yapıldı. Konuklar kolonya ile karşılanacak. Türk lokumu ve soğuk su ikram edilecek. Türk misafirperverliği önce taksilerde gösterilecek.
4: En iyi şekilde hazırlandık. İşte arabalarımız temizliği, işte yani onlara karşı böyle biraz daha ilgi alaka göstermemiz. Elimizden geleni yapacağız onlara. Hediyelerimiz olacak işte, onları ikram edeceğiz.
2: Misafirlerimizi kendi misafirlerimiz gibi karşılayarak en düzgün hizmeti vermek.
3: Ankara, NATO zirvesi kapsamında 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini ağırlayacak. Başkentte hazırlıkların arasına bir yenisi daha eklendi. Taksiciler de zirve kapsamında kente gelecek yabancı konuklara özel hazırlık yaptı.
5: NATO zirvesinin ülkemizde olması, özellikle Ankara'da olması bizler için de, bizleri de heyecanlandırdı. Çok önemli bir toplantı. Bunun da bilincindeyiz. Biz misafirlerimize, yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle fiziki yapısı açısından araçlarımız temiz olacak.
6: Taksiciler zirve süresince beyaz gömlek ve gri pantolonla hizmet verecek. Araçlarda Türk lokumu, kolonya ve sıcak havalara karşı soğuk su bulunacak.
7: Türk lokumumuzu ve suyumuzu hazır bulunduruyoruz. Araçlarımızı günlük yıkatıyoruz. İç dış temizliğine önem gösteriyoruz. Konforlu ulaşım için elimizden geleni yapıyoruz.
3: Zirve kapsamında havalimanları, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde uygulanacak güvenlik tedbirlerine taksiciler de uyum sağlayacak. Yetkililer esnafa, emniyet birimlerinin yönlendirmelerine titizlikle uymaları ve yabancı konuklara güler yüzlü hizmet sunmaları çağrısı yaptı.
1: Yargıtay'daki derdest dosya sayısı belli oldu. Toplam dosya sayısı 300 bini aştı. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 2026 yılı iş bölümü kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda Yargıtay Ceza Daireleri, Hukuk Daireleri, Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu'yla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026 yılının ilk yarısına ilişkin iş yükü verilerine yer verildi. Buna göre 15 Haziran itibarıyla ceza dairelerinde 219.670, hukuk dairelerinde 78.239, Yargıtay Genel Kurullarında 1.652, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ise 34.922 dosya derdest bulunuyor. Bu arada 4 kalemde toplam derdest dosya sayısı da 334.553 olarak kayda geçti. Çapkanlar adıyla bilinen organize suç örgütüne İstanbul'da MIT'in de katılımıyla bir operasyon düzenlendi. Örgütün suç gelirlerinden elde ettiği 5 milyar lira kara parayı farklı yöntemlerle akladığı ortaya çıktı.
8: Aç kapıyı, aç kapıyı!
9: Yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri aklamak için her yönteme başvurdular. Suç örgütünün para aklama yöntemi bilirkişi ve MASAK raporlarına girdi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çapkanlar olarak bilinen suç örgütüyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık suç örgütünün finans ayağının deşifre edilmesi için bilirkişi ve MASAK'tan rapor istedi. Yapılan incelemeye göre örgüt, yasa dışı bahisten 5 milyar 66 milyon 473 bin lira suç geliri elde etti. Bu parayı da bankacılık sistemi, kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları aracılığıyla soğuk cüzdan hesaplarına aktarıp akladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MIT'in koordinasyonunda 27 adrese baskın yapıldı. 28 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
1: İstanbul Fatih'te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcuya altınlarını emanet eden çok sayıda kişi son aylarda birikimlerini geri alamadıklarını iddia etti. Üstelik kayıp altınların değeri milyonlarca lirayı da buluyor. Habertürk'ten ekip arkadaşımız Emine Derya'ya konuşan mağdurlar altınlarımız nerede diye soruyor.
10: Sizin ne kadar altınız var içeride?
11: 80 gram altınım var. 13 Cumhuriyet var.

0: Türkiye'nin büyük altınlardan var.
1: Neleri var neleri yok emanet ettiler. Ancak geri istediklerinde elleri boş döndüler. Peki değeri milyonlarca lirayı bulan emanet altınlara ne oldu?
2: Uzun yıllardır burada esnaf olan bir insan.
0: Buraya güvenlik verdik, gitti paramız.
1: Burası İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu dükkanı. Mahalleli uzun yıllardır bu kuyumcuya altınlarını emanet ediyordu.
3: Ne zaman verdiniz ve neden verdiniz o altınları?
0: Şimdi biz buraya güvendiğimiz için, 20 yıllık buradaki esnaf olduğu için arabamı sattım, gittim, verdim. Evimizden kaybolur diye onun için verdik.
3: Siz evinizde muhafaza etmemek adına kuyumcuya mı verdiniz?
0: Evet, güvenemedik. Evimizde çalınır kaybolur diye.
1: Ama evimden çalınır diye kuyumcuya emanet edilen o altınlar bir anda yok oldu, gitti. İddiaya göre müşteriler altınlarını geri istedi ama birçoğu alamadı.
0: Sonra geldi, istemeye geldi, kurbanı kalacağız dedi, para yok.
3: Peki sizden başka mağdurlar da var?
0: Çok, 50-100 kişi var. 1,5 kilo olan varmış, 40 kilo olan var, 2 kilo olan var, 5 kilo olan var, hesabı yok.
3: Altın mı?
0: Hep altın.
3: 5 kilo altın, 2,5 kilo altın.
0: 40 kilo bile veren olmuş.
4: Mehmet Bey'i aradım ben. Açacak mısınız dedi. Belki haftaya inşallah biraz sıkıntılar var, giderince açacağız dedi.
3: Söz konusu olayda birçok mağdurun varlığından söz edilmekle beraber işin ilginç olan kısmında mağdurların bir kısmı kuyumcu sahibinin oldukça güvenilir bir esnaf olduğunu, hatta yakın zamanda paranın tamamını ödeyeceğini söylüyor. Peki siz parayı geri alabileceğinizi düşünüyor musunuz?
2: Bizim paramızı bugün olmaz ama yakın bir tarihte, biraz ileride verir. Olmadı, veremedi. Başına bir sıkıntı geldi. Benden yana helal hoş olsun.
0: Diyor, getirip dağıtacağım ben. Nereden dağıtacak? O kadar parayı ne yaptı, ne gitti, ne bilmiyoruz.
1: Mağdurlardan bazıları kuyumcu Mehmet Y. ve oğlu Melikşah Y.'den şikayetçi oldu. Polis iki kuyumcuyu gözaltına aldı.
5: İşsizlik rakamlarına da göz atalım. Memlekette işsizlik oranı Mayıs'ta bir önceki ayla aynı seviyede gerçekleşti. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 883 bin kişi, istihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
6: Mayıs ayında işsizlik oranı aynı seviyede kaldı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 883 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,5 olarak arttı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,2, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.
5: Gelir tamamlayıcı aile destek sistemine dair düzenlemenin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. Bu sistemle en düşük emekli maaşının yasayla düzenlenmesi yerine hane halkında belirlenen rakamın altında kalan gelirin kamu desteğiyle tamamlanması planlanıyor.
6: En düşük emekli aile için her yıl düzenleme yapılmasının önüne geçilecek. Haneler için bölgelere göre bir gelir eşiği belirlenecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek.
7: İşte ömrünü ülkesine, milletine adayan.
6: AK Parti'nin Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ele alındı. Düzenleme ile bütçe planlaması yapılarak ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanması hedefleniyor. Teklifin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine gelir tamamlayıcı aile sistemi devreye girecek. Düşük gelirli haneler için gelir eşiği belirlenecek. Seçenekler arasında hane başında kişi başı gelir için asgari ücretin 1/3 oranında eşik belirlenmesi de bulunuyor. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğinin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Yeni sistemle birbirinden farklı olan ancak sınırın altında kalan tüm emekli maaşlarının ihtiyaca göre eşitlenmesi öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış da belli olacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
5: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile

0: Televizyon çalıştayı kapanış programına katıldı. Koruyucu ailelerin insanlığa örnek olduğunu söyleyen Emin Erdoğan bir çağrıda da bulundu. Koruma altında olan 15 binden fazla çocuğumuz var. Gelin onları hayatlarının en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım dedi.
1: Koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır. Onlar bir çocuğa el uzatarak yalnızca onun kaderini değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar.
2: Koruyucu aile olmanın önemini anlattı. Kimsesiz çocuklara sahip çıkan ailelere teşekkür etti.
1: Kendi çocuğu, torunu olduğu halde koruyucu aile olmak için can atan anne babaları gördük. Bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkanlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin yiğit anne babalara dönüşmesine hep birlikte şahit olduk.
2: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapanış programına katıldı. Koruyucu aile rakamlarına ilişkin bilgi verdi.
1: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar. Bu çocukların 1345'i özel gereksinimli çocuklar. Hali hazırda kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında olan 15.803 çocuğumuz var. Gelin onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım. Evlerimizin ve gönüllerimizin kapılarını bizlerin ilgisine, şefkatine, sevgisine hasret bu evlatlarımıza açalım.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekti.
3: Bu salondaki her bir koruyucu ailemiz o mirası geleceğe taşıyan gönül elçileridir. Sizlerin varlığıyla çocuklarımız hayata güvenle tutunuyor. Sizlerin açtığı her kapı bir çocuğun geleceğine açılan umut kapısı oluyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine, basın mensuplarına ve personellere aşure dağıttı. İktidar ve muhalefet kulisinde milletvekillerine aşure dağıtan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Türkiye genelinde 41 bin aşure dağıttıklarını söyledi. Ersin, birlik beraberlik mesajı vermek için buradayız, lokmalarımızı paylaştık, Allah kabul etsin ifadelerini kullandı. Bu arada kuliste gülümseten anlar da yaşandı. Bir milletvekilinin kalorisi sıfır değil mi diye sorması üzerine Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, sevgiyle yapıldığı için bence sıfır diye yanıt verdi. Karadeniz yılın en hareketli günlerine hazırlanıyor. Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu fındıkta hasat Ağustos ayında başlayacak ama bahçelerde mesai çoktan başladı diyebiliriz ki fındık altı temizliği için motorlar şimdiden çalışıyor.
4: Fındık yere düşecek, nereden bulup alacaksın? Onu kancalan çekeceksin bir kere. Temizleyeceksin ki alasın altından fındık.
5: Karadeniz'de fındık hasadı için geri sayım başladı. Ama fındığı daldan toplamak ya da yerden tek tek seçmek o kadar da kolay değil. İşte bu yüzden hasat öncesi bahçelerde farklı bir telaş var.
6: Dünya ticaretinde lider olduğumuz fındıkta hasat dönemi yaklaşırken dallarda da fındıklar kendilerini göstermeye başladı. Hasat yapılabilmesi içinse bahçelerde ummalı bir çalışma yürütülüyor.
7: Ağustos ayının ilk dönemi haftasında fındığımızı toplamaya başlayacağız. Bundan dolayı da fındığın temizlenmesi gerekiyor. Çok meşakkatli bir iş ama yapılması zorunlu olan bir iş. Fındık altlarının temizliği.
5: Yabani otları temizlemek için sabahın ilk ışıkları ile birlikte motorlar çalışıyor.
8: Depo işi çalışıyoruz. 2,5 lira büyük motorların deposu. Günde 4 depo vuruyorum, bırakıyorum. 5'te vurursun, 6'ta vurursun zorlanırsan.
6: Günlük kazançları yüksek olsa da bu işin bedeli oldukça ağır. Eğimli arazilerde kavurucu sıcak altında çalışıyorlar. Ve günün sonunda üzerleri ot ve toz içerisinde mesailerini tamamlıyorlar.
8: Günde 10 bin lira kazanan çalışan için temiz para var. Devamlı çalışan için her gün para var. Biraz zahmetli ama her şeyin zahmeti var.
5: Hasat öncesi temizlik sürerken üreticiler de verimli bir sezon geçirmek için hazırlıklarını yapıyor.

0: Hatay'a gidelim. Arazisine sürekli izinsiz hafriyat dökülen bir esnaf artık bıktı ve çözümü de kamera taktırmakta buldu. Kamyonları kamerayla görüntülen esnaf yanlışlıkla döktük sözüyle şaşkına döndü.
1: Moloz dökme alanına para vermek istemediler. Esnafın boş arazisini kaçak döküm alanına çevirdiler. Yakalanınca da yanlışlıkla döktük dediler.
2: Bazen iki araba, bazen üç araba geceleri döküp kaçıyorlar.
1: Hatay'da mobilyacılık yapan Mehmet Tahir Bozoğlan'ın iş yerinin yan tarafında geniş bir arazisi vardı. O arazi kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu şoförlerinin uğrak mekanı oldu.
2: Gizli gizli gelip burada döküm yapıp kaçıyorlar. Plakalarda gizliyorlar kimi.
1: Yapılan kaçak dökümden sonra arazisini temizletmek için her defasında kendi cebinden para ödeyen esnaf çözümü kamera taktırmakta buldu.
2: Plakalarını da tespit ettik. Kamera görüntülerimiz de var. Gerekli yerlere şikayet de ettik. Yanlışlıkla döktük. Hepsi bir yanlışlıkla dökme hikayesidir gidiyor.
1: Mehmet Tahir Bozoğlan uzak moloz döküm sahasına gitmemek ve o alana para vermemek için kaçak döküm yapanlara ceza kesilmesini istiyor.
2: Birçok yerde Antakya'nın birçok yerinde herkes şikayetçi bunlardan. Bunları yakalasınlar. Hepsi plakalarını da gizliyorlar. En ağır cezayı versinler bunlara.
0: Ayakta kürek sörfüne son dönemde memlekette büyük bir rağbet var. Antalya'da da Konyaaltı sahilinde günün daha ilk ışıklarıyla yüzlerce kişi sörf için denize açılıyor. Ortaya da çok güzel görüntüler çıkıyor.
1: Günün ilk ışıklarıyla denizin yolunu tutuyorlar. Ayakta kürek sörfüyle güne dinamik ve eğlenceli bir başlangıç yapıyorlar.
3: Dünyada ve Türkiye'de bir SUP çılgınlığı yaşanıyor. Bu deniz aracı bir kolay taşınabilir, kolay saklanabilir. Çok da çetrefilli ya da zor bir eğitimi olmadığından dolayı insanlar kullanmayı tercih ediyorlar.
1: Antalya'da farklı sosyal aktivite arayışına girenlerin son zamanlarda ilk tercihleri SUP. Yani ayakta kürek sörfü.
4: SUP sporunu hem spor olarak hem de biraz daha eğlence maksatlı olarak yapıyorum.
5: Başta dengede kalabilir miyim diye çok düşündüm ama hani çok zevkli bence, çok eğlenceli.
1: Konyaaltı sahilinde ticari SUP faaliyetleri sabah saat 5 ile 9 arasında sınırlandırıldı.
3: Genellikle 2 saat olarak planlıyoruz. 5 ile 7 arası, 7 ile 9 arası 2 tur şeklinde planlanıyor. 5'te gelenler güneşin doğuşunu denizde izliyorlar.
1: Farklı yaş ve meslek grubundan kişiler yeni günü denizde süzülen sörf tahtasının üzerinde karşılıyor.
5: Açık alanda yapılması ve doğayla iç içe olmanız. Hani böyle zamanın nasıl geçtiğini pek anlamıyorsunuz. Ayrıyeten de böyle tüm kaslarınız çalışıyor. Hani hem fizik olarak iyi hem de kendinizi dinlenmiş hissediyorsunuz.
4: Ben genelde pazarları her pazar çıkıyorum arkadaşlarımla olsun, ailemle olsun. Çıkıyoruz, burada spor yapıyoruz, aynı zamanda eğleniyoruz.
0: Gece raporuna kısa bir ara, reklamlara gidelim, dönüşte anlatmaya devam edeceğiz.

0: Bazı alışkanlıklar değişmiyor.
1: Bazı sonuçlar da değişmiyor.
0: Hadi bakalım. Aman adam.
2: Bu tamam.
3: Aslen nerelisiniz?
2: Zadanalıyız.
3: Ya.
2: Sen önce adama asıyorsun, sonra gidiyorsun delil arıyorsun. Bırak el bir şey yapacaksın elini.
4: Dengeni bozuyorsun.
5: Uzak dur o zaman benden.
4: Bir yapabilsen.
6: Muhtemel Aşk yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.
7: Merhaba, ben Tarsu.
8: Merhaba, ben de Parcan.
7: Spora başlamak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. İşte bunun için Türkiye Milli Paralimpik Komitesi bir uygulama hazırladı.
8: Hangi sporu yapabileceğini keşfet ve spor yolculuğuna başla. Belki bir gün sen de paralimpik sahnesinde olacaksın.
7: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi mobil uygulaması
8: şimdi yayında.
7: Çünkü değişim sporla başlar.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
9: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
10: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdım. Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraata yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta tam netten alınır. Kazan.

Efendim iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Yeni günü karşılamaya hazırlandığımız şu dakikalarda gece raporunun ikinci dilime başlıyoruz ve hemen özetlerimize göz atacağız. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için İran'la Umman arasında ortak komite toplantısı gerçekleştirildi. Umman, Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtirken, Fransa ise Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la çalışma kararı aldı. Bu arada Tahran'dan Fransa'nın bu kararına tepki var. Mayın temizleme konusunda hiçbir ülkeye izin verilmeyeceği belirtildi. Ve Polonya'nın dış istihbarat servisi Rusya ile çatışma ihtimalinin yakın olduğu yönünde bir değerlendirmede bulundu. Teşkilat Başkanı Moskova'nın Polonya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeleri emperyal hedeflerinin önündeki engeller olarak gördüğünü kaydetti. Ve sıcaklıklar Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. New York tarihinde ise

ise ilk kez bir acil durum planı devreye girdi. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceği yönünde uyarıyor. Ve Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürerken taksiciler de yabancı konuklar için özel bir hazırlık içinde. Gri pantolon ve beyaz gömlekte görev yapacak olan şoförler, misafirleri ise Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikramıyla karşılayacak. Bu arada başkentte Türk misafirperverliğinin sergilendiği ilk adreste böylece taksiler olacak. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması da yayımlandı. Haziran ayında açlık sınırı 35.759 lira, bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 46.248 lira oldu. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 116.000 lirayı aştı. Bu arada gelir tamamlayıcı aile destek sistemine dair düzenlemenin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. Bu sistemle birlikte en düşük emekli maaşının yasayla düzenlenmesi yerine hane halkında belirlenen rakamın altında kalan gelirin kamu desteğiyle tamamlanması planlanıyor. Ve uzayda süper pofuduk olarak adlandırılan iki dev gezegen keşfedildi. Jüpiter'den yaklaşık 35 kat daha büyük olan gök cisimleri bir pamuk şeker kadar hafif. Ve bu ikisinin merkezinde dünyaya mesafesi ise yaklaşık 1000 ışık yılı.

0: Gece raporuna yeni saate başlıyoruz ve Venezuela ilk durağımız olacak. Yaklaşık 6 gün sonra depremden 3 yaşındaki bir çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bu mucize kurtuluşun adresi ise La Guaira kenti. Enkaz altında kalanlar için umutlar artık tükenmeye başlamışken Ürdün arama kurtarma ekibi tam 6 gün sonra enkaz altından henüz 3 yaşında olan Kleber Moran adlı bir çocuğu sağ olarak kurtarmayı başardı. Bunlar da ilk görüntüler olay yerinden. Haberi ise Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez duyurdu. Enkaz altında halen hayatta olan insanları bulma umuduna sıkı sıkı tutunuyoruz. Sabah erken saatlerde 2 yaşında bir erkek çocuğumuz da kurtarıldı ve şu anda başkente Caracas'ta bir sağlık merkezinde tedavi altında dedi. Peki ABD ile İran Katar'da görüşecek mi? Gözler Doha'ya çevrilmişken bir araya gelmeleri konusunda bir belirsizlik var. Tahran tarafı ise mutabakat zaptına vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı Kalibaf şartlar eğer yerine getirilmezse daha fazla müzakere olmaz dedi.
1: Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran heyeti Katar'a gitti. Ancak aralarında görüşme olmayacağı açıklandı. Tahran tarafından şartlar yerine getirilmezse daha fazla müzakere olmaz açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'da olduğunu duyurdu. Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Kalibaf da İranlı heyetin toplantılarının mutabakat zaptı taahhütlerini yerine getirmeyi amaçladığını kaydetti. İran, mutabakat zaptındaki şartlar yerine getirilmedikçe daha fazla müzakereye girmeyecek dedi. Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'ın Katar'da olduğunu bildirdi. Arabulucularla görüşeceklerini söyledi. Hem Doha hem Tahran tarafından yapılan açıklamaya göre ise İranlı Amerikan heyetlerinin bir araya gelmesi beklenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini söylemiş, görüşmenin Doha'da gerçekleşeceğini bildirmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Whitaker, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde müttefik ülkelerin %5'lik bütçe sözünü hatırlattı. Whitaker, müttefikler %5'lik taahhütte bulunmalarından bu yana ilk karnelerini alacak dedi. ABD'nin 2027 yılı için savunma harcamalarını ayıracağı 1,5 trilyon dolarlık bütçeyle bu yüzdenin hayli üzerinde kalacağını söyledi. Müttefiklerin sorumluluk üstlenmesini ve kendi savunmalarını bizzat üstlenmelerini bekliyoruz yorumunu yaptı. NATO üyeleri Amerikan Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini ayırma sözü vermişti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi bu sözün uygulanma sürecine denk geliyor. Bu arada NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdüren Ankara Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyeti ağırladı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi

0: Temsilcisi Kaya Kalas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Brunner temaslarda bulundu. ABD'den Ankara'ya yapılan o üst düzey ziyaretin detaylarıyla devam edelim.
1: Avrupa Birliği'nden NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya kritik bir ziyaret yapıldı. Üç üst düzey isim heyetleriyle birlikte ağırlandı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu komiseri Magnus Brunner Ankara'ya geldi. Üç isim Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Filan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Heyetin farklı adreslerde de görüşmeleri vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la Türkiye-Avrupa Birliği Bağlantısallık Platformu'nun ikinci toplantısında bir araya geldi.
2: Orta koridoru Körfez bölgesinden kalkınma yolu koridoruyla beraber Basra Limanı'ndan 1200 kilometre demir yolu ve karayoluyla ülkemize ulaştırıp oradan da yine Avrupa'ya götürme gayreti içerisindeyiz. O noktada da yine Avrupa Birliği ile işbirliği yapmanın işimizi beraberce kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Kazan kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır. It's a pleasure
3: to be with you in... Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 1000 kilometrelik demir yolu mevcut. Bu gerçekten çok etkileyici bir rakam. Türkiye'nin karşısında şehirler, bölgeler ve işbirlikleri açısından bu konuda yeni imkanlar yer alıyor.
1: Kos Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüştü. Görüşmenin gündeminde vize muafiyeti vardı.
4: Vizelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kolaylaştırılması ve hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunda görüştük. Gümrük Birliği'nin bazı konularında görüş alışverişinde bulunduk.
1: Avrupa Birliği'nin üst düzey isimleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü. Gündemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde üyelik süreci, vize muafiyeti ve birlikte olası işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi. Görüşmelerinin ardından taraflar ortak basın açıklaması yayınladı. Buna göre taraflar güvenlik ve savunma konularında işbirliğinin NATO ile tamamlayıcı nitelikte olacak şekilde güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan görüşmelere dair yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurguladı. Fidan, Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz dedi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslar için Şam'da önce Suriyeli mevkidaşı Attab'la bir araya geldi. Ardından Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi. Ziyareti değerlendiren Çiftçi, Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüşleri teşvik edici adımlar beklediklerini söyledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Suriye'de resmi ziyarette bulundu. Başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Çiftçinin Şara ile görüşmesine Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Görüşmeden önce Çiftçi Hattab'la Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi daha sonra Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es Salih ile iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği zaptı imzaladı. İçişleri Bakanı Suriye ziyaretinde yaptığı değerlendirmede Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüşleri teşvik edici adımlar beklediklerini söyledi. Bu geri dönüşlerin Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması ve inşası bakımından kıymetli olduğunun farkındayız dedi. Gönüllülük esasına dayalı ve güvenli şekilde sürecin yürütülmesine yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Niğde gibi eski Bakan Çiftçi Emevi Camii'ni de ziyaret etti. İkindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Ardından Suriye İçişleri Bakanı ile Kasyum Dağı'na giderek Şam'ı seyretti.
0: Siyasetin sınırlarına girelim. CHP'de MYK Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı.

0: tutuklandı. 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
1: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı.
2: 26 il başkanı görevden alındı.

0: ilgili kararı duyurdu.
1: Ağrı ili, Aksaray ili, Denizli, Diyarbakır.
0: Böylece CHP'de görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. O il başkanları arasında Kılıçdaroğlu'yla dalga geçen bir video paylaşan Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan da yer aldı. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye de atama yapıldı.
1: Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız, Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya Özgür Özel'le birlikte görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yeni il başkanlığı açıklaması da soruldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi. Ama iki başlılığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajını verdi ve bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. Gündeminde aynı zamanda asgari ücret ve emekli maaşları konuları vardı.
3: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin.
0: Yeni parti iddialarına dair konuştu. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi.
3: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Meclis başkanlığı tarafından görevine iade edilen Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın grup toplantısını açtı. Özel mutlak mutlak kararına değindi. Mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
3: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir. Rotamız iktidardır.
0: Özel'in gündeminde asgari ücret ve emekli maaşları da vardı.
3: Bugün gelinen noktada asgari ücret verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Asgari ücrete 5 ayda bu erime yaşandı. Ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Emekliye zam yapılacak, kanuna muhtaç kök maaşlardan dolayı. Orada yine grubumuz mücadele verecek.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin adliye işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkan Başkan Yetişkin ve 11 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, önceki gün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Diğer yandan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırıldı. Yeni güne 1 Temmuz Çarşamba gününe zam haberleriyle başladık. Şimdi ayrıntıları da var. Otoyola ve köprü ücretlerine zam yapıldı. Detayları Emre Aytekin bizlerle paylaşacak. Emre.
4: Evren Aydın, %40'ın üzerinde bir zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol ve köprü geçiş ücretlerini güncelledi. Yeni tarife de bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri artırıldı. Araç sınıflarına göre belirlenen yeni tarifeler Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Yeni güncellenen tarifeye bakacak olursak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde birinci sınıf araç için geçiş ücreti 7

0: 890 TL'den 1170 TL'ye yükseldi. Osman Gazi Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 795 TL'den 1170 TL'ye çıkarıldı. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise birinci sınıf araç geçiş ücreti 80 TL'den 110 TL'ye yükseltildi. Bu yeni ücret tarifeleri bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Dediğimiz gibi otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bir zam yapıldı. %40'tan fazla bir zamdan bahsediyoruz. Bu zam tutarları da oranları da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı.
1: Peki otoyollara ve köprü ücretlerine yaklaşık %40'lık bir zam ve ortaya çıkan yeni tarifeleri de Emre Aytekin bizlerle paylaştı. Gece raporunun sınırlarına yansıyan bir diğer sıcak gelişme daha var. Merkez Bankası merkezde yeni bir hamle geldiğini söyleyebiliriz Merkez Bankası'ndan ki makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla bir adım atıldı. Bunun ayrıntıları da yine Ankara'ya dönüp alacağız. Buse Gençtürk'te. Buse.
2: Evren Aydın, Merkez Bankası makro finansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla makro ihtiyacı çerçevede sadeleşmeye gitti. Döviz mevduatları için bankaların Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık ayırmasını gerektiren 2023'ten bu yana uygulanan %2,5 oranındaki düzenleme kaldırıldı. Buna karşılık yabancı para mevduatları uygulanan zorunlu karşılık oranları arttırıldı ve vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda bu oran %30'dan %32'ye çıkarıldı. Bir aydan uzun vadeli hesaplarda ise bu oran %26'dan %28'e yükseltildi. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin de 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi. Bu adımla Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemeyi ve para politikasının etkinliğini arttırmayı hedefliyor.
1: Peki Buse Gençtürk'e de teşekkür edelim. Ankara'dan üst üste bağlantılar gerçekleştirdik ve gece raporuna yansıyan bu sıcak gelişmelerin detaylarını aldık. Devam edelim siyasetle. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran çerçeve yasaya değindi ve ertelenemez olduğunu ifade etti. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır ifadesini de kullandı Bakıran. Barışın kapısından girmek isteyen herkese o kapının açık olması gerektiğini söyledi.
3: Önümüzde Türkiye siyasi tarihin en büyük fırsatlarından birisi duruyor. Süreci ikinci yılına neredeyse girmek üzere. Silahlar yakıldı, mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasa için adım atılması gerektiğini söyledi.
3: Bu adımların üzerine sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bunun yolunun çerçeve yasa olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Yüzyıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değil. Cesaretle yazılmalıdır.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz dedi.
3: Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bırakılan her adım barışın önüne konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Çerçeve yasa gecikmeden, açık ve güven veren bir içerikle artık meclise gelmelidir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa sürede tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Kurtulmuş ayrıca çıkarılacak müstakil ve geçici bir yasa ifadesini kullandı.
5: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini, bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çıkarılacak müstakil ve geçici bir yasa dedi.
5: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kere eline çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra Gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Karahani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, ABD-İran arasındaki müzakereye ilişkin de konuştu.
5: Bir an evvel karşılıklı müzakereler yoluyla çözülmesi, her iki tarafın da kabul edeceği bir barış sürecinin nihayete erdirilmesi gerektiğinin hem bölgemizin barışı açısından hem dünya barışı açısından hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır.
1: Amerikan Yüksek Mahkemesi bir kez daha Başkan Donald Trump'ın kararına engel oldu. Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirmek istediği kısıtlamayı reddetti. Anayasanın tüm bebeklere doğumla birlikte vatandaşlık hakkı tanıdığına hükmetti.
6: Katie Britt and I want
7: Trump'ın vatandaşlığa kısıtlama talebi mahkemeden döndü. Yüksek Mahkeme Trump'ın isteğini reddederek ülkede doğan bebeklere vatandaşlık verilmesinin devamına hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 20 Ocak 2025'te ikinci başkanlık dönemine başlar başlamaz Amerikan topraklarında doğan her bebeğe doğrudan vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırmak için kararname imzaladı. Ancak kararname alt mahkemelerde anayasaya aykırı bulunduğu için hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Yüksek Mahkeme'de anayasanın Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan tüm bebeklere otomatik olarak doğumla vatandaşlık hakkı tanıdığına hükmetti. Trump'ın kararnamesini reddetti. Sosyal medyasında paylaşım yapan Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararını eleştirirken Kongre'ye çağrı yaptı. Bu ülkemiz için çok kötü bir durum ifadelerini kullandı. Ancak Kongre'de başkanın desteğiyle çıkarılacak yasayla bunu kolayca telafi edebiliriz dedi. Kongre'ye desteğinin tam ve eksiksiz olacağını belirtti. Amerikan Anayasası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler Amerikan vatandaşıdır ifadeleri yer alıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu hükmün yalnızca eski köleler için geçerli olduğunu savunmuş, tüm dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal etmesi anlamına gelmediğini öne sürmüştü.
1: Monaco'da bir eve gönderilen bombalı paket patladı, infilak etti. Olayda ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. Fransız basını saldırının hedefinde Ukrayna doğumlu oligark Vadim Yermolaev'in olduğunu iddia etti. Ukrayna vatandaşlığından çıkan Yermolaev 2023'te Ukrayna tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Monaco savcılığı saldırının terör saldırısı olmadığını, suikast girişimi olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Bu arada şüphelinin Fransa'ya kaçtığı tahmin edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İngiltere mültecilerden geri ödeme istemeye hazırlanıyor. Yasa tasarısına göre yeterli gelire ulaşan mültecilerden hükümetin kendileri için yaptığı masrafları karşılaması istenecek ve bu rakamın yaklaşık 10 bin sterlin olacağı tahmin ediliyor.
7: İngiltere ülkeye gelen mültecilerden ödeme istemeye hazırlanıyor. Tasarı kabul edilirse çalışmaya başlayan mülteciler 10 bin sterlin ödeme yapacak. İngiltere'de yeni bir göç ve sığınma yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Tasarıda yer alan bir maddeye göre yeterli gelire ulaşan mülteciler hükümetin kendileri için yaptığı masrafı geri ödemekle yükümlü olacak. Uygulama İngiltere'de çalışma hakkı kazanan mültecileri kapsayacak ve kalıcı oturum hakkı verilmeden önce ödemeleri istenecek. İngiltere İçişleri Bakanı Şabana Mahmut, sığınma desteğinin bir hak olmasının yanında bir sorumluluk da taşıdığını belirtti. Göçmenlerin katkı sağlayacak duruma geldiklerinde İngiliz halkının cömertliğini, geri ödemelerini beklediklerini ifade etti. İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen yıl mültecilerin desteklenmesi için yaklaşık 4 milyar sterlin, yani yaklaşık 247 milyar Türk lirası harcadı. Bu verilere göre bir mültecinin kamu binalarında bir gecelik barınma maliyeti ortalama 23,25 sterlinken otellerde bu tutar 144 sterline ulaşıyor. Mültecilere yapılan haftalık cep harçlığı ödemeleri de kişi başına 9,95 ile 49,18 sterlin arasında değişiyor. Sivil toplum kuruluşları planın adaletsiz olduğuna işaret ediyor. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar da mülteciler arasında istihdam oranının düşük olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere'de istihdama katılım oranı %74 olarak ölçülürken mülteciler arasında bu oran %48.
1: İspanya'da ise Sanchez liderliğindeki hükümetin hayata geçirdiği göçmen yasallaştırma programında başvuru süresi sona erdi. 1 milyon düzensiz göçmen çalışma ve oturma iznine başvurdu.
7: Düzensiz göçmenlere yasal statü sağlayan AF programına 1 milyondan fazla başvuru yapıldı. Göçmenlerin çalışma ve oturma iznine yaptığı başvuru oranı rekor kırdı. İspanya'da Sanchez liderliğindeki sol hükümetin Nisan ayında hayata geçirdiği göçmen yasallaştırma programında resmi başvuru süresi sona erdi. İspanya hükümeti ilk etapta çoğunluğu Latin Amerika kökenli olmak üzere yaklaşık 500 bin kişinin bu haktan yararlanacağını öngörüyordu. Başvuru süresinin dolmasıyla birlikte bu rakam 1 milyon barajını aşarak büyük bir rekora imza attı. İspanya Başbakanı Sanchez, bu hakların ve sorumlulukların tanınmasının ne kadar gerekli olduğunu açıkça göstermiştir dedi. Yaşlanan nüfus ve kırsal bölgelerdeki insansızlaştırma karşısında İspanya ekonomisini ve emeklilik sistemini ayakta tutabilmek için göçmen iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ancak başvuruların yüksek olması herkesin doğrudan yasal statü alacağı anlamına gelmiyor. Adayların öncelikle adli sicil kayıtlarının tamamen temiz olduğunu ve 1 Ocak tarihinden önce İspanya'da kesintisiz olarak en az 5 ay geçirdiklerini resmi belgelerle kanıtlaması gerekiyor. İspanyol makamlarının evrakları incelemek ve yalnızca İspanya sınırları içinde geçerli olacak çalışma ve oturma izinlerini karara bağlamak için 3 aylık bir süresi bulunuyor. Avrupa genelinde hükümetler yükselen aşırı sağın baskısıyla göç politikalarını sertleştirirken Sanchez açık kapı politikasının Avrupa'daki tek kalesi haline geliyor.
1: Gülistan 9 soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk duruşmasına çıktı ve mahkeme duruşmayı 21 Temmuz tarihine erteledi. ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi yapıldı. Altaş'ın avukatı davaya yeni müdahale olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istedi. Bunun üzerine yargıç erteleme kararı verdi. Duruşma 21 Temmuz'a ertelendi. Altaş hakkında 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyası kapsamında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağına peş peşe operasyonlar yapıldı ve iki farklı operasyonda 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalara dair detayları şimdi Adalet Bakanı'ndan Akın Gürlek'ten dinleyeceğiz.
8: Hedefte suç çeteleri vardı. Ayrı ayrı operasyonlar yapıldı. 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
9: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi.
8: Adalet Bakanı Akın Gülek, yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağına yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi.
9: Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukuku sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.
1: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Haziran ayında açlık sınırı 35.759 lira. Bu arada bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira oldu.
4: Açlık sınırı 35.759 lira, yoksulluk sınırı 116.478 lira oldu. Türk İş, Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Mayıs ayında 35.174 liraydı. Bu rakam Haziran ayında 35.759 lira oldu. Yoksulluk sınırı 114.576 liradan 116.478 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,66 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,44 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Kuzu eti ve patates fiyatlarında artış görüldü. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi.
1: Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolara ulaştı. İthalat ise %10,8'lik bir azalışla 28 milyar dolar oldu. Bu arada dış ticaret açığında ise %15,6 azalış kaydedildi.
4: Türkiye'nin ihracatı Mayıs'ta 22 milyar 461 milyon dolar, ithalatı ise 28 milyar 71 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta %9,5 düşüş, ithalatta ise %10,8 azalış kaydedildi. Dış ticaret açığı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 5 milyar 610 milyon dolar oldu. Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 714 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı ABD ve İngiltere takip etti. Mayıs ayı ithalatında ise ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'yı Çin ve Almanya izledi.
1: Basın İlan Kurumu'yla Türkiye İş Kurumu arasında medyada nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik bir protokol imzalandı. Protokole ilişkin detayları ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran anlattı.
10: İletişim ve enformasyonun hayati öneme sahip olduğu günümüzde Türkiye'nin medya ve iletişim ağının gelişimine sağlanacak her türlü katkının aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin istikbaline sağlanacak bir katkı olduğuna inanıyorum. Bu protokol sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliktedir.
4: Medya ve iletişim sektöründe teşvik ve eğitim fırsatları sunulacak, nitelikli iş gücü artırılacak. Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında medyada nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik protokol imzalandı.
10: Protokol, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş kulübü faaliyetleri, kurslar ve eğitimlerle özellikle üniversite öğrencilerimize yönelik aktif iş gücü programlarımızın daha etkin şekilde yürütülmesine vesile olacaktır. İşbaşı eğitim programlarımızın süresi daha evvel olduğu gibi 9 ay olarak uygulanmaya devam edecektir.
4: Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Duran, yeni iletişim teknolojilerinin ve dijitalleşmenin etkisiyle iletişim ve medyanın yapısının hızla dönüştüğünü ifade etti.
11: İletişim Başkanlığı olarak hem medya kuruluşlarının yapısal olarak güçlenmesini hem de insan kaynağının desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Programla biz teoriyle pratik arasında mesafe kapanacağını düşünüyoruz. Böylece gazeteci adayları kendilerini daha iyi geliştirme imkanı bulacaklar. Bu projenin özellikle yerel basının bilhassa Anadolu medyasının da güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacağını biliyorum ve buna gerçekten inanıyorum.
1: Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği ameliyatı için mahkeme izni alınmasını öngören düzenlemeye yapılan itirazı reddetti. İtiraz Antalya 13. Asya Hukuk Mahkemesi'ne görülen bir dava üzerine yapılmıştı. Yüksek Mahkeme itirazın reddine karar verdi.

0: verdi. Türk Medeni Kanunu'nda kişinin cinsiyet değiştirme ameliyatı yapabilmesi için belirli aşamalar olduğu anlatılan karar metninde cinsiyet değiştirmenin mahkemece izin verilmesi şartına tabi tutulmasını öngören kuralın kamu düzeninin sağlanması ve bireyin sağlığının korunmasını amaçladığı gözetildiğine kuralın zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamaya yönelik olmadığı söylenemez denildi. Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründe öne gelen kentlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta sahte altın üretimine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Atölyelerde üretilen sahte altınların piyasaya sürüldüğü de ortaya çıktı.
1: Darphanede basılması gereken zinet altınları atölyelerde bastılar. Vatandaşa sahte altın sattılar.
2: Değerinden dolayı sahtecilik her zaman ön plana çıkıyor.
1: Kahramanmaraş, Türkiye'nin önde gelen altın üretim ve kuyumculuk kentlerinden biri. Atölyelerde işlenen altınlar her gün Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İşte o atölyelerin bazıları bu kez yaptıkları işle değil, bir sahtecilikle gündemde.
2: Maalesef ki bizim de aramızdan zaman zaman çürük elmalar çıkıyor.
1: Milyonlarca liralık vurgunu ortaya çıkartan soruşturma Mart ayında yapılan bir ihbarla başladı. O dönem yapılan operasyonda 977 adet sahte mühürlü altın ele geçirildi. Sahte altınların kimler tarafından üretilip nerelere satıldığının belirlenmesi için Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in talimatıyla 12 kişilik özel bir ekip kuruldu. O ekip 168 gün boyunca ismine ulaştığı 25 kişiyi takip etti. Bu kişiler sektörde vitrinci, imalatçı ve pazarlamacı olarak tanınan kişilerdi. Özel ekipteki polisler şüphelilerin altın sattığı kuyumculardan müşteri gibi altın aldı. Bunları analiz ettirip darphane basımı olmadığını kesinleştirdi.
2: Darphanenin basması gerekeni piyasada balımını yaptırarak piyasaya süren kişiler var. Bunların çoğu kuyumcu bile demeye dilim varmıyor.
1: Toplanan tüm deliller sonrasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Şüpheliler darphane tarafından basılması gereken zinet altınları olması gereken ayar ve ağırlığın altında basıp satıyordu. 10 ilde yapılan operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Şüphelilerin çoğunluğu imalatçı ve çantacı diye tabir edilen pazarlamacılar. Operasyonda çok sayıda sahte kalıp ayarı ve gramı düşük altın ele geçirildi. 30 kuyumcudaki çeyrek, yarım ve tam altın gibi ürünlere sahte olup olmadığının belirlenmesi için el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Alışveriş yaparken darphane tarafından basılıp basılmadığını mutlaka sormaları lazım.
0: Bursa'da tarihi Kayahan Çarşısı'nda yangın çıktı ve alevler kısa sürede bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Yangında 6 iş yeri zarar gördü.
3: Tarihi çarşıda yangın çıktı. Alevler iş yerlerini sardı. Esnaf malını kurtarmak için canını tehlikeye attı. Bursa'da pideli köftesi ve bat pazarı ile meşhur tarihi binaların bulunduğu çarşıda yangın çıktı. Kayahan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satan iş yerine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer tarihi binalara sıçramaması için itfaiye yoğun çaba harcadı. 12 iş yerinin bulunduğu Kayahan Çarşısı'ndaki 6 iş yeri zarar gördü. Yer yer çökmeler meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.
0: Şanlıurfa'da Suruç ilçesinde çocuklar sokakta oynarken bir anda bir patlama meydana geldi. Nedeni bilinmeyen patlamada çocuklar da yara aldı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansımış.
4: Önce patlama sesi geldi, ardından korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden. İki çocuk sokakta oynarken bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. 3 yaşındaki kız çocuğu ile 6 yaşındaki bir erkek çocuğu yaralandı.
5: Çok kötü bir ses yani, evler bile sarsıldı.
4: Yaşanan patlama sonrası aileler ve mahalleli olay yerine koştu. Yaralanan çocuklar Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
5: Dışarıda büyük bir sesle uyandık. Dışarıdan gelen bir sesle uyandık. Çocuklar içeri doğru gidiyordu. Biz içeri girdiğimizde de işte aileleri dışarı çıkıyordu. Çocuklar öyle apar topar hastaneye götürdü.
4: Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise olayın ardından sokağı kullanıma kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin inceleme sürüyor.
0: İstanbul Kadıköy'de de bir binanın yıkım işlemi vardı. İşte tam o sırada bir çökme meydana geldi. Göçükte kalan işçiler ise ölümle burun buruna kaldı.
3: Yıkım başladı, hesap hatasıyla çökme yaşandı. Enkazda kalan iki işçi ölümden döndü. İstanbul Kadıköy'de eski bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Çalışma başladı, bir süre sonra kısmi çökme oldu. Alanda bulunan iki işçi göçükte kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle iki işçi bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı. İnşaatın çevresinde önlem arttırıldı.
0: İstanbul'da yaşayıp her gün direksiyon sallayanların çilesi bitmez. Sabahları acaba park yeri bulur muyum sorusuyla evden çıkanların korktuğu da genelde başına geliyor. Tek bir boş park yeri bulabilmek için aynı sokağa saatlerce turlayanlar bile var. Bir de üzerine yol kenarlarını işgal edenlerle savaş var. Aslı Ömer Aktaş ve Erdi Demir sokaklardaki park sorununu görüntüledi.
6: Çile yani bizim için buraya araçla gelmek maalesef.
7: Burada kavgalar çıkıyor. İnsanlar birbirine gergin ortamlar oluşuyor.
8: Hatta bir ara buradan bir cinayet oldu.
9: Herkes birbirine anlayışlı olması gerekiyor. Yoksa herkes haklı.
1: Esnaf malı nasıl indireceğim diyor. Mahalle sakini park yeri yok deyip isyan ediyor. Günün her saati park sorunu yaşanan sokaklar, yer tutmak için konulan tabure, duba, el arabası hatta çuvaldan geçilmiyor.
10: Yastan var evde. Yani Allah korusun yangın oluyor, ambulans gerekiyor mesela itfaiye. Hiçbir yani çağırdığın zaman olmuyor.
1: Bu görüntüler Fatih ve Zeytinburnu'ndan.
6: Boş park yeri var sanıyorsunuz. Tam yanaşacakken karşınıza bir el arabası çıkıyor. Vatandaş park edecek yer bulamazken dükkan sahipleri bu konuda çaresiz olduklarını söylüyor.
7: Burada esnaf da haklı, sakinler de haklı. Çünkü esnaf mal girişi gidişi oluyor. O yüzden sürekli önünün açık kalması gerekiyor. Ama burada oturanların da park edecek bir yerleri kalmadığı için onlar da mecburen çekiyorlar.
1: Park yeri bulmak için aynı sokakta defalarca tur atan araç sürücüleri için bu manzara artık sıradan. Çünkü şikayet de etseler, böyle işgal olmaz da deseler bir türlü çözüm bulunamıyor.
11: Park yeri ararken otoparka ödeyeceğin paradan daha fazlasını yakıt olarak harcıyorsun. Onun için buraya geldin baktığın yok, doğru tıpış tıpış gidip bir yere park etmen lazım.
1: Aracını park edenler şanslı ama öyle gün boyu park yok. Bu kez de zamanla yarış başlıyor.
6: 5 dakika önce arabamı müsait bir yere park etmiştim. Mal gelecek dediler, çekmek zorunda kaldım. Biz bunu günde 3 kez falan yaşıyoruz.
1: Esnaf yolu kapatmasa bile bu kez de motosiklet işgali var.
11: Koca Mustafa Paşa'da çok ciddi bir trafik problemi var. Park problemi var. Yaya kaldırımına park eden motorlar, buna benzer çok büyük sıkıntı var bu bölgede.
1: Mal indirme telaşındaki esnafsa biz ne yapalım diyor.
8: Adam icabında hafta sonu hariç arabasını çıkartmıyor. Biz de gün içinde mal getiriyoruz, mal dinlemekte sıkıntı yaşıyoruz. Yolu kapatmak zorunda kalıyoruz mesela. Yıl ortasında arabayı durduruyoruz. Artık herkes birbirine rica ediyor. Artık piyasayı bildiği için herkes birbirini idare ediyor. Yapacak bir şey yok.
1: Gerginlik hiç bitmiyor. Hatta neredeyse her gün kavga var. Herkes bir çözüm istiyor.
9: Vallahi herkes haklı. Vatandaş daha çok haklı. Çünkü evinin önü. Esnaf daha çok haklı. Çünkü iş yerinin önü.
0: NATO zirvesi için Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyede. Ankara Emniyeti'ne bağlı tüm birimler de sahada görev yapıyor. Zirve için Operasyon Turkuaz devreye alındı. Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de 22 atlı polisle zirvede görev almaya hazırlanıyor.
3: Atlı polisler, asayiş ve trafik ekipleri.

0: güvenlik çemberi oluşturuldu. Ankara'daki NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz planı uygulanıyor. Güvenlik planı kapsamında başkent genelinde geniş çaplı uygulamalar başlatıldı. Ankara'da Kızılay'da atlı polis grup amirliği ekipleri de denetim yaptı.
1: NATO zirvesine günler kala Ankara Emniyeti teyakkuzda, tüm birimler sahada. Zirve boyunca 22 atlı polis görev yapacak.
0: Kalabalık ortamlar ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen atlar, caydırıcılığı artırmak için devriyede olacak. Şehrin yoğun noktalarında faaliyetlerini sürdürecek. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenen bölgelerde çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Zirve güzergahları, kritik tesisler ve yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışacak. Yabancı devlet heyetlerinin ve ziyaretçilerin ağırlanacağı süreç öncesinde oteller, eğlence mekanları, kafeler ve umuma açık iş yerleri detaylı şekilde denetleniyor. Kamu düzenini bozabilecek dilencilik, değnekçilik, hanutçuluk ve benzeri faaliyetlere yönelik uygulamalara da ağırlık verildi.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Ankara önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Onlardan biri de SETA ve Münih Güvenlik Konferansı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Allies'in Ankara Konferansı. 2 gün sürecek konferansa küresel gündem başlıkları tüm detaylarıyla ele alınacak.
0: NATO'nun geleceği, bölgesel ve küresel gündemle Türkiye'nin NATO içindeki rolü. Tarihi NATO zirvesi öncesi Ankara önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak.
3: 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında SETA ve Münih Güvenlik Konferansı arasında müttefikler Ankara'da başlığında bir konferans düzenlenecek. Konferans 2 gün sürecek.
0: Konferans kapsamında düşünce kuruluşları, medya, uluslararası örgütler, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından oturumlar düzenlenecek. Panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve arka plan briefingleri gibi farklı formatlar yapılacak.
3: Konferansın ana teması NATO'nun Ankara zirvesine uygunluk gösteriyor. Bu anlamda ittifakın özellikle karşı karşıya olduğu meydan okumalar, savunma harcamalarının geleceğine yönelik kritik tartışmalar ve NATO'nun önümüzdeki yıllarda nasıl bir değişim ve dönüşüm geçireceğine dair temel konular bu panellerde tartışmaya açılacak. Konferans Ankara Palas'ta gerçekleşecek. Tarihi bir mekan ve o anlamda da sembolik bir önemi olduğunu söyleyebilirim.
0: Konferans kapsamında 45 farklı kuruluş yer alacak. Birçok yabancı devlet başkanı, savunma ve dışişleri bakanı da ağırlanacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın NATO'ya yönelik politikalarında bir değişiklik söz konusu. Bu anlamda Avrupa ile ABD arasında NATO üzerinden yaşanan son dönemde bir gerginlik var. Bütün bu konular zirve boyunca, konferanslar boyunca, paneller boyunca tartışmaya açılacak.
2: Dünya Kupası'nda bu yıl sürprizler devam ediyor. Kupanın favorilerinden olarak gösteriliyordu Almanya. Uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla bizim de rakibimiz olan Paraguay'a yenildi ve kupaya veda etti. Penaltılara giden Hollanda-Fas mücadelesinde de gülen taraf Fas oldu.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük heyecan son 32 maçlarıyla devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca sonucu belirlemek için penaltılara geçildi. Uzatmaların 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, Anton'un kaleci Gil'i engellediği gerekçesiyle VAR kararıyla geçersiz sayıldı. Karşılaşmada Almanya 3, Paraguay ise 2 penaltı kaçırdı. Böylece Paraguay penaltı atışlarında 4-3'lük skorla son 16'ya yükselen taraf oldu. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da grup maçlarından çıkamayan Almanya, tarihinde seri penaltı atışlarında ilk defa kaybederek kupadan elendi. 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göstermeyi başaran Panzerler, 2026 Dünya Kupası'nda 12 yıllık kupa özlemine son veremedi ve son 32 turunda elendi. Paraguay, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek. Gecenin bir diğer maçında da sürpriz bir sonuç geldi. Hollanda-Fas mücadelesi 1-0 Hollanda'nın üstünlüğüyle devam ederken Fas 90+1'de bulduğu golle maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Uzatmalarda gol gelmeyince penaltı atışlarına geçildi. İki takımın da karşılıklı penaltılar kaçırdığı mücadele sonunda gülen taraf 3-2 ile Fas oldu. Kuzey Afrika ülkesi son 16 turunda Kanada ile

0: karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'nda Fas'ın bu zaferi, rakip Hollanda'nın sokaklarında da doyasıya kutlandı. Lahey'de toplanan Faslı göçmenler sert polis müdahalesiyle karşılaştı.
0: Fas Hollanda'yı eleyince Hollanda'daki Faslılar sokağa döküldü. Hollanda polisi o sevince tahammül edemedi. Meksika'da oynanan son 32 tur mücadelesinde Hollanda ile karşılaşan Fas, normal süresi ve uzatmaları bir bir tamamlanan maçı penaltılarda 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Fas'ın tur atlamasının ardından Hollanda'nın Lahey kentindeki binlerce Faslı taraftar sokaklara döküldü. Ancak kutlamalar kısa süre içinde Hollanda polisinin sert müdahalesiyle gölgelendi. Lahey sokaklarında yürüyüş yaparak zaferi kutlayan Faslı taraftarlara atlı polislerin de destek verdiği güvenlik güçleri tazyikli su ve coplarla müdahale etti. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte sokaklarda arbede yaşanırken çok sayıda Faslı taraftar yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Hollanda'da bu arbede yaşanırken Fas'ın başkenti Rabat'ta ve maçın oynandığı Meksika'daki Monterrey stadı çevresinde tam bir karnaval havası hakimdi. Geç saatlere rağmen meydanları dolduran binlerce futbol sever dev ekranların önünde tarihi zaferi coşkuyla kutladı. Turnuvanın favorilerinden Hollanda milli takımını eleyen Fas, Dünya Kupası'nda son 16 turunda Kanada ile üstünde karşılaşacak.
1: Türk basketbolunun geçmişini korumak ve geleceğine de ışık tutmak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la TBF Başkanı Türkoğlu açıklamalarda bulundu.
2: Türk basketbolu için önemli bir merkez kazandırıldı. İçerisinde salonlarıyla, kütüphanesiyle, yakında yıl sonunda açılacak olan müzesiyle, spor malzemesi satış yerleriyle, diğer hususlarıyla, oteliyle tam bir bütün bir kompleks. Buna tabii basketbol lisesini de ilave ettiğimizde gerçekten Türk basketbolunun gelecekte çok daha önemli başarıları imza atacağının işaretleri. Belki de Avrupa'nın en önemli basketbol tesislerinden bir tanesine Türkiye'miz kazanmış oldu.
3: Sadece basketbol spor anlamında değil, eğitim anlamında da Türk basketboluna kalıcı bir şeyler yapmanın da gururluyla karşı karşıyayız. İnsanların sadece basketbolun dışında da gelip vakit geçirebileceği böyle güzel bir tesisi kazandırdığımız için kendimizde gerçekten gurur duyuyoruz.
1: Uzayda Süper Pofuduk ismi de çok sevimliymiş adlandırılan iki dev gezegen keşfedildi. Jüpiter'den yaklaşık 35 kat daha büyük olan bu gök cisimleri dünyadan 1000 ışık yılı uzaklıkta.
0: Uzayın derinliklerinde bilim dünyasında heyecan yaratan iki dev gezegen keşfedildi. Literatürde süper pofuduk olarak tanımladığı gezegenler sıra dışı yapılarıyla dikkat çekiyor. Monthly Notices dergisinde yayınlanan araştırmaya göre söz konusu iki gezegen şimdiye kadar bulunan en düşük yoğunluklu ve kendi boyutlarındaki en hafif öte gezegenler arasında yer alıyor. Araştırmanın başyazarı George Dransfield, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluştuğu düşünülen bu gezegenlerin yoğunluğunu kutudan yeni sıkılmış bir tıraş köpüğü yığınına benzetiyor. Gezegenlerin boyutu Jüpiter'in 35 katına eşit. Güney gökyüzünde uçan balık takım yıldızında yer alan gezegenlerin yapısıyla ilgili henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak NASA'nın Webb Uzay Teleskobu ile yapılacak takip gözlemlerinin ardından detaylar ortaya çıkacak. Bilim insanları ismi pamuk şekeri çağrıştıran gezegenlerin renklerinin pembe değil muhtemelen beyaz ya da mavi olduğunu öngörüyor. Projenin başındaki isim Dransfield bu sıra dışı sistemleri inceleyerek kozmik oluşum bulmacasının eksik parçalarını tamamlamayı ve kozmostaki yerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeyi hedefliyoruz dedi.
1: Bu gece de gece raporunun sonuna geldik sevgili izleyiciler. Ben Evren Aydın huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üstrev gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 33, Kocaeli güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava açık ve güneşli, Antalya 35, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Konya güneşli 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Mardin güneşli 31 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gecede günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Buna göre geçiş ücretlerine yaklaşık %40 oranında zam uygulandı. Osman Gazi Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 795

0: liradan 1170 liraya yükseltildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 790 lira olarak uygulanan geçiş ücreti de birinci sınıf araçlar için 1170 lira olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 80 TL olarak uygulanıyordu. Yeni tarifeye göre 110 TL'ye yükseltildi. Merkez Bankası makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme adımı attı. Merkez Bankası sadeleşme adımı kapsamında 2023'te yürürlüğe alınan ve %2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Ayrıca yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %30'dan %32'ye, daha uzun vadeli hesaplarda ise %26'dan %28'e yükseltildi. Belirlenen bu yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin ise 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkan Başkan Yetişkin ve 11 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, önceki gün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Öte yandan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada İsrail hükümeti tarafından alınan 1915 kararlarına sert tepki gösterdi. Bizim tarihimizde soykırım, katliam yoktur dedi. CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin de uyarılarda bulundu.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz.
2: İsrail'in 1915 olayları kararına sert çıktı. Tarihimizde böyle bir hadise yok dedi.
1: Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Birlik mesajları verdi. 86 milyon aynı kilimin desenleri izledi.
1: Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere dair de mesaj verdi.
1: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
0: CHP-MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
3: Bazı

0: illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı.
1: 26 il başkanı görevden alındı. 7 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 26 il başkanı ile ilgili kararı duyurdu.
0: Ağrı ili, Aksaray ili, Denizli, Diyarbakır.
1: Böylece CHP'de görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. O il başkanları arasında Kılıçdaroğlu ile dalga geçen bir video paylaşan Sinop il başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli il başkanı Kemal Özcan da yer aldı. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye de atama yapıldı.
0: Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız, Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya Özgür Özel'le birlikte görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yeni il başkanlığı açıklaması da soruldu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi. Ama iki başlığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajını verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. Gündeminde asgari ücret ve emekli maaşları da vardı.
3: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin.
1: Yeni parti iddialarına dair konuştu. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi.
3: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Meclis Başkanlığı tarafından görevine iade edilen Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın grup toplantısını açtı. Özel mutlak mutlan kararına değindi. Mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
3: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir. Rotamız iktidardır.
1: Özel'in gündeminde asgari ücret ve emekli maaşları da vardı.
3: Bugün gelinen noktada asgari ücret verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Asgari ücrete 5 ayda bu erime yaşandı. Ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Emekliye zam yapılacak, kanuna muhtaç kök maaşlardan dolayı. Orada yine grubumuz mücadele verecek.
2: Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin oylamaya hile karıştırma suçundan açılan davada 12 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. Dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş ise müşteki sıfatıyla yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'ya yapılacak NATO zirvesine yönelik önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır dedi. Gündeminde kapatılan askeri hastaneler de vardı. Yeniden açılmasına ilişkin çağrıda bulunan Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye dedi.
4: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun diplomatik ağırlığının

0: dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.
1: NATO zirvesinin önemine dikkat çekti, Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.
0: Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak NATO zirvesi bak.

0: konuştu. Gündeminde NATO vardı.
1: Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
0: Bahçeli askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini de belirtti.
1: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir.
0: Bahçeli İsrail'e de tepki gösterdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, çerçeve yasanın ertelenemez olduğunu ifade etti. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır dedi. Bakırhan, barışın kapısından girmek isteyen herkese o kapının açık olması gerektiğini söyledi.
3: Önümüzde Türkiye siyasi tarihin en büyük fırsatlarından birisi duruyor. Süreci ikinci yılından neredeyse girmek üzere. Silahlar yakıldı, mecliste bir komisyon kuruldu, komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasa için adım atılması gerektiğini söyledi.
3: Bu adımların üzerine sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bunun yolunun çerçeve yasa olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Yüzyıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değil. Cesaretle yazılmalıdır.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakıran grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz dedi.
3: Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bırakılan her adım barışın önüne konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Çerçeve yasa gecikmeden, açık ve güven veren bir içerikle artık meclise gelmelidir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa sürede tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Kurtulmuş, çıkarılacak müstakil ve geçici bir yasa ifadesini kullandı.
4: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, örgütün kendisini feshetmesini, bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
0: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çıkarılacak müstakil ve geçici bir yasa dedi.
4: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kere eline çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Karahani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, ABD-İran arasındaki müzakereye ilişkin de konuştu.
4: Bir an evvel karşılıklı müzakereler yoluyla çözülmesi, her iki tarafın da kabul edeceği bir barış sürecinin nihayete erdirilmesi gerektiğinin hem bölgemizin barışı açısından hem dünya barışı açısından hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır.
2: NATO zirvesine hazırlanan Ankara, Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyeti ağırladı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek

0: temsilcisi Kalas, Genişleme Komiseri Ekos ve İçişleri Komiseri Brunner temaslarda bulundu. AB'den Ankara'ya yapılan o üst ziyaretin detaylarına bakalım şimdi de.
1: Avrupa Birliği'nden NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya kritik bir ziyaret yapıldı. Üç üst düzey isim heyetleriyle birlikte ağırlandı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu komiseri Magnus Brunner Ankara'ya geldi. Üç isim Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Heyetin farklı adreslerde de görüşmeleri vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la Türkiye-Avrupa Birliği Bağlantısallık Platformu'nun ikinci toplantısında bir araya geldi.
2: Orta koridoru Körfez bölgesinden kalkınma yolu koridoruyla beraber Basra Limanı'ndan 1200 kilometre demir yolu ve karayoluyla ülkemize ulaştırıp oradan da yine Avrupa'ya götürme gayreti içerisindeyiz. O noktada da yine Avrupa Birliği ile işbirliği yapmanın işimizi beraberce kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Kazan kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır. It's a pleasure
3: to be with you in... Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 1000 kilometrelik demir yolu mevcut. Bu gerçekten çok etkileyici bir rakam. Türkiye'nin karşısında şehirler, bölgeler ve iş birlikleri açısından bu konuda yeni imkanlar yer alıyor.
1: Kos Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüştü. Görüşmenin gündeminde vize muafiyeti vardı.
4: Vizelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kolaylaştırılması ve hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunda görüştük. Gümrük Birliği'nin bazı konularında görüş alışverişinde bulunduk.
1: Avrupa Birliği'nin üst düzey isimleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü. Gündemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde üyelik süreci, vize muafiyeti ve birlikte olası işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi. Görüşmelerinin ardından taraflar ortak basın açıklaması yayınladı. Buna göre taraflar güvenlik ve savunma konularında işbirliğinin NATO ile tamamlayıcı nitelikte olacak şekilde güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan görüşmelere dair yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurguladı. Fidan, Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz dedi.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Reuters Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. NATO'nun krizde olmadığını belirten Güler, ittifakın değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını söyledi. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için tüm seçenekleri değerlendirdiğini de ifade etti.
5: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak krizde değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlıyor dedi.
6: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD ittifaktan ayrılmak istemiyor. Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor. Avrupa savunma girişimleri olumlu ama kapsayıcılıktan eksik. Daha fazlasını içermeli.
5: Bakan Güler Reuters Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Ankara'nın Avrupa savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
6: Ankara'da düzenlenecek zirve savunma harcamaları, savunma sanayi ve blok birliğine odaklanacak. Türkiye, 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini karşılamayı hedefliyor. Hava savunmasını güçlendirmek için SAMT ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a gitti. Önce Suriyeli mevkidaşı Hattab'la bir araya gelen Çiftçi, Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi. Ziyareti değerlendiren Çiftçi, Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüşleri teşvik edici adımlar beklediklerini söyledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Suriye'de resmi ziyarette bulundu. Başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Çiftçinin Şara ile görüşmesine Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Görüşmeden önce çiftçi Hattab'la Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi daha sonra Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es-Salih ile iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği zaptı imzaladı. İçişleri Bakanı Suriye ziyaretinde yaptığı değerlendirmede Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüşleri, teşvik edici adımlar beklediklerini söyledi. Bu geri dönüşlerin Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması ve inşası bakımından kıymetli olduğunun farkındayız dedi. Gönüllülük esasına dayalı ve güvenli şekilde sürecin yürütülmesine yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
7: Niğde gibi eski
1: Bakan Çiftçi Emevi Camii'ni de ziyaret etti. İkindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Ardından Suriye İçişleri Bakanı ile Kasyum Dağı'na giderek Şam'ı seyretti.
0: ABD ile İran Katar'da görüşecek mi? Gözler Doha'ya çevrilmişken bir araya gelmeleri konusunda belirsizlik sürüyor. Tahran tarafı mutabakat zaptına vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı Galibov şartlar yerine getirilmezse daha fazla müzakere olmaz dedi.
8: Hem ABD hem İran heyeti Katar'a gitti. Ancak aralarında görüşme olmayacağı açıklandı. Tahran tarafından şartlar yerine getirilmezse daha fazla müzakere olmaz açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı bir teknik heyetin Katar'da olduğunu duyurdu. Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Galibov da İranlı heyetin toplantılarının mutabakat zaptı taahhütlerini yerine getirmeyi amaçladığını kaydetti. İran mutabakat zaptındaki şartlar yerine getirilmedikçe daha fazla müzakereye girmeyecek dedi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'la görüştü. Görüşmede Katar'ın arabuluculuk çalışmalarının devam edeceğini ve mutabakat zaptı görüşmelerine desteği teyit etti. Hem Doha hem Tahran tarafından yapılan açıklamaya göre ise İran'la ABD heyetlerinin bir araya gelmesi beklenmiyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini söylemiş, görüşmenin Doha'da gerçekleşeceğini bildirmişti.
0: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için İran'la Umman arasında ortak komite toplantısı yapıldı. Umman, Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtirken, Fransa Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la çalışma kararı aldı. Tahran'dan Fransa'nın bu kararına tepki geldi.
1: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için ilk toplantı yapıldı. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı bu sahili, küresel ekonomi için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini söyledi. Boğaz'dan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara değinen bu sahili, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirtti. Ancak seyri sefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda Umman'la birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti. Tahran'dan Macron'un açıklamasına jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Başkalarının müdahale etmesine gerek yok dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ile mayın temizleme faaliyetleri için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini belirtti. İslamabad mutabakat zaptı uyarınca mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır diyen Garib Abadi, şartlar oldukça hassas ve Fransa'ya bu durumu kışkırtarak daha da karmaşık hale getirmemesini tavsiye ediyoruz ifadesini kullandı. Umman'ın Boğaz'ı yönetecek mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde İran'ın bunu tek başına üstleneceğini de söyledi. İran Meclis Başkanı Karibaf da Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından asla taviz vermeyeceklerini ifade etti. Boğaz'dan ücretsiz geçişin yalnızca 60 günle sınırlı olduğunu vurguladı. Ayrıca İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının sona ermesinden bu yana 40 milyon varilden fazla petrol ihraç ettiğini söyledi. Petrolümüzü artık eskisine göre %20 daha yüksek fiyattan satıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için İran'la Umman arasında ortak Hürmüz Komitesi kurulmuş. Komite ilk toplantısını Umman'da yapmıştı.
0: Polonya, Rusya'yı askeri bir tesis olarak görüyor. Ülkenin dış istihbarat teşkilatı yaptığı değerlendirmede Rusya ile çatışmanın yakın bir ihtimal olduğunu belirtti.
5: Rusya ile çatışma yakın ihtimal değerlendirme Polonya'nın dış istihbarat teşkilatından geldi. Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Paweł Zota ülke basınına konuştu. Polonya'ya yönelik gerçek ve doğrudan askeri tehdidin Rusya'dan geldiğini söyledi. Zota, Moskova'nın Polonya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeleri emperyal hedeflerin önündeki engeller olarak gördüğünü ifade etti. İstihbarat Başkanı, günlük faaliyetlerimizde Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz dedi. Polonyalı istihbaratçı, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı birkaç yıl daha sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu da belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı iç politik nedenlerle başarı olarak sunmak zorunda olduğunu kaydetti. Zota, Putin bu savaştan vazgeçmeyecek çünkü özellikle iç politikada kendisini bir kazanan olarak göstermek zorunda ifadelerini kullandı. Polonya istihbaratı, Rusya'nın NATO'yu test etmeye yönelik girişimlerinin süreceğini tahmin ediyor. Örgüte göre en gerçekçi senaryo, Baltık ülkelerine yönelik ciddi Rus provokasyonları yapılması. Rusya'nın ittifakın tepkilerini dikkatle izlediğini dile getiren Zota, NATO'nun çoğunlukla siyasi yanıtlar verdiğini gördüğü için de kırmızı çizgileri giderek ileri taşıdığını ifade etti.
0: Ve yurda dönelim. Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs'ta bir önceki ayla aynı seviyede gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.883.000 kişi. İstihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
5: Mayıs ayında işsizlik oranı aynı seviyede kaldı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2.883.000 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,5 olarak arttı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,2, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.
0: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Haziran ayında açlık sınırı 35.759 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira.
5: Açlık sınırı 35.759 lira, yoksulluk sınırı 116.478 lira oldu. Türk İş, Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Mayıs ayında 35.174 liraydı. Bu rakam Haziran ayında 35.759 lira oldu. Yoksulluk sınırı 114.576 liradan 116.478 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,66 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,44 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Kuzu eti ve patates fiyatlarında artış görüldü. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi.
0: Varşova Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında pilot yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınladı. Türk F-16 uçakları yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında uçak kaçırılma

0: kodu yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı belirtildi. Mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi. Açıklamada uçağın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren iki F-16 tarafından yakından takip edilerek Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği ifade edildi. Yolcu uçağı Bulgaristan'daki Burgaz Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptığı bildirildi. Öte yandan LOT Hava Yolları'nın ilk açıklamasında olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş, ABD'de ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak yapıldı. Aktaş'ın avukatı davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istedi. Bunun üzerine yargıç erteleme kararı verdi. Duruşma 21 Temmuz'a ertelendi. Altaş hakkında 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeniden açılan dosyası kapsamında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eskişehir'de bir devlet hastanesinin müdürü bir personeli darp etti. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı.
1: Hastane koridorunda tartışma kavgaya döndü. Hastane müdürü personele saldırdı. Olay Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde 3 ay önce yaşandı. İddiaya göre hastane müdürü TY ile personel AD arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce müdür personeli yumrukla darp etti.
2: Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. İlk darbeden sonra olan her şey bir travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında da ikinci darbe edildiğimi kamera kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim.
1: Olayla ilgili soruşturma sürerken valilik hastane müdürü hakkında inceleme başlattı.
2: Darp edilmeme rağmen 3 gün nezarethanede kaldım. Darp eden kişiye herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
0: Çapkanlar ismiyle bilinen organize suç örgütüne İstanbul'da mitinde katılımıyla operasyon düzenlendi. Örgütün suç gelirlerinden ettiği 5 milyar 66 milyon lira kara parayı farklı yöntemlerle aklattığı belirtildi.
1: Yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri aklamak için her yönteme başvurdular. Suç örgütünün para aklama yöntemi bilirkişi ve MASAK raporlarına girdi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çapkanlar olarak bilinen suç örgütüyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık suç örgütünün finans ayağının deşifre edilmesi için bilirkişi ve MASAK'tan rapor istedi. Yapılan incelemeye göre örgüt, yasa dışı bahisten 5 milyar 66 milyon 473 bin lira suç geliri elde etti. Bu parayı da bankacılık sistemi, kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları aracılığıyla soğuk cüzdan hesaplarına aktarıp akladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MIT'in koordinasyonunda 27 adrese baskın yapıldı. 28 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
0: İstanbul Fatih'te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcuya altınlarını emanet eden çok sayıda kişi son aylarda birikimlerini geri alamadıklarını iddia etti. Üstelik kayıp altınlarının değeri de milyonlarca lirayı buluyor. Habertürk'ten Emine Derya'ya konuşan mağdurlar altınlarımız nerede diye soruyor.
3: Mesaj attım, geliyor. Sizin ne kadar altınınız var içeride?
4: 80 gram altınım var. 13 Cumhuriyet var. Bir tane de büyük altınlardan var.
3: Neleri var neleri yok emanet ettiler. Ancak geri istediklerinde elleri boş döndüler. Peki değeri milyonlarca lirayı bulan emanet altınlara ne oldu?
5: Uzun yıllardır burada esnaf olan bir insan.
4: Buraya güvenlik verdik, gitti paramız.
3: Burası İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu dükkanı. Mahalleli uzun yıllardır bu kuyumcuya altınlarını emanet ediyordu. Ne zaman verdiniz ve neden verdiniz o altınları?
4: Şimdi biz buna güvendiğimiz için, 20 yıllık buradaki esnaf olduğu için arabamı sattım.

0: Gittim verdim. Evimizden kaybolur diye onun için verdik.
1: Siz evinizde muhafaza etmemek adına kuyumcuya mı verdiniz?
0: Evet, güvenemedik. Evimizde çalınır kaybolur diye.
2: Ama evimden çalınır diye kuyumcuya emanet edilen o altınlar bir anda yok oldu gitti. İddiaya göre müşteriler altınlarını geri istedi ama birçoğu alamadı.
0: Sonra geldi, istemeye geldi, kurbanı kalacağız diye dedi, para yok.
1: Peki sizden başka mağdurlar da var?
0: Çok, 50-100 kişi var. 1,5 kilo olan varmış, 40 kilo olan var, 2 kilo olan var, 5 kilo olan var, hesabı yok.
1: Altın mı?
0: Hep altın.
1: 5 kilo altın, 2,5 kilo altın.
0: 40 kilo bile veren olmuş.
3: Mehmet Bey'i aradım ben, açacak mısınız dedi. Belki haftaya inşallah biraz sıkıntılar var, giderince açacağız dedi.
1: Söz konusu olayda birçok mağdurun varlığından söz edilmekle beraber işin ilginç olan kısmında mağdurların bir kısmı kuyumcu sahibinin oldukça güvenilir bir esnaf olduğunu, hatta yakın zamanda paranın tamamını ödeyeceğini söylüyor. Peki siz parayı geri alabileceğinizi düşünüyor musunuz?
4: Bizim paramızı bugün olmaz ama yakın bir tarihte, biraz ileride verir. Olmadı, veremedi. Başına bir sıkıntı geldi. Benden yana helal hoş olsun.
0: Diyor, getirip dağıtacağım ben. Nereden dağıtacak? O kadar parayı ne yaptı, ne itti, ne bilmiyoruz.
2: Mağdurlardan bazıları kuyumcu Mehmet Y. ve oğlu Melikşah Y.'den şikayetçi oldu. Polis iki kuyumcuyu gözaltına aldı.
5: İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ihmal iddiaları üzerine harekete geçti. 3 belediye başkanı hakkında işlem başlatıldı. İhmal iddiaları iki olay üzerine gündeme gelmişti. Muğla'nın Köyceğiz'i ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, Erzurum'un Narman ilçesinde ise 10 yaşındaki Murat Tutar'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandığı olaylara dair incelemeler tamamlandı. Belediyelerin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirildi. Bu kapsamda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hayvan bakım evi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği iddiaları nedeniyle de Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da araştırma ve ön inceleme izni verildi. Bursa'daki tarihi Kayıyan Çarşısı'nda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişik iş yerlerine de sıçradı. Yangında 6 iş yeri zarar gördü.
6: Tarihi çarşıda yangın çıktı. Alevler iş yerlerini sardı. Esnaf malını kurtarmak için canını tehlikeye attı. Bursa'da pideli köftesi ve bat pazarı ile meşhur tarihi binaların bulunduğu çarşıda yangın çıktı. Kayahan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satan iş yerine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer tarihi binalara sıçramaması için itfaiye yoğun çaba harcadı. 12 iş yerinin bulunduğu Kayahan Çarşısı'ndaki 6 iş yeri zarar gördü. Yer yer çökmeler meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.
5: Çanakkale'de dün tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının nedeni saman balya makinesi çıktı. Makinenin operatörü hakkında da adli işlem başlatıldı.
6: Samanları balya yapan makineden çıkan kıvılcım hem tarlayı hem de ormanı yaktı. Ekiplerin yangını söndürmesi kolay olmadı. Çanakkale'de Musaköy ve Kızılkeçeli köyleri arasındaki tarım arazisinde saman balyası yapılıyordu. Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarla birlikte büyüyen alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava ekipleri harekete geçti. Köy sakinleri de tankerlerle su taşıyıp yangına müdahale etti. 2,5 dönüm ormanla 60 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Yangına neden olan saman balyası makinesinin operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
5: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki çocuk sokakta oynarken bir anda patlama yaşandı. Nedeni bilinmeyen patlamada çocuklar yara aldı. O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.
7: Önce patlama sesi geldi. Ardından korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden. İki çocuk sokakta oynarken bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. 3 yaşındaki kız çocuğu ile 6 yaşındaki bir erkek çocuğu yaralandı.
8: Çok kötü bir ses yani, evler bile sarsıldı.
7: Yaşanan patlama sonrası aileler ve mahalleli olay yerine koştu. Yaralanan çocuklar Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
8: Dışarıda büyük bir sesle uyandık. Dışarıdan gelen bir sesle uyandık. Çocuklar içeri doğru gidiyordu. Biz içeri girdiğimizde de işte aileleri dışarı çıkıyordu. Çocuklar öyle apar topar hastaneye götürdü.
7: Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise olayın ardından sokağı kullanıma kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin inceleme sürüyor.
5: İstanbul Beyoğlu'nda sokakta scooter kullanan 4 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
6: Scooter'la sokakta oynuyordu. Bir anda yola çıkınca motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuk yaralandı. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 4 yaşındaki Şevval E. sokakta scooter kullanıyordu. İki aracın arasından bir anda yola çıkan küçük kıza 16 yaşındaki teyzenin kullandığı motosiklet çarptı. Aracın önünde sürüklenen çocuğa ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.
9: Çocuk bir anda ara sokaktan bir anda çıkıyordu öyle arabanın önünden. Sonra motorcu hızlı olduğu için bir anda çocuğa göremediği için abi sürükledi çocuğu. Bir anda çocuğun ayağını kurtarmaya çalıştı ilk başta abi.
6: Kazanın ardından olay yerine gelen anne gözyaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: İstanbul'da oto tamircisi test sürüşüne çıkardığı yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobille kaza yaptı. Kaza sonrası yaşananlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
6: Tamir ettiği otomobille test sürüşüne çıktı. Gaza fazla basınca cipe çarptı. Galerici Bahadır G. yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobili şanzıman arızası nedeniyle kağıthanede bir tamirhaneye bıraktı. Arıza giderildikten sonra tamirhanenin sahibi Erdal'a test sürüşüne çıktı. Ancak iddiaya göre gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobille Caner K. yönetimindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Polis kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücünün lüks otomobili sokakta terk ettiğini tespit etti. Yapılan incelemede aracı Erdal Ağa'nın kullandığı belirlendi. Erdal Ağa'ya ehliyetsiz araç kullanmak dahil 4 suçtan yaklaşık 175 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira para cezası verildi. Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.
5: İstanbul'da yaşayıp her gün direksiyon başında olanların çilesi bitmiyor. Sabahları acaba park yeri bulabilecek miyim sorusuyla evden çıkanların korktuğu başına geliyor. Tek bir boş park yeri bulabilmek için aynı sokağı defalarca tarayanlar var. Bir de üzerine yol kenarlarını işgal edenlerle karşılaşıyorlar. Aslı Ömer Aktaş ve Erdi Demir sokaklardaki park sorununu görüntüledi.
10: Çile yani bizim için buraya araçla gelmek maalesef.
11: Burada kavgalar çıkıyor. İnsanlar birbirine gergin ortamlar oluşuyor.
12: Hatta bir ara buradan bir cinayet oldu.
13: Herkes birbirine anlayışlı olması gerekiyor. Yoksa herkes haklı.
14: Esnaf malı nasıl indireceğim diyor. Mahalle sakini park yeri yok deyip isyan ediyor. Günün her saati park sorunu yaşanan sokaklar, yer tutmak için konulan tabure, duba, el arabası hatta çuvaldan geçilmiyor.
15: Yastan var evde. Yani Allah korusun yangın oluyor, ambulans gerekiyor mesela itfaiye. Hiçbir yani çağırdığın zaman olmuyor.
14: Bu görüntüler Fatih ve Zeytinburnu'ndan.
16: Boş park yeri var sanıyorsunuz. Tam yanaşacakken karşınıza bir el arabası çıkıyor. Vatandaş park edecek yer bulamazken dükkan sahipleri bu konuda çaresiz olduklarını söylüyor.
11: Burada esnaf da haklı, sakinler de haklı. Çünkü esnaf mal girişi, gidişi oluyor. O yüzden sürekli önünün açık kalması gerekiyor. Ama burada oturanların da park edecek bir yerleri kalmadığı için onlar da mecburen çekiyorlar.
14: Park yeri bulmak için aynı sokakta defalarca tur atan araç sürücüleri için bu manzara artık sıradan. Çünkü şikayet de etseler, böyle işgal olmaz da deseler bir türlü çözüm bulunamıyor.
17: Park yeri ararken otoparka ödeyeceğim paradan daha fazlasını yakıt olarak harcıyorsun. Onun için buraya geldin, baktın yok, doğru tıpış tıpış gidip bir yere park etmen lazım.
14: Aracını park edenler şanslı ama öyle gün boyu park yok. Bu kez de zamanla yarış başlıyor.
10: 5 dakika önce arabamı müsait bir yere park etmiştim. Mal gelecek dediler, çekmek zorunda kaldım. Biz bunu günde 3 kez falan yaşıyoruz.
14: Esnaf yolu kapatmasa bile bu kez de motosiklet işgali var.
17: Koca Mustafa Paşa'da çok ciddi bir trafik problemi var. Park problemi var. Yaya kaldırımına park eden motorlar, buna benzer çok büyük sıkıntı var bu bölgede.
14: Mal indirme telaşındaki esnafsa biz ne yapalım diyor.
12: Adam icabında hafta sonu hariç arabasını çıkartmıyor. Biz de gün içinde mal getiriyoruz, mal indirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Yolu kapatmak zorunda kalıyoruz mesela. Yıl ortasında arabayı durduruyoruz. Artık herkes birbirine rica ediyor. Artık piyasayı bildiği için herkes birbirini idare ediyor. Yapacak bir şey yok.
14: Gerginlik hiç bitmiyor. Hatta neredeyse her gün kavga var. Herkes bir çözüm istiyor.
13: Vallahi herkes haklı. Vatandaş daha çok haklı çünkü evinin önünü. Esnaf daha çok haklı çünkü iş yerinin önünü.
5: Hatay'da arazisine sürekli izinsiz hafriyat dökülen esnaf çözümü kamera taktırmakta buldu. Kamyonları kamerayla görüntüleyen esnaf yanlışlıkla döktük sözleriyle şaşkına döndü.
6: Moloz dökme alanına para vermek istemediler. Esnafın boş arazisini kaçak döküm alanına çevirdiler. Yakalanınca da yanlışlıkla döktük dediler.
18: Bazen iki araba, bazen üç araba geceleri döküp kaçıyorlar.
6: Hatay'da mobilyacılık yapan Mehmet Tahir Bozoğlan'ın iş yerinin yan tarafında geniş bir arazisi vardı. O arazi kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu şoförlerinin uğrak mekanı oldu.
18: Gizli gizli gelip burada döküm yapıp kaçıyorlar. Plakalar da gizliyorlar kimi.
6: Yapılan kaçak dökümden sonra arazisini temizletmek için her defasında kendi cebinden para ödeyen esnaf çözümü kamera taktırmakta buldu.
18: Plakalarını da tespit ettik. Kamera görüntülerimiz de var. Gerekli yerlere şikayet de ettik. Yanlışlıkla döktük. Hepsi bir yanlışlıkla dökme hikayesidir gidiyor.
6: Mehmet Tahir Bozoğlan uzak moloz döküm sahasına gitmemek ve o alana para vermemek için kaçak döküm yapanlara ceza kesilmesini istiyor.
18: Birçok yerde Antakya'nın birçok yerinde herkes şikayetçi bunlardan. Bunları yakalasınlar. Hepsi plakalarını da gizliyorlar. En ağır cezayı versinler bunlara.
5: Gelir tamamlayıcı aile destek sistemine ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. Bu sistemle en düşük emekli maaşının yasayla düzenlenmesi yerine hane halkında belirlenen rakamın altında kalan gelirin kamu desteğiyle tamamlanması planlanıyor.
6: En düşük emekli aile için her yıl düzenleme yapılmasının önüne geçilecek. Haneler için bölgelere göre bir gelir eşiği belirlenecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek.
19: İşte ömrünü ülkesine, milletine adayan.
6: AK Parti'nin Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ele alındı. Düzenlemeyle bütçe planlaması yapılarak ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanması hedefleniyor. Teklifin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine gelir tamamlayıcı aile sistemi devreye girecek. Düşük gelirli haneler için gelir eşiği belirlenecek. Seçenekler arasında hane başında kişi başı gelir için asgari ücretin 3'te 2'si oranında eşik belirlenmesi de bulunuyor. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğinin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Yeni sistemle birbirinden farklı olan ancak sınırın altında kalan tüm emekli maaşlarının ihtiyaca göre eşitlenmesi öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış da belli olacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
5: Bitkiler bilinçli kullanımda şifa kaynağı olabiliyor. Bilinçsiz kullanımsa maalesef hayatları kabusa çeviriyor. İşte tam da böyle bir haberimiz var şimdi sırada değerli izleyiciler. Arkadaş tavsiyesiyle bitki karışımı kullanan 70 yaşındaki adam karaciğerinden oldu.
20: Karnımdaki gaz çıkmayınca şişkinlik oluyordu. Rahatsız oluyordum. Sonra biri, bir dostum dedi ki ya ben de öyleyim dedi. Bir şey kullanıyorum dedi. Ne dedim o? Ot dedi.
6: Kabızlık ve gaz sorunu vardı. Arkadaşının tavsiyesine uydu. Sonu ameliyat masasında bitti.
21: Bir hafta kadar kullanmış. Sonrasında hastada sarılık başlamış. Karaciğer değerleri yükselmiş. Geçen süre zarfında 3-4 ay içerisinde hastanın sarılığı hiç geçmemiş. Defalarca başka hastanelere de başvurmuş, kan değişimleri yapılmış. En sonunda nakil kararı alınmış.
6: İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Medet Akan, kabızlığına çözüm için arkadaş tavsiyesiyle yaklaşık 10 bitkinin bulunduğu bir karışım içti.
20: Birdenbire başladı halsizlik. Koltukta uyumaya başladım. Öyle böyle dediler ki bir doktora gidelim. Gidelim.
6: Doktorların muayenesinde karaciğerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Medet Akan, kızından alınan karaciğerle hayata tutundu.
21: Hastamızın kullandığı etken maddelere bakıldığında aslında bunların hepsi masum gözükebilir ama bu toksik hepatit dediğimiz bir tablo bu. Toksik hepatit olmuş hasta.
6: Uzmanlar bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımı ile ilgili uyardı.
21: Yan komşunuzda, arkadaşınızda size bir şey yapmamış olabilir ama sizin genetiğinizde karaciğerinizin mekanizması farklı çalışıyor olabilir ve siz de bu hastamızda olduğu gibi karaciğer hasarına yol açabilir. İkincisi, siz kronik olarak bazı ilaçlar kullanıyorsunuzdur, reçeteli ürünler. Onlar size zarar vermiyordur ama tutup bu ürünler o ilaçları zararlı hale getirebilir.
5: İspanya'da Sanchez liderliğindeki hükümetin hayata geçirdiği göçmen yasalaştırma programında başvuru süresi sona erdi. 1 milyon düzensiz göçmen çalışma ve oturma iznine başvurdu.
14: Düzensiz göçmenlere yasal statü sağlayan AF programına 1 milyondan fazla başvuru yapıldı. Göçmenlerin çalışma ve oturma iznine yaptığı başvuru oranı rekor kırdı. İspanya'da Sanchez liderliğindeki sol hükümetin Nisan ayında hayata geçirdiği göçmen yasallaştırma programında resmi başvuru süresi sona erdi. İspanya hükümeti ilk etapta çoğunluğu Latin Amerika kökenli olmak üzere yaklaşık 500 bin kişinin bu haktan yararlanacağını öngörüyordu. Başvuru süresinin dolmasıyla birlikte bu rakam 1 milyon barajını aşarak büyük bir rekora imza attı. İspanya Başbakanı Sanchez, bu hakların ve sorumlulukların tanınmasının ne kadar gerekli olduğunu açıkça göstermiştir dedi. Yaşlanan nüfus ve kırsal bölgelerdeki insansızlaştırma karşısında İspanya ekonomisini ve emeklilik sistemini ayakta tutabilmek için göçmen iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ancak başvuruların yüksek olması herkesin doğrudan yasal statü alacağı anlamına gelmiyor. Adayların öncelikle adli sicil kayıtlarının tamamen temiz olduğunu ve 1 Ocak tarihinden önce İspanya'da kesintisiz olarak en az 5 ay geçirdiklerini resmi belgelerle kanıtlaması gerekiyor. İspanyol makamlarının evrakları incelemek ve yalnızca İspanya sınırları içinde geçerli olacak çalışma ve oturma izinlerini karara bağlamak için 3 aylık bir süresi bulunuyor. Avrupa genelinde hükümetler yükselen aşırı sağın baskısıyla göç politikalarını sertleştirirken Sanchez açık kapı politikasının Avrupa'daki tek kalesi haline geliyor.
5: Bir ara verin, saat başında yeniden birlikte olacağız.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 33, Kocaeli güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava açık ve güneşli, Antalya 35, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Konya güneşli 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 40, Mardin güneşli 31 derece.

0: Haber Türkçe aranın ardından saat dilimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. NATO zirvesi için Ankara'da güvenlik önlemleri üst seviyede. Ankara Emniyetine bağlı tüm birimler sahada görev yapıyor. Zirve için Operasyon Turkuaz devreye alındı ve atlı polis grup amirliği ekipleri de 22 atlı polisle zirvede görev yapacak.
1: Atlı polisler, asayiş ve trafik ekipleri, güvenlik çemberi oluşturuldu. Ankara'daki NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz planı uygulanıyor. Güvenlik planı kapsamında başkent genelinde geniş çaplı uygulamalar başlatıldı. Ankara'da Kızılay'da atlı polis grup amirliği ekipleri de denetim yaptı.
2: NATO zirvesine günler kala Ankara Emniyeti teyakkuzda, tüm birimler sahada. Zirve boyunca 22 atlı polis görev yapacak.
1: Kalabalık ortamlar ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen atlar, caydırıcılığı artırmak için devriyede olacak. Şehrin yoğun noktalarında faaliyetlerini sürdürecek. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenen bölgelerde çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Zirve güzergahları, kritik tesisler ve yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışacak. Yabancı devlet heyetlerinin ve ziyaretçilerin ağırlanacağı süreç öncesinde oteller, eğlence mekanları, kafeler ve umuma açık iş yerleri detaylı şekilde denetleniyor. Kamu düzenini bozabilecek dilencilik, değnekçilik,

0: hanutçuluk ve benzeri faaliyetlere yönelik uygulamalara da ağırlık verildi.
1: 7-8 Temmuz tarihinde düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Ankara önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Onlardan birisi de SETA ve Münih Güvenlik Konferansı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Alaizin Ankara Konferansı. 2 gün sürecek konferansta küresel gündem başlıkları ele alınacak.
0: NATO'nun geleceği, bölgesel ve küresel gündemle Türkiye'nin NATO içindeki rolü. Tarihi NATO zirvesi öncesi Ankara önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak.
2: 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında SETA ve Münih Güvenlik Konferansı arasında müttefikler Ankara'da başlığında bir konferans düzenlenecek. Konferans 2 gün sürecek.
0: Konferans kapsamında düşünce kuruluşları, medya, uluslararası örgütler, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından oturumlar düzenlenecek. Panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve arka plan briefingleri gibi farklı formatlar yapılacak.
2: Konferansın ana teması NATO'nun Ankara zirvesine uygunluk gösteriyor. Bu anlamda ittifakın özellikle karşı karşıya olduğu meydan okumalar, savunma harcamalarının geleceğine yönelik kritik tartışmalar ve NATO'nun önümüzdeki yıllarda nasıl bir değişim ve dönüşüm geçireceğine dair temel konular bu panellerde tartışmaya açılacak. Konferans Ankara Palas'ta gerçekleşecek, tarihi bir mekan. O anlamda da sembolik bir önemi olduğunu söyleyebilirim.
0: Konferans kapsamında 45 farklı kuruluş yer alacak. Birçok yabancı devlet başkanı, savunma ve dışişleri bakanı da ağırlanacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın NATO'ya yönelik politikalarında bir değişiklik söz konusu. Bu anlamda Avrupa ile ABD arasında NATO üzerinden yaşanan son dönemde bir gerginlik var. Bütün bu konular zirve boyunca, konferanslar boyunca, paneller boyunca tartışmaya açılacak.
1: Yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağına peş peşe operasyon yapıldı. İki farklı operasyonda 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalara dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
0: Hedefte suç çeteleri vardı. Ayrı ayrı operasyonlar yapıldı. 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamındaysa yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı bahis ağına yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.
1: ABD ile Tel Aviv yönetimi arasında ipler geriliyor mu? İsrail Devlet Televizyonu Kan'dan çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre Beyaz Saray, İsrail yönetiminden acilen Gazze'nin imarına tekrar başlamasını istiyor. Hatta Hamas silah bırakmamış olsa bile.
0: ABD'den İsrail yönetimine Gazze'nin yeniden imarı için içinde bir takım kritik maddelerin yer aldığı belge sundu. Haber İsrail Devlet Televizyonu Kan'dan geldi. Kan'ın haberine göre sızdırılan belgede Tel Aviv yönetimini Gazze politikasında köşeye sıkıştıracak maddeler bulunuyor. Belgeye göre ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de bir an önce inşa sürecinin başlamasını istiyor. Hatta Hamas silah bırakmasa dahi yeniden inşa çalışmalarının başlaması gerektiği vurgulanıyor. Yeniden imar planı kapsamında İsrail'den sadece Gazze'deki su, elektrik ve altyapı projelerine izin vermesi istenmiyor. Aynı zamanda 4G iletişim ağının yeniden açılması ve silah bırakanlar için şartlaf uygulaması şart koşuluyor. Gazze'de yaşayan sivilleri de

0: gündemine alan belgelere göre Hamas'ın kontrolündeki bölgelerde yaşayan Gazze'lilerin 2026 sonuna kadar Barış Konseyi yönetimindeki güvenli alanlara taşınması öngörülüyor. Ayrıca savaş sonrası dönem için teknokrat bir hükümet merkezi ve uluslararası istikrar gücü üslerinin inşasına izin verilmesini şart koşuyor. Beyaz Saray yönetiminin 16 Ocak'ta duyurduğu Gazze geçiş planıyla uyumlu olan bu maddede belgede yer alıyor. Buna göre ABD yönetimi, İsrail'e Hamas silah bırakmamış olsa dahi Gazze'de yeni bir savaş seçeneğinin masada olmadığı mesajını veriyor. Beyaz Saray'dan gelen taleplere henüz Tel Aviv yönetimi tarafından bir karşılık gelmedi. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırıcı isimlerin söylemlerine bakıldığında ordu güçlerinin Gazze'den çekilmeyeceklerini vurgulamışlardı.
1: Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı ard arda vuran iki depremde can kaybı 1943'e yükseldi. 10 binden fazla Venezuela'da yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgeye Türkiye'den de yardım eli uzandı.
0: ...7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Venezuela'da can kayıpları her geçen gün artıyor. Aralarında AFAD ve TSK DAK timlerinin de yer aldığı uluslararası ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarının merkezi depremden en çok etkilenen bölge olan La Guaira. Ekipler ummalı çalışmalarını sürdürürken bir mucize yaşandı. 21 yaşındaki bir genç depremden 106 saat sonra kurtarıldı. 12 yaşındaki bir çocuk ve bir köpek yavrusu da enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yaklaşık 45 bin kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Venezuela'da 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD ve TSK DAK timleri de La Guaira'daki çalışmalara katılıyor. Ekipler bir yandan da insani ihtiyaçların belirlenmesi için çalışıyor. Venezuela Savunma Bakanı González López ve Dışişleri Bakanı Yves Gil Türk ekiplerini ziyaret etti. López, Türk ekibiyle yaptığı sohbette, okyanusun öbür tarafından kalkıp gelmiş olmanız sizin ne kadar iyi organize olduğunuzu gösteriyor dedi. Bölgede Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği görev yapıyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören 855 binadan 189'u tamamen çöktü. 22.619 kişinin etkilendiği depremlerin ardından evlerini kaybedenler için 15 barınak ve 50 geçici kamp inşa edildi. Bölgede yaşanan artçı depremlerin çalışmaları olumsuz etkilediği belirtiliyor.
1: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşandı ve rekor sıcaklık seviyeleri kıta değiştirerek ABD'de de etkili olmaya başladı.
0: 100 yıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı, rekor kırdı. Can kayıpları artarken Avrupa'dan ABD'ye birçok noktada kırmızı alarm veriliyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı can kaybı 1000'i geçti.
2: Evden neredeyse hiç çıkmadım ve ter içindeyim. Bu dayanılmaz bir durum. İki gündür evden çıkmadım ama ekmeğim, her şeyim bitti. Bu yüzden çıkmak zorunda kaldım.
0: Almanya'da aşırı sıcaklar ulaşım ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkilerken turistler de zor anlar yaşıyor.
3: Ben Avustralya'dan geliyorum ve orada da oldukça sıcak günler geçiriyoruz. Ama bunun gibi bir şey hiç yaşamadık. Beklediğimden çok çok daha fazla sıcak.
0: Sıcak havanın tetiklediği kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde de yolcu gemisi karaya oturdu. Köln'de seyreden gemi dönüş manevrası sırasında sığlığa oturarak mahsur kaldı. Rekor sıcaklıklar İsviçre Alplerinde de görülmemiş buzul erimesine neden oldu. Avrupa kıtası aşırı sıcaklara teslim olurken ABD'de de benzer durumlar yaşanıyor. New York tarihinde ilk kez ısı acil durum planı devreye alındı. New York sakinleri serin kalabilmek için parklar ve gölgelik alanlara yöneldi. Meteorologlar, mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
1: Emin Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapanış programına katıldı. Koruyucu ailelerin insanlığa örnek olduğunu belirten Emin Erdoğan çağrıda bulundu. Koruma altında olan 15.803 çocuğumuz var. Gelin onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım, dedi.

0: sadece onun kaderini değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar.
1: Koruyucu aile olmanın önemini anlattı. Kimsesiz çocuklara sahip çıkan ailelere teşekkür etti.
0: Kendi çocuğu, torunu olduğu halde koruyucu aile olmak için can atan anne babaları gördük. Bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkanlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin yiğit anne babalara dönüşmesine hep birlikte şahit olduk.
1: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapanış programına katıldı. Koruyucu aile rakamlarına ilişkin bilgi verdi.
0: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9277 koruyucu ailemiz, 11022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar. Bu çocukların 1345'i özel gereksinimli çocuklar. Hali hazırda kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında olan 15803 çocuğumuz var. Gelin onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım. Evlerimizin ve gönüllerimizin kapılarını bizlerin ilgisine, şefkatine, sevgisine hasret bu evlatlarımıza açalım.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekti.
2: Bu salondaki her bir koruyucu ailemiz o mirası geleceğe taşıyan gönül elçileridir. Sizlerin varlığıyla çocuklarımız hayata güvenle tutunuyor. Sizlerin açtığı her kapı bir çocuğun geleceğine açılan umut kapısı oluyor.
3: Motosikletlilerin trafikteki sayıları 8 milyona yaklaştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre her iki kazadan birine motosikletliler karışıyor. Motosikletliler de araç sürücüleri de birbirini suçluyor. Peki kim ne istiyor? Ali Antok kazaya karışan motosikletlilerle ve araç sürücüleriyle konuştu, izleyelim.
4: Sağına sola bakmıyorlar.
5: Ters yönden giren araç onu metrelerce havaya uçurdu.
4: Köprü çıkışına yakın bir yerde beyaz bir araç köprüye ters girdi ve kafa kafaya çarpıştık. 2 seneye yattım, 3 ameliyat geçirdim.
5: Yaşama tutunduktan sonra mesleğine geri döndü. Kuryelik yapan Çetin Göğsu, ölümden dönen motosikletlilerden sadece biri.
6: 3,5 sene bir fiil yattım. 2 tane ameliyat geçirdim. Çalışamadım. Bak hala bak 6 santim bacağımda kısa var.
7: Taralı alanın direkt önüme zıplamasından ötürü ben kaza yaptım.
6: Sol şeritte gittiğim halde beni görmedi. Arka kuyrukten vurunca beni fırlattı. O hala omuzumda sakatlığı yaşıyorum.
5: Mikrofon uzattığımız motosiklet sürücülerinden kaza geçirmeyen neredeyse yok. Peki bu kazaların sebebi ne? Motosiklet sürücülerine göre araç sahipleri aynalara dikkat etmiyor ve kendilerini trafiğin bir unsuru olarak bile görmüyor.
7: Aynalardan bizi görmemesi.
8: Biz aynalara bakmadan bu arabayı nasıl kullanacağız yani? İmkanı var mı?
9: Motorcu bir araç olarak görmüyorlar ya. Araçların sağına giriyorlar. Araçların sağına, solumuza gelsinler görelim.
10: Bir motosikletin otomobili sağdan geçmesi yasal mı? Hayır değil.
6: Sürücülerle özellikle cep telefonlarla çok oynadıkları için bizi görmüyorlar.
7: Arabanın arkasından git, önünden git, yanında ne işin var?
11: Paket var, o yüzden hızlı gidiyoruz. Bir paket atıp bir paket daha atmak için mecburen hızlı gitmek zorundalar.
5: Motosiklet sürücüleriyle normal araç sürücüleri trafikte her gün karşı karşıya geliyor.
10: Korna nerede? Burada. Sürekli böyle gidiyorsunuz ama.
11: Hayır, hayatta kullanmıyorum.
10: 16-25 yaş arası maalesef. Sürekli
11: bu sıkıntıyı yaşıyor.
10: Bu sıkıntı var değil mi? Bu ne yapıyor? Otomobilciyi kızdırıyor.
9: Bize hata yaptırıyorlar.
5: Kuryelerin en çok kaza yapma nedeni hızlı teslimat için hız yapmaları.
12: Ben 12 saat çalıştığım için motorun üzerinde.
10: 12 saat çalışıyorum diyor.
9: Fazla.
10: Tırcı bile 9 saat çalışıyor. Bu yorgunluk sinir getiriyor. Bu yorgunluk sinir getirince hızlanmaya çalışıyor.
13: Yol daraldığı anda bir anda önüme geçti.
8: Dörtleri yakıyoruz, indirmeye çalışıyoruz. Ya kapıya çarpıyorlar ya yolcuya çarpıyorlar.
14: Puanında düşmemesi gerekiyor ki sıralamada yükseklerde olup belli saatleri seçip çalışabilelim o saatlerde. Onlar hep tabii bizi neyi aceleye sevk ediyor.
13: Nereden çıkacaklarını tahmin edemiyoruz yani, kestiremiyoruz.
5: Çalışma saatleri bile acele etmesine bağlı olan kuryeler onları sürekli aynalardan takip ediyor.

0: takip eden araç sürücüleri. Ölümcül kazaların önüne geçmenin en temel yolu hızı düşürmek, kurallara uymak.
1: İnsanları da 8 saatten fazla çalıştırırsan yol güvenliğini ve yorgunluğu önleyemezsin, kazayı önleyemezsin.
2: Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründe önde gelen kentlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta sahte altın üretimine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Atölyelerde üretilen sahte altınların piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.
3: Darphanede basılması gereken zinet altınları atölyelerde bastılar. Vatandaşa sahte altın sattılar.
4: Değerinden dolayı sahtecilik her zaman ön plana çıkıyor.
3: Kahramanmaraş, Türkiye'nin önde gelen altın üretim ve kuyumculuk kentlerinden biri. Atölyelerde işlenen altınlar her gün Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İşte o atölyelerin bazıları bu kez yaptıkları işle değil, bir sahtecilikle gündemde.
4: Maalesef ki bizim de aramızdan zaman zaman çürük elmalar çıkıyor.
3: Milyonlarca liralık vurgunu ortaya çıkartan soruşturma Mart ayında yapılan bir ihbarla başladı. O dönem yapılan operasyonda 977 adet sahte mühürlü altın ele geçirildi. Sahte altınların kimler tarafından üretilip nerelere satıldığının belirlenmesi için Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in talimatıyla 12 kişilik özel bir ekip kuruldu. O ekip 168 gün boyunca ismine ulaştığı 25 kişiyi takip etti. Bu kişiler sektörde vitrinci, imalatçı ve pazarlamacı olarak tanınan kişilerdi. Özel ekipteki polisler şüphelilerin altın sattığı kuyumculardan müşteri gibi altın aldı. Bunları analiz ettirip darphane basımı olmadığını kesinleştirdi.
4: Darphanenin basması gerekeni piyasada balımını yaptırarak piyasaya süren kişiler var. Bunların çoğu kuyumcu bile demeye dilim varmıyor.
3: Toplanan tüm deliller sonrasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Şüpheliler darphane tarafından basılması gereken zinet altınları olması gereken ayar ve ağırlığın altında basıp satıyordu. 10 ilde yapılan operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Şüphelilerin çoğunluğu imalatçı ve çantacı diye tabir edilen pazarlamacılar. Operasyonda çok sayıda sahte kalıp ayarı ve gramı düşük altın ele geçirildi. 30 kuyumcudaki çeyrek, yarım ve tam altın gibi ürünlere sahte olup olmadığının belirlenmesi için el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından operasyonla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
4: Alışveriş yaparken darphane tarafından basılıp basılmadığını mutlaka sormaları lazım.
2: Dünya Kupası'nda Fas'ın zaferi rakip Hollanda'nın sokaklarında da kutlandı. Lahey'de toplanan Faslı göçmenler sert polis müdahalesiyle karşılaştı.
5: Fas Hollanda'yı eleyince Hollanda'daki Faslılar sokağa döküldü. Hollanda polisi o sevince tahammül edemedi. Meksika'da oynanan son 32 tur mücadelesinde Hollanda ile karşılaşan Fas, normal süresi ve uzatmaları bir bir tamamlanan maçı penaltılarda 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Fas'ın tur atlamasının ardından Hollanda'nın Lahey kentindeki binlerce Faslı taraftar sokaklara döküldü. Ancak kutlamalar kısa süre içinde Hollanda polisinin sert müdahalesiyle gölgelendi. Lahey sokaklarında yürüyüş yaparak zaferi kutlayan Faslı taraftarlara atlı polislerin de destek verdiği güvenlik güçleri tazikli su ve coplarla müdahale etti. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte sokaklarda arbede yaşanırken çok sayıda Faslı taraftar yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Hollanda'da bu arbede yaşanırken Fas'ın başkenti Rabat'ta ve maçın oynandığı Meksika'daki Monterrey Stadı çevresinde tam bir karnaval havası hakimdi. Geç saatlere rağmen meydanları dolduran binlerce futbol sever dev ekranların önünde tarihi zaferi coşkuyla kutladı. Turnuvanın favorilerinden Hollanda milli takımını eleyen Fas, Dünya Kupası'nda son 16 turunda Kanada ile üstünde karşılaşacak.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşama hoş geldiniz. Tabii konumuz Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün bir hadise var. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün bir hadise yaşansın, böyle olsun manasına gelen bir cümle değil. Ama vaka bu. Hadiseler böyle cereyan ediyor. Yani bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası mahkeme kararıyla CHP'nin başına dönen eski genel başkan MYK toplantısı yapıyor. Acayip kararlar alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki il başkanları disiplin kuruluna sevk ediliyor, görevden alınıyor. Hem de öyle bir iki değil, onlarla ifade edilen oranda. Diğer yanda Özgür Özel grup toplantısı yapıyor. Grup başkanı, partinin genel başkanı o toplantıda yok. Oradaki konuşmayı yapan grup başkanı Özgür Özel ise bambaşka şeyler söylüyor. Yani diyor ki eğer bir kapı kapanırsa öteki kapı açılır. Bu ne demek oluyor? Yani grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında aslında yeni bir parti kurdu da bunu mu fahş ediyor? Neler oluyor? Bunların hepsine bakacağız, hepsini konuşacağız. Tabii gerçekten paralel bir başkanlık iddiası var. Yani ortada bir genel başkan, bir de paralel bir yapıdan bahsediliyor. Bu paralel sözcüğünü kullandığımda insanlar o FETÖ dönemlerini falan hatırlamasın lütfen. O anlamda değil. Yani başka bir şeyi kastederek söylüyorum. Özellikle bunu ifade etmek isterim. Yani o paralellik, burada mevcut bir yönetim var mahkeme kararıyla da olsa, o yönetime, onun karşısında başka bir yönetim var ve onları tanımıyor. Yani Kılıçdaroğlu böyle bir ifadeyi kullanıyor değil mi Kerem? Kılıçdaroğlu ekibi buna paralel yapı diyor. Teşkilat diyor vesaire. Peki yeni parti meselesi, ama bir de bugünkü konuşmada dikkat çeken bir şey vardı. Bir karpuz hadisesi. Vallahi bunu yayından önce epey tartıştık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün grup başkanı Özgür Özel tarafından bir karpuz betimlemesiyle ortadan ikiye ayrılmak istendi. Ama karpuzun sapını bile zor aldılar. Sadece karpuzun sapını alabildiler tanımlamasıyla, örneğiyle birdenbire hepimiz böyle ekrana kala kaldık. Yani CHP ve karpuz. Ne bileyim, bu karpuz işine de bir bakacağız. CHP bir karpuz mudur? Karpuz gibi ikiye ayrılır mı? Niye ayrılsın ayrıca? Bu benzetme neden yapılıyor bugünlerde? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Avukat Ertuğrul Akar'la. Avukat Ertuğrul Akar stüdyoda, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Avukat Yiğit Acar'la.
2: İyi akşamlar.
0: Yiğit Acar burada. Özellikle Yiğit Acar'a çok iş düşecek çünkü epey bir sorumuz var.
2: Seve seve.
0: Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Sayın Müftüoğlu hoş geldiniz efendim.
3: Hoş buldum.
0: Bu arada Murat Gezici, epey zamandır yayın yapmıyorduk. Kamuoyu araştırmacısı, sevgili Murat Gezici hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Aytun Çerkin, Nefes Gazetesi yazarı. Sevgili Aytunç da bizimle birlikte. Ama özellikle Özgür Özel'in konuşmasını, Aytunç'un bir şerh etmesini, izah etmesini isteyeceğim. Çünkü enteresan başlıklar var. Bir kapı kapanırsa öbürü açılır diyor.
3: Evet.
0: O zaman bir parti kuruldu da sadece adını mı zikretmiyor? Açılan o kapı nedir ya da açılacak olan, onu değerlendireceğiz. Hasan abi burada, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hasan abi hoş geldin.
4: Eyvallah.
0: Teşekkürler, sağ olasın. Şimdi gerçekten çok acayip bir program yapacağız. Bu başlıkları tek tek tartışacağız. Önemli görsellerimiz, önemli videolarımız var. Mesela biraz sonra bu salı günleri ne oluyor meselesine Yiğit Acar'la bir başlayacağız. Ama önce kısa bir ara.
5: Her 8 kadından

0: biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Döndük ve devam ediyoruz. Nedir ne değildir başlıyor. Biraz önce kısaca başlıklardan bahsettim. Ve tabii şimdi değerli konuklarımla meseleleri tek tek tartışacağız. Ama önce şöyle başlayacağız. Yiğit Acar, hukukçu. Birlikte ayaktayız. Niye ayaktayız? Çünkü gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde her salı günü sevgili Yiğit, herkes nefesini tutuyor. Bu hafta CHP'de ne olacak diyor. Yani her salı Cumhuriyet Halk Partisi patlamaya hazır bir bomba gibi. Gerçi bu hafta bir karpuz meselesi döndü. Onu da konuşacağız ama şimdi bu bir rutin mi artık? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine bir salı, yine iki CHP, senin olduğun tarafta Özgür Özel grup başkanı, benim olduğum tarafta Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Yanlış yere duruyorsunuz.
3: Yani evet.
1: Değişelim mi?
4: Yoksa? Yok şöyle.
1: Geçen hafta da oldu aynı şey.
4: Hiç sorun yok.
1: Ama geçen hafta Hasan abi ne dedi? Öyle bir görüntü var ki dedi, başımın üstünde yeri var gibi duruyor. Öyle oldu, evet, değil mi?
4: Kemal Bey'in fotoğrafı orada.
1: Kemal Bey'in fotoğrafı vardı.
2: Şimdi bu senin başın üzerinde.
1: Arkadaşlar kasıtlı yapmışlar.
4: Hiç sorun yok. Bunu çözebiliriz aramızda.
1: Bak şimdi bu Cumhuriyet Halk Partilerin böyle bir şeyi var. Herkese biz kardeşiz diyorlar. Sonra ha buyur. Grup toplantısı orada, MYK burada.
4: Bunların hepsi çözülecek.
2: Yusuf'u da kuyuya kardeşleri atmıştı ama.
4: Evet, öyle de bir mazimiz var dünya öyle tarihinde. Mi?
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadar sürecek? Önce bir buradan başlayalım.
4: Ben bunu geçiş süreci...
1: Bu gerçekten ne kadar sürecek? Çünkü bu alışılmış bir şey değil. Yani değil. Milletin kabul edeceği bir şey değil. Ya Cumhuriyet Halk Partisi tamam. Ciddiye alıyoruz. Değerlendiriyoruz. Haber yapıyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Hani biraz işin her şeyde olduğu gibi şakasını da yapıyoruz. Hayatın içinde her şey olur. Ama kardeşim bu sürdürülebilir bir şey değil ki. Her hafta bir parti iki tane toplantı yapar mı yani? Bu ne kadar sürecek bu iş?
4: Tamam, manşete veriyorum. Bu geçiş süreci. Temmuz ayı içinde bu sorun çözülecek. Yani yaklaşık 15 Temmuz.
2: Yarın 1 Temmuz.
4: 20 Temmuz bandında.
1: Evet. Yani artık bir ne olacak verilir da çözülecek?
4: Şöyle diyelim. Sayın Özgür Özel'in cephesine bakalım. Bir kendilerince takvimleme koydular. 20 Temmuz'a kadar yani adli tatil var biliyorsunuz.
1: 20 Temmuz'da adli 20 tatile
4: Temmuz'da
1: kadar.
4: Adli tatil var. O tarihe kadar bir yargı kararı beklediklerini beyan ettiler. Ki öyle bir yargı kararı gelmez. Bunu söyleyelim.
1: İki, sen hukukçu olarak gelmez mi diyorsun?
4: Tabii şöyle.
1: Bir saniye. Ertuğrul Akar.
5: Evet.
1: O 20 Temmuz'a kadar yargı kararı gelir mi?
5: 20 Temmuz'a kadar.
1: İşte bak geldi. 20 Temmuz'a kadar çok kısa bir yargı kararı çıkar mı?
5: Hayır canım.
1: Çünkü onu bekliyor diyor Özgür Özel. 20 Temmuz'a kadar çıktı.
5: Seçimi geçer ya.
1: Hangi seçimi?
5: Bir sonraki.
4: Genel seçimi geçer. Diyor.
1: Nasıl yani? Bir sonraki seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne
5: gelir. Ya benim en son gönderdiğim dosyamın 7. senesi bitti ya.
1: Ya şimdi senin dosyanla Cumhuriyet Halk Partisi
5: tabii,
1: aynı şey mi ya?
5: Tabii aynı şey ya. Daha önemli benim dosyam ya.
1: Nasıl?
5: 7 sene, 7 sene olmuş ya.
4: Ben de davacıyım diyor adam ya. Ben de davacıyım diyor.
1: Ya şey olur mu?
5: İşin yani şakası bir tarafa.
1: Tabii şakası bir tarafa
5: ama. Temmuz, 20 Temmuz imkanı yok. Mümkün değil.
1: Neden?
5: Ya çünkü bunun zaten bir sefahati var, dosya incelemesi var. Büyük ihtimalle istinaf da şey isteyecektir. İBB dosyasındaki evrakları hem usul incelemesi hem esas...
1: Hayır, bunun İBB dosyasıyla ilgisi var mı?
5: Tabii ki ceza dosyasındaki delilleri alıp kullandılar ya burada. Yani hem Ankara
2: yani
5: dosyasındaki...
2: Yani yarınki davanın dosyalarını da istediler.
5: Tabii.
1: Buraya isteyecek.
2: İstediler zaten oraya.
5: Esasa
2: İstediler.
5: Girecek, isteyecek, sonra... esasa girecek.
1: Peki o doğru bir şey mi?
2: Ek ifadeleri istediler.
5: Tabii.
1: Hukuken doğru bir şey.
5: Yetkisini tabii yapar. Esasa tamam. Girer inceler.
1: Peki. Şimdi takvimi verdi. CHP'de
4: ben bu kadar ayrıntıya girmeden söyleyeyim. Dosya daha istinaf dairesinde. 36.
5: Daha gitmedi. Evet.
4: Hukuk dairesinde.
1: Peki sence doğru mu?
4: İncelemeleri
1: yani yöntem, tabii. Usul, metot
4: şöyle,
1: mu mudur?
4: Davacılar,
1: biz bilmiyoruz. Yok, biz hemen söyleyeyim. Değiliz.
4: Davacılar kurultay delegeleri. 6 kurultay delegesinin 6 ayrı davası birleşmişti. Ve bu 6 evet. ayrı dava hukuk davası olması yanında ceza soruşturması ve ceza davasına da dayanak olarak gösterilmişti. Yani evet. Neydi? Cezada Ekrem İmamoğlu, işte Cemil Tugay, bazı il başkanları yargılanırken dediler ki bu insanlar delegelere maddi menfaat dağıttı, delegelerin iradelerini sakatladı diye bir ceza davası var.
3: Özgür Bey'in de ayrıldığı dosya.
4: Ayrıldığı, Özgür Bey'in dahil olduğu 9 milletvekilinin fezlekesi var. Bu fezlekeler dokunulmazlıklar olması sebebiyle yargılamanın önünde bir engel. Ki o fezlekeler de dosyaya girdi. Yani aslında külliyat olarak bunların hepsini inceledi İstinaf Mahkemesi. Hani hep deniliyor ya, bu karar nasıl verildi? Nasıl böyle bir karar çıkar? Bu kararın altı olan 4 ayrı ceza davası var. Bu hep unutuluyor. Bu davalardaki ortadaki delillerle mahkeme dedi ki benim için bu delillerin varlığı bu hükmü kurmaya yeterli. Ama haliyle o davalar da devam ediyor. O davaların sonuçları da
1: doğru,
4: gelecek.
1: Doğru ediyor.
4: Ama şimdi, bunu söylememdeki kası şu. 20 Temmuz adli yargı yılı tatile giriyor. 1 Eylül'e kadar tatilde.
1: 11 Temmuz'u niye işaretledi bizimkiler?
4: 11 Temmuz'u şöyle işaretlediler. Doğru bir işaretleme rejide.
1: Niçin?
4: Şimdi Özgür Bey ve ekibi bir bildiri hazırlamışlardı. O 111 milletvekili imzalamıştı hatırlarsanız. Ne dediler? En son
1: CHP'nin kaç milletvekili var toplam?
4: 138.
1: Yani 111'i imzaladı bunu.
4: O sırada 138'di, şu an 136 var.
1: Tamam. İki kişi 111'i imzaladı.
4: Evet, ama orada da şöyle bir sorun var. Mesela bazı kişileri arayıp sormuyorlar imzalar mısın diye.
1: Ne yapıyorlar?
4: Onun adını yazıyorlar direkt. İmza dedikleri de ad yazmaydı yani.
1: Bir dakika, bu önemli bir iddia. Aytunç, böyle bir şey olabilir mi? Ya mesela gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e bu 111 imzacı milletvekili hiçbir şekilde genel başkan aramadan, sormadan ya da onayları alınmadan onların yerine imza atılmış olabilir mi?
3: Ben Yiğit'in bu iddiasının kanıtlamasını isterim.
1: Yiğit, nasıl kanıtlıyorsun bunu?
4: Yani tabii o isimlerden izin almak lazım tekrar hatırlatmak için ama 4 ayrı milletvekili.
1: Hayır, nasıl mesela?
4: Şöyle yani dediler.
1: Birinden onay almadan o evet, kişinin bir milletvekilinin imzası tabii kullanılabilir
4: imza
1: mi?
4: İmza dediğim şöyle, yani imzayı yazılı
5: ama
4: olarak
5: Yiğit
4: atmadı.
5: İmzası alındı demiyor. Sadece isimleri bir yazılmış. Bildiri,
1: önemli değil, imza kabul edelim işte onu. Onay yani.
4: O
1: onay.
4: Anlamda imza
5: i̇şte
4: dedim.
5: Onay alınmamış.
4: Şöyle oluyor. Şimdi siz siyaset yapan kişisiniz. Karşınızda bir kamuoyu var ve kurultay talebi var. Bir milletvekili ben kurultay istemiyorum demesi siyaseten mümkün değil. Ve eğer açık seçik bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında tavır göstermediyse, gri alan dediğimiz ortadaki aslında çoğunluk olan
1: etliye
4: alandaysa...
1: Etliye sütliye karışmıyorsa, yani ortada duruyorsa...
4: Yani şunu düşünen, ben partimi düşünüyorum, bu kavga nasılsa geçer. Bu kavga sırasında Kemal Bey'in yanında durursam kamuoyu tepkisi alırım. Özgür Bey'in yanında durursam da partime karşı iş yapmış olurum diyen bir kitle var.
1: Kaç çünkü, kişi onlar?
4: Bana kalırsa en az 35 kişi varlar.
1: Bu Ali Öztunç bugün de görüşüyor.
4: Evet.
1: Yani hem Kılıçdaroğlu'ndan haberler şöyle alıyor ya da bazı şeyler şeye götürüyor, nedir? Özgür Özel'e. Ondan alıyor, buraya getiriyor. Adam da arada
4: şöyle kamuoyuna,
1: yani gerçekten
3: ulak.
4: Hayır,
1: ulak. Evet.
4: Hatırladığım için şimdi söyleyeyim. Kamuoyuna kendisi beyan etti.
1: Aynen.
4: Oğuzkan Salıcı'nın adını yazmadılar. Oğuzkan Salıcı dediler ki beni aramadılar bile. Yani beni aramadılar. 110 milletvekilinin imzası olduktan sonra bir kişi temasa geçti. Seni de yazalım mı diye ben de son kişi olarak yazılmak
1: şu
4: istemedim.
1: Şu 11 Temmuz'un sırrı
4: sebebi
1: nedir?
4: Sebebi şu, 2020 yılının 26 Temmuz'unda son kurultay, son geçerli hukuki kurultay yapılmıştı. Mutlak mutlanda geri dönen yönetimin seçildiği kurultay.
1: Evet.
4: O kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu partimesi YDK seçildi, göreve geldiler mahkeme kararıyla.
1: Evet.
4: O kurultaydan sonra yapılan, iptal edilen 38. kurultayı yok sayarsak...
1: Buradan başlayacak.
4: Buradan başlar. Onu 6 yıllık takvim 26 Temmuz 2026'da dolar.
1: O CHP'nin olmadan, miladı bu.
4: Dediler ama hukuken doğru değil. Onu konuşalım
1: niye
4: aramızda.
1: Niye doğru değil ki?
4: Şöyle, CHP kendi iradesiyle kurultayını iptal etmedi. Ya da CHP kendi iradesiyle bir kurultay yapmamazlık eyleminde bulunmadı.
1: O açıdan değil.
4: Evet. Ya yani o yorum şöyle. O bildirinin temeline dayanıyor hatırlarsak. O bildiri diyor ki bizim kurultayımız iptal edildi. 6 yıldır geçerli bir kurultay yapmadığımız için 26 Temmuz tarihine kadar kurultay yapmamız lazım. 15 gün geriye geldiğimizde 11 Temmuz ediyor. 11 Temmuz'u geçirirsek Yüksek Seçim Kurulu CHP'yi seçime sokmaz dediler. Yani 4 tane olmayacak eylemi ucuca birleştirince bu sonuca
1: var. Bu mümkün değil diyorsun.
4: Tabii imkansız. Yani
1: Yüksek Seçim Kurulu CHP'yi seçime sokmaz iddiasının bir karşılığı yok.
4: Yüksek Seçim Kurulu'nun bir siyasi partiyi seçime sokmama sebepleri kanunda açıktır. Bir siyasi parti 2 dönem yani 3 yıl artı 3 yıl isteyerek kurultayını yapmayacak. Burada isteyerek kurultay yapmama eylemi yok.
1: Ne var?
4: Kurultayını yapmış var. Mahkeme kararıyla mücbir sebep gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Zorunluluk hali, yargı kararı.
1: Tamam.
4: İki, teşkilatları olmayacak belli sayıda 41 ilde.
1: CHP'nin var.
4: Var. Mali denetimden geçmeme gibi bir sorun olacak Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne. CHP bunları da geçti. Bu yüzden Yüksek Seçim
1: CHP'de para çok mu diyorsun?
4: Mali denetiminde

0: Sıkıntı yok diyorum.
1: Peki. Onu da
0: ama parası da hiç şundan ötürü ikinci büyük parti genel seçimde haliyle ona göre yardım alıyor. Yani parası da az
1: yerel
0: değil.
1: Yerel seçim için Özgür Özel birinci partiyiz diyor. Biz birinciyiz artık diyor.
0: O söylem oy çokluğu açısından doğru. Tamam.
1: Sonra 20'sini bekleyecek.
0: Bence bekleyecek.
1: Burada adli yargı.
0: Evet, yılın. O tarihe kadar Yargıtay'dan bir karar çıkıp çıkmaması.
1: Sen ne bekliyorsun peki?
0: Ben açık söyleyeyim, Eylül ayından önce mümkün değil bir karar çıkması hukuken. Çünkü dosya oraya gidecek.
1: Ya Eylül değil, yani Ertuğrul Akar diyor ki seçimden önce mümkün değil diyor.
0: Şimdi o yani uç noktayı gösteriyor. Ben en erken vakti gösteriyorum. Bunun arasında bir tarihte mutlaka çıkar karar.
1: Yani Eylül'de.
0: Eylül'de çıkma ihtimali olabilir. Eylül'den yani önce çıkması mümkün
1: değil. Yazın sonunda bu sonbaharda Eylül'de.
0: Tabii mesela bunu Yargıtay öncelikle alıp inceleyebilir.
1: Ya böyle bir soru yoktu kafamda ama bir sorayım. Bu arada hep birlikte şey yapalım yani değerlendirelim. Velev ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönüşü sıkıntılı bulunsun. Hı hı. Ne olacak?
0: Sıkıntılı bulan yargı mı?
1: Yargı.
0: O zaman karar o andan itibaren geleceğe yönelik etki doğuracak şekilde Sayın Kılıçdaroğlu makamını bırakacak.
1: Kim gelecek?
0: Eğer tedbir kaldırılır ve karar bozulursa ondan önceki son genel başkan Özgür Özel görevine dönüyor.
1: Özgür Özel bu sefer geri gelecek.
0: Evet.
1: O zaman Özgür Özel de mahkeme kararıyla mı gelmiş olacak?
0: Yani beğenmedikleri mahkeme kararıyla geri dönmüş olacaklar.
1: Niye öyle söylüyorsun ki?
0: Çünkü beğenmiyorlar kararı. Yani Türkiye'nin mahkemesi bir karar
1: sen
0: veriyor.
1: Sen beğeniyor musun?
0: Şöyle ki ben kararlara uymayı bilen bir insanım.
1: Peki. Şimdi Kemal Bey'in bir görüntüsü var Kerem. Bu görüntüyü bir ver. Neden ver? Çünkü Kemal Bey böyle bir yerde duruyor. Basın danışmanı galiba bunu yayınladı. Bakalım. Orada oturan insanlar var. Ya şimdi Kemal Bey'le ilgili de herkes böyle, hani herkes demeyeyim ama olumsuz şeyler kuruyor ama bir yere rastgele giriyor. Orada da insanlar oturuyor. Böyle insanlar tokalaşıyorlar. Bu değil, bu şey. Geliyor şimdi bak burada şöyle, bu da dursun. Bir böyle duralım, hep birlikte bir duralım. Şimdi diyor ki Özgür Özel, gittiler 3-5 kişiyle fotoğraf çektirebildiler. Butlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle ziyaret yaparken biz çay içmeye on binlerle geliyoruz diyor. Özgür Özel. Şimdi dönelim Kemal Bey'e. Bu Kemal Bey'in şu vatandaşlarla karşılaşıp merhabalaşması, el sıkışması, tokalaşması. Kerem bir göstersene bize bunu. Sesli olsun lütfen.
2: Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Bakın şimdi bu şu. Hasan abi sen niye sayıyorsun 1 2 3 4 5 diye?
3: Orada 3 5 yazıyor ya onun üstünde.
1: Nerede yazıyor?
0: Şey Özgür Bey demiş ya.
1: Özgür Özel onu söylediği için mi sayıyorsun?
3: Evet yani? Evet. Traktör üstünde söyledi onda.
1: Kaç kişi? 7 kişi mi var?
3: 7 kişi.
1: Ama 7 kişi yani. Ha 5 ha 7. 2 kişinin siyaseti.
3: Yok ama dikkat
0: ama Faruk Bey bu şey görüntü 5 saniyelik var. Görüntü ondan öncesi de var.
1: Var.
4: Kaç kişi var öncesinde?
0: Yani efendim, Kerem sayarız 25-30'dur herhalde bir yerde yemek yiyen insan sayısı
1: Yiğit
0: ne kadar?
1: Yiğit Acar böyle söylüyor diyor. Hı-hı. Kerem ben onu vereceğim diyor.
0: Tamam.
1: Yani öncesini sonrasını vereceğim diyor.
0: Ya niye vermedi diye değil bilgi için söyledim.
1: Şimdi bunu neden? Aytunç burada şöyle bir durum var. Mesela bu kurgulanmış bir şey değil. Ha bak bu. Bak buradan da bir izleyelim bak buradan.
3: Yok aynı kişilerle tokalaşıyor. Açı değişmiş. Ha bak çocuk da çocuk farklı.
1: Ha, genel görüntüler bu.
0: Ben bilgi vereyim mi bununla ilgili?
1: Lütfen.
0: Tamam. Burası şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahmetli Kadir İnanır'ın cenazesine gelirken Gebze'de bir benzin almak için durdukları istasyonda 3 evet. Ya da 5 dakika içindeki kareler bunlar. Yani işte Gürsel Tekin il başkanı olarak orada karşıladı. Alıp İstanbul'a birlikte geldiler.
1: Evet.
0: Gelirken de benzin istasyonunda zaten yan tarafında hemen restoran var. Sayın Kılıçdaroğlu'nu gören halk sesleniyor. O yüzden Kemal Bey de nezaket gösterip gidip hepsinin elini sıkıyor ve seçmenle vatandaşla temasını kurmuş oluyor. Bunu eleştirmek yok, 3 kişiyle yok, 5 kişiyle sıkışabilirsin demek açıkçası ukalalıktan başka bir şey değil yani.
1: Yani Özgür Özel ukalalık mı yapıyor?
0: Tabii ki yani ya bir de hani ne olursa
1: ama şimdi
0: olsun,
1: başka bir çağrısı var. Bak şöyle.
0: Tamam, hayır ben şunu,
1: Aytunç bu görüntülere bak. Bu görüntüler burada. Şimdi bunlar kurgulanmış şeyler değil. Yani biz her şeyi ortaya

0: konuşuyoruz. Ortada bir parti var, yaşadıkları var. Her açıdan görmeye çalışıyoruz. Şimdi bu görüntüler mesela Kemal Bey için kurgulanmış görüntülerde şurada başı örtülü bir hanımefendi var. Mesela sizi özlemiştik diyor. Buna benzer bir şey söylüyor. Yani bu vatandaşın doğal tepkisi. Yani orada bir kişi de olabilir, iki kişi de olabilir. Mesela bu insanlardan birisi şunu söyleyebilir. Ya Kemal Bey, sizin yorumunuz doğru mu ya? Mahkeme kararıyla CHP'nin başına gel. Ama demiyor insanlar.
1: Faruk Bey siz onu...
0: Bak bu kurgu falan değil.
1: Onu deseler var ya, onu biz 30 gün boyunca 24 saat izleriz öyle bir lafı Kılıçdaroğlu'na söyleseler.
2: Ya onu diyecekler de var.
0: Şimdi Aytunç'u bir dinleyelim.
2: Hayır, onu diyecekler de var. Evet. Yani bu tartışmasız yani şu anda... Yiğit veya Kemal Bey tarafına kadar inkar ederse etsin. Şu andaki tabanda, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ciddi bir şekilde Özgür Özel'e teveccüh var. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı bir öfke var. Yani ha bu öfke Ağustos'ta, Eylül'de değişir mi?
0: Özür dilerim. Yiğit'i orada görüp seni burada görmek zor oluyor. Ya bir gel şöyle.
1: Bir arkamızdan görüyoruz.
0: Yiğit'in yanında durabilirsin. Biraz da ön tarafta durursan Yiğit seni engellemesin.
1: Adamın da kaderi.
0: Asla Yiğit seni engellemesin.
2: Yok engellemez.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu görüntü kurgu değil.
2: Yiğit eski yoldaşlarından.
1: Evet, yoldaşlarımız hep yoldaşız.
0: Nihayetle bir yerde buluşuyorsunuz.
2: Tabii canım. Ayrılamayız. Bir sıkıntı
0: bütün
2: yok.
0: Solcular bir yerde buluşuyor Hasan abi. Buyur.
3: Öyle mi dersin?
0: Öyle diyorum.
3: Biz de şöyle sanıyorduk.
2: Hayır.
3: Sol hep bölünür abi.
2: Ya şimdi şöyle farklılıklar olabilir.
3: Bölüne bölünür.
2: Farklılıklar olabilir ama biz aynı dünya görüşünde, anti-emperyalist dünya görüşüne bakışımda vardı.
1: Ortak payda çok büyük.
2: Evet. Emekçilerin mutlaka bu ülkede söz hakkının olmasını savunan, ezen ezilen kavramında, ayrımında ezilenlerin yanında olan bir çizgiyi savunuyoruz.
0: Ben Yiğit'in hepimiz ezilenleri savunuruz.
2: Yok, o ayrı sınıfsal anlamda değil.
0: Bu görüntü. Burada 3 kişi olur, 5 kişi olur, 4 kişi olur. Kardeşim bu önemli değil. Ama burada Kemal Bey acaba böyle bir dinlenme tesisinde değil de on binlerce, yüz binlerce Cumhuriyet Halk Partili'nin karşısına çıksa gene aynı teveccühü, aynı ilgiyi görür mü?
2: Bence tepki olur.
0: Tepki olur.
2: Bunu kendileri de biliyorlar. Hmm. Yani Yiğit burada belki söylemeyebilir ama bu tepki olacaktır. Ama şu doğru değil bence. Yani bir linç kampanyası, yok tükürükte bu olur, yok bilmem ne olur, hain Kemal. Bunlar doğru, yani siyaseten doğru şeyler değil. Eleştir. Sonuna kadar eleştir. Kavganı et.
0: Ama CHP müdahale etmedi. Bunlar söylenirken ettiler mesela. Hayır. Şöyle oldu. Şimdi her şeye doğruya doğru. Mesela Özgür Bey önünde ciddi bir kalabalık vardı o gün. Kalabalık Özgür Özel'in yanındaydı. Ama o kalabalık işte hain Kemal sloganları attı. Dakikalarca sürdü bu. Mesela CHP buna orada müdahale etmedi. Hani böyle bir şey söylemeyin. Genel başkanımızdır, eski genel başkandır falan demedi.
2: Ya işte bunlar doğru değil diyorum. Ha,
0: doğru değil bunlar.
2: Diğer taraftan Özgür Özel'e de hakaret edildi. Özgür Özel üzerinden de bazı yerlerde çok ciddi sloganlar atıldı. Orada da müdahale edilmedi.
0: İki ismin
2: fotoğrafları, çerçeveler kırıldı, yerlere atıldı vesaire. Yani baktığımız zaman hoş olmayan görüntüler. Ama şunu görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı kimi istiyor şu anda?
0: Kimi istiyor?
2: Şu andaki anketler, yapılan çalışmalar ve bir de gördüğümüz yani şimdi sokağa çıkıyorsun, pazara gidiyorsun. Şimdi ben pazara gittiğim zaman diyelim ki geliyor birisi, ya ona diyor o kanalda çok iyi cevap verdin diyor. O diyor ki aman onu haddini bildir. Yani şimdi ruh hali bu, haddini bildir. Ya ben de diyorum ki yok ben haddini bildirecek bir durumum yok. Böyle bir durum yok ya. Böyle. Ama anketlere bakıyorsun, daha açıklanmamış da anketler var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin %90 tabanı Özgür Özel'in yanında şu anda.
0: Aytunç, Yiğit Acar diyor ki Özgür Özel'e destek %9 civarında.
2: Yok canım.
0: Ya öyle demedin mi?
1: Toplumdaki anket verilerine
0: hayır,
1: göre
0: böyle dedin mi demedin mi?
1: Yayından önce söyledim, az önce söylemedim.
0: Öyle mi? Tabii. Peki, yani onu karıştırmış olabilir.
2: Kameralar açık. %9 değil.
0: Neyi açık değil? Eğer yayından önce söylediysen ben karıştırdım, özür dilerim.
1: Yok,
0: ben
1: yanlış anlamları
0: söylemem. Ama destek kaç o zaman?
1: Macun
0: sence kaç?
1: Tüpten çıktı ya.
0: Ha, tamam,
1: tam söyleyeyim.
0: Kaç söyle.
1: Evet. Tam söyleyeyim.
2: Söylemeyeceksin.
0: Söyle söyle. Kaç? Özgür Özel'in kamuoyundaki desteği kaç?
1: Özgür Özel parti kursa benim gördüğüm tablo. Tabii burada işin üstadı var. En iyi olabilir.
0: Geleceğiz. Murat Gezici bize bilgi verecek. Evet.
1: Bence %10'luk bir parti olur.
0: %10. Bir saniye. Şimdi Kerem, bugün Özgür Özel grupta bir konuşma yaptı. Konuşmada bir karpuz metaforu vardı. Karpuz. Bir karpuz vardı. Yani

0: Yiğit diyor ki %10 diyor da öyle değil o. Özgür Özel diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni karpuz gibi ortadan bölmek istediler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir karpuz gibi aha böyle ortadan bölmek istediler. Ya arkadaşlar karpuzu yanlış yerden bölmüşsünüz. Evet. Karpuz böyle bölünmez ya. Evet. Bu karpuzu kim böldü böyle? Karpuzu şey, göster.
1: Evet CHP de işte böyle.
0: Karpuzu göster.
1: Sapın ne tarafta kalacak?
0: Karpuzu göster. Karpuz böyle bölünmez. Böyle karpuz kesildiğini nerede gördünüz? Karpuz hayır, karpuzu, şuradan aşağıya doğru kesilir.
1: Karpuzu bölersen peki, böyle bölersin. Karpuz yarılır abi. CHP de yarılıyor şu anda.
0: Allah Allah. Yani yabancılar böyle kesiyormuş. Niye kesiyorsa? Yiğit Hacı, Özgür Özel ne dedi bugün biliyor musun? Millet karpuz gibi ortadan böldürmedi. Karpuzdan bir şey vermedi. Sapını onlara gösterdi. %99'a %1'ler. %1 karpuzun sapıdır. O %1 aha şurayı diyor. Bak şurayı. Sen diyorsun ki Özgür Özel parti kurarsa ancak %10'luk bir yere ulaşır. Yani bu şu demek değil mi? Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %100 oyu var.
2: Yok ben öyle demiyorum.
0: Ne diyorsun?
2: Kendisi bir siyasi aktör olarak bugün çıksa hani diyorsunuz ya
0: evet.
2: Toplumdaki
0: kaç alır?
2: Ilgini. Yani bugünkü anketi bence %10'dur. Ama bu CHP'den
0: ya adam diyor ki bizim dışımızdakiler %1 karpuzun neyi diyor sapı kadar diyor.
2: Bir şey söyleyeceğim Özgür Özel'in bugüne kadar söylediği ve yanlış çıkan sözlerini sıralarsak herhalde yarın sabah 7'de burada
0: sabah. Sırala iki tane sırala.
2: Ben size sayayım o zaman.
0: Birincisi, iki tane sırala bize.
2: Birincisi dedi ki müzakere devri başladı, mücadele devri bitti.
0: Evet.
2: Toplumla uzlaşacağız. Erdoğan'la uzlaşacağız dedi.
0: Uzlaşamadı.
2: AKP yargısı dediği yargının belediyelerine yaptığı operasyonları kendisi anlatıyor. Birincisi. Hı hı. İki, biz öyle adaylar belirledik ki onlar çok başarılılar, işte topluma çok iyi hizmet edecekler dedi. 18 belediye başkanı AKP'ye kaçtı. Üçüncüsü, rozet taktığı milletvekilleri bu partinin evladıdır, bundan sonra onlarla geleceğe yürüyeceğiz dedi. Biri AKP'ye gitti, biri bağımsıza koştu. En siyasi olarak son bir yılda yaşadığımız tabloyu özetlemiş olayım size.
0: Aytunç, Özgür Özel'in karpuz metaforu %1 ne demek?
3: Şimdi şöyle, CHP Özgür Özel'in kurmaylarındaki bakış açısı şu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırsak bile
0: evet.
3: %1'i görecekler, biz %99'da çıkacağız oradan.
0: Bakış onu söylüyorum bu. Hayır diyor.
4: Şimdi, yani, hayır, Yiğit başka öyle. Yerden bakıyor.
0: Bak Yiğit'in söylediğine.
4: Türkiye genelinde.
0: Efendim, nereden bakıyor Yiğit?
4: Türkiye genelinden bahsediyor. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyor.
2: Tabii
4: yanlış,
2: tabii tabii.
0: Ama o aynen, değil bak. CHP'den Özgür Özel onu söylemiyor işte. İşte hayır, Özgür Özel diyor şimdi, ki. Bak,
3: Yiğit
0: bak,
3: başka bir son pencereden anketi. Bakıyor. Evet. Bak Arayan'ın son anketinde.
0: Arayan'ın son anket.
3: %33 ile %39 arasında Özgür Özel'in oy potansiyeli Murat'ın, olduğu tespit edildi. Murat Karan'ın
0: yaptığı. Murat Karan'ın değil mi?
3: %33 ile %39 arasında. Özgür Özel'in potansiyeli var.
0: Türkiye'de.
3: Bak, Türkiye'de.
0: %33
3: ile %39 arasında çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Potansiyel olarak.
0: Ya
3: potansiyel.
0: Bu çok yüksek bir potansiyel.
3: Hayır, potansiyel.
0: Bir saniye.
3: Ama Murat, bu şöyle anket şöyle çıktı.
4: CHP içinde ama.
3: %19,8 Özgür Özel. %13,4 veya 5 Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Kılıçdaroğlu'nun Sayın
2: yani
3: Kılıçdaroğlu'nun
2: yönettiği genel başkanı. Yani o güzel anketle böyle söylüyor.
0: Murat Gezici. Özgür Özel'in şu anda. Bak bu karpuz burada duruyor. Ama bak canlı getirdi.
5: O karpuz bile. Biraz...
0: Adana karpuzu.
4: Şimdi, Adana'ya benziyor. Ha,
0: şimdi
4: bu Adana'ya benziyor.
0: Özgür Özel'in şu anda burada söylediği %1 ancak CHP'de kalıyor, %99 bizde kalıyor. Tespiti doğru bir tespit mi?
5: Özgür Özel burada şunu ifade etmeye çalışıyor. Yani görünürlük anlamında iktidar alternatif olarak kendisini sunmaya çalışıyor. Örgütle görünür olmaya çalışıyor. Belediye başkanlarıyla falan. Burada aslında bu görünürlükle
0: evet.
5: iktidar alternatifi olarak kendisini sunarak meşhuriyet ürettiğini görüyoruz. Aslında bu rakamlar çok inandırıcı bir rakam değil. Hepimizin baktığımız zaman %99
0: kaç kalır mesela?
5: CHP'ye oy verenlerin %99'u benim yanımda.
0: Evet
5: diyor.
0: Öyle diyor. %1'i yani orada kalır diyor.
5: Rasyonel olarak da mümkün değil. Yani zaten politikaları da rasyonel olarak ayaklarını yere basan politika üretemedi aslında. Krizin başından bu yana bu 99 rakamı da inandırıcı bir rakam değil. Burada temeldeki sorunun üzerine krizin üzerine örtmeye yönelik bir söylem bu. bir seçmen var, tepki var, iktidar olmak isteyen bir kitle var.
0: Evet.
5: Ve bu kitle %35 civarında. Yani evet, bir şekilde giderek Türkiye'deki ekonomik koşulların giderek hayat pahalılığının artması, işsizlik, yoksulluk, adalet gibi kavramlardan şikayetçi olan bir kitle var. %35 diri tutan, duygusal bir sahaya sahip, meydanları doldurabilecek bir kitle var.
0: Peki bu kitle, burada, bir saniye, bu kitle Özgür Özel'e değil de Kemal Kılıçdaroğlu'na mı inanıyor? Bunu mu söylüyorsun?
5: Bu %35'liğe oynuyor. Aslında bunların tamamı CHP'li de değil. Bu seçmen İYİ Parti'de var, CHP'de var. AK Parti içerisinde de bir seçmen var.
0: Potansiyel, yani AK Parti içindeki seçmen, hani potansiyel CHP'ye oy verme ihtimali olan seçmenden mi bahsediyorsun?
5: Evet.
0: Ama onlar Özgür Özel'in bu söylediklerine inanmıyor mu diyorsun?
5: Özgür Özel'in hedef kitlesi bu %35'lik bir kitle. Ama bu kişilerin %100'ü oy verir değil. Özgür Özel'e şu an oy verenlerin oranı, kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı %9.7. Yani aslında %10 bandında bir oy potansiyeli var. Net anlamında oy veririm gibi kavramlara gidersek, şıklar evet, sorarak gidersek evet, bu rakam biraz daha düşüyor. Hatırlayalım, Sayın Meral Akşener'in
0: tamam, de düşüyor, benzer düşüyor, bir Murat hikayesi Dizli, düşüyor, var. Bir saniye, düşüyor. Nereye gidiyor o oy? Yani Özgür Özel'e %10. %10'sa Cumhuriyet Halk Partisi'nin en az bir %25 oyu var. Öyle değil mi Aytunç? Yani CHP'nin %25 oyu var. Evet. Eğer bu oyun %10'unu Özgür Özel alıyorsa, CHP'nin diğer %15'i geri dönen Kemal Bey'e mi gidiyor?
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy potansiyeli net anlamında, yani Butlan kararının o haftasında yaptığı ankette, Kemal Bey'de dönüşünün gerçekleştiği dönemdeki oy oranı %29-%30 bandındaydı.
0: 30 tamam.
5: Bunun yaklaşık 6-7 puanı CHP'den koparak Özgür Özel'in yanında yer alıyor. Ama bir yandan İYİ Parti'den alıyor. Mesela en güçlü
4: soruyu nasıl
5: ikinci,
4: sordunuz?
5: Yeni bir parti kursa oy verir misiniz seçeneğinde çıkan?
0: Yani Özgür Özel yeni bir parti kursa oy verir misiniz dediğinizde %9...
1: CHP'lere değil, tüm seçmene.
0: Tüm seçmene. %9-10 oy alıyor.
5: Evet. Şimdi tamam, bu rakam...
1: Ve CHP'den almıyor hepsini.
5: Rakam aslında öyle...
0: O bir... aslında daha kötü olabilir. Yani eğer böyleyse...
1: Öyle diyor. Hayır,
0: ben, Murat Gezi için diyorum. Tabii. Yani böyleyse sadece CHP'den bile %10 değilse senin söylediğine göre... Evet. O Özgür Özel için diye iyi bir şey değil.
5: Değil. Değil tabii. Yani CHP öyle bir şey, oy verenlerin tabii, neredeyse tabii, 1/3'ünün altında bir oy alabiliyor. Yani Özgür Özel. O yüzden...
1: Bu, karpuzun sapı Özgür Özel'e gitmiş oluyor böylece.
5: Şimdi Özgür Özel'in... Özgür Özel'in
0: öyle bir şey burada... olur mu ya? Ya bir şey... Dur bir saniye. Ama Aytunç, yani niye gülüyorsun?
1: Sen ama o metaforu verdiğin için söyledim.
0: Yani ben kendi söyledi. Ben söylemedim ya. Ben vermedim. Hayır, kendi grup konuşmasında söyledi. Karpuzun ya, karpuzun şey dedi ancak sapını alabiliyorlar dedi. Ya. O da %1 ya, yapıyor.
1: Karpuz Murat Gezici'ye göre
5: karpuz metaforu
1: Özgür Özel'de kalıyor.
4: Biz içeriden değil dışarıdan müdahaleyle ikiye bölmek istediler bizi diyor.
0: Tamam.
4: Özgür Özel ve ekibinin bakışı bu.
0: Tamam.
4: Diyor ki iktidar yargısıyla bizi ikiye bölmeye çalıştı.
0: Anladık.
4: Birinci olay
0: evet,
4: bu.
0: Tamam.
4: İki, fakat bölme planları boşa düştü. Biz güçlü çıktık diyor. Şimdi baktığın zaman...
1: Doğal olarak %1'e göre, bölünmediğine göre sap zaten Özgür Bey'de duruyor yani.
4: Hayır, evet. Şimdi baktığımız zaman sokağa çıktığın zaman Antep'e gidiyorsun, Nizip'e gidiyorsun, geziyorsun, her yere gidiyorsun. Oradaki kitlenin yani desteğine baktığın zaman
0: evet,
4: şimdi ben şu anda anketler üzerinden de çok yani konuşmaya da doğru değil çünkü bir parti yok ortada daha.
0: Ama kendisi parti konuşuyor.
4: Yok. Hayır, bir parti yok. O kendisi söylüyor.
0: Tabii yani Özgür Bey kendi konuşuyor.
4: Onlar da bir çalışma yaptırıyorlar bu konuyla ilgili. Ama sokağa baktığın zaman durum farklı. Ama bu Ağustos'ta, Eylül'de ne olur bunu göreceğiz.
0: Yani sokak Kemal Özgür Bey, Özel'i mi doğruluyor?
4: Şu andaki görüntü bu zaten. Ya bu bir gerçeklik.
0: Öyle
4: ya,
0: mi? Gerçeklik. İyi. Yani sokak Özgür Özel'i mi doğru?
2: Sokağa kimse yok. Ortada her gittiği yerde az önce dediği gibi Aytunç abinin İzmir'de ilçeler benim memleketim olduğu için biliyorum. İlgi var. Bu arada Özgür
0: Kime
2: Bey...
0: Kime ilgi var?
2: Özgür Bey'e. Özgür Bey bugün hala Cumhuriyet Halk Partisi siz de yazıyorsunuz. Grup başkanı ya da seçilmiş genel başkanı sıfatıyla geziyor. CHP şemsiyesi altında, CHP koruması çok altında. Aynen. Bakın Özgür Bey bu partinin şu anda... Arabasına biniyor hala. Arabayı iade etmemiş.
0: Bir dakika. Ya gerçekten Şimdi Özgür Özel,
2: evet,
0: CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilse...

0: Evet.
1: Yiğit, ihraç edildi. Yani bu söylediğin sıfatlar artık ona ait değil. O sıfatlardan bu mahrum kaldı. Özgür Özel'e olan ilgi şöyle mi olacak? Ya seni CHP'den gönderdiklerine göre o zaman biz senin peşinden gelmeyelim
0: anlatayım
1: mi?
0: Faruk Bey'e anlatayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadık üyesi, örgütü ve seçmeni var.
1: Doğru.
0: Neticede 103 yıllık parti kolay gelmedi buralara.
1: Tabii.
0: Özgür Bey bugün az önce saydığım görev, sıfat ve imkanlarla bunu yapınca ve hala hani kimisine göre Manisa milletvekili ama o objektif gerçekliğe göre grup başkanı. Biriyle gittiğinde il başkanı da gider karşılar, meclis üyesi de karşılar, vatandaş koşa koşa gider. Ama olur da yeni bir parti sıfatını kazanırsa çok iyi bildiğim bazı CHP seçmeni Özgür Bey yanlış yaptı, biz artık ona bu ilgiyi göstermeyeceğiz diyebilir. Örneklerini yaşamadık mı Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde? Bir sürü yaşadık. En son Muharrem İnce ne dedi? Ben partiden ayrılıp...
2: Bak şimdi bunlar ama elma ile armut oluyor.
0: Evet.
2: Şimdi Muharrem İnce parti kurdu, ayrı bir parti. Şimdi buradaki durum, insanların, sokaktaki insanın algısı şu. Kardeşim yargı kararıyla...
0: Daha Ecevit vari mi olur?
2: Yargı kararı, bence oraya doğru ilerliyor tamam. Zaten. Yargı kararıyla bu partiye el konuldu. Algıdan bahsediyorum. Bu hukuken tartışılır. Yani hukuk böyle bir karar vermiştir vesaire. Ama sokaktaki insanın bakışı diyor ki benim partime el konuldu. Ve ben bu parti burada olmasa bile, ben başka bir yerde bile olsa ben iktidara yürümek istiyorum diyor. Ve iktidara yürümenin de yollarına bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olmayabilir. Başka bir parti,
1: başka
2: olur,
1: bir parti
2: diyor.
1: Olur diyor. Mesela başka kapılar açılır diyor.
2: Başka kapı.
1: Ama bugün bu parti, söylediği önemli
0: ama
1: bir şey
0: herkes
1: bu.
0: Herkes o partiye inanmak o kapıdan geçiyor.
1: Arkadaşlar bu klimayı açık tutarsanız yani. Hasan Öztürk hiç konuşmaz. Ben söyleyeyim size.
0: Küstü.
1: Bak sustu ileride, adam. Yani klimayı kapatırsanız ben eski tanıyorum biliyorum. Yani.
3: Bir ilave evet. Yapabilirim.
1: Evet. Yap ilaveni Murat Gezici buyur.
3: 2015 seçimlerini hatırlayalım. Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız paradigmasını ortaya koyduğunda adalarda, Kartal'ın belli mahallelerinde, Kadıköy'de belli mahallelerde, Beyoğlu'nda belli mahallede, Şişli'de belli mahallelerde birinci çıktı. Erdoğan karşıtlığıyla.
1: Şimdi, o Erdoğan karşıtlığı üzerinden birinci çıktı.
3: Evet.
1: Yani başka bir hani siyasi
3: barajı,
1: argüman ortaya koymadı.
3: Koymadı. Şimdi barajı geçsin diye de belli bir kitle oy verdi. Özgür evet. Özel
4: CHP'nin burada... içerisinden bazıları da onu ilan ettiler.
3: Evet. Bizim
1: hayır CHP bir oy şeye CHP deme bir oy, HDP. Bir oy HDP'ye bir oy CHP'ye evet. Dediler. Yani açık şimdi, kampanyaydı.
3: Doğru.
1: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni analitik düşünen, sorgulayan ve şeffaflıktan yana bir seçmendir. Diğer seçmenler de bu yöndedir ama CHP içerisinde daha sorgulayıcıdır. Özgür Özel bu sorunun krizin üzerine örtme adına örneğin diyor ki 2 milyon üye oy kullansın. Ben iktidar alternatifiyim. Ben iktidara yürüyordum. İşte bizi bölmek istediler kavramlarla aslında hep şikayet eden, mağduriyet edebiyatıyla rasyonellikten uzaklaşan. Aslında CHP mesela geçen hafta yaptığım ankette Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyle oy vermeyen, CHP oy vermeyen seçmenin ortak buluştukları nokta kurultay yapsınlar. CHP içerisinde de iki zıt grup olarak görürsek, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin ikiye
1: evet,
3: bölünen,
1: evet.
3: Onların da ortak noktası kongre yapısın. Şimdi Kemal Bey geçen hafta kongre sürecini açıkladı. Yani Eylül ayında bir kongre sürecinin başlatacağını söylemesiyle aslında Özgür Özel'in bir şekilde elini bağlamış oldu. Yani politika üretemez hale geldi. Meşruiyetini bu sefer de daha görünür kılmak.
1: Ama şimdi onu söyledi. Tamam anladım ama onu söyledi de. Yani o şimdi şöyle diyor mesela Kemal Bey. İşte ilçeden başlayacağız. Ama evet. Hani bu nereden nereye başlayacak? Kadar gidecek onu bilmiyorum.
0: Nereden başlayacağız?
1: Burada Ertuğrul Akar diyor ki bu bir kere seçimden önce bitmez diyor. Yiğit diyor ki hayır, 20 Temmuz süreç. Diyor.
0: Yani, 20 Temmuz mu?
1: Onu anladım. Murat Gezici diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu kurultay takvimini belirledik deyince Özgür Özel'in elindeki bütün argümanları aldı diyor.
3: Evet.
1: Ama o seçmende bir tarih belirlenmesiyle karşılık bulabilecek bir şey değil mi? Yani şu şimdi tarihte
3: Özgür
1: yapacağız.
3: Özel, CHP seçmeni şöyle bakıyor. Mevcutta bu sorunu kendi içinizde çözün yetkisi veriyor.
1: Evet.
3: Özgür Özel de bunu gördüğü için bu partiden uzaklaşmıyor. Ve bir şekilde kendisinin yollanmasını bekliyor. Bir mağduriyet edebiyatı.
1: Çünkü yani beni buradan yolladılar. Ben mecbur kaldım artık.
3: Diyor, tabii. Noktasına...